0: Sen iyi misin?
1: Jinshui. Kuzenimin eski erkek arkadaşını gösteriş yapmak amacıyla buraya kadar getiriyorsun. Onunla olan her şeyi çalmaktan bıkmadın mı?
2: Onu rahat bırak.
3: Bazen işler hiç kimsenin ummadığı şekilde gelişir. Ve aşk bile yardımcı olamaz. Başka iki kişi birbirine yazılır. Hayattaki en önemli şey mutluluktur, değil mi? Sen anne tarafından kuzensin. Yani uzaktan akrabasın. Benim karnım aç. Artık izin verirsen gitmek istiyorum.
2: Abla, ben pek iyi değilim. Sen Gaomin'le gider misin?
1: Bana sakın deli deme ama seni kıskanıyor sanırım.
2: Neden kıskansın ki? O benim kardeşim.
1: Kıskanç olmasa neden senin erkek arkadaşını çalsın?
2: Nedenini bilmiyorum. Ama son zamanlarda oldukça farklı.
4: İşte kurbanın evi.
5: Evet, burası kurbanın evi ama arama emri nerede?
4: Arama emri yok. Eğer onlara arama emri gösterirsek evdeki insanlar karşı çıkar. Bu da toplayabileceğimiz kanıtları etkiler.
5: İyi ama içeride biri varsa o zaman ne yapacağız?
4: Yalnız yaşıyormuş. Kontrol ettirdim. Yani burada kimse yok.
5: Arama izniyle içeri girmeliyiz.
4: Unuttum.
5: Unuttun mu? Tanrım, neden bu belayı benim başıma sardın?
4: Çünkü sen onun sevgili kulusun.
5: Sevgili kulu mu?

0: Hiçbir şey beceremeden nasıl çavuş oldun anlamıyorum.
1: Beynimle.
0: Seni yukarı fırlatacağım.
1: Fırlatmak mı?
0: Tırmanabilir misin? Kaç kilosun?
1: 52.
0: Hadi gel. Sen bir polis memuru olarak eksik ve yanlış beyanda bulunmamalısın. 75 kilo değilsin.
1: Son zamanlarda çok yedim. Sanırım 75 falan olmuşumdur.
0: Ne kadar?
1: Tamam, 120 kiloyum.
0: Hadi yine yapalım.
1: Yine mi?
0: Hadi. Sen kimsin?
2: Ben...
1: Güven! Beni hemen çıkar buradan. Çıkar!

0: Benim. Sigortacı olduğunu söyleseydin seni bu kadar fena dövmek zorunda kalmazdım.
1: Siz de polis olduğunuzu söylemediniz ama bana.
0: Ha.
1: Aha.
2: Şuna bakın. Baksanıza. Kurbanımızın bu kadınların her ikisiyle de ilişkisi varmış. Onlardan biriyle evlenmek istemesi çok mümkün. İki kadının bir elması paylaşmasını istemek zaten intihardır.
1: Ha? Güzel güzel. O halde tazminat ödemek zorunda değiliz, değil mi?
3: Ne zaman sigorta yaptırmıştın?
1: Bir haftadan fazla olmadı. Sadece birkaç gün önceydi diyebilirim size.
2: Ölmeden önce.
1: Evet.
4: Duanesi kim?
1: Ben.
2: Ne?
1: Ben size söyleyemem.
5: İmzala.
6: Varisim sen misin?
5: Eğer beni seviyorsan imzalarsın. Bu aşkımızın garantisi.
6: Bizim ayrılmamız gerekiyor. Hala ben senin kardeşine aşığım.
5: Siz erkekler hep aynısınız. Kardeşimle her buluşmadan sonra gelip beni sevdiğini söyledin. Ben seni ciddiye aldığımda ona dönmek istiyorsun. Ve hepiniz ona evlenme teklif ediyorsunuz. Dinle biraz. Daha seksi giyiniyor olabilirim ama sözümü tutarım.
6: Kardeşine teklif edeceğim.
5: Güzel. Eğer beni sevmiyorsan imzala.
6: Sevmiyorsam niye imzalayayım?
5: Aşk tazminatı.
6: Kız kardeşinin erkek arkadaşlarını artık çalamayacaksın. Son kişi ben olacağım.
5: Göreceğiz.

0: Amca, uyuyor mu?
1: Evet. Kazadan sonra onunla ilgilendiğin için teşekkür ederim.
0: O benim amcam ve tek yapabildiğim bu.
1: Hey, biliyor musun? Şu son filminin başına gelenlere üzüldüm.
0: Neden böyle oldu bilmiyorum. Son birkaç haftadır benim hiçbir işim yolunda gitmiyor.

0: Cennetin gözleri, falcı.
1: Böyle şeylere inanmam. Hadi gidelim.
2: Buraya kadar geldik. Ayrıca onun çok iyi olduğunu duydum. Onda cennetin gözleri var. Her şeyi görebiliyor. Bunu gördün mü? Burada olduğumuzu

0: Üstad, böyle modern biri olduğunuzu hiç düşünmemiştim.
1: Aslında falcılık yeterli veriyle yapılan bilimsel analizdir hanımefendi. Siz oyuncusunuz ve kariyerinizi sormak için buradasınız.
0: Bir de onun aşk hayatından söz et.
1: Bunu da yapacağım. 1982 yılının ikinci ayında doğmuşsunuz.
0: Aa, nereden bildiniz?
1: Randevu alırken sizin doldurduğunuz formdan bildim.
0: Senin için 6 ay önce randevu almıştım.
1: Son zamanlarda kariyerinizde büyük zorluklar yaşıyorsunuz. Başrol oynayamıyorsunuz.
0: Bunu nereden biliyorsunuz?
1: Magazin haberlerinden. Birkaç aptal polisin setinizi alt üst ettiğini herkes biliyor. Bakın işte.
2: Cennetin gözleri. İleride olacakları söyleyebilir misin peki?
1: Elbette. Gözlerinin beyazı kırmızı çizgilerle dolacak.
0: Bu ne demek üstad?
1: Bu demek oluyor ki bütün gece uyumamış ya da fazla alkol almış olabilir, ağlamış da olabilir ya da gözü mikrop kapmış olabilir.
2: Yeter, gidelim.
0: Ama
1: gözlerinin beyazının üstündeki kan damarları düz ve dikey. Üzerinizde bir lanet var.
2: Evet, tabii.
1: Sizin üzerinizdeki lanete yalnızlık yıldızı deniyor. Bu her zaman tek başınıza kalacaksınız demektir ve sadece bir kadın seni bu şekilde lanetleyebilir.
0: Üstad, bunu kaldırmanın bir yolu yok mu?
1: Var. Sadece onu lanetleyen kişiyi durdurmak gerekir.

0: Neden beni yiğinin evine getirdin?
1: Gerçeği bulabilmek için.
0: Ah, saçmalama tamam mı? O bir sahtekar.
1: Sen gelmesen bile ben gideceğim.
0: Bekle,

0: Sen. Karnın şimdi mi acıktı?
1: Kardeşini neden lanetledin?
0: Sen delirmişsin.
1: Neden onun canını yakmak istiyorsun?
2: Hadi gidelim. Sorun çıkarma.
1: Sana bir soru sordum. Neden hep kız kardeşinin erkek arkadaşlarını çalıyorsun?
0: Onları ben çalmıyorum. Kendileri onu terk ediyorlar.
2: Ne diyorsun sen?
0: Diyorum ki sen film yıldızı değilsin. Tabii filmlerde bütün erkekler sana aşık. Ama gerçek hayatta erkeklerin bana aşık. Şimdi bu benim sorunum mu yoksa senin sorunun mu?
2: Bunca yıl boyunca beni hiç anlamamışsın. Ben yıldız olmak istemedim. Sadece oyuncu olmak istemiştim.
1: Çoktan içeri girdi bile.

0: Bana bir şans daha ver. Yanlış yaptığımı biliyorum ama onunla olduğum her gün seni daha çok özledim. Sadece kafam karışmıştı.
1: Beni yalnız bırak.
0: Jin Shui. Seni seviyorum. Evlen benimle.
1: Sen ciddi misin?

0: Burada bile yemek yiyebiliyor musun?
1: İşten vakit bulup zamanında yemek yiyemiyorum ki.
2: Bu çok tuhaf. Neden bütün kurbanlar böyle gülümsüyor acaba?
3: Evet, hepsi böyle gülümsüyor. Belki de akupunkturla gülme sinirlerine dokunuluyordur.
0: Çok fazla kung fu romanı okuyorsun.
3: Gerçek olmayacağı anlamına gelmez. Doktor, gülme akupunktur noktası nerede?
2: Batı tıbbına göre böyle bir şey yok. Ve olması da mümkün değil.
1: Sen nerede olduklarını bilmiyor musun? Ayağının altı ve burası, burası. Şaka şaka.
0: Eğer bunu inanıyorsanız, yani gülme akupunktur noktası gerçekten varsa, ben sana çay servisi ve masaj yapacağım. Sonra da seninle evleneceğim. Ben raporumu yazmaya gidiyorum.

0: Neden fotoğrafım orada?
1: Şüpheliyle ilişkisi olan herkesi oraya bağlıyorum ama yine de bir boşluk vardı. Ben de oraya kimi koyacağımı bilemedim.
0: İlişkisi olan biri mi? Bizim bir ilişkimiz var zaten. Benimkinin yanına kendi fotoğrafını koyman gerekmiyor mu sence?
1: Biliyorsun ki ben senin üstünüm Wang Buer. Ve bundan daha iyisine layığım.
0: Biz seninle bir ortağız ve tabii ilişkimiz de ortaklık ilişkisi.
2: Doğru.
0: Anlıyor musun şimdi beni? He? Ortak.
2: Evet.
0: Ve bu da polis olarak etkinliğimizi artırıyor.
2: Yükseliyor. Artıyor. Evet.
0: Görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Şefim, şikayette bulunmak istiyorum. İçimizden bazıları çalışma saatlerinde hisse senedi işlemleri yapıyor.
2: Ben mi? Kanıtım var mı?
1: Peki o halde ne yapıyordun?
2: Sigorta limitimi yükseltiyordum.
0: Ne farkı var?
2: Fark var. Eğer yükseltmeseydim, sigorta şirketi kurbanların poliçelerindeki varisin kim olduğunu bana söylemeyecekti.
1: Kimmiş? Yeye mi? Demek şimdi de birinci şüpheli o oldu. Wang Buer nerede? Yazılanları merak etmeyin. Size zarar verecek hiçbir şey yok. Sizin için önemli olan 1, 4, 8, 12, 13 ve 14. sayfalar.
3: Hadi hepiniz birer tane alın da bakın.
2: Tabii.
0: Evet, anlıyorum.
1: Lucky amca, adamların hayat sigortasını bana yaptırman çok cömertçe. Hiçbir erkek kendimi bu kadar güvende hissettirmemişti.
4: Ona neden Lucky amca dendiğini biliyor musun peki? Kaplan, Turna ve Lucky.
3: Kaplan burada. Turna diğer tarafta. Bir adam, iki hayvan. Kardeşlerim, hayat sigortalarını bugün benden.
4: Harikasın Lucky amca. Harikasın.
0: Yiyi nerede?
5: Ne yapacaksın?
0: Ben polisim. Yiyi sen misin?
5: Evet. Lucky amca, şurada duran adamı tanımıyorum ve korkuyorum.
3: Ondan mı? Ben hallederim. Merak etme. Ne? Sorun nedir ha?
0: Ben polisim ve çalışıyorum.
3: Sen hiç Kaplan Turna Lucky'yi duydun mu?
0: İyiliğini düşünüyorsan evine git. Anlıyor musun beni? Evine.
3: Yüzün hala sağlamken buradan yürüyerek git. Atın onu buradan. Hadi.

0: Gülme. Neden gülüyorsun?
1: Hiç, öylesine.
2: Defolun burada. Çocuklar, vokta pişirin onları.
0: Hadi.
2: Hadi.
0: Hey.
2: Yakalayın onu. Havalayın. Havalayın.
3: Hadi. Buraya. Hadi. Yürüyün. Yere kaçamazsın. Yatma.
2: Kaçıyor, çabuk!
3: Hadi! Koşun!
2: Koşun!
3: Hadi!
2: Hadi orada, çabuk hadi! Koşun! Yakalayın! Nereye gitti bu?
4: Ben de hadi. Şu tarafa gitti.
2: Çabuk şu tarafa bak. Çabuk.
4: Buradan gelin.
3: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Koşun. Her yere bakın.
2: Ah, tanrım hemen duş almadım.
5: Yaki amca bu tarafta.
2: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Görmüyor musun? Zar zor
5: nefes alın. Yaki amca hadi acele et.
2: Beni mahvetti.
0: Suçlular kung fu bilince durdurulamıyorlar.

0: Polis!
1: Bugün iyi görünüyorum, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Sen de şanslısın. Çünkü sen iyi polis olacaksın, ben de kötü polis.
0: Bana sorarsan sen bu görüntüyle şeytan bile olamazsın.
1: Benden çok iyi kötü adam olur.
2: Yolumdan çek.

0: Gelir misin?
1: Şanslı günündesin. Çünkü sen iyi polis olacaksın, ben de kötü polis.
0: Güzel.
1: Dayı!

0: Bir şey mi var?
1: Bayan Day, bugünkü işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
2: Bayan Day, merhaba. Büyük bir olasılıkla o adamları siz öldürmediniz.
1: Wang Buer, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Benimle dışarı gelir misin? Hemen.
2: İzninizle.
1: Hemen dedim. Ne oldu sana? Hani kötü polistin?
2: Evet ama içgüdülerimle oynuyorum. Ve içeriye adım attığım andan itibaren onun masum olduğunu hissettim tabii.
1: Masummuş. Ben kötü polis olacağım ve sen konuşmayacaksın. Onları sizin öldürdüğünüzü biliyoruz. Sadece ayrıntıları öğrenip zaman kazanmak istiyoruz.
0: Pekala. Onları ben öldürdüm.
1: Gerçekten sen mi öldürdün?
0: Hayır.
1: O zaman neden ben yaptım diyorsun?
0: Siz öyle söylediniz. Polisle işbirliği yapıyorum.
1: Bizimle oyun mu oynuyorsun sen?
2: Otur, sakin ol. Çok kaba oluyorsun. Otur.
1: Tamam.
2: Merak etmeyin.
1: Neden onlara sigorta satıyordun?
0: Çünkü ben sigorta satıyorum.
1: Yani senden şüphelenmek için nedenlerimiz var. Onları sigorta ödemeleri için öldürdün, değil mi?
0: Kanıt.
1: Bunları senin evinde bulduk. Kurbanların üzerinde bulduklarımızla neredeyse aynı iğneler.
0: İnsanların evinde dikiş iğnesi bulunması çok normaldir. Sakın bana senin de olmadığını söyleme.
1: Sen ulusal dart şampiyonusun. İğneleri fırlatmak senin için oldukça kolay olmalı. Nasıl açıklayacaksın bunu?
0: Bu iğne fırlattığım anlamına gelmez. Kickboks yapanlar her gün birilerini mi dövüyor?
2: Çok önemli bir noktaya değindi.
0: Giydiğin eski kıyafetler ve öfkeli mizacın nedeniyle sürekli yalnız olduğunu söyleyebilirim.
1: Sen neden bahsediyorsun sinsi?
3: Onu bırakın.
1: Yetkili benim ve onun ne zaman gideceğine ben karar veririm.
3: Avukatı burada ve onun mazereti var.
0: Beni anlıyorsun değil mi?
4: Li Jinshui. Kimliğiniz.
5: Buyurun.
4: Burayı imzalayın. Gidebilirsiniz.

Jinshui, beni affet. Sadece kafam karıştı. Çekiciliğine karşı koyamadım. Ama aşık olduğum tek kişi sensin. Jinshui, bir keresinde bana çıktığın, erkeklerin lanetlendiğini ve başlarına kötü şeyler geldiğini söylemiştin. Doğruyu söylemek gerekirse, senden ayrılmaya çalıştım. Ama son birkaç ayda yaşananlardan sonra yapamayacağımı biliyorum. Eğer seninle beraber olursam hiçbir şeyden korkmam. Benimle evlenir misin?

Hong Kong'dan Sanya'ya kalkan ilk uçak için bir bilet istiyorum.

0: Efendim, Liu Jianxu'nun şimdi Gao Min'in eşyalarını aldığını gördüm.
1: Gitti mi?
0: Evet. Ve Hong Kong dışına uçak bileti rezervasyonu yaptığını duydum.
2: Havaalanı.

0: Merhaba Kitty. Memur Wang, sorun nedir?
1: Bu araca el koymam gerekiyor.
0: Neden?
1: Çünkü öndeki arabayı takip etmem gerekiyor.
0: Tamam, atla.

0: Hanımefendi, sanırım biri sizi takip ediyor.
1: O benim kocam. Hamileliğim sırasında beni aldattı.
0: Vay domuz. İsterseniz ona haddini bildireyim.

0: Onu kaybettim. Uçağa binmesini önlemek için ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Onu durdurabilecek bir şeyler düşün. Uçağa binmesine izin verme.

0: İyi yolculuklar efendim.
1: Bayan, bizimle gelmeniz gerekiyor. Sizinle görüşmemiz gereken önemli bir konu var.

0: dakika. Neler oluyor?
1: Filmin yıldız olmanızı istiyoruz.
0: Polisler ne zamandan beri film çekiyor?
1: Yapıyoruz, yapacağız. Yakuzalar Genç ve Tehlikeli diye bir film çektikten sonra birçok insan gangster olmak istemişti. Emniyet olarak buna cevap vermek için bizde polis hikayesi 1, 2, 3 süper polis, yeni polis hikayesi ve sonra 6.'sı yeni polis hikayesi güzel Transformer'ı çekeceğiz. Sen bunu yapamayız mı sanıyorsun yoksa Jackie Chan ve Michelle Yeoh'yu biz meşhur ettik.
0: Onları siz mi meşhur ettiniz? Sadece merak ettim.
1: Eğer sen de onlar kadar meşhur olmak istiyorsan Hong Kong Kraliyet Polislerinden yardımcı görevindeki çavuşla konuşabilirsin. Seni bizimle film yapmaya davet ediyorum. Wang Bue. Onu burada tutmak için bir şeyler yapmamız gerek. Hadi peşinden git. Hadi.
2: Başrol oyuncusu bir yıldız olmak istemiyor musun?
0: Kapa çeneni. Yalan olduğu çok belli.
2: Çok aptallar. Hong Kong'daki parası olan hiçbir film şirketinin bugünlerde senin için böyle bir basın toplantısı düzenlemeyeceğini biliyoruz, değil mi? Söyler misin bana?
0: Evet. Bildiğim tek şey, hiçbir zaman başıma iyi bir şey gelmeyeceği.
2: Sana göstermek istediğim bir yer var. Bak. Bak. Onların ne kadar acımasızca öldüklerini bilmiyor musun?
0: Hayır.
2: Onları hiç sevmedin mi?
0: Hayır.
2: Nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorsun?
0: Onların kim olduklarını bilmiyorum.
2: Affedersiniz. Affedersiniz. İşte senin üçlü. Bir kişi daha eklendiğine göre Beatles şarkıları söylemeye başlayabilirler, değil mi? Onları sevmiş miydin?
0: Evet, sevmiştim. Her biri bana evlenme teklif etti ve ben de kabul ettim. Ne düşünüyorsun?
2: Onların nasıl öldüğü konusunda gerçeği bilmek istiyor musun?
0: Hem de çok.
2: İzin ver dördüncü olayım. Evlen benimle.
0: Sen delisin.
2: Bak, ilk defa mezarlıkta birine evlenme teklifinde bulunacağım. Bana yardımcı olur musun lütfen? Onların hepsi mezarda.

0: Hata yaptığımı biliyorum.
1: Bana bir şans daha vermelisin.
0: Ama yeniden başlayabiliriz, değil mi?
2: Benimle evlenir misin?
3: Kapa çeneni.
2: Benim için çok önemli olduğunu biliyorsun.

0: Ne yapıyorsun burada? Benimle evlenmek istiyor musun hala? Gerçek katili yakalamak için sahte evliliği yem olarak kullanmak istiyorsun. O halde artık nişanlıyız.
1: Bekle.
0: Ne yapıyorsun?
2: Madem bir oyun oynuyoruz, düzgün oynayalım, değil mi?
1: Eşyalarımı getirdim.
0: Sevgililer birlikte yaşamak zorunda değil.
1: Sevgililer birlikte yaşarlar. Ve gerçek katil şu anda bizi izliyor olabilir.
0: Nereden?
3: Oradan bile beni görebiliyor mu yani?
1: Şaka yapıyorum, korkmana gerek yok.
0: Sen delisin.

0: Pekala, bu tarafa bakın, gülümseyin. Bu tarafa bakın, gülümseyin. Gülümseyin, gülümseyin. Evet, gülümseyin.
1: Şey, bu kolye gerçekten muhteşem bir şey.
2: Bunu yıllar önce babam vermişti bana. Bu büyüklükte bir elmas sahtedir herhalde. Abla?
1: Yalnız bırakayım, konuşun.
3: Tebrikler. Annem bu bebekleri doğum günün için vermişti. Hatırlıyor musun?
2: Elbette. Sonra sen çalıp kırmıştın.
3: Aslında sakladım. Bu senin en sevdiğin oyuncağındı. Onu nasıl kırıp atabilirdim ki? Şimdi artık sahibine dönüyor. Mutlu olmanı istiyorum. Hem de çok. Çünkü senin hayal dünyasından çıkıp gerçeklerle yüzleşmeni istedim. Çünkü biz kardeşiz ve senin kötülüğünü istemem. Beni bunun için suçlama.
2: Bunca sene seni her şey için suçladım. Erkek arkadaşlarımı çaldığın için sana kızgındım. Mutluluğumu çalmaya çalıştığını düşünüyordum. Ama şimdi her şeyi anlıyorum. Onların sevgilerinin gerçek olmadığını gösterdin. Teşekkür ederim.
3: Kardeşim, bana teşekkür etme. Erkek arkadaşlarını gerçekten istedim.
1: Toplanın.
4: Yalnızlığın gözyaşları.
5: 2002 yılında New York Müzesi'nden çalındı. Efsanevi bir soygun olmuştu. Güler yüzlü elmas hırsızlığı.
0: Bunun değerini belirleyin.
6: Tabii efendim.
5: Bekle. Mükemmel soygunlar. En büyük 5 sanat hırsızlığının hikayesi.

0: Onları neden öldürdün?
1: Çünkü öldürmek hoşuma gidiyor. Beşini de öldürdüm. Şimdi mutlu musun?

0: Leo amca, bugün kendini nasıl hissediyorsun? Kuzenim nerede? Neden burada değil? Leo amca, sonunda evleniyorum. Bak, bu adam benim kocam olacak. İsmi Wang Boer. Biraz aptal ama çok sevimli. Sanırım onunla beraber mutlu olacağız. Leo amca, bizim şahidimiz olmanı istiyorum.
1: Doğruyu söylemek gerekirse saklanmak için kendine mükemmel bir yer seçmişsin.
0: Wang Boer, senin burada ne işin var?
1: Liu Xing, 3 yılı yatakta geçirirken çok eğlendin mi? Ha?
0: Sen amcamla nasıl bu şekilde konuşursun?
1: Babanla amcanın beraber bir fotoğrafını gördüm ve sonra düğün fotoğraflarımız çekileceği sırada kolyeyi görünce her şeyi anladım tabii. Amcan ve baban 10 yıl önce New York Müzesi'nde tarihi soygunu gerçekleştiren çok ünlü hırsızlardı. Erkek arkadaşlarını öldüren kişi de amcandı. İşte sana tüm seri katil hikayesi burada.
0: Böyle konuşma. Biliyorsun amcam felçli. Nasıl yapabilir?
1: İlk erkek arkadaşın 3 yıl önce öldü. Amcan da aynı tarihte felç geçirdi. Felçli gibi davranarak şüpheleri kendinden uzaklaştırmak çok zekice bir davranış. Tebrik ediyorum. Gerçi oğluyla yaptığı mücadeleden sonra kendi bütün sorumluluğu üstlendi. Her şeyi kendisinin yaptığını söyledi. Ve aslında bakarsan amcan gerçekten iyi oynadı.

0: Ama iğne atıştaki beceriksizliğini görünce bir başkasının daha olduğunu anladım. Çok sabırlı bir adamsın. Vurduğun ilk üç kurban çok hızlı hareket ediyordu. Gülme sinirlerine saplanıp bütün vücudu felç eden ve yüzlerinde gülümsemeyle ölmelerine neden olan iğneler kullandın. Neredeyse kusursuz bir şekilde saklanıyordun. Her şey mükemmel giderken felçli bir adamın yatağının kenarında terlikler olmasını anlayamadım tabii. O terlikler niye oradaydı diye sordum kendi kendime.
1: Bu terlikleri kim bıraktı oraya? Söylesenize, kim bıraktı o terlikleri?
2: Affedersiniz, o terlikler benim.

0: Hey! Yakala onu!
1: Halde hala peşinden mi gideceksin?
0: Yakala onu!
1: Ölmekten korkmuyor musun?
0: Git yakala!
1: Sen iyi misin? Ona dikkat et.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Onu yakalamamı söyledim.

0: Kazanamayacaksın. Pes et hadi.
1: Pes etmek mi? Sana mı teslim olacağım? Senin gibi 7 adam gelse beni yenemez.
0: Hey. 8'e ne dersin?

0: Babanız ve amcanız meşhur müze hırsızlarıydılar.
1: Babanızın size bıraktığı mirasa 30 yaşından önce evlenirseniz sahip olacaktınız. Aksi takdirde miras otomatik olarak amcanıza geçecekti Bayan Liu.
0: Bu yüzden amcanız 30 yaşından önce evlenmenizi önlemeye çalıştı.
2: Beni öldürmesi daha kolay olmaz mıydı?
0: Anlayamadığımız bir şey daha var.

0: Kolyeniz çok önemli bir kültürel eser. Dolayısıyla onu New York Müzesi'ne geri göndereceğiz.
1: Bu kolye babamın bana verdiği son şeydi.
2: Aslında size başka şeyler bırakmış. Bunun adı Lini'nin Okyanusu. Bu amcanızın en çok istediği şeydi. Ama amcanız yanlış anladı. Bu meşhur bir tablo değil. Babanızın yaptığı resimlerden biri. Babanız dünyanın en iyi sanat hırsızıydı ve istediği hazineyi çalardı. Ama bir ailesi yoktu. Adı Lili'nin Okyanusu. Çünkü annenizin adı Lili'ydi. 30'unuzdan önce evlenmenizi istedi. Çünkü çevrenizde sizi el üstünde tutan insanların olmasını istiyordu.
0: Bunu duydun mu? El üstünde tutmaktan bahsediyor.

0: Leo amca. Son zamanlarda nasılsın?
1: Harikayım. Bütün gün yatakta yatmak zorunda kalmıyorsun.
0: Öğrenmek istediğim bir şey var. Benim evlenmemi önlemek için çok uğraştın. Peki neden sadece beni öldürmedin?
1: Sen ailemsin. Bunca yıldır benimle ilgilendin. Seni para yüzünden nasıl öldürebilirim?
0: Leo amca, hapisten çıktığında ben sana bakmaya devam edeceğim.
2: Gidelim.
1: Jin Shui, çok üzgünüm.

0: Siz ikiniz bir seri katili yakaladınız ve müzeyi soyan hırsızları buldunuz. Bir taşla iki kuş. Tebrikler.
1: Sen de terfi aldın.
0: Wang Feiyo, emeklilik hayatına resmi olarak başlayabilirsin. Wang. Nihayet tamamen aptalca olmayan bir şey yaptın.
2: Sen yüksek maaşla erken emekli oluyorsun. Ben size hiçbir şey almadım.
3: Tatlım. Merhaba.
2: Kadınlara inanabiliyor musun? Paranın kokusunu hemen alıyorlar.
4: Seni öldürürüm. O benim karım. Tamam mı?
2: Aşkım.
3: Sevgilim. Söylesene, boyun mu uzadı?
2: Bizim çocukların şakası. Ben yine aynıyım.
0: Ha? Hep işten neden erken çıkıyor diye merak ederdim.
3: Seni çok özledim. Bankuer.
0: Sana bir şey söyleyebilir miyim?
2: Yine erkek arkadaşına bir şey mi oldu?
0: Hayır, hayır. Ama hala yalnızlık yıldızının etkisi altındayım.
2: Böyle şeylerin üzerinde pek durmamak gerekir. Şans, kader, aşk.
0: Doğru. Ben de şansımın değişmesine yardım etmeni istiyorum. Benim erkek arkadaşım olur musun?
2: Bu çok gurur verici bir teklif ama teşekkür ederim. Gerçek şu ki zorlamayla aşk olmuyor. Ve ben de bir başkasına aşığım.
0: Ağzının tadını bildiğinin farkında değildin. Benden hoşlanıyorsan söylemen gerekirdi.

0: 说你一开始找我的时候，
1: 没说有这个。
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Bayram, orada mısın? Süt lazım bize, süt. Süt lazım Bayram, süt diyorum. Abla, Bayram evde yok.
1: Tamam, oradan sesini ver. Sakın inme aşağı. Çıkmadan seslen.
0: Bayram. Bayram. Abla, duymuyor. Ben bir bakayım.
1: Bana bak, dışarı çıkma, yolarım seni ha.
0: İyi tamam, sen bilirsin. Süt yok o zaman.
1: Tamam, git kapıdan seslen, bakıver. Hemen dışarı bak gel.
0: Tamam.
1: Çıkarsan hana söylerim, ona göre.
0: Ay, tamam abla.

0: Nasıl gideceğim ki? Param yok. Hiçbir şeyim yok. Bayram. Bayram. Neredesin? Bayram. Neredesin?
1: Gülben. Gülben. Beklesene. İyi misin? Merak ettim seni.
0: Sen yetiştirdin her şeyi ana değil mi?
1: Radyoya geldi, kendi gördü. Gülben, iyi olmanı istiyorum.
0: İyi değilim ben. Değilim. Esat'tan ayrıyken hiç iyi olamam hem de.
1: Bu zamana kadar Esat mı vardı hayatında?
0: Vardı. Buram'daydı. Vardı.
1: Oraya başka şeyler de sığdırabilirsin. Bir hobi gibi. Mesela ben fotoğraf çekmeyi çok severim. Bisiklete binmeyi çok severim. Sen en son ne zaman sinemaya gittin?

0: 6 yaşımda. O da ablam gizlice götürmüştü. İster misin birlikte bir şeyler yapalım? Yapamam ki. Cezalıyım ben. İstersen ben seni çıkarabilirim. Bayram, ablam süt alsın dedi. Süt.
1: Tamam Gülben Hanım.
0: Gülben neredesin? Neyse ben hücreme döneyim.

0: Şey... ben aslında gitmeyi çok istiyorum. Sen acaba Han'la konuşsan, izin alsan olur mu?
1: Tabii ki ben konuşurum.
2: Gülben, kiminle konuşuyorsun sen orada?
0: Ama kız kıza sadece.
2: Getirme beni oraya.
0: Sağ ol. Tamam.

0: Ödev size. Şiirden ne anlıyorsanız yazıp getirin.
1: Ne zaman hocam?
0: Yarın.
2: Hocam ya.
3: İnternette var mıydı hocam bu?
0: Var.
1: Ay, iyi bari.
0: Ama siz ikiniz kitabını alacaksınız.
1: Ne uyuz adam ya, taktı bana.
0: Ders bitti.

0: de anlamam şiirden miğden ya. Bunun için köpek gibi aşık olmak gerekmez mi ya?
1: Ol sen de o zaman. Gamze çok mutlu olur mesela.
0: Senin işin kolay tabii.
1: Yapma şunu. Hoşlanmıyorum.

0: Çay.
1: Sağ olun. Klarnet çalan bir öğretmen. Enteresan bayağı.
2: İnsanların neler neler yaptığını düşünürsek pek enteresan değil.
1: Sen de onlardan birisin diyorsunuz yani.
2: Demiyorum.
1: Nasıl ve nerede tanıştığımızı düşünecek olursak...
2: Düşünmüyorum.

0: Neriman'ın öğretmeni olduğunuzu öğrenince şaşırdım tabii. Nazik davranmamış olabilirim. Telafi etmek istedim. Yeni geldiniz sanırım.
1: Yeniden geldim diyelim.
0: O zaman tekrar hoş geldiniz diyelim.

0: Benim abla. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Ne oluyor?
1: Yok bir şey, ne olacak ayol? Aa, karşılıyoruz seni yani, o da mı suç?
0: Elimi yıkayacağım bak, onun için şey...
1: Okul nasıl geçti?
0: Muhteşem.
1: Doğru düzgün cevap ver kız. Soru sorduk herhalde.
0: Normal geçti abla. Nasıl geçsin? Okul işte.
1: Değişik bir şey

Yani yaşı var bayağı. Tamam hadi it oyalanma, temizlen çabuk. Hadi. Bana bak, sabahlığı da giymedin, dokunma bir yere. Doğru düzgün konuş benimle de. Hadsiz.

0: Eyvahlar olsun. Ne işi var bunun orada? Ne konuşuyorlar bunlar?
1: Burası geçici herhalde. Ev bakıyor musunuz?
2: Bakmıyorum.
1: Zor olmuyor mu böyle? Tek göz odada.
2: Olmuyor.
1: Teksiniz herhalde. Aileniz falan.
2: Soru sormayı çok seviyorsunuz herhalde.
1: Ben ev ararsanız falan yardım ederiz diye dedim ama... özeliniz sizi ilgilendirir.
2: Merak etmeyin.
1: Neyi pardon?
2: Bugüne mahsus değil, ben... genelde susarım. Sessizlik iyi.
1: O zaman ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Tekrar hoş geldiniz. Bir şeye ihtiyacınız olursa... tam karşınızdayız zaten.

Eyvahlar olsun, geliyor. Geliyor. Ne diyeceğim ben? Ne diyeceğim ben? Soracak şimdi kesin bana, ne diyeceğim ben? Allah'ım ya Rabbim, ben ne yapacağım?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne yaptın? Nerelerdeydin?
1: Hiçbir yerde.
0: Soru sorduk yani sana. Cevabı bu mu? Neredeydin dedim.
1: Ben de hiçbir yerde dedim. Yani Türkçesi seni ilgilendirmez.

0: Kesin biliyor. Kızgın bana bu. Eyvahlar olsun.
1: Ama öyle olsa bir şey demez miydi, sormaz mıydı?
2: Gizli şeker falan mı var sende dede acaba?
3: Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Turp gibiyim ben.
2: Uykucu turp ama bu.
3: Hadi işine bak.
2: Bakıyorum bakıyorum anlamıyorum ki. Göğe bakacağım diyor, otobüs diyor.
4: Sen gerçek bir odunsun Ege.
2: Ya hayır, haksız mıyım? Sen söyle dede ya.

0: Ulan.
1: Hı.
0: Gene uyudu. Depresyonda mı acaba?
1: Ay yok canım. Olabilir mi?
0: Emeklilerde sık rastlanıyormuş, bir yerde okudum.
2: Okuyabiliyor muydun sen ya?
0: Ya dede bak, bir doktora falan gözükmen lazım. Bak harbi diyorum ya. Bak saydım, bir günde tam 143 kez esnedi, 26 saatte uyudun. Bu hiç normal değil.
2: Geceleri film seyrediyorum oğlum ben.
0: Ne filmi? E odandasın ha.
2: Şeyden hani bu, ne diyorsunuz ona?
0: Tabletten.
2: Ha.
0: İşte. İyi, izle ama interneti bitirme ha. Bak, bak, bak şimdi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor diyor. Yani aç kombiyi. Niye bu kadar? Yani üf, ben anlamıyorum, bu şiirin işinden bana gelmiyor ya. Ben, yok bende yok, ne yapayım? Yok.
2: Babadan aldığı gen bu.

0: Gülben, çorbanı içsene kızım. İç bak, sıcak sıcak, ne güzel.
1: Canım istemiyor. Dört duvar arasında kalınca insan iştaha kapanıyormuş baba.
0: Sen eskiden de evde kalırdın hep. Böyle bunalmazdın hiç.
1: O kendi isteğimleydi. Zorla değil.
2: Abi, şu hoca vardı ya sabah tanıştığın.
3: Hı hı.
2: Bizim burada kiralık daire var mı diye sordu.
1: Sen ne dedin? Dolu, dolu her taraf dedin değil mi? Yerimiz yok falan dedin değil mi? Öyle dedin.
2: Dedim, yani daha kibarcasını dedim de abime sorarım da dedim.
1: Ne gerek var sormaya canım? Hayret bir şey. Yer boşalırsa zaten biz geçeriz. Bize lazım.
3: Lazım falan değil abla. Konuştuk bu konuyu.
1: Öyle mi? O zaman İnce Hanım'a söyle çıksın. Boş yer olur.
3: Allah Allah, neden ev bakıyormuşsun?
2: Neden şaşırdın?
3: Ne bileyim işte, sen otelde kalıyor dedin. Ben de uzun süre orada kalır sandım.
1: Allah korusun.
2: Abla, sen niye taktın bu adama bu kadar tanımadan etmeden? Sessiz, sakin biri üstelik.
1: Ne takacağım be? Hayret bir şey. Ne takacağım? Bana ne? Siz de abla kardeş uyduruyorsunuz her şeyi.
4: Ne dedim ki ben?
1: Allah Allah ya. Bana ne yani? Bana ne? İster otelde kalır, ister gider köyüne yerleşir. Bana ne? Beni ne ilgilendiriyor?
0: Yorgunluktan herhalde. Aranız düzeldi mi sizin? İşleri beraber yapıyorsunuz değil mi?
1: Düzeldi baba, düzeldi. Bizim aramız çok düzeldi. Sağ olsun, her işte benim yanımda. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Bütün işleri.
3: Abla yeter artık.
2: Hoca bugün yeni bir ödev verdi bize. Bir şiirle ilgili. Baba, sen bana yardım edersin değil mi?
1: Şiir. Ne şiir? Hangi şiir?
2: Boş ver abla, bilmezsin sen.
0: Getir hadi.
1: Ne getirsin? Şimdi sofrada ne gerek var ki baba?
0: Bir şey olmaz. Tadımız yerine gelir Safiye. Şiir bu.

0: Turgut Uyar. Çok severim. Öğrenciyken elimden düşmezdi. Ey gidi.
1: Su bitti. Sürahiyi ver bana. Ağzımız kurudu.

0: Dün bitirdim. Heyecandan bekleyemedim. Sen de oku istedim hemen.
1: Tamam, okurum. Ama biri görmesin, tamam mı? Git ne olur.
0: Tamam ama oku, mutlaka oku. Tamam mı? Dördüncü sayfa, dördüncü dizi.
1: Tamam, okuyacağım ama git lütfen.
0: Dört.
1: Tamam.

0: Dördüncü sayfa, dördüncü dize. Dördüncü sayfa, dördüncü dize.
1: Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. Yalnız gibi, ağaçlar gibi. Suların ısınsın diye bakıyorum. Isınıyor. Seni aldım bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı. Bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen. Başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım.
2: Baba sen ne yaptın? Deldin geçtin hepimizi.
1: Neriman, ben bu şiiri sana anlatamam kızım. Senin ne anladığın önemli. Daha çok gençsin. Ama bu seni de bir yerinden yakalar diye düşünüyorum.

0: Naci Hoca çalıyor. Çok güzel ama değil mi?
1: Duyuyor musun?
0: Herkes aşık bu evde. Safiye ablam hariç. Ben de tabii. Ben de değilim aşık değilim. Ben hiç olmadım aşık.

Duymuyorum. Duymuyorum. Duymuyorum. Duymuyorum. Hiçbir şey duymuyorum.

0: O mu verdi bunu sana ha? Yoksa sizin şarkınız mıydı ha?
1: Hayır anne. Ben doldurdum. Kendi zevkime göre doldurdum.
0: Kendi zevkine göre doldurmuş.
1: Evet.
0: Al sana kendi zevkine göre. Al sana kendi zevkine göre. Allah'ın cezası. Al sana kendi zevkine göre. Al sana zevk. Al sana zevk. Al. Al sana zevk.

Unutacağım. Unutacağım. Unutacağım. Unutacağım. Duymuyorum. Unutacağım.

0: Boş mu?
1: Alayım.
0: Geç. İkinci köprüden gidelim. İkinci köprüden gidelim.
1: Nereye?
0: Ha, onu demedik değil mi? Fenerbahçe.
2: Hoş mu yaptın? Rezil olduk herkese. Uf, adama da ayıp oldu.
0: Patronun orada olmasa bilirdim ben ona yapacağımı da. Dua etsin ucuz atlattı.
2: Babam yaşında adam. Olacak iş mi Fatih ya? Bir daha nasıl bakacağım adamın yüzüne?
0: Bakma helalimin adamlarının yüzüne. Edebinle çalış çalışacaksan.
2: Ya yavaş sessiz ol azıcık.
0: Hadi be.
2: Ne zaman bir yere gitsek hep aynı şeyi yapıyorsun. Yeter. Bir daha seninle bir yere gitmiyorum.
0: Ne yani, utandırıyor muyum ben seni?
3: Sesinizi biraz indirir misiniz?
0: İndiremem efendim. Bizi dinlemesen de işine bak.
2: Of, bezdim ya artık. Madem aynı hale geleceksin hep, içme bu kadar, içme. Yeter.
0: Sana mı soracağım ben ya? Sen mini mini etekleri giyiyorsun, ben ağzımı açıp tek kelime laf ediyor muyum sana?
3: Biraz edep lütfen. Bak, indiririm seni.
0: Beni? Beni indireceksin de karımla mı gideceksin?
2: Ya ayıp ya, ayıp. Yeter artık, sus artık, sus ne olursun.
0: Bak, kapa çeneni, yoksa ben kapatırım, tamam mı?

0: İn aşağı.
1: İnmiyorum, indir indirebiliyorsan hadi. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan?
2: Ay durun, yapmayın lütfen.
0: Hanımefendi siz binin, ben sizi eve bırakırım.
1: Hayırdır, sen ne zannettin bizi? Yürü gidiyoruz.

0: Dedem de iyi alıştı bizden sonra kalkmaya vallahi.
1: Ege, ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz.
2: Nereye?
1: Kahveye gideceğim.
2: Bir şey yemeden mi gideceksin? Dede dışarıda da bir şey yemiyorsundur sen. Aç mı kalacaksın? Dede. Ben konuşurken lütfen yüzüme bakar mısın? Bak ama kocaman insanlarız. Yeter ama. Ne oldu yüzüne?
1: Hiç. Dolaba vurdum.
0: Nasıl vurmak bu ya? Basbayağı vurmuşlar sana. Kavga mı ettin? Kim vurdu sana? Söyle gidip ağzını burnunu kırayım.
1: Yeter ama. Kimsenin vurduğu yok. Evdeydim. Kimle kavga edeceğim? İyice delirdiniz ha. Bir rahat bırakın adamı.

0: Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun.
2: Boksa falan yazılmış olmasın?
3: Hiç komik değil. Yani ya bir derdi var han. Bir şeyler gizliyor. Anlamıyorum.
2: Öğreneyim diyeceğim ama sen şimdi onu da istemezsin.
3: Ben halledeceğim. Merak etme. Gülben nasıl?
2: Benden nefret etmesi dışında idare ediyor. Esat'la atıştık. Esra onu kışkırtıyor belli.
3: Yani kızgın tabii haliyle.
2: Tamam, kızmasını anlıyorum. Ama böyle yaygara koparmaya gerek var mı? Sanki hayatı tehlikedeymiş gibi davranıyor. Esat da onun koruması kesilmiş. Zaten dünden razı.
3: Ya sana bir şey soracağım. Ama bak lütfen hemen hayır deme. Daha önce de söyledim sana. Yani bu eve kapatmalar falan bir işe yaramayacak. Biz Gülben'le biraz konuştuk da.
2: Ne, nerede konuştunuz? Dışarı mı çıktı Gülben? Ya o kadar söyledim, bırakmayın dedim.
3: Ya hayır ya. Apartmanda karşılaştık, öyle ayaküstü konuştuk. Biraz dedik, şöyle kız kıza vakit geçirsek, dertleşsek. Bence ona çok iyi gelir. Biriyle şöyle oturup sakin sakin konuşmak.
2: İnci, bu ara sağ solu belli olmuyor ki. Göze alamam böyle bir şeyi.
3: Ya ne yapabilir ki en kötü? Kaçıp Esat'a gider.
2: İyi bir şey mi bu?
3: Hayır, yani tabii ki değil de. Ama dünyanın sonunda değil. Öyle evde kötü hissedeceğine çıkıp biraz hava alsa, biraz moral olsa ona, morali düzelir. Daha iyi olur.
2: Yok, bence bunun için erken. Belki sonra.
3: Ya sen bana güvenmiyor musun? Ne yapacağım? Koskoca kadını gözümün önünden kaçacak halim yok ya. Yola falan atlamayacak herhalde. Abartma.

0: Al işte. Bütün umudunu o sarı leblebiye bağlarsan böyle kalırsın. Beceremedi tabii, normal. Hani ikna edemedi işte. Beni ulaşamayacağım Esat, Allah. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Ne yapayım ben?
1: Gelebilir miyim?
0: Gir.
1: İyi misin?
0: Sence? Hayırdır sen bu saatte eve geldin?
1: Gül, beni almaya geldim.
0: Sen mi alacakmışsın?
1: Evet. İster misin biraz dışarı çıkalım?
0: Hayırdır, nereye gidiyorsunuz? Eski Aşklar Müzesi'ne falan mı yoksa?
1: Hava alırız biraz.
0: Hani yasaklıydı bu?
1: Ya sen karışmasan olmaz mı? Belki biz baş başa iki kardeş konuşacağız biraz.
0: Konuş konuş, ver gazı. Birbirinize şiir de okursunuz.

0: Bir an bile gözünü ayırma, olur mu?
1: Tamam, merak etme.
0: Bak, hiçbir şey için ısrar etme. Korkarsa üstüne gitme. Zaman var, tamam mı? Bir de şey... Eğer kriz geçirip şey yaparsa...
1: Ne yaparsa?
0: Neyse, boş ver. Sen beni devamlı bilgilendir. Zaten öyle bir durum olursa ben sana söylerim ne yapman gerektiğini.
1: Tamam, merak etme.

0: İnci, bu kötü bir fikir. Vaz mı geçsek?
1: Ya saçmalama. Merak etme. Bak, bu ikimize de iyi gelecek. Çok güzel bir gün geçireceğiz baş başa. Hadi. Tamam, hazır mıyız?
2: Hazırız. Çok hazırız, hadi.
1: Hadi bakalım.
2: Evet. Emniyet kemerini bağla.

0: Sever misin bu şarkıyı? Ben çok severim.
1: Bilmiyorum, duymadım hiç.
0: Radyo dinliyorsun sanıyordum.
1: Yok, hiç sevmem.
0: Ne yapsak? Kocaman bir gün var önümüzde. Ben mi bir yer bulayım yoksa senin aklında bir şey var?
1: Bilmem. Sen karar ver, bana hiç fark etmez.
0: O zaman şöyle sahile inelim. Güzel deniz havası soluyabileceğimiz bir yer buluruz.
1: Olur, soluyalım bakalım.
0: Anlaştık. Ay, hava çok güzel. Camını açsana, hava girsin.
1: Yok, toz olur.
0: Hiçbir şey olmaz. Bak ne güzel rüzgar, serin serin.

0: düştün mü?
1: Doldum. Çarparsa görürsün.
0: Ne çarparsa?
1: Rüzgar işte. Felç olurum sonra. Allah'ın sana çok kızar.
0: Her şeyden bu kadar korkmak çok yorucu değil mi Gülben? Bak, rüzgar işte, ne güzel. Sadece rüzgar.
1: Üşütürsen görürsün. Bana bulaştırma ama.

0: Somurtmak da yakışıyor ya. Yapacak bir şey yok.
1: Esat. Hayırdır sen niye geldin?
0: İyi misin diye bakmaya geldim.
1: İyiyim ya, iyiyim. Yani en azından tek parçayım gördüğün gibi.
0: İliboş geldim sanıyorsun ama tabii ki yapmadım öyle bir dangozluk. Sana bunu getirdim.
1: Ne bu? Pasta mı aldın? Aa, çok iyi etmişsin. Kahve alalım.
0: Hadi gel.
1: Hadi yürü. Ben tam bir deniz aşığıyım, biliyor musun? Küçükken beni denizden çıkartamazlarmış. Hatta bu yüzden dedem bana Sinerit lakabını takmış.
2: Ne?
1: Sinerit. Sen sever misin yüzmeyi?
2: Ben yüzme bilmiyorum ki.
1: Aa. Nasıl küçükken tatillerde falan hiç yüzmedin mi?
2: Yok. Biz hiç tatile gitmedik. Yani bir kere anneannemin yanına gittik köye ama orada da deniz yoktu zaten.
1: Bundan sonra gidersiniz. Hatta belki beraber gideriz. Assos var mesela, sessiz, sakin, tam sana göre.
2: Esat da gitmiş midir oraya?

0: Her şey yolunda mı?
1: Mükemmel.
2: Buyurun.
3: Çok pis. Ben bunu hayatta içemem.
1: Sağ olun.
2: Hemen bakayım hanımefendi.
3: Çok kötü oldu.
2: Neresi pis acaba, ben göremedim de.
3: Sen körsen ben ne yapabilirim mesela şu an? O bardağın her yerinde leke var. İyice bak. Bak, iyi bak.
1: Değiştirelim lütfen. Zahmet olacak.
0: Canlı konum at, göreyim nerede olduğunuzu.
1: Abartma istersen. Ya Han soruyor da. Merak ediyor.
3: Bunlar sizinkiler mi?
1: Hı hı. Ben çekmiştim. Nasıl?
3: Güzelmiş.
1: Ay. Pardon
4: ya. 1-5-0-9.
1: Soruyor sürekli. Pardon. Çok iyi. Birazdan göreceksin.
0: Görecek miyim?
3: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Şey, fotoğraf çekelim. Han'a gönderelim. Sorup duruyor. Ha? Hadi. Peynir de.
3: Ne peyniri?
1: İşte gül yani. Hani dişini göster.

0: İyi ki geldim valla. Keyfim yerine geldi.
1: Valla mı?
0: Hı-hı. Hem üçe beşe bakmamışsın. Güzel pasta almışsın ha.
1: Aşk olsun ya. Tabii ki öyle.
0: Şey, hanlarınız nasıl? Bizim İncil aramız biraz limoni.
1: Valla biz de daha önce hiç bu kadar kötü olmamıştık.
0: Peki bir şey soracağım. O kız nasıl biri? Yani böyle zekasında biraz sorun var gibi mi?
1: Yok yok. Yani hiç öyle bir şey yok. Öyle biri değil. Aksine yani çok tatlı, kibar biri normalde.
0: Kibar mı? Benim açımdan pek değil.
2: Neye bakıyorsun? Hiç. Balonlara. Ben de çok severim. Bu sene bayağı bir balonum oldu. Han sağ olsun.
3: Ya. Hı-hı. Han sana balon mu aldı?
2: Kırmızı.
3: Kırmızı kalp gibi bir şey mi demek o?
2: Yani öyle herhalde, bilmem. Aa, hatta bak. Böyle bir hediye de aldı.
3: Çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Şey, siz mutlusunuz değil mi? Bana daha önce hiç kimse balon almadı. Ama fırsatı olsaydı satılırdı aslında. Olsun, canı sağ olsun.

0: Ya işte hiç balonum olmadı yani benim. O kadar üzücü bir şey ki bu. Senin olmuş demez. Benim hiç olmadı yani.
1: Sen burada bekle. Tamam mı? Hiçbir yere ayrılmam.
0: Yok, nereye ayrılacağım? Ben korkarım zaten.
1: Bekle.

0: Esra. Sen o gün neden öyle bir fotoğraf koydun durup dururken? Yani Han'la İnci de olsa fotoğrafta anlarım tabii de. Sadece ikimiz olunca.
1: İçimden geldi öyle. Hem çok güzel bir gün değil miydi yani?
0: Benim için öyleydi zaten. Sen sıkılıyor gibiydin.
1: Hiç öyle bir şey yok. Sana öyle gelmişti.
0: Vaktim varsa bir kahve daha içelim mi o zaman? Tamam, geliyorum.
1: Yukarıda.
0: Tamam. Merhabalar.

0: İnci.
1: Merhaba. Esra ben. Esat kahve almaya çıktı da.
0: Önemli bir şey değilse ben söyleyeyim, sonra ararsın seni.
1: Alo.
0: Trip mi atıyorsun? Anlamadım. Niye cevap vermiyorsun?
1: Dedikodu yapmaya gelmedik yani. Merak ediyorsan öyle...
0: Bir anda radyoya geldi. Bana sürpriz yapmak istedim.

0: İnci aradı. Hı hı. Ama benim sesimi duyunca konuşmadı nedense.
1: Olur mu canım öyle şey? Ses gitmiştir, bir şey olmuştur. Anlarız şimdi.

0: Allah Allah. Meşgule verdin.
1: E tabii tavrı bana. Senin benim yanımda olduğunu duyunca hoşlanmadı.
0: Neden hoşlanmasın ki?
1: Görümcesi üzülür diye düşünmüştür herhalde. Deren Hanım. Hangisini seçeceğimi bilemedim. O yüzden böyle bir seleksiyon yaptım.
2: Çok güzel, sağ ol. Şey, benim sana bir şey söylemem lazım ama biraz utanıyorum.
1: Ne oldu, söyle, utanma.
2: Ben çok sıkıştım da.
1: Sen dışarıda giremiyordun. Nasıl yapacağız?
2: Yani gireceğim tabii, mecbur da. Nerede burada tuvalet biliyor musun?
1: Yani şurada. Ben de geleyim seninle.
2: Yok canım, olur mu hiç? Ben kendim hallederim onu.
1: Emin misin?
2: Tabii tabii eminim, kendim yaparım yani. Öyle olmaz. Bekle, hemen geliyorum, tamam mı?
1: Tamam.
2: Şurada.

0: Sıkıntın var hanımefendi?
1: Yok. Su dökülmüş buraya da. Gülben. Gülben sen misin?

0: Benim beraber oturduğum bir kadın vardı. Onu gördünüz mü?
1: Bardağa geliyor mu hanımefendi mi?
0: Evet.
1: Ha, demin gitti o.
0: Ne?
1: Biraz önce gitti.
2: Ne tarafa?
3: Radyoya.
2: Hangi radyo hanımefendi? 100 tane radyo var.
3: Yan etki.
2: Nerede ki o?
3: Bilmiyorum. Etilerde.
2: Radyo yan etki.
3: Evet, yan etki o. Oh.

0: Her şey yolunda değil mi?
1: Yok. Yok, Gülben yok, gitmiş. Hiçbir yerde bulamıyorum.
0: Nasıl gitmiş? Sen yanında değil miydin İnci?
1: Yok, ben yanındaydım da bir tuvalete gideyim dedi. Ne yapayım, tuvalete gideceğim dedim. Tamam dedim. Bekledim, gelmedi, gittim, yok. Ben çok çok özür dilerim. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir anda kaybolmuş, bir anda...
0: Tamam, ben geliyorum hemen. Görürsen ara beni mutlaka.

söyleyeceğim. Benden, ailemden uzak dur, git diyeceğim. Yapabilirim. Yapabilirim.

0: O gördüğün şey kötüye yorma sakın. Bizim kızın öğretmeni o. Zaten ben hiç konuşmadım, muhatap bile olmadım. Bekar adam sonuçta, laf olur.
1: İnsanlar konuşabilir. Bunda bir kötülük yok. Yeter ki sesler yükselmesin.
0: Sen mi söylüyorsun bunu? Şu gözünün haline bak, mosmor olmuş. Artık kimi kıstırdıysan fena dövmüş seni.
1: Kimse dövmedi. Kendim çarptım. Malum yaşlılık, gözüm görmüyor.
0: Buz koymayı unutma.

0: Esat mı? Ah, bir dahaki sefer pastan muzlu olsun.
1: Sen iste, ben sana pastane bile açabilirim.
0: Senin sorunun bu biliyorsun değil mi?
1: Neymiş ya benim sorunum?
0: Yani işte böyle fazla arz talep usandırır Esat'cığım.
1: Ne yapayım? Benim sevgim de böyle. Ben bazıları gibi biber ondan veremiyorum öyle.
0: Ha, sen bana laf mı soktun şimdi? Ha? Yani biraz soktun gibi.
1: İnci arıyor. Alo?
2: Esra Şafak nerede acaba?
3: Gülben?

0: Asla peşini bırakmayacaksın değil mi? Hiç vazgeçmeyeceksin.
1: İnci.
2: Gülben, Esat'ın yanındaymış bizim radyoda.
1: Ne? Gülben, öyle bir şey yok, yanlış anladın. Düşündüğün gibi değil, gel biz gel sen bir dışarı çıkalım biz.
0: Bu sefer nasıl kandırdı da seni, geldin ta buraya kadar? Ben evde hapsedilmiş beklerken. Ne dedi de getirtti seni ayağına kadar? Ne yaptın? Ne yaptın söyle, büyü mü yaptın, ne yaptın?
2: Esat, şunu şuradan götür müsün? Bak gerçekten bir rezillik çıksın istemiyorum.
0: Senin yaptığın rezillik, rezilliğin dikalası. Senin çevirdiğin dolaplar, biliyor musun? Allem ettin, kallem ettin, uzaklaştırdın bizi birbirimizden. Han'ın yanına çektin, yüz çevirdi bana. Senin yüzünden. Ama yeter. Yeter artık. Sen beni çok hafife almışsın. Dedim sana. Sonun çok kötü olur dedim sana.
1: Gülben, tamam. Tamam bak, sakinleş. Gel biz seninle dışarı çık.
0: Dokunma bana.
1: Tamam.
0: Dokunma.
1: Tamam, tamam, sakin ol.
2: Ya kızım sen hasta mısın? Ha? Hasta mısın? Nesin sen? Bak,
0: o benim her şeyim. Anlıyor musun? Her şeyim.
2: Bak git şuradan. Elimden bir kaza çıkacak diyorum.
0: Seninse hiçbir şeyim. Hiçbir şeyim senin.
1: Gülben.
0: Hiçbir şeyim.

0: Esra! Esra! Esra! Gülben ne yaptın? Ne yaptın Gülben? Ne yaptın? Esra! Ambulans çağırın, hadi durmayın! Ambulans çağırın, çabuk bırakın burayı! Hadi ambulans çağırın, çabuk!
1: Öldürdüm onu, benim suçum.
0: Hadi ambulans çağırın, hadi!
1: Benim suçum.
0: Esra, iyi misin?

0: çağırdınız mı?
1: Acı, acı. Öldürdüm onu. Abla yardım et, ne yapacağım?

0: Allah. Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ben git dedim ona. Ben ona git dedim. Allah'ım ne olur bana yardım et. Ben ne yapacağım ya Rabbim? Ne olur bana yardım et ya Rabbim. Ne olur yardım et bana. Yardım et bana.
1: Yalancı seni. Gerçekten isteseydin giderdi. Ama istemedin. Gözlerine kal dedin ona. Anladı.
0: Demedim. Demedim ben. Hiçbir şey demedim. Bakmadım bile. Hiçbir şey demedim.
1: Yemini bozdun Safiye. Şimdi ne olacak biliyor musun?
0: Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak.
1: Senin yüzünden ölecek. İlk sefer başaramadın. Ölecek. Bu sefer başaracaksın.
2: Senin
1: uğursuzluğundan kaçamayacak. Lanet gibi bükücek üstüne. Sebebi sen olacaksın.
0: Tuttum ben sözümü tuttum. Hiçbir şey olmayacak. Olmayacak hiçbir şey.
1: Ölüm senin yüzünden olacak. Çok az kaldı. Göreceksin. Senin yüzünden ölecek. İlk sefer başaramadın. Bu sefer başaracaksın. Uğursuzluğundan kaçamayacaksın. Lanet gibi çökecek üstüne. Sebebi sen olacaksın. Ölüm senin yüzünden olacak.
3: Bekle. Bekle.
0: Çok başım dönüyor.
4: Tamam bak yoldalar şimdi zaten. Geliyorlar hemen hastaneye gideceğiz tamam.
3: Ne oluyor ya? Sen niye geldin? Niye geldin? Kardeşinin yerini bıraktığı işi tamamlamaya mı geldin ha? Şimdi sen mi yapacaksın?
5: Ne yaptı ki o?
3: Saldırdı bana. O kadın hasta hasta. Onun hastaneye kapatılması gerekiyor. Sen bunu görmüyor musun? Anlamıyor musun bunu?
0: Esra, iyi misin sen?
3: Önce seni de görmek istemiyorum. Lütfen onu da al ve git şimdi buradan. Lütfen. Gidin.
5: Esat, nerede o?
4: Bilmiyorum abi. Merdivenden gitti.
3: Hadi koş. Koşsana kocanın peşinden. Koş koş. Hadi.
0: Esra, lütfen. Ya benim suçum biliyorum ama.
3: Evet, senin suçun. Ya bak hala bunu.
4: İnci, ben buradayım. Yani sen istersen... Geldiler. Tamam. Tamam. Tamam. Geçeceğiz şimdi.

0: Yok, içeride yok, gitmiş, yok. Ya nerede olabilir, neresi var gidebileceği, bir düşün İnci, ne olur düşün.
1: Yani burada bir yer yok, burada stüdyolar var, bir yer yok.
0: Of. Saklandı mı acaba? Korkup saklanmış olabilir bir yere.
1: Han, ben gerçekten çok özür dilerim. Ben elime yüzüme bulaştırdım. Ben yapabilirim diye düşünmüştüm ama gerçekten çok özür dilerim. Benim suçum.
0: Şşş,
1: tamam. Benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim.
0: Tamam,
1: gerçekten
0: tamam,
1: çok
0: sen
1: özür dilerim.
0: Sakin ol. Senin suçun değil. Senin suçun değil.

0: O belli ki kafasına koymuş bunu yapmayı. Bulacağız onu. Düzelecek her şey. Şimdi ne olur? Kafamızı bir toparlayalım. Nereye gitmiş olabilir bir düşünelim. Hadi ne olur.
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Bulacağız. Bulacağız. Sen alt kata bak, ben stüdyolara bakayım.
0: Hadi.
1: Tamam. Gülben.

0: Gelmeyin. Gelme.
1: Korkma. Benim. Bak kimse yok yanımda. Yalnızım. Yalnızım. Yanımda başka kimse yok. Tamam.
0: Öldürdüm onu. Katil oldum ben. Arkadaşını öldürdüm.
1: Hayır, öyle bir şey olmadı. Esra iyi. Merak etme.
0: Yalan söylüyorsun. Kan vardı yerde, gördüm. Yatıyordu, hiç hareket etmiyordu, kımıldamadı. Günah işledim ben. Asla affetmeyecekler.
1: Gülben, doğru söylüyorum. Sadece eli kanadı. Şimdi götürdüler doktora. İyi olacak. Lütfen sakinleş.
0: Beni kandırmak için mi diyorsun? Polise mi vereceğim beni?
1: Gülben, sen benim en yakın arkadaşımı öldürmüş olsan ben bu halde mi olurum?
0: Yaşıyorum.
1: Yaşıyorum.
0: Yaşıyor mu demek? Yaşıyor.

0: Gülben.
1: Ha, öldürmemiş. Yaşıyor, öldürmemiş.
0: İyisin sen değil mi? Bir şey yok sende.
1: Eve gidelim.
0: Tamam.
1: Eve gidelim.
0: Bak araba hemen şurada. Binip gideceğiz, tamam mı?
1: Evet.
0: İnci sağ ol.
2: Ben de geleyim mi sizinle?
0: Biz biraz yalnız kaldık.
1: Öldürmedim.
0: Hadi gel bakalım.
2: Esat, neredesiniz? Hangi hastane? Söyleyin, geliyorum.
3: Şimdi geldik. Ama istersen hemen gelme. Canı çok sıkkın şimdi. Siniri bir geçsin, öyle gel.
2: Esat, Esra benim canım. Onun yanında olmak istiyorum.
4: Şimdi mi aklına geldi ya? Şimdi istemiyorum ya. Zahmet etme. Valla git. Görümcene destek olsun. Valla.
5: İnci, görüşürüz.

0: İbal. Konuştuğumuz gibi. Bilmeleri gerekmiyor. Ben söylemeyeceğim, sen de söyleme. Anlaştık mı?
1: Han. Sana bir şey diyeceğim. Korktum ama tuttum hep. Yapmadım bu defa. Rezil etmedim seni yani.

0: Ben biraz hava alacağım müsaadenizle.
1: Al tabii oğlum, al.
2: Ben de emineceğim. Size afiyet olsun.
3: Ne oluyor böyle hepinize birden ya?
4: İçim karardı gerçekten. Var şu perdeleri açalım, yine kapatmışsın. Açma! Neriman açma lütfen. Bayram abidir herhalde.
5: Açma! Açmasın kapıyı kimse.
4: Neden?
5: Açma, o değildir çünkü biliyorum ben.
4: Kim o zaman?
5: Neriman. Neriman.

0: Gözünde birazcık değerin varsa kurban olayım, açma o kapıyı.
1: Abla, saçmalıyorsun artık. Kim olabilir gelen? İzin ver be.
0: Allah'ım, ben dedim ben istemedim ya Rabbim. Açma dedim.
2: Gülben Deren oğlu burada mı?
1: Evet, neden?
2: Çağırın lütfen, hakkında şikayet var. Bizimle ifade vermeye gelecek.
1: Nasıl yani? Ne şikayeti, ne ifadesi? Nereye gelecek?
2: Karakola.
1: Ne karakolu beyefendi? Bir yanlışlık olması lazım. Koş git ana ara.
3: Götürmesinler beni abla. Bırakma ne olur.
1: O çıkamaz evden. Kötü bir şey yapmaz benim kardeşim. Bir yanlışlık vardır, korkar o.
2: Birini yaraladığına dair şikayet var. İfadesini almamız lazım hanımefendi. Ortada ciddi bir durum var.
1: Bir yanlışlık olması lazım. Yalandır o. Yalandır. Kimseye zarar vermez o.
2: Gelsin versin o zaman ifadesini. İşin doğrusu neyse anlaşılsın. Niye direniyorsunuz? Demek ki var bir şey.
1: Yok diyorum bir şey. Anlamıyor musunuz siz? İftiradır o. İftira. Giremezsin içeri. Götüremezsiniz kardeşimi. Götüremezsin.
2: Ortalığı ayağa kaldırmanın lüzumu yok. Efendi gibi gelin gidelim.
3: Abla yapmadım ben. İstemedim ben. Yapmadım.
1: Ulaşamadım.
3: Ben gidemem, ben gidemem abla. Bırakma ne olur. Baba, baba beni götürmesinler ne olur.
1: Ya anası, girme içeri. Girme sakın. Girme sakın.
2: Bağırmayın ama yeter. Biz de işimizi yapıyoruz burada. Daha fazla zorluk çıkartmayın.
4: Memur bey, bırakın biz getirelim. Korkuyor bakın, lütfen.
2: Olmaz, kural böyle. Almamız lazım.
4: Gülben, Gülben, merak etme kızım. Bir şey olmayacak.
3: Baba, götürmesinler beni ne olur. Bırakma. Abla, abla götürmesinler. Bırakma.

0: ablasıyım. Kardeşim hasta. Alamazsınız onu.
1: Bakın zor kullanmak istemiyorum.
0: Alamazsınız dedim. Alamazsınız, gelmeyecek hiçbir yere. Geçemezsiniz, izin vermiyorum.
2: Tamam abla, biz de seninle geleceğiz zaten. Yoksa zorla götürecekler seni.
3: O nerede? O nerede?
4: Gülben, kızım ben yanındayım. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Hadi.

0: değil ben.
1: Durun bir dakika hanımefendi.
2: Yaklaşma! Yaklaşma! Gülben! Tamam. Tamam işte burada. Gülben. Gülben. Gülben. Gülben. Ne olursun kardeşim tut şu kolumu. Hadi Gülben ne olursun. Tut şu kolumu. Hadi kardeşim.
3: Abla.
2: Tamam. Gülben tamam kurban olayım.
3: Abla.
2: Ne olur kardeşim.
3: Abla.
2: Tamam. Tamam. Bir şey olmayacak. Gideceksin geleceksin tamam mı? Hadi tut şu kolumu yine aşağı kurban olayım. Hadi. Hadi tut kolumu. Ne olursun yapma Gülben. Tut şu kolumu yine aşağı. Hadi kurban olayım ne olursun. Gel. Gel. Ha. Gel bana olur. Tamam. Hadi. Hadi.

Tamam tamam hadi ne olur Gülben, bir şey olmayacak. Tamam buradayım ben, buradayım. Tutma, tutma. Gülben tamam ne olursun. Gideceksin geleceksin hemen ne olursun.

0: Gülben, Gülben. Al şunu. Bir yere dokunma orada, tamam mı? Hemen gidip geleceğim Gülben. Kurban olayım, sakin ol, ne olur. Hadi. Hadi. Hadi.
1: Abla, korkuyorum ben.
0: Gülben tamam, kurban olayım, korkma. Gideceğim, geleceğim, bir şey olmayacak. Geleceksin hemen.

0: Abla.
1: Korkma.

0: Hemlik manevrası nedir? Nasıl doğru uygulanır? İnsanlığa büyük hizmetleri bulunan Henry Yuda Hemlik, 1974 yılında bu hareketi bulduğunda ABD'de de boğazına bir şey kaçarak ölenler tüm ölüm istatistiklerinde 6. sıradaydı. Ve bunların büyük bir yüzdesini çocuk ve bebekler oluşturuyordu ki hala da öyle. Ama en önemli fark bu tarz ölümlerin günümüzde çok daha azalması. Siz de bu manevrayı öğrenerek buna katkıda bulunabilir. Bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Bir elinizi yumruk yapıyor ve boğazına bir şey kaçan insanın arkasına geçip elinizi onun tam olarak göbeğiyle göğüs kemiği arasına koyuyorsunuz. Sonra diğer elinizde yumruk şeklindeki elinizi sıkıca tutup sertçe kendinizi çekiyorsunuz. Bunu ardı ardına 5-6 kez tekrarlıyorsunuz.
1: Yumruğumuzu arkaya ve yukarıya doğru çekecek şekilde 5 kez uygulama yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Son olarak önemli notumuzu da söyleyelim. Hemlik manevrası bilinci açık kişilere, bilinci kapalı kişilere, bebeklere ve kendi kendimize farklı şekillerde uygulanır. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaştığınızda derhal 112'yi arayın. Biz sadece sağlık görevlileri ulaşana kadar yapabileceğiniz ilk yardım konusunda bilinçlendirmeye çalıştık. Satranç oyununun hikayesi nedir? Nasıl dünyanın en efsane ayarlarından birine sahne oldu?

Satrancı bulan Brahman rahibi Şah'a bir ders vermek istemiş ve aslında şunu demiş: "Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın." Yani satrancın mantığını göstermeye amaçlamış. Şah da bu durumdan memnun görünmüş. "Tamam, oyunu ve dersini beğendim. Dile benden ne dilersen," demiş. Rahip bu soru üzerine Şah'ın hala bir ders almadığını düşünerek "Bir miktar buğday istiyorum," demiş. "Sana bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday istiyorum. İkinci karesi için iki, üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Böylece her karede bir önceki karede aldığımın iki misli buğday istiyorum. Hepsi bu," demiş. Şah da kendisi gibi bir şahtan isteye isteye 3-5 tane buğday istemesine acayip bozulmuş. Rahibin küstahlığa, kibre varan alçak gönüllülüğüne sinirlenip sert bir şekilde "Hesaplayın, hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin," demiş ve cümbüş başlamış. İlk 10 karede kimse rahatsız olmamış, hatta rahiple eğlenmişler. Birinci kareye 1 buğday, ikinci kareye 2 buğday, üçüncü kareye 4 buğday, 10. karede 1023 buğday. Bir avuç buğday için miydi bu tantana diye düşünmüşler. 25. kareye geldiklerinde 1,5 ton buğday olmuş. Ufaktan ne oluyor moduna girmişler. 31. karede 92 ton ve 49. kareye geldiklerinde 24 milyon ton buğday olmuş ki bu da ülkemizde senelik tüketilen buğdayın daha fazla miktarına denk geliyor. Tek tek hesaplamadan sona gelelim isterseniz. Kareler bittiğinde, yani 64. karede tamamlandığında bugünkü ölçülerde dünyanın 1500 yıllık buğday üretimini rahibe vermeleri gerektiği ortaya çıkmış. Sözün kısası, verilen dersi zamanında almak lazım. Çok hangi sosyal medya platformundan etkileniyoruz? Sosyal medya hayatımızı nasıl etkiliyor? Hayatımızın çok büyük bir parçasını oluşturuyor sosyal medya. Hepimiz elinde telefon ve hiçbir anı kaçırmak istemiyoruz. Sanki bir an telefona bakmazsak tüm hayatı kaçırıyor hissi duyuyoruz. Peki hangi sosyal medya platformları bizi ne yönde etkiliyor, detaylarıyla biliyor muyuz? Sosyal medyaya dair birçok araştırma yapılıyor ve bulguların birçoğu anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve gençlerdeki fiziksel görünüş takıntısı konusunda sosyal medyanın büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Özellikle dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram, Britanya'daki Royal Society for Public Health'in raporuna göre en büyük negatif etkiye sahip olan sosyal platform olarak görülüyor. Araştırmaya katılanlara anksiyete, toplumla iletişim, aitlik hissi, uyku, vücut algısı gibi konularda sorular soruldu. Katılımcılara göre sadece YouTube nispeten daha olumlu etkiye sahip. Diğer bütün sosyal medya platformları olumsuz etkiye sahip. Katılımcılar özellikle Instagram'ı anksiyete ve vücut algısı konusunda olumsuz etkisinin olduğu yönünde oynadılar. Ağırlık olarak kızlar Instagram'daki gerçek dışı görüntülerden etkilendiklerini ve kendilerini o fotoğraftaki bireylerle kıyasladığını söyledi. Mükemmel görünmek için filtreler ekleyen, fotoğraflarında defalarca düzenleme yapan, olmadığı biri gibi görünen birçok kullanıcı hayatını kendi kendine kabusa çeviriyor. Hayatta görsel olarak karşılığı olmayan bir insan yaratıp onun ağırlığı altında ezilebiliyorlar. Öte yandan Instagram'dan tanıdıkları kullanıcıyla şahsen tanışan insanların çoğu bambaşka bir kişi gördüklerini söyleyip uzaklaşıyorlar. Bu da insanlarda özgüven kaybına yol açıyor. Broadband Choice tarafından yapılan bilimsel araştırma, şu ana kadar sinema tarihinin en korkunç filmini tepkiler veriler ışığında gösterdi. Araştırmada farklı yaşlardan 50 birey 100 saatten fazla korku filmi izledi. İzleme esnasında kalp atışları ölçüldü ve bu veriler ışığında en korkunç 35 film belirlendi.

Elbette 35 filmi tek tek aktarmayacağız. Biz en korkuncundan yani şampiyondan gidelim. Listenin birinci sırasındaysa Scott Derrickson imzalı 2012 yapımı Sinister filmi var. Bireylerin dakikadaki kalp atışı sayıları ortalama 65 iken Sinister filminde bu sayı 86'ya kadar çıkıyor. Bu da %32'lik bir artışa işaret ediyor. Listedeki diğer hiçbir film bu sayılara çıkamıyor. Ayrıca jump scare olarak da bilinen anlık sıçramada gerçekleşen kalp atışları da ölçüldü. Bu noktada anlık sıçramayla kalp atışını 133'e çıkaran James Wan'ın 2010 yapımı Insidious filmi ilk sırada yer aldı. Ortalamada ise film Sinister'ın ardından ikinci sırada yer aldı. En korkunç filmler listesinin üçüncü sırasında yine James Wan imzalı 2013 yapımı The Conjuring yer alıyor. I know what happened. I went into that place to get our son back, and something evil followed me. Ari Aster'ın ses getiren Hereditary filmi ise dördüncü sırada yer alıyor.

Carlos Santana'nın unutulmaz 1989 İstanbul ziyaretinde neler yaşandı? Çok şaşıracaksınız. Boyacı çocuklar yüzünden konserimi iptal ediyordu. Sene 1989. Carlos Santana ilk kez bir konser için İstanbul'a geliyor. Konserden bir gün önce dinlenmek yerine İstanbul'u dolaşmak istiyor. Kapalı Çarşı, Sultanahmet, Ayasofya ziyaret ederken Santana güzel bir çay bahçesi görüyor. Bir Türk kahvesi içmek için masaya oturuyor. Maceramız da burada başlıyor. Yalnız o ana kadar Santana'yı kimse tanımıyor. Üstad da kompleksiz tabii. Hiç rahatsız olmuyor bu durumdan. Aksine gayet memnun. Ama birden boyacı çocuklar "Hey Santana! Hello Santana!" diye bağırmaya başlıyor. Garsonlar çocukları kovarken Santana araya giriyor. "Bırakın gelsinler," diyor rehber de. "Dünyaca ünlü sanatçı kendisi. Rezil oluruz vallahi, gelsin çocuklar," diyor. Santana çok şaşırıyor. "İstanbul'da beni kimse tanımadı. Siz nereden tanıdınız?" diyor. Çocuklar da "Biz boya yaparken bazı müşteriler gazete okur. Sonra eski gazeteleri toplarız. Fotoğraflarını orada gördük," der. Santana çocuklara para vermek ister. Çocuklar kabul etmez. "Sen dünyanın en büyük gitaristisin. Çizmelerini boyasak yeter bize. Havamız olur," der. Santana daha da etkilenir. "Tamam o zaman. Yarın konserime gelmek ister misiniz?" deyince çocuklar sevinçten çıldırır. Santana onlara VIP bilet verir. Ve asıl etkileyici kısım da burada başlar. Çocuklar konser için giriş kapısına gittiklerinde "Davetiyeyi kimden çaldınız?" denilip kovulurlar. Bir türlü seslerini duyuramazlar. "Help! Help Santana!" diye sürekli bağırırlar. Son anda rehber fark edip Santana'ya haber verir. Hemen müdahale eder Santana. Ama çocukların yerine çoktan kantorlar oturmuştur. Çocuklara da önde yerde bir yer ayarlar. Santana der ki, "Git onlara söyle, benim misafirlerime kimse saygısızlık yapamaz. Eğer sahneye çıktığımda çocukları en ön sırada koltuklarda görmezsem tek bir nota çalmam. Sahneye çıkarım, olayı anlatır, veda eder giderim. Tazminat da umurumda değil." Ve çocuklar tamam oturdular haberi gelene kadar da sahneye çıkmaz. Sonra onları en önde koltuklarda şaşkın ve çok mutlu etrafı süzerken görür. Santana açık havaya çıkıp sahneyi öyle bir titretir ki büyük sanatçı virtüöz nasıl onun ispatıdır adeta. Çocuklarla göz göze geldiğinde ise adamlığın, insanlığın vücut bulmuş halini izleriz.

Artık şarkı sözlerini yapay zeka mı yazacak? Popüler şarkı yazmak robotların mı görevi olacak? Her alanda yerimizi robotlara mı kaptıracağız? Görünen o ki önümüzdeki yıllarda robotların yapamadığı bir iş kalmayacak. Rock, pop, hip-hop ve metal gibi farklı türlerde Elvis Presley'den Katy Perry'e, Madonna'dan Justin Bieber'a her tarzda şarkılar yazabilen açık kaynaklı bir yapay zeka programı

geliştirildi. OpenAI isimli yapay zeka araştırma kurumunun duyurduğu program, şarkı sözleri ve seslendirmelerle birlikte popüler şarkıcıların tarzlarında özgün melodiler yaratıyor. Bye bye bye, baby, summer's gone, it's gone for the both of us. Hit olması, milyonlarca kişi tarafından dinlenmesi, garanti şarkılar yapılması amaçlanan program, müzik dünyasını bambaşka bir atmosfere götürecek. Tüm sistemin yeniden oluşmasına neden olacak. Programı geliştiren araştırmacılar, tutarlılık ve ses örneğinin uzunluğunda sanatçı, tür ve şarkı sözlerine dair önemli bir adım bu. Ancak bu neslin üretimiyle insan üretimi müzik arasında büyük bir açı var diyor. İnsanın yerini tutmayabilir. Gerçekten öyle mi? Yapay zeka insanın yerini tutamaz mı? Bunu çok kısa sürede öğreneceğiz. Burç uyumu ilişkide önemli bir kriter mi? Uyumlu burçların evliliği daha mı sağlam oluyor? Az ya da çok hepimizin hayatında burçlar önemli bir yer kaplar. Peki ilişkilerde burçların ne kadar önemi var? Manchester Üniversitesi 20 milyon evli çift üzerinde yaptığı araştırmada ilişkilerde burç uyumu önemli mi sorusuna yanıt aradı. Sonuçsa şaşırtıcı oldu. Manchester Üniversitesi uzmanları şimdiye kadar yapılan en büyük burç araştırmasına imza atarak sevgililer arasında burç uyumu önemli mi sorusuna yanıt aradı. Uzmanlar İngiltere'deki 20 milyon evli çiftin nüfus kayıtlarından doğum tarihlerini ve burçlarından yola çıktı. Tüm bu veriler bilgisayara yüklendikten sonra çiftlerin burç uyumları incelendi. Araştırma sonucunda astrologların belirttiği gibi burç uyumunun bir etkisi olmadığını ortaya çıkardılar. Sadece Aslan, Terazi ve Başak, Oğlak burçları çiftlerinin birbirleriyle daha uyumlu olduğu belirlendi. Astrolog Liz Fielding ise araştırmanın metodu yanlış, evliliklere değil, boşanmalara bakmalıydı. Ayrıca burçlar kendi başlarına, insanlar arasındaki uyum için yeterli değil. Yükselenlerin ve kişilerin yıldız haritalarının da göz önünde bulundurulması gerek diye araştırmaya tepki gösterdi. Aşk ve korona arasında bir bağlantı var mı? Aşık olmak korona olma riskini azaltıyor mu? Bilim insanları aşk hormonu olarak bilinen oksitosinin COVID-19 tedavisinde kilit rol oynayabileceğini ve bunun araştırmaya değer olduğunu açıkladı. ABD'deki Ohio Üniversitesi'nden bilim insanları aşk hormonu olarak da bilinen oksitosinin COVID-19 tedavisinde kilit rol oynayabileceğini düşünüyor. Detayları Physiological Genomics dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar birçok önemli bulguya ulaştı. ABD Ohio Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ali İmami ve meslektaşları oksitosinle yakından ilişkili ilaçlarla tedavi edilen genlerin özelliklerini analiz etmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden alınan verileri kullandı. Bilim insanları özellikle karbetosin isimli ilacın COVID-19 hastalarında bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi sonucu ortaya çıkan akciğerde hasara yol açarak ölüme neden olan sitokin fırtınasını tetikleyen göstergelerin azalan dışa vurumuna sahip genlerle benzer nitelikler taşıdığını gösterdi. Karbetosinin imzası olarak da bilinen bu özelliklerin koronavirüse karşı bağışıklıkta önemli rol oynayan T hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerinin faaliyetlerini aktive edebileceğini belirtti. Yani aşık olan bir insanın salgıladığı hormonlar bir anlamda koronavirüse set görevi üstleniyor ve virüsün bünyeye ulaşmasını erteliyor, geciktiriyor. Elbette bilim insanlarına göre. Sosyal medya insanı bağımlı mı yapıyor? Sosyal medyanın tepkilerine göre mi yaşıyoruz? Sosyal medya gençler arasında anksiyeteye neden oluyor sorusu cevap buldu. Binghamton Üniversitesi psikologları, insanların hangi kişisel özelliklerinin sosyal ağlara bağımlılığın ortaya çıkmasını kışkırttığını öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma sonucu 300 öğrencinin verilerini topladı. Veriler sonucunda internet bağımlılığına yol açan faktörler arasında duygusal dengesizlik gösterildi. Hedef odaklı olmayan amaçsız insanların sosyal medyada savrularak boşluğa düştükleri tespit edildi. Diğer yandan bilim insanları, hedefe odaklı insanlarınsa sadece açık bir şekilde nevrotik olmaları veya rahat iletişim kuran kişiler olmamaları durumunda sosyal ağlara bağımlı olabildiğini kaydetti. Ancak hedefe odaklı olmanın kendi başına bağımlılığın ortaya çıkmasına yol açmadığı belirtildi.

Ukrayna'nın Kiev şehrinin esrarengiz olaylara, paranormal aktivitelere sahne olmasının kökenleri çok eskilere dayanıyor. Şehirle özdeşleşmiş her binanın, mekanın, meydanın, hatta yolun bile insanı ürperten bir hikayesi var. Bulgakov evi ile başlayalım. Andreevski yokuşunda bulunan Bulgakov evi, apartman numarası 13. yazar Mihail Afanasyevich Bulgakov bu evde 13 yıl yaşadı. Yerel söylencilere göre zaman zaman bu evin koridorlarında ve odalarında bir kadın silüeti görülüyor. Bir diğer rivayete göre ise bu evde ışıldayan boynuzlu bir figür şeklinde beliren yazarın ruhu görülüyor. On binlerce insanın katledilişinin tanığı Babi Yar. İkinci Dünya Savaşı'nda Babi Yar'da 1941 yılında on binlerce Kievli Yahudi, Çingene ve diğer halklarla mensup kişiler öldürüldü. Korkunç katliamların anısını taşıyan bu yerin yakınında yaşayanlar hala geceleri kabuslar gördüklerini söylüyorlar. Sık sık kazalar yaşanan Zafer Caddesi. Zafer Caddesi Kiev'de en çok kazanın meydana geldiğine inanılan yer. Bazı insanlar Zafer Caddesi'nde 5 güçlü jeopolitik bölgenin bulunduğunu savunuyor. Ve bazı Ukraynalılar bu caddeyi asla kullanmıyor. Yollarını uzatma pahasına oradan hiç geçmiyorlar. Üzerindeki yapıların esrarengiz şekilde yıkıldığına inanılan Zamkova Hora. Kale Dağı denilen bu dağın üzerinde bulunan tüm yapıların dağ tarafından yıkıldığına inanılıyor. Litvanya Grand Dukası, Büyük Yitautas'ın Kalesi, Adam Kisel'in Ahşap Kalesi, Kutsal Testis Kilisesi, Radyo Kulesi bunlardan bazıları. Eski hayvan mezarlığının üzerinde bulunan, kavgalar ve gizemli cinayetlerle anılan Şulayavka metro istasyonu, Bağımsızlık Meydanı'ndaki boru alt geçidi. Eskiden Bağımsızlık Meydanı'nın altındaki bu alt geçidin olduğu yerde içi bataklığı bulunuyordu. Yerel efsanelere göre bu bataklıkta şeytanlar yaşıyordu. Daha sonra bataklık kurutularak yerleşime açılması için üzeri taşlarla örtüldü.

0: Ve Tanrı'nın bize verdiği bu yetkiye saygı göstermemiz gerekiyor. Bu ve ben bu göreve kendi irademle gelmiş bulunuyorum. Fakat bu görevi yapma dürtüsü içime yüce bir güç tarafından işlenmiş bulunuyor. Bugün burada Tanrı'nın isteğiyle bulunuyorum. Tanrı'nın iradesi olmadan bir şey yapabileceğinize inanabiliyor musunuz? Tanrı'nın isteği olsaydı içinizden biri yetkili olabilirdi. Ama Tanrı içinizden birini yetkili tayin etmedi.
1: Kardeşi için gözünü dört aç.
0: Tabii ki Tanrı.
1: Patron bir şeyler deneyebileceğini düşünüyor.
0: Tanrı beni bu görevle kutsadı ve bu toplum için zihinsel gücümü ve ilgimi arttırdı. Ve ben sadece bu ticarethaneyi açmakla kalmadım. Onu aynı zamanda demir yolunun cazibe merkezi haline getirdim. Ve bunu başardım. Bunu tek başıma yaptım.

0: ve başarmak için her şeyi yaptım.
1: Jimmy, şimdi eve gitmelisin. Hadi.
2: Eve git. Git.
0: James öyle mi? Bugün burada ne olduğunu biliyor musun? Baban sana önemli bir ders veriyor.
2: Eve git. Git.
0: Yerini bil. O benden çaldı. Evet çaldı, evet çaldı. Bütün bu iyi insanlardan çaldı. Bu onu bir günahkar yapar. Bu dünyadaki günahkarlar Wyoming'e gitmiyor. Asın onu.
3: Arabacıyı vur.
4: Baba!
3: Yakala onu.

0: Lütfen yardım edin. Baba, iyi misin?
1: Doktor çağırın.
2: Bana daha fazla borcun var.
1: İyi misin?
0: Evet.
1: Oh Tanrım. Oh Tanrım.
2: Tamamı ödendi.
3: Abimi öldürdün! Seni pislik!

0: Bunları erkenden asıyorum ki rüzgarla güzel kurusunlar. Bana yardım edecek misin yoksa izleyecek misin?
1: Seni izlemeyi seviyorum.
0: Öyle mi? Beni çamaşır asarken izlemeyi seviyor musun?
1: Seni birçok şey yaparken izlemeyi seviyorum.
0: Yaptığım çoğu şeyi senin için yapıyorum.
1: Doğru.
0: Belki bu yüzden beni izlemeyi seviyorsun.
1: Seni diğer işleri yaparken de izlemeyi seviyorum. Sadece benim için yaptıklarını değil.
0: Mesela kızımız için yaptıklarım gibi mi?
1: Evet. Sen iyi bir annesin. Bunu herkes görebilir.
0: Teşekkür ederim. Tamam o zaman. Bugün iyi bir baba olmanı ve kızı okula götürmeni istiyorum.
1: Hayır, kendi gidebilecek kadar
0: Sana
1: büyüdü.
0: ihtiyacı var. Benim de var. Ama onu bugün götüremem. Rüzgar geçmeden önce çamaşırları asmam gerekiyor.
1: Dükkanı açmam lazım.
0: O zaman ikiniz de geç kalmasın.

0: yapmanız iyi olur. Brooke! Acele et! Bugün seni okula baban götürecek.
1: Sen neden götürmüyorsun?
2: Brooke!
1: Evet efendim.
2: Anneni dinle.
0: Teşekkür ederim. Brooke, bu sabah yapmam gereken bir sürü iş var. İtiraz yok. Şimdi okul çantanı al ve ayakkabılarını giy. Okula geç kalmayın ve baba kız ufak bir yürüyüş size iyi gelir. Hadi.
1: Ata almamız lazımdı.
2: Hayır. Ata ayarlamak, seni okula götürmek, sonra geri dönüp dükkanı açmak için yeterli zaman yok.
1: Atla daha hızlı olmaz mıydı?
2: Kesinlikle.
1: Peki kazanamayacağımız bu süre içinde ata eğerleyemez miydin acaba?
2: Hayır.

0: Şey yazıyor, Bayan Valeri hasta olduğu için bugün ders yokmuş. Sence hastalığı ne? Çiçek mi? Herhalde çiçek hastalığı.
1: Eve yalnız gideceksin. Benim dükkanı açmam lazım.
0: Annem yalnız yürümeme izin vermiyor.
1: Bu çok saçma.
0: Annemi dinlememi söylemiştin.
1: Bu farklı.
0: Beni yalnız gönderirsen annemin hoşuna gitmez.

0: Şuraya otur ve ödevlerini yap.
1: Ödevlerimi yaptım. Öğretmenin yenilerini vermesi lazım.
0: O zaman otur ve kitap oku.

0: Günaydın Bay Jeffries.
1: Günaydın Bay Briggs. Nasıl gidiyor?
0: Çok iyi. Nasıl yardım edebilirim?
1: Pekala. Size anlatayım Bay Briggs. Annem dün iyice düşünmüş ve hafta sonu kilise yemeği için pasta yapmaya karar vermiş. Geçen yıl bir turta yapmıştı. Fakat Bay Johnson'ın elma ağacındaki elmalarını kullanmıştı. Ek binanın dışındaki yeri bilirsin. Bilmediğin şeyse onların tadı çok kötü. Ve onları yiyen herkesin midesi bulanıyor. Dedim ya, o ek bina sanki kök salıyor ve güzel bir elmanın tadını değiştiriyor. Ama Bay Johnson bir sürü şey zırvaladı ve bu yüzden annemin elma almasına izin vermiyor. Daha önce de dediğim gibi benim için sorun değil. Çünkü elmaların tadı iğrenç. Bu da annem için açıkçası bir sorun oluyor. Kilise yemeği için turta yapamayacak. Peki ne yapabilir?
0: Pasta.
1: Kesinlikle. Annem pasta yapacak. Ve pazar günü kilise yemeğine getirecek.
0: Dükkanımdan istediğiniz bir şey var mı Bay Jeffries?
1: Annemin işlerini anlatırken buraya neden geldiğimi söylemeyi unuttum. Annemin biraz una ihtiyacı var. Un çuvalının içi kurt doluymuş. Bu kez onları elemekle uğraşamazmış.
0: Kaç kilo lazım?
1: 9 kilo işimi görür aslında.

0: ve orada olduğunu fark etmedim. Aslında onları çalmayacaktım. Bu babanla oynadığımız bir oyun.
1: 9 kilo 10. 1 dolar ve 1 nikel ediyor.
0: Evet. Annemin hesabına yazar mısın?
1: Tabii ki.

0: Teşekkür ederim Bay Briggs. Pazar günü yemekte görüşürüz. Bayan.
1: Kitabını okumayı bitirdin mi?
2: Jelibon çalmaya çalıştı.
1: Ne?
2: O adam. Bay Jeffries. Onu bir avuç jelibon çalarken yakaladım, sonra geri koydu.
1: Geri mi koydu?
2: Evet.
1: Bir daha dükkana gelince bunu ona sorarım. Biraz ister misin?
2: Hayır.
1: Peki ne istiyorsun?
2: Elleri kirliydi.

0: Affedersiniz hanımefendi. Sizi korkutmak istemedim. Evde birinin olduğunu bilmiyorduk.
1: Evde biri vardı. Ben nasıl yardım edebilirim?
0: Evet, evet hanımefendi. Öncelikle kaba davrandığım için özür dilerim. Adım James McAllister. Ben ve arkadaşlarım günlerdir yollardayız. Çok yorgunuz ve sanırım kaybolduk.
1: Arkadaşlarınız?
0: Evet hanımefendi. Şuradaki Boots, yolun orada bekleyen. Eve gelip insanları korkutmak istemedi. Kibarlık yapıyor. Ve arkanızdaki de Büyük Mike.
2: Affedersiniz bayan. Bahçede kimse var mı diye arka tarafa bakıyordum.
0: Var mıymış?
2: Hayır.
1: Aslında kapıyı çalabilirdiniz.
2: Kapıyı çaldık bayan.
0: Hı, doğru. Büyük Mike kapıya kadar gitti ve kapıyı çaldı. Kendi gözlerimle gördüm.
1: Demek yüksek sesle çalmamış. Evin içinde hiçbir şey duymadım.
0: Öyle olsun.
1: Siz beyler çamaşırları asmama izin verir misiniz? Sonra size şehre giden yolu tarif ederim. Yol yarım saatlik yürüme mesafesinde oteller ve salonlar var. Yeni duşu olan bir hamam bile var.
0: Bu çok iyi olurdu hanımefendi.
2: Buna çok memnun oluruz.
1: Kocam her an eve gelebilir ve size yolu kendi gösterir, olur mu?
0: Kocanız mı?
1: Evet efendim, kocam. Her an burada olabilir.
0: Kocanız bu sabah aşağı yola doğru giden adam olabilir mi acaba? Yanında küçük bir kız vardı.
1: Evet, kızımızı okula götürüyordu.
0: Aa, çok iyi. Yetişkin bir adam küçük kızını okula götürüyor. Yeni bir çağda yaşıyoruz değil mi?
2: Kesinlikle öyle görünüyor.
0: Aynen. Kasaba yarım saat yürüme mesafesi mi demiştin?

0: Evet, öyle.
1: Pekala. Kocan sadece kızını okula bırakıp dönecekse çok uzun zaman geçti. Umarım onu oyalayan bir şeyler yoktur. Ona yardım et. İyi misin?
2: O kadın ayalarımı tekmeledi.
1: Çamaşırlarını toplayan silahsız bir kadın ayalarına tekme attı. Sende öyle bir şey var mı?

0: Hanımefendi? Sanırım ben ve arkadaşlarım hakkında yanlış bir izlenime kapıldınız. Kaçıp saklanmanın bir anlamı yok. Kimseyi incitmek istemiyoruz.
1: Burada fazla oyalanmayıp yola koyulmalıyız. Şerif çok fazla uzakta olamaz. Bir gün, en fazla 1,5. Siz sersemler hapse girmek istemiyorsanız yola devam etmeliyiz.
2: Kapa çeneni.
0: Korktuğunu ve saklandığını biliyorum. Kafanı çıkarıp bakarsan silahsız olduğumuzu göreceksin. Konuşmak istiyoruz.

0: Gidin, getirin onu. Hadi. Hadi. Hadi. İyi misin?
1: Evet.

0: Onu buraya getirin. Çabuk olun.
1: Kolu kırıldı.
2: Sorun değil, sorun değil. Sanırım kötü bir başlangıç yaptık. Ve bu tamamen senin yüzünden. Pekala. İlk tanıştığımızda sana kendimi tanıttım, öyle değil mi? Sana adımı söyledim, açık ve net. Ama sen bana aynı saygıyı göstermedin. Değil mi? Sana söylüyorum. Değil mi?
3: Bana hiç saygı göstermedin.
2: O zaman şunu söyle. Bu senin kocan mı? Hı? Bu sabah aşağı yola doğru yürüyen adam mı? Kocanın adı Colton Briggs mi?
3: Kocamın adını duydun değil mi?
2: Kocanın adını kesinlikle duydum. Biz bir aile gibiyiz, ben ve o.
3: Güzel. Bu da beni sana açıklama zahmetinden kurtarıyor. Siz beyler acıların dünyasındasınız.
1: Kimmiş bu Colton Briggs?
4: Sen ciddi misin? Colton Briggs mi? Burası Colton Briggs'in evi mi?
0: Justus, sus.
3: Ben de onun karısıyım. Ve sen bana vurdun. Silahınla yüzüme vurdun. Kolumu kırdın. Onun atını vurdun. Siz beyler şeytanı uyandırdınız.
4: Lanet olsun Jimmy.

0: Bizi cehenneme getirdin.
1: Kocanı kesinlikle tanıyorum hanımefendi. Hı? Onunla bir mazimiz var. Hatta ona borçluyum.
2: Bu kadar yeter. Artık eve gidelim.
3: Annem beni okuldan almaya gelmedi.
2: Okulda değildin. Buradaydın.
3: Okulda değilsen bana bakmak için buraya gelmez miydi?

0: Merhaba Şerif. Buraya gelseniz iyi olur.
1: Kim bu adamlar?
2: Bunlar da kim? Ailesi mi?
0: Örtünün üstündeki resme bakarsak kocası ve kızıdır.
2: Adamlar geldiğinde uzakta olmalılar.
0: Tanrı'ya şükür iyiler. Şansları varmış.
2: Gerçekten şanslılarmış. Adamlara söyle dışarı gelsinler. Bunların evinde rahat rahat oturmamalıyız.
0: Hey millet. Ailesi geldi.
3: Hala yaşıyorlar mı?
0: Evet.
4: Lanet olsun.
2: Bu sizin eviniz mi? Adamlarım için özür dilerim. Evde kimse yok sanmıştık ve...
5: Karım evdeydi.
2: Evet efendim, ben... tekrar özür dilerim. Adım Şerif Franklin Jarrett.
5: Kim olduğunuzu biliyorum. Ruth nerede?
2: Korkarım size kötü bir haberim var efendim. Sizi tanıyor muyum? Brex? Lanet olsun dostum. Sizden de özür dilerim küçük hanım. Kelimelerim uygunsuzdu. Bir ailen var mı? Bu çok iyi bir şey. Bir adamın aileye ihtiyacı vardır. Onu sarar. Hatta onu dengeler. Bu iyi bir şey.
5: Şerif!
2: Üzgünüm Brex. Konuşmamız gerek. Tabii ki özel bir yerde konuşmalıyız. Neden çukuru kazmasına yardım etmiyorsunuz?
0: Yardım etmemizi istemedi. İşimizi daha iyi yapmalıymışız.
2: Haksız değil. Gidip atları hazırlayın hemen. Küçük hanım. Bakın size biraz süt ısıttım. İçine biraz şeker de koydum. Güzel oldu.

Annenizi hiç tanımadım. Ama iyi bir kadın olduğundan eminim. Ama babanızı tanıyorum. Onu eskiden beri tanıyorum. Bu meslekte birçok insan tanırsınız ve zamanla çoğunu yüzünü unutursunuz, fakat babanız onlardan değil. Gerçekten onunki değil. Sizin babanız tanıdığım en acımasız adamlardan biriydi.

Kusuruma bakmayın ama onun gibi biriyle hiç tanışmadım. Size öyle bir bakar ki sanki yokmuşsunuz gibi. Bunu söylemek istemezdim.

0: yaptığını görmedim. Onun bir suçlu olduğunu söyleyemem, bilmiyorum. Ama doğrusunu isterseniz iyi bir adam olduğunu da söyleyemem. O zamanlarda yani.
1: Bana neden bunu söylüyorsunuz?
0: Sanırım annenin ne kadar iyi bir insan olduğunu bilmeni istiyorum. Gördüğüm en soğukkanlı katili alıp bir aile babası haline getirmiş. Onunla ilgilenmiş. Küçük bir kız yetiştirmiş. Annen çok iyi bir şey yapmış.
1: Babam insanları öldürüyor muydu?
0: Evet. Ama bu yıllar önceydi.
1: Babamı hiç silah tutarken görmedim.
0: Bu da iyi bir insan olduğunu gösteriyor. Annen onu iyi biri yapmış.
1: Sen de silah taşıyorsun. İyi bir insan mısın?
0: Öyle olmaya çalışıyorum.
1: Annem artık yaşamıyor. Babam hala iyi bir adam mı?

0: Birkaç söz söylememe izin verir misin?
1: Zaten çok şey söyledin. Ama bir yararı olmadı.
0: Bilmen gereken bir şey var. O adamlar ahırını fena halde dağıtmışlar. Küçük kızının orayı öyle görmemesi gerek. Kızın oraya gitmeden önce orayı temizlemelisin. Biz iz sürmeye devam edeceğiz. Sadece birkaç saat mesafede arkalarındayız. Ve sanırım nereye gittiklerini biliyoruz.
1: Bunu yapanların adlarını söyle bana. Ve nereye gittiklerini.
0: Hayır efendim. Korkarım bunu yapamam. Sanırım dünya eski Colton Briggs'i göreli birkaç yıl oldu. Ve bence dünya onun bıraktığı gibi kalmasını görmekten oldukça
1: karımın
0: mutlu.
1: Karımın ölümüne sebep olan adamların isimlerini söyle.
0: Briggs, söylediklerine dikkat et. Şuradaki küçük kızı görüyor musun? Annesini yeni kaybetti. Ve şimdi babasına ihtiyacı var. Seni değiştiren her neyse, o kadınla birlikte ölmesine izin verme. O küçük kızın tanıdığı ve sevdiği adama ihtiyacı var. Eyalet olduğumuzdan beri bu topraklar yeni bir şehir. Kanunlar var, yasal süreçler var. İnsanlar artık öylece başkalarını öldürmüyor. Dünya artık öyle bir yer değil. Kızının yanında ol. Tanrı'nın yanında ol. O katilleri bulacağım. Onları yakalayacağım. Mahkemeye çıkaracağım ve asılacaklar. Sana söz veriyorum. Kızına iyi bak. O küçük kız hayatta kaldığı sürece senin hayatında intikam almaya asla yer olmamalı. Bunu unutma.

0: Bunları giy. Bunlar pantolon. Elbise yok. 15 dakikaya gidiyoruz.
1: O annemin atı.
0: Evet, benimkini öldürdüler. Hafif yükle seyahat edeceğiz.
1: İkimiz üstündeyken hızlı gidemez. O adamları yakalayacaksak başka bir at daha bulmalıyız.
0: Yolda bir tane buluruz.

0: Bunu yapmak için iyi bir zaman. Okuldaki öğretmenim hasta. Çiçek hastasıysa günlerce hasta kalabilir, hatta ölebilir.
1: Yeni bir öğretmen bulurlar.
0: Okul kitaplarımı unuttum. Herhalde yanmışlardır.
1: Yeni kitaplar alırız.
0: Peki ya kıyafetlerim?
1: Yeni kıyafetler
0: Eskileri
1: alırız.
0: neden yaktık?
1: Çünkü geri dönmeyeceğiz. Geri dönmeyeceğiz. Yapmam gerekeni yaptığım zaman yeni bir yer bulacağız ve kaybettiklerinin yerini dolduracağız.
0: Annem hariç.

0: Al bunu. Şuradaki ağacın arkası. 30 dakika uyuyabilirsin, daha fazla değil. Sonra yemek yeriz ve iş sürmeye devam ederiz. Onları yakalayana kadar her 4 saatte bir böyle yapacağız.
1: O adamlar daha da uzaklaşmayacak mı?
0: Onlar da insan, uyumaları gerekecek. Bizi
1: Ama yola
0: bekleyecekler.
1: devam edersek yakında orada
0: Çok
1: olabiliriz.
0: yorgun olursak bir şey yapamayız. Ya da atlarımız yorgunluktan ölürse. Bu adamları bulmamız yeterli değil. Onları öldürmeye hazır olmalıyız. Çünkü onlar bizi öldürmek için hazır olacaklar.

0: Sana da garip geldi mi dün geceki küçük kız?
1: Anlamadım.
0: Annesi yeni ölmüştü ve cesedin yanında oturuyordu ve yüzünde hiç yaş yoktu. O kadını hiç görmedim ama kızından daha fazla ağladım.
1: Muhtemelen üzüntüden şoka girmiştir. Yani annesi öldürülmüş ve bir daha geri dönmeyecek. Bu her çocuk için çok zor olmalı.
0: Bence de öyle.
2: Ah, lanet olsun.
3: Hadi. Hadi, hadi, hadi.
4: Lanet olsun evlat. Nasıl yaptın bunu?
2: Ayağım sıkıştı.
4: Adam iyi nişancı evlat.
1: Şerif bu.
4: Şerif'i vurmadın mı sen?
5: Tanrım. O pislik herif bize pusu kurmuş.
6: Ne yapacağız?
5: Briggs'i görüyor musun?
6: Patron adamın neye benzediğini bilmiyorum.
5: Onu görünce tanırsın. Bundan eminim.

0: İyi Smiley.
1: Bakalım bu pislikler ne yapacak.
2: Patron şarjör değiştiriyor. Sonraki şarjörde tepeye tırmanalım.
0: Ben gidiyorum. Tanrı yardımcımız olsun.

0: Gidiyor muyuz?
1: Kanyonun diğer tarafından silah sesleri duydum.
0: Neden?
1: 10 dakika önce.
0: Neden beni uyandırmadın?
1: Silah sesleri bazılarını hızlandırır ama bazılarını da yavaşlatma gibi kötü bir huyu vardır. Yakında neler olduğunu göreceğiz. Göreceksin.
2: Sana inanamıyorum. Bana az önce neler olduğunu söyler misin? Ha?
3: O adamlar önümdeydi. Tepenin arkasına doğru gidiyorlardı. Bekleseydim onları göremezdim.
2: Önce Şerif'e vurman lazımdı, ha? Ama parlak zekamız onu yeni ilk gördüğünü vurdu. Şerif dahil herkesi avlamaya çalıştı ama saklandılar. Baksana. Colton Briggs'i beni bulması için davet etmek bana çok acı verdi. Sen de ikimizin arasına bir kanun adamı koydun. Sanki benim aleyhime çalışıyormuşsun gibi. Burada olan bu mu? Ha? Bana karşı mı çalışıyorsun?
3: Hayır patron. Seninleyim. Sadece çuvalladım. Hepsi bu.
2: Umarım öyledir. Eğer o Şerif Briggs'i benden önce durdurursa... bunun sonu çok kötü olur.
4: Hiçbiri önemli değil.
2: Bir şey mi dedin ihtiyar?
4: Colton Briggs gelmeye karar verirse... sofraya bir tabak daha koymalısın. Çünkü Colton Briggs geliyor...

0: Neler oluyor?
1: Bir atlı geliyor.
0: Annemi öldürenlerden biri mi? Ya da Şerif'in adamlarından mı?
1: Her şekilde onun atına ihtiyacımız var.
0: Onu öldürecek misin?
1: Atını alacağım. Muhtemelen bunu yapmamı istemeyecek.
0: Annem bir kanun adamını öldürmeni istemezdi.
1: Kanun adamı mı bilmiyorum. Herhalde ona sormam için beklemeyecek, değil mi?
0: Durdurmak için başka bir şey yapamaz mısın?

0: O yönden gelecek. Burada dur ve onu durdur.
1: Nasıl?
0: Ağla. Senin için üzülmesini sağla.
1: Nasıl yapıldığını bilmiyorum.
0: Az önce ne dedin?
1: Nasıl ağlanır bilmiyorum.
0: Şimdi beni iyi dinle. Bu dünyadaki insanlar onlar gibi davranılmasını bekler, şakalarına gülmeni beklerler, bebeklerine bakmanı ve cenazelerinde ağlamanı. Ama bunları öğrenemezsen seni kabul etmezler, dışlarlar. Şimdi bu dünyaya ayak uydurmak istiyor musun? Cevap ver, istiyor musun? O zaman nasıl davranman gerektiğini öğrenmelisin. Geçen yaz papazın kızı hastalanmıştı. Karısının nasıl ağladığını hatırlıyor musun? Vee, vee! Daha yüksek sesle vee, vee! Bebeğim, bebeğim! İşe yarar, devam et.
2: İyi misin küçük kız? Bebek mi? Ne bebeği? Ne yapıyorsun?
0: O attan iniyorsun.
3: Mark'la gitmeliydin. Çok kötü görünüyordu.
4: Ne? İkinizi burada korumasız mı bırakacaktım?
3: Yardıma ihtiyacım yok. Lütfen Mark. Ödümüzü kopardın.
4: Neden buraya geri döndün? Atın nerede?
2: Onlara sor.
4: Neler oluyor?
0: Üzgünüm baylar.
4: Bak Briggs. Üzgün olduğunu biliyorum, seni suçlamıyorum. Ama her ne düşünüyorsan o adamları bırak gitsinler.
0: Silahını al ve buraya getir.
1: Babam silahınızı istiyor.
4: Vermezsek ne olurmuş?
3: Sonunda bu kızın beynini bu vadide uçuracağım. Beni duydun mu? Bu kızın beynini bu vadide uçuracağım dedim. Şimdi tetiği çekeceğim.

0: Oldukça iyi ağlıyor. Bir dahaki sefere onun gibi yapacağım.
1: İkiniz ellerinizi arkadan birleştirin.
0: Bu kadar odun yeter mi?
1: Odunlar çok yeşil, çok sıcakta yanmalı ki kırmızı olsun. Kuru odun getir. Daha sıcak yanar, daha hızlı yanar.
2: Beni dinle Briggs. Sadece beni dinle. Şu ana kadar gitmeni engelleyecek herhangi bir suç işlemedin. Karını kaybetmenin acısıyla üzerinde çok fazla baskı var. Hayal bile edemiyorum. Her adam aynı şeyi yapar. Daha önce de benzer kararları almıştın. Ama geri dönmeyeceğin bir çizgi geçmek üzeresin. Bir şerife saldırmak, bir şerifi öldürmek, bunlar daha önce işlemediğin suçlar.
1: Bundan emin misin?
2: Kızın ne olacak Briggs? Onu da işbirlik için yapıyorsun. Bu adamların tedaviye ihtiyaçları var ve sen bunu engelliyorsun.
1: Hayır, sen engelliyorsun. Bilmek istediğim şeyi bana söylemiyorsun.
2: Ben federal bir şerifim. Bana bir cinayete müdahil olmamı söylüyorsun.
1: Bir katili koruyorsun.
2: Başka bir katilden.
1: Haklısın.
0: Bu yeterince kuru mu?
1: Güzel, ateşe at. Yakında hazır oluruz.
2: Bak, eğer adamlarıma bir şey olursa yemin ederim seni yakalarım ve kendim öldürürüm.
1: Karımı öldüren adamı yakaladığın gibi mi? Adamlarını öldüren adamı yakaladığın gibi mi? Her şeyden sorumlu olan adamı yakaladığın gibi mi? Şansımı deneyeceğim. Gömleğini yırt.
3: Dokunma bana.
1: Çubuğu sana gösterdiğim gibi ona ver.
2: Dur. Adı James McAllister. James McAllister'ın 3 tane adamı var. Michael Orleans, Britt Miller ve Eustace Bedford. Ve hepsi ağır suçlular. Söylentiye göre Paul County hapishanesinde yakalanırsa diye önceden bir yere sakladığı kilitli bir kutu vaat etmiş. Ve Colorado'ya doğru gidiyorlarmış. Biri bana Santa Rosa şehrinde hoşlandığı Meksikalı bir kız olduğunu söyledi. Ben de izini o yöne doğru sürüyorum. Yemin ederim.
1: Sıkı tut.
2: Gerip. Seni geberteceğim. Seni gerip.
1: Demiri getir. Yaranın her iki tarafından eti sıkıştır ve beraberce it. Demirle dağlamalıyız. Yoksa kan kaybından ölür.
0: Annemin tavşan pirzolası gibi kokuyor.
1: Kokuyor.
0: Beni acıktırdı.
1: Mermi onu zehirliyordu. Şimdi bir şansı var. Ama bu adamlar vadiyi yürüyerek geçemezler. Eğer Santa Rosa'ya gider ve James McAllister'ı bulamazsam Meksikalı kızı ve dörtlü çeteyi buraya gelir ve sen daha yardım getiremeden bu iki adamı öldürürüm. Sonra da senin dönmeni beklerim. Kaç adamla geldiğinin önemi olmaz. İlk seni öldürürüm. Sen daha beni göremeden ben seni öldürürüm. Anlıyor musun? Atlarınızı ve silahlarınızı alıyoruz.
2: Bana bir at bırakmalısın Briggs. Benim atımı alamazsın.
1: Annenin atını al.
0: Bu bana daha çok uyuyor.
1: Lanet olsun, beni sorgulama. Annenin atıyla daha çok tecrüben var. Seni tanıyor. Sürprize gerek yok. Şimdi kalk hadi.

0: Atını Santa Rosa'da bağlı bir şekilde bırakırım. At hırsızı değilim.
1: Adalet seni mutlaka bulacak Briggs.
2: Ya!
1: Beni duydun mu? Canın cehenneme! Adalet seni yakalayacak.

0: İşte burada. Size söylediğim gibi baylar.
1: Bakalım içinde neler varmış. Aa, tanrım. Oo. Londra ve Meksika Bankası mı?

0: Neler oluyor? İnanamıyorum.
1: Sakin ol.
2: Neler oluyor patron?
3: Para nerede patron?
1: Bakın, ihanet edecek olsaydım sizi çoktan öldürürdüm. Ama bunu yapmadım.
0: Sen bir pisliksin.
1: Pek zeki sayılmazsınız değil mi? Ama sorun değil. Ben bu yüzden varım. Benim kafam çalışıyor ve şunu biliyorum ki hapisten çıktıktan sonra bir süre ortada görünmemeliyiz. En az bir yıl. Siz Meksika'da hangi para kullanılır biliyor musunuz? Hı? İşte orada krallar gibi yaşamamıza yetecek kadar para var. Benimle kaldığınız sürece hepiniz eşit şekilde pay alacaksınız. Ya da burada yollarımız ayrılır. Ama şunu söyleyeyim. Bu para... Sanırım bu tarafta hiçbir şey yetmez. Tabii nerede harcadığınızı bilmiyorsanız. Ama baylar... Ben biliyorum.
3: Blix ne kadar alacak?
0: Evet, bu konuyu hızlıca çözmemiz gerekiyor.
1: Hepsi planın bir parçası.
2: Şerife yaptığımız gibi bekleyip ona pusu mu kuracağız?
1: Blix'in ne kadar yakınımızda olduğunu bilmiyoruz. Pusu da günlerce bekleyebiliriz. Ayrıca Blix hazırlıksız bir şekilde pusuya düşecek biri değil.
3: O zaman avlayacağız onu.
1: Kendimi anlattığımı sanıyorum. Hiç kimseyi avlamıyoruz. Briggs bizi avlayacak.

0: Onu ne yapacağız?
1: İyi yanar.
0: Birinin mezarı ama.
1: Ne olmuş?
0: Bir başkasına ait.
1: Hiçbir şey ölülere ait değildir. Çünkü onların hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sadece yaşayanlar bir şeye sahip olurlar. Yaşayanlar yiyeceğe, paraya ve araziye ihtiyaç duyarlar. Ama ölüler istediklerini çoktan almıştır. Toprağa girdikten sonra tüm istediklerine sahiptirler. Bencil değillerdir. Ölüleri severim.

0: Bundan hiç hoşlanmadım. Bir şerif var.
1: Şerif Denver'da. 2 günlük mesafe. Şehre gelen telgraf hatlarını kesersek şerifin burada olduğumuzu öğrenmesi veya bir şeyler yapmak için buraya gelmesi 4 gün sürer. Kanun adamı gelip onları alana kadar suçluları tuttuğu ofis orası.
0: Yine de şehre böyle at üstünde gelerek kendimizi belli ediyoruz.
1: Her kararımı sorgulayacak mısın? Pekala. Şehrin sınırında sürekli bir gözcü kalacak. Şehre giren olursa bana haber verecek. Gözcüler birkaç saatte bir değişecek. Çok kötü görünüyorsunuz. Briggs gelinceye kadar dinlenmiş olmalısınız. Anladınız mı? Hanımlar, umarım dinlenmişsinizdir. Acaba bana eşlik eder misiniz?
0: Onu duydunuz. İlk nöbeti kim ister? Pekala, ilk nöbeti ben alırım. Ama 4 saat içinde gelseniz iyi olur.

0: Şerif eskiden insanları öldürdüğünü söyledi.
1: O Şerif çocuklarla konuşurken sözlerine dikkat etmeli.
0: Bu doğru mu?
1: Evet.
0: Artık bıraktığını söyledi. Annem için bıraktığını söyledi. Bu doğru mu?

0: Annemin seni değiştirdiğini söyledi.
1: Tüm hayatım boyunca çocukken bile bunu biliyordum. Farklı biri olduğumu biliyordum. Annem bebekken ağlamadığımı söylerdi. Hiç gülmezdim. Annem öldüğünde çok küçüktüm ama cenazesinde bir damla gözyaşı dökmedim. Bir sürü insan ağladı ama ben ağlamadım. Çocukken diğer çocuklar oyun oynardı, birbirleriyle şakalaşırlardı. Bir şeyden korkarlar ya da canları yanarsa ağlamaya başlarlardı. Numara yapmada çok iyiydim. Epey iyiydim. Diğer çocukları taklit ederdim. Normal biri gibi davranırdım. Sonra ne oldu biliyor musun? Asla korkmadığımı fark ettim. Tüm hayatım boyunca tanıdığım her adamın yüzünde korkuyu gördüm, görmeyi bekledim. Yetişkin adamlar sebepsizce korkuyordu. Hiç unutmam, bir keresinde bir adamın birkaç arkadaşını vurduğum için beni aradığını duymuştum. Beni hamamda yakalamıştı. Silahımı kıyafetlerimin yanına bırakmıştım. O adamın silahını tuttuğunu hatırlıyorum. Ben yalnız çıplak bir şekilde küvette oturuyordum. Ama titreyen oydu. Korkuyordu. Hareket etmeye korkuyordu. Sessizce adama doğru yürüdüm. Silahını elinden aldım. Ve onu vurup öldürdüm. Canı için yalvarmadı bile. O zaman bile adamın yüzünde korkuyu gördüm. Bunu ona karşı bir noktada kullanacağımı da, nasıl bir his olduğunu hala bilmediğimi söyleyebilirim. Adam sanki benim için ölmüştü. Hiç umursamıyordum. Çünkü içim ölmüştü.

0: Annem bunu nasıl değiştirdi?
1: Anneni gördüğümde tanışmıyorduk. Birbirimizi hiç tanımadık. Onu gördüğüm ilk an içimde bir şey hissettim. Daha önce hissetmediğim bir şey.
0: Aşk mı?
1: Korku. Benimle konuşmazsa diye korktum, beni sevmezse diye korktum. Onu karım yapamazsam diye korktum. Onu kaybedersem diye korktum. Korktuğum tek şey oydu. Ve sevdiğim tek şey.

0: Annemin öldüğünü söylediklerinde ne hissedeceğimi
1: O
0: bilemedim.
1: senin annendi. Çok üzüldün ve kaybını hissettin.
0: Sen öyle mi hissettin?
1: Ben acıyı hissettim. Sanki bir parçam onunla birlikte öldü.
0: Hala böyle mi hissediyorsun? Annem öldüğü zaman hiçbir şey hissetmedim. Sanki ben ölmüştüm. Sanki kaybolmuştum. Odamda, yatağımda yatıyordum.

0: Bizim evimizde. Ama o hislerin hiçbiri artık geri gelmeyecekti.
1: Gelecek.

Annemi öldüren adamı tanıyor musun? Şerif'in bize bahsettiği adamı. James McAllister'ı. Yarın güneş doğduğunda bana ateş etmeyi öğretir misin? Güzel. Sanırım bunu seveceğim.

0: Pislik herifler. Lanet olsun.
1: Şimdi sol gözünü kapamayı unutma. Namluyu hedefin tam üstüne getirmeyi unutma. Hazır olduğunda derin bir nefes al. Hava ciğerlerinden çıktığında namlunun düşmesine izin ver. Tam ateş ederken nefesini ver. Nefesini verdiğin anda tetiği yavaşça çek. Tetiği tüm eline sık. Şapkayı mı hedef aldın?
2: Hemen aşağısını. Göğsünü hedef aldım.
1: Tetiği çektin. Sıkmadın. Tekrar deneyelim. Ne oldu?
2: Tabancayı deneyebilir miyim?
0: Ya!
1: Sıkmayı unutma. Çekme yok.

0: Günaydın Yustus.
1: Bu pislik herifler gece nöbeti devralmadı. Tüm geceyi bana tutturdular.
0: Öyle mi? Baylar, aşağı gelin.
2: Ne oldu patron?
0: Yustus'un bir şikayeti var. Çetenin geri kalanıyla paylaşmak istiyor. Devam et.
1: Siz ikiniz. 4 saat sonra nöbeti benden devralmanız gerekiyordu. Ama böyle olmadı. Bu çok kötü bir şey.
0: Yustus, çetenin geri kalanı adına sana özürlerimi sunuyorum. Çok üzgünüz. Değil mi çocuklar?
3: Neden gelip bizi çağırmadın?
1: Ne?
3: Madem gelmemiz gerekiyordu. Neden gelip yerini almamızı söylemedin?
0: Yustus, neden çocuklara haber vermedin?
1: Ben yerimi terk etmek istemedim tabii. Briggs tehlikeli bir adam. Orada bir gözcü olmadığını görseydi buraya gelip bizi öldürebilirdi.
0: Sen uyuyakalmadın değil mi?
1: Hayır patron.
0: Yustus, bana yalan söylemiyorsun değil mi?
1: Hayır patron. Aslında ben bir saniyeye gözümü yummuş olabilirim. Biliyorsun çok yorgundum. Uzun bir sürüştü
0: Yustus.
1: Yani. Ben...
0: Nöbet tutarken uyumak korkunç bir şeydir. Ya sen uyurken Briggs gelseydi?
2: Evet. Evet. Dediğin gibi buraya gelip bizi haklayabilirdi.
1: Hayır. Hayır. Onu görürdüm.
0: Sana bir iyilik yaptım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir daha nöbette uykun gelirse bu kırık parmak hemen aklına gelir ve hemen uykun açılıverir.
4: Sorun ne?
5: Şehre tek bir giriş var. Oradaysalar şehre giren herkesi izliyorlardır.
4: Evet, haklısın.
5: Ahura bir mesaj bırakmışlar.

0: Tanıdık geldi. Sanki beni kastediyordu.
1: Ne yazıyordu?
0: Kimi aradığımı bilmediğim yere gitmekten hoşlanmıyorum. Eğer beni tanıyorlarsa bu onlara bir avantaj sağlar. Geldiğimi görecekler ama ben onları göremeyeceğim.
1: Sence beni tanırlar mı?
0: Şimdi şehre gireceksin. Çiftlikteki ailen ayak işleri için seni göndermiş. Başın yukarıda olsun, herkese dikkatlice bak.

0: Doğruca dükkana git. İçeri gir ve bir şeyler almak istediğini söyle. Ve şehre öylesine gelip giden var mı diye sor. Sana söylediği her şeyi gelip bana anlat.
1: Yardım edebilir miyim küçük hanım? Küçük hanım?
2: Çok üzgünüm, bir an için dalmışım. Az kalsın neden geldiğimi unutuyordum. Annem dün kafasında düşünmüş ve hafta sonu kilise yemeği için pasta yapmaya karar vermiş. Geçen sene bir turta yapmıştı ve Bay Johnson'ın elma ağacındaki elmaları kullanmıştı. Ve biliyor musunuz, o elmaların tadı iğrençti. O elmaları yiyen herkesin midesi bulanmıştı. Bence oradaki ek bina sanki kök salıyor ve normal bir elmanın tadını değiştiriyor. Ama Bay Johnson bir sürü şey zırvaladı ve bu yüzden annemin turtası için daha fazla elma almama izin vermeyecek. Tabii bu benim için hiç önemli değil. Sana söylediğim gibi o elmaların tadı iğrenç.
1: Kim bu Bay Johnson denen adam?
3: Gördüğün küçük kız bu mu Boots?
4: Geçen sabah gördüğümüz küçük kız bu.
5: Merhaba küçük hanım. Çok iyi at sürüyorsunuz. Ama yerinizi fark ettim. Onu nereden aldığınızı söyler misiniz? Ya da bana babanın yerini söyler misin?
6: Maria, bu benim küçük kız kardeşim.
7: Günaydın.
8: Hala bir belirti yok.
6: Yakında gelecektir.
4: Kız yemeğine el sürmemiş.
6: Öyle mi küçük kardeşim? Söylesene. Yemekten korkuyor musun?
7: Hayır.
6: Tabii ki korkmuyor. Bence Colton Briggs'in kızı hiçbir şeyden korkmaz. Dediğim şeyi dışarı attınız mı?
8: Kırmızıya boyadık. Tam istediğin gibi.
6: Güzel. Büyük Mike nerede?
4: Şehre giden yolu görecek bir yerde bekliyor.
6: Pekala. Biriniz şehrin çıkışında hazır bekleyin. Sokağın diğer tarafında.
8: Peki patron.
6: Ve çocuklar. Ortalıkta görünmeyin, tamam mı? Şehrin ortasına kadar gelip davetiyemizi görmesi önemli. Sonra da ona küçük bir sürpriz parti yaparız.
4: Patron, eğer Colton Briggs'i vurmak için bir şansımız olursa... Bunu kaçırmamalıyız ve yapmalıyız bunu.
7: Kimin korktuğu belli oldu.
6: Tabii ki korkuyor, değil mi? Küçük kızın dediğini duydun mu? Korkuyor musun?
4: Şehrin çıkış tarafını ben alırım.

0: Patron bilgisayaran gelebilir diyor. Hazırlansan iyi olur.
1: Uyanım.
0: Güzel. Öyle devam et. Onu öldürmeden önce şehre girmesini beklemeliyiz. Kızının elimizde olduğunu görmesini istiyoruz.
1: Mantıklı.
0: Kendine ve bize bir iyilik yap. O herifi görürsen kafasına hemen kurşun sık.

0: zehirli diye.
1: Demek korktun. Zehirli olmasından.
0: Zehir yememek için korkman gerekmez. Aptallık etme.
1: Bunu görüyor musun? Zehir yok. Seni istesem de zehirleyemem. Bir akrabayı zehirlemek günahtır.
0: Bunu söylemeyi bırak.
1: Neyi söylemeyi?
0: Bana kız kardeşim demeyi. Akraba değiliz.
1: Seninle neredeyse akrabayız. Evet. Babanın çalışmaları sonucu. Bundan eminim.
0: Yalan söylüyorsun.
1: Babanın gelip de annemle bir bebek yaptıklarını söylemiyor. Hayır hayır. Fiziksel doğumumu başka bir adama borçluyum. Ama manevi doğumumdan beri pek ortalıkta görünmüyor. Görüyor musun? İşte o gün baban benimkine ihtiyaç olmadığına karar verdi. Ve onu benden aldı. Hem de gözlerimin önünde. Onun ölümünü izledim. Gözlerinden hayatının gittiğini gördüm. Sonra da onu öldüren adamın gözlerine baktım. Baban ne yaptı biliyor musun? O da bana doğru baktı. Ve sonra da atına bindi ve uzaklaştı. Ama tamamen değil. Hayır, gördüğün gibi içimin derinliklerinde gömülü olan ufak bir parça bıraktı. Bir tohum gibi.

0: Küçük bir hayat sigortası. O adamların paraları alıp kaçmasını istemeyiz. Eskiden buralarda sadece tek tip içki vardı. Santa Rosa'da şimdi bunlar var. Bu bir ilerleme. Gördüğün gibi ilerlemenin sonucu bir şeyin gitmek zorunda olması. Yenisi gelir, eskisi gider. Dünya da böyledir. Ama bu geçiş çok nadiren barışçıl olur. Hayır hanımefendi. Geçişin güçlüklerinden biri de şiddettir. Bugün bu yüzden buradayız. Anlıyor musun? İçimde bir canavar var. Şeytanın kendisi. Dünyada başka bir şeytan olduğu sürece içimdeki şeytan dışarı çıkmıyor. Bu iki şeytan da aynı anda da var olamıyor.
1: Anlıyorum. Sen delisin. Ama takma kafana, babam yakında gelir ve bunu düzeltir.
0: Biliyor musun? Birlikte vakit geçirdiğimiz için mutluyum. Kardeş olarak birbirimizi tanıdık. Çünkü bu geceden sonra babam buraya gelecek ve ben senin yeni baban olacağım. Ve düzelecekleri göreceğiz.

0: Yustes! O burada! Yustes! O burada! Yardım edin! Durun! Bay Briggs, beni öldürmeyin!
1: Lanet olsun. O burada. Büyük Mike'ı öldürdü. Meksikalı kovboylardan birini de.
2: Şeytan hayal kırıklığına uğratmıyor. Gidip babanı görelim. Yürü.
1: Şu sokağa doğru gitti. Evlerin arasına doğru. Onu oradan çıkart.
3: Hay lanet olası.
1: Yusuf, dediğimi duydun mu? Git.
4: Yakaladım seni bizdeki.

0: Neredesin? Onu gördün mü?
1: Geri dönmüş olmalı. Vurdum onu. Boots'u hakladı ama ben de onu vurdum.
2: Öldü mü?
1: Hayır, sadece yaraladım. Ama onu vurdum. Bundan eminim. Şurada, sokağın oradaki eve kapandı.
2: Bundan emin misin? Yani bizim almamız için orada bekleyecek bir adam mı bu? Sanırım göreceğiz. Siz ikiniz, şu dükkanı görüyor musunuz? Arkadaşınız öldüren adam orada. Neden gidip onu getirmiyorsunuz? Canlı getirirseniz iki katını öderim. Dikkatli olun. Yılan gibidir.
1: Yılan gibi olabilir ama sihirbaz değildir.
2: Yüzsüz.
1: Değil
2: bana güvenmeni istiyorum. Yapabilir misin? Sana bu kadar yakınken bırakmam utanç verici olur.

Rex, seni dışarı çağırıyorum. Eskiden siz de böyle yapmıyor muydunuz? Dışarı çağırmıyor muydunuz? Sorunlarınızı da sokakta çözmüyor muydunuz? Bunu eski yöntemle yapalım.

0: İndir o silahı bayım. Yemin ederim bu küçük kızı öldürürüm.
1: Merhaba yakışıklı. Beni hatırladın mı?
2: Hayır.
0: Ellerini kaldır. İkisini de.
2: Yaralandım.
0: Onu yakaladık patron.
1: Beni gerçekten hatırlamıyorsun. Duygularımı incittin ama çok da şaşırtıcı değil. Seni son gördüğümde ben küçücük bir velettim. Fakat önemli olan benim seni hatırlamam.

0: Merak etme. Ben iyiyim.
1: Seni çok iyi hatırlıyorum Colton Briggs. Ne zaman gözümü yumsam, bana doğru bakan yüzünü görüyorum. Silahından çıkan barut kokusunu ve babamın ölürken çıkardığı sesi duyuyorum. Bu yüzden buradayız. Sen, ben ve küçük kızın. Bana adını söylemedi. Ama bunun önemi yok. Mutlu büyük bir aileyiz. Görüyorsun. Kartlarımızı açık oynuyoruz. Sen ve ben tıpkı babama sıktığın gibi benim de kafama sıkmak için bir şansın olacak. Eğer bunu yaparsan Eustace de kızının kafasını uçuracak.
2: Patron, öldür gitsin.
1: Kapat çeneni. Şimdi, beni öldürürsen kızının ölümünü izlersin. Ya da kızını kurtarır, senin yerini almamı izlersin.
0: Brock, her şeye sahibim. Göreceğimi gördüm.
3: Hayır.
0: Ve seni seviyorum.
3: Hayır!
1: Ama başardım. Başardım! Onu öldürdüm.
3: Tamam baba. Seni seviyorum.
1: Başardım.
3: Çok üzgünüm.
1: Colton Briggs'i öldürdüm. Onu öldürdüm. Duydun mu baba? Onu öldürdüm. Sen.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Courier Collection by Hilton.
6: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
3: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
4: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği. Lötem İstanbul.

0: ile devam ediyor.
1: Brock, her şeye sahibim. Göreceğimi gördüm.
2: Hayır.
1: Ve seni seviyorum.
2: Hayır!
3: Başardım. Başardım! Onu öldürdüm.
2: Tamam baba. Seni seviyorum.
3: Başardım.
2: Çok üzgünüm.
3: Colton Briggs'i öldürdüm. Onu öldürdüm. Duydun mu baba? Onu öldürdüm. Sen... Sen olsun. Canavar sensin.
2: Akrabam değilsin.
1: Brook. Brook. Anneni al. Sana ne yapacağını söyleyecektir.

0: Yaşıyor musun?
1: Sokağın öbür tarafında bir ceset daha bulduk. Yani hepsi dört etti.
0: Tahmin ettiğim gibi. Cesetleri toplayın, geri dönüyoruz.
2: Onu eve götürecekler mi?
0: Evet, öyle sanıyorum.
2: Teşekkür ederim. Şerif. Onlara ne diyeceksin?
0: Babanın ve senin yaptıklarınız için seni tutuklamayı düşündüm. Bizi esir aldığınızı, işkence ettiğinizi, çölün ortasında bizi ölüme terk ettiğinizi söyleyecektim. Sanırım yargıç tüm bunları babanın emri altında yaptığını ve annenin katillerine duyduğun öfkenin gözünü kör ettiğini düşünürdü. Ki bu doğru değil tabii ki, bu durumdaysa baban bir suçlu olarak gömülürdü. Ve sen eve dönüp babanın dükkanıyla ne yapacağını düşünürdün.
3: Salonda bir kutu bulduk Şerif.
0: İyi işte onbaşı. Hepsi bu kadar. Ve daha sonra onlara senin ve babanın yardımcımın yarasına operasyon yaparak hayatını kurtardığını söylemeyi düşündüm. Sonra annenin katillerinin izini sürdünüz. Bu sırada baban öldürüldü ve bu durumda sen eve döneceksin. Sonra fark ettim ki bu iki hikaye de aynı gibi. Ben de 12 yaşındaki bir kız tarafından rehin alınmadığım hikayeyi seçtim. Ve tabii ki bu kutuyu da tamamen unutmuş oluruz.
2: Bu durumda babam bir kahraman mı olacak?
0: Senin de takdir edeceğin gibi, evet.
2: Sanırım bana da öyle geldi.
0: Karar alındı o zaman.
2: Şerif, atınızı buldunuz mu?
0: Şehir girişinde bağlı duruyordu.
2: Tam dediği gibi.
0: Evine

0: Dön küçük Briggs. Babanın dükkanına sahip çık. Ya!
1: Duydun mu baba? Kahraman olacaksın. Annem seninle gurur duyardı.

0: Maria, değil mi?
1: Evet bayan.
0: Salondan bana abimin çantasını getirebilir misin? Eve gitsem iyi olacak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Öztürk İnşaat sunar.

0: Herkese merhaba. Beyaz Tel ekranlarına hoş geldiniz. Bircan Bali ve Mevlüt Öztürk'le yeni adrestesiniz. Harika bir program. Merhabalar efendim.
1: Merhabalar
0: Bircan. Nasılsınız bu hafta?
1: Teşekkür ediyoruz. Sizler?
0: Bakın, ben sizin için ne yaptım biliyor musunuz?
1: Ne yaptınız?
0: Kız kardeşinizin çok kıymetli hocasını buldum.
1: Evet.
0: Ve kendisini davet ettik. Bizim davetimizi kırmadı. Takdim etmek isterim. Öyle bir title ki. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimari Restorasyon Program Başkanı, Öğretim Görevlisi Sibel Çolak Boncukçu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nazik davetiniz için öncelikle ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Sibel Hocam, hoş geldiniz tekrardan.
1: Bircan Hanım çok güzel bir açılış yaptı.
0: Evet.
1: Soruları da
0: ben mi
1: Bircan Hanım'dan aynen alalım isterseniz.
0: Görüyorsunuz, partnerim gerçekten beni çok düşünüyor. Şimdi hocam, biz restorasyonda aslında neyi koruyoruz?
2: Şöyle ki, aslında restorasyon denildiği zaman akla hemen tarihi bir yapının yenilenmesi ve yeniden bir yapı oluşturulması gelebiliyor. Hı hı. Fakat bu bizim ilk düşünmemiz gereken husus değil. Restorasyon dediğimizde toplumların kültür ve sanatını aslında çok net şekilde okuyabildiğimiz mimari eserler var. Biz bu mimari eserlerde restorasyonu yaparken sadece mimari yapının malzemesini taşsa, ahşapsa, bunları korumakla kalmıyoruz. Yani fiziksel bir korumanın ötesinde yapının ait olduğu döneme ait kültürü aslında korumuş oluyoruz. Yani bir nevi
0: doku.
2: Aynen öyle, doku ve toplumsal hafızayı da korumuş oluyoruz.
3: Günümüze taşıyoruz diyebilir miyiz aslında?
2: Günümüze taşıyoruz. Aslında amacımız sadece günümüze taşımakla sınırlı kalmıyor. Bizden sonraki nesillere de aktarılabilmesi adına yapının yine sağlam kalabilmesini amaçlıyoruz.
0: Peki.
3: O zaman şöyle yapalım hocam. Bir yapıyı tarihi ve değerli yapan nedir?
2: Bir yapının tarihi olması demek aslında gerçekten değerli olduğu anlamına gelmiyor. Yani ikisini birbirine muadil kavramlar olarak kullanamıyoruz. Tarihi özelliklerinin yanı sıra, yani ait olduğu dönemin sanat zevkini yansıtıyor mu, mimari özelliklerini yansıtıyor mu ya da o dönemin mimari teknolojisini yansıtıyor mu? Bunlar bizim için çok önemli kriterler. Fakat diyelim ki yapı ait olduğu döneme dair kendine benzeyen birçok yapıdan herhangi birisi. O zaman sadece eski olduğu için, çok eski, çok tarihi zamanlardan geldiği için değerli diyebilir miyiz? Diyemiyoruz burada da. Acaba yapı tarihi bir olaya tanıklık etti mi? Bir anlaşma imzalandı mı ya da tarihi çok önemli bir karakter belki orada konakladı, belki orayı ziyaret etti gibi unsurlar da aslında işin içine
1: kim
2: girmiş
1: doğdu,
2: oluyor.
1: Kim yaşadı?

0: öyle, aynen öyle.
1: Ya da hangi olaya tanıklık etti?
0: Tabii tabii.
1: Aslında bu sorunun cevabını biliyorum ama sizden tabii duymak daha kıymetli. Eski bina demek güvensiz bina demek mi?
0: Değil. Hiç değil. Ülkemiz evet bu konuda çok güzel bir örnek ama daha küçük ölçekte İstanbul çok çok güzel ve kıymetli bir örnek. Kafamızı nereye çevirsek zaten tarihi yapılarla karşılaşıyoruz. Ayasofya mesela baktığımızda yapım tarihinden günümüze kadar ayakta kalmış bir yapı.
2: Muazzam.
0: Süleymaniye, Sultanahmet Camii, Mihrimah Sultan Camii gibi çok fazla örneğimiz var. Bir yapının tarihi olması ya da eski olması amiyane tabiriyle o yapının güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlar. Yapı inşa edildiği dönem nasıl bir teknoloji kullanıldı, zemin nasıldı, ustalık nasıldı, hangi malzeme kullanıldı ve yapı inşa edildiği dönemden günümüze gelene kadar yine ara ara müdahaleler bulunulduysa yapıya acaba nasıl müdahaleler bulunuldu gibi unsurlar da var. Bunun çünkü tam tersi bir durumu da söz konusu. Yani eski yapıya güvenli, sadece eski diye güvensiz demek çok doğru değil. Bir tersi de yeni bir yapıya da yeni olduğu için hani buna da güvenli diyelim demek çok doğru değil. Aslında tek bir kriter üzerinden gidilmiyor güvenli olup olmama hali.
2: Ben de tam oraya girecektim. Siz girmiş oldunuz. Yani yeni binada da aslında güncel teknolojilerimiz doğru kullanılmadığı zaman sağlıklı bir yapı elde edememiş oluyoruz yani.
0: Tabii,
2: eski yeni kavramından ziyade nasıl yapıldı, ne şekilde yapıldı daha önem arz ediyor bizim için diyebiliriz yani hocam.
0: Tabii tabii.
2: Peki aynen hocam öyle. Eski binalarda hangi işaretlerle biz
1: endişelenmeliyiz değil mi?
2: Endişelenmeliyiz, evet.
0: Şöyle, şimdi yapı eski olduğu için psikolojik olarak bir tedirginlik hali hissettirebilir zaten. Fakat en çok gözle görülebilen çatlaklar bizim için çok önemlidir. Ama özellikle çarpı şeklindeki çatlaklar, kapı ya da pencere üzerindeyse bu çatlaklar bulunduğu yer açısından da önemlidir. Bunun dışında yapının donatılarında eğer ki kopmalar görüyorsak ya da paslanmalar görüyorsak, metal bir donatı varsa yapının bodrumundan özellikle rutubet ve rutubet kokusu alıyorsak ve su birikintisi oluşmuşsa yani yalıtımla ilgili problemler görüyorsak buralarda dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da kapı ve pencerelerde bu çok göz ardı edilebiliyor. Eğer ahşap malzeme dışında bir malzeme diyelim ki arada tekrar bir güncelleme yapıldı. Fakat kapı ve pencereler açılır kapanırken sıkışmalar yaşıyorsa olması gereken ölçeklerde değilse artık bunlar bizim için problem. Yani dikkat edilmesi gereken
2: hususlar. Bir restorasyon alanına değindiği için. Hocam bazı yapılarda böyle silindirler vardır böyle. İşte kiliseler, camiler, eski tarihi alanlar. Hani yapıda herhangi bir oturma var mı yok mu gösteren ve de hani insanın tuzaklarını uçuklatacak derecede şaşırtıyor insanı. Bir yapı yapılmış 2-3 asır belki 5 asır önce.
1: İnanılmaz
2: ama
1: ya orada duruyor.
0: Evet.
1: Avrupa'da da denk geliriz ama bizim ülkemizde de muazzam şeyler var.
0: Muazzam.
1: 1400'lü yıllarda oraya nasıl çıktı? Hangi teknolojiye ne yaptın? Duayla mı yaptın? Diyeceğim olmayacak yani. Hani şey inanç olarak da duayla da yapamazlar yani. Acayip bir yapılar var. Çok haklısın.
2: Mükemmel.
1: Peki,
2: mükemmel.
1: Sonradan yapılan tadilatlar yapıya nasıl etkiliyor?
0: Tadilatın aslında niteliğiyle alakalı. Her tadilat yapıya fayda verir diyemiyoruz. Yani aksine yapıya zarar verebilecek durumlar da söz konusu. Bahsettiğimiz yapılar eğer tarihi eser niteliği olan yapılarsa öncelikle bakılması gereken husus malzemelerin birbiriyle konuşabilir olup olmadığıdır. Örneğin taş yığma bir yapıda kendi özel harcı varken üzerine çimento bazlı bir harçla kapattığınız zaman ve bunu ben evet burayı sağlamlaştırıyorum mantığıyla yaptığınız zaman aslında yapıya iyilikten çok kötülük yapmış oluyorsunuz. Çünkü orada o yapının nefes almasını artık engellemiş oluyorsunuz. Orada su tutmaya başlıyor ve uzun vadede yapıyı içten çürütmeye mahkum etmiş oluyorsunuz. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun dışında güncel yapılar için konuşacak olursak eğer yine önemli olan husus şu, yapıya tadilat neden yapıldı? Acaba deprem gördü ve depremden zarar mı gördü ya da malzeme yorgunluğu mu var ya da yangın geçirdi gibi yapının başına ne geldi ve yapılan onarım ne kadar doğruydu? Çünkü şu çok karıştırılabiliyor. Faydalı bir iş yapıyoruz mantığıyla yola çıkılıp eğer ki gerçekten

0: gerçekten bilimsel analizler yapılmadan çok üstünkörü şekilde müdahaleler yapılıyorsa maalesef niyetten çok ayrı bir yere
1: Tam
0: doğru
1: başka bir
0: gitmiş
1: şey.
0: oluyoruz. Evet.
1: Peki.
2: Peki hocam, kolon ve duvarlara müdahale ne kadar riskli sizce?
0: Hayati riskli,
1: Hı.
0: çok riskli. Yani göz göre göre
2: Hı.
0: yapılmasına asla anlam veremediğimiz hususlardan biri. Kolon dediğimiz unsurlar yapının taşıyıcı sistemi olduğu için özellikle binalarda alt kat eğer daire değil de dükkan olarak kullanılıyorsa ve hadi
2: Maalesef.
0: burayı daha da genişletelim mantığıyla yola çıkılıyorsa kolonu kesmek değil kolonu tıraşlamak dahi bütün binanın aslında sorumluluğunu ve vebalini almak anlamına geliyor. Yani
1: Anneler duyuyorduk hatırlasanıza kolon kesip araba koymalar o galerilere falan.
2: maalesef
0: Evet.
2: bu şekilde yapılan bir uygulamadan dolayı İstanbul Anadolu yakasında Kartal bölgesinde bir binamız da yıkılmıştır hatta.
1: Yıkılmıştı
2: Tabii
1: tabii.
2: tabii
1: Tabii. Ne
2: tabii
1: kadar kıymetli bir
2: maalesef.
1: şey olduğunu söylüyor hocamız tekrar. Peki bir ev alırken binanın geçmişine niye bakarız?
0: Binanın geçmişine bakmak aslında şöyle düşünülebilir. Bir kişinin sağlık raporunu incelediğinizi düşünün.
1: Hı.
0: Nasıl hastalıkları varmış, nasıl tahlilleri varmış, bununla ilgili hangi ilaçları kullanmış.
1: Hmm.
0: Tam yola çıkarak kişi benzetmesini bina üzerinden de okuyabilirsiniz. Bu biraz önce bahsettiğimiz aslında deprem geçirdi mi, yangın gördü mü, bununla ilgili hangi müdahaleler yapıldı kısmı burada
1: Hikayesi.
0: karşınıza çıkmış oluyor.
1: Asıl hikaye bu.
0: Evet.
1: Peki.
2: Peki hocam, güçlendirme ile yeniden yapmak arasında nasıl bir karar verebiliyoruz?
0: Güçlendirme ve yeniden yapım arasındaki karar verirken muhakkak bilimsel analizlerin sonucuna
2: Hı.
0: göre karar vermek gerekiyor. Yani burada çok duygusal ya da tabii ki bunu göz ardı edemeyiz ama çok ekonomik sebepleri ön plana almaktan ziyade gerçekten yapının neye ihtiyacı var?
2: Hı.
0: Yapıyı güçlendirmenin sonucunda eğer ki harcanılacak olan meblağ yapının yeniden yıkılıp yapılmasıyla eşdeğer oluyorsa ve önemli olan yıkılıp yeniden yapılmasıysa, mesela yapıda kullanılan beton kalitesi gerçekten çok kötüyse, çok düşükse, güçlendirmek çok da bir şey ifade etmeyecekse, böyle durumlarda yeni yapılar için konuşuyorum bu
2: Hı-hı.
0: arada, elbette yeniden yapılması çok daha sağlıklı olacaktır.
1: Tarihi yapılar depreme karşı güçlendirilebilir mi?
0: Elbette. Hatta önceliği güçlendirilmektir. Tarihi yapılarda diğer yapı gruplarından ayrı olarak öncelik asla ve asla yıkıp yeniden yapmak değildir,
1: Hı.
0: olmamalıdır. Zira bu ilk konuştuğumuz şeyle de biraz alakalı aslında. Biz orada sadece bir binayı korumakla kalmıyoruz, toplumsal hafızayı da korumuş oluyoruz. O yüzden mümkün mertebe yapılabilecek tüm güçlendirme uygulamalarının tarihi binalarda gerçekleştirilmesi gerekir.
2: Evet, arda arda hocamıza sorularımızı bence devam edelim. Çok değerli güzel bilgiler geliyor kendisinden. Her eski bina kentsel dönüşümle yıkılmalı mı sizce?
0: Hayır, bunu da yine tabii güncel binalar ve tarihi
2: Hı.
0: binalar olarak iki grubu ayırırsak, yeni binalarda kentsel aslında şöyle düşünmek lazım. Kentsel dönüşümün amacı güvenlik önceliğini ortaya
2: Hı.
0: çıkarmaktır. Yapının mevcut durumu, analizleri eğer ki yapının gerçekten yıkılıp yeniden yapılmasını öngörüyorsa elbette yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Ama değilse ve yapının bulunduğu bölge, bulunduğu semt ki yine İstanbul özelinden örnek veriyor gibi olacağım ama
2: Hı.
0: tarihi yarımada işte Boğaz baktığımız zaman kıyıları ve yine karakteristik özellikleriyle öne çıkan semtlerimiz var. Bunlardan biri ise eğer ki bahsettiğimiz yapı yeniden kentsel dönüşümle birlikte yapıldığı vakitte kendi ölçeğine uygun şekilde olabilecek, o silüeti bozmayacak kriterlerin göz önüne alınarak yapılmış olması gerekiyor. Tarihi yapılarda ise yine aynı şeyi söylemiş olacağım ama yıkıp yeniden yapmak asla ilk seçenek değildir.
1: Olmamalı.
0: Değil, olmamalı.
1: Peki kentsel dönüşümdeki en büyük hatayı sorsam çok da buradan hareketle
0: Hı-hı.
1: zaten cevap vermiş gibi oldunuz ama sizden
0: Evet.
1: tekrar dinleyelim.
0: Yani kentsel dönüşüm şu demek değil aslında. O topyekün yıkalım, yeniden yapalım değil. Çünkü bazı örneklerini görüyoruz ve çok içler acısı.
1: Hı-hı.
0: Bulunduğu semte ait olmayan dokuda birbirine benzeyen ama o semtin karakteriyle hiç alakası olmayan yapı grupları görmeye başlıyoruz. Silüeti bozduğu gibi yapıları yaşatan aslında insanlar olduğu için o semtin insanlarına da artık biz nerede yaşıyoruz duygusuyla bir yabancılık hissiyatı katmış oluyorlar. Ve yine aslında hep restorasyonda da dönüştürüyoruz.

0: dolaştığımız yer toplumsal hafızanın aslında kaybolmasıyla yüz yüze gelme durumunu ortaya çıkarıyor.
1: Aslında bazı ilçe belediyeleri bunlarla ilgili hocamın dediği konuya aslında
0: Hassas mı?
1: tam parmak basmış oluyor. Neden diyeceksiniz? Cephelerle ilgili cephe şartları getiriliyor mesela. Hani daha sürekliliği olan veya atıyorum bölgede mesela bazı cephe standartları belirleniyor. Bu şekilde uygulamanız olacak şekilde. Bununla ilgili çalışmalar da var demiş olalım mı bu arada? Peki hocam dönüşürken mahallelerin hafızasını nasıl koruyabiliriz?
0: Şöyle ilk aşamada mevcut durumun belgelenmesi gerekiyor. Bu belgeleme fotoğrafik çalışmalarla yapılıyor. Onun akabinde röleve çalışmaları yapılıyor. Röleve dediğimiz şey zaten yapının mevcut durumunun ölçekli bir şekilde çizime dökülmüş hali. Bunun dışında birazcık böyle sözlü görüşmelerle, orada yaşayan halkın da yorumlarıyla birlikte aslında bir paket program gibi bir çalışma söz konusu. Ya da o bölgede bulunan sadece bina grupları değil, yeşil alanlar, ağaçlar özellikle, belki 100 yıllık çınar ağaçları var. Toplanma alanları nedir? Ya da sadece bina olarak da değil, belki yine o semtin simgesi olan bir çeşmesi var. Yani aslında baktığımız zaman her semt özelinde kendi karakteristik özelliklerini taşıdığı için onlara özel aslında çalışmalar yapılmış olması gerekiyor.
2: Çok tarih kokan bir şehir İstanbul'dan gidelim örneklerimize madem öyle başladık. Bir yandan da dönüşmesi de lazım. Bu dengeyi nasıl kuracağız?
0: Aslında dönüşüm ve restorasyon bir arada eğer kullanacaksak bunu, bunlar birbirine rakip olan kavramlar değil. Aslında her ikisi de aynı hedef için ortaya çıkmış olan kavramlar baktığımız zaman. Bir şeyi dönüştürmek demek kendi kimliğinden koparıp çok bambaşka bir yere evirmek değil.
2: Ya da öyle olmamalı.
0: Olmamalı tabii tabii tabii. Çünkü olduktan sonra Mevlüt Bey'in bahsettiği belediye örneği öncesinde çünkü bu sorunlar çok fazla yaşandığı için ortaya çıktı. Ben buraya ait değilim diyen yapılar görmeye başlıyoruz bir yerden sonra.
1: Her firma kendi kimliğini içeren yapılar inşa
2: Yapmaya
1: etmeye
2: başlıyor.
1: başlıyor ama bu tarz çalışmalar bence güzel çalışmalar. Hani bunun devamlılığını
2: Bekliyor ve
1: buradan
2: istiyoruz tabii ki hep beraber.
1: Peki hocam, eski bir binayı korumak gayrimenkul değerini arttırabilir mi?
0: Elbette arttırabilir. Ama bu sorunun aslında iki cevabı var. Yapılmış olan restorasyonun niteliğiyle doğru orantılıdır. Eğer olması gereken bir restorasyon yapılmışsa elbette gayrimenkul olarak değeri çok artmış olur. Bu yapı özel bir kişiye aitse ve kişinin kendi gayrimenkul değerinin dışında baktığımızda toplum olarak da turizm açısından, kültür turizmi açısından da aslında değerini arttırmış oluyor. Bu anlamda da yapıları aslında doğru işlevin verilmiş olması gerekiyor. Yani yapı vakti zamanında bir ailenin konağıyken, onların barınma alanıyken günümüzde aynı şekilde kullanılamayabilir. Ama buna uygun bir işlev verilmesiyle birlikte yapılar yaşamaya devam etmiş oluyor. Haliyle değeri de artmış oluyor.
2: Sizi yorduk ama
0: Estağfurullah, rica ederim.
2: sorularımız minik minik ben
0: Yok
2: çaktırmadan kıyıdan kıyıdan
1: yok.
2: soracağım. Şimdi bir bina tamamen yenilendi denildi bize. Biz ne sormalıyız?
0: Nesi yenilendi demeliyiz? Yani taşıyıcı sistem mi yenilendi? Sadece cephede mi yenilik yapıldı? Tesisatta yenilik var mı? Bu yapılan yenilik ne zaman yapıldı? Ne amaçla yapıldı? Başına bir sorun mu geldi bu binanın? Olumsuz bir durum mu yaşandı acaba? Bunun sonrası bir yenilik mi? Ve bu yenilik projelendirildi mi? Kim tarafından yapıldı? İzinleri alındı mı gibi aslında sorular silsilesi var. Ama dönüp dolaşıp projeye bağlanıyor.
2: Peki.
1: Evet,
2: En
1: sıra bir
2: sevdiğim soru size geldi ya.
1: şık bir tadilat güvenli bina anlamına gelir mi hocam?
2: Bana hep öyle gibi geliyor.
0: Evet, hepimize insan psikolojisi hepimize öyle geliyor. Çok yepyeni, gıcır gıcır bir binayı gördüğümüz zaman harika, çok sağlam diyebiliyoruz. Ama bu bazen şu olabiliyor. Sadece yapının cephesi makyajlanmış olabiliyor ve biz o yapıya baktığımızda ne kadar hoş, ne kadar sağlam bir binadır diyerek haliyle düşünüyoruz. Ama bu iki kavram kesinlikle birbiri yerine geçebilecek kavramlar değil. Ama bu şu demek de değil. Tüm sağlam yapılar hep çirkin yapılardır da diyemeyiz. Estetik yoksun yapılardır da diyemeyiz. Ama güzel olduğu için de evet ne kadar güvenli bir bina demek çok yanlış bir yere.

0: gider.
1: Peki tarihi bir bina satın alırken, ay inşallah,
0: İnşallah.
1: nelere dikkat etmeliyiz?
0: Amin diyelim önce.
1: Önce amin diyelim, bir manifesti yollayalım hadi.
0: Yollayalım. Yani şöyle, ilk önce hukuki durumunu bilmeniz gerekiyor. Yapı tescilli bir yapı mı ki muhtemelen tescillidir. Acaba hangi derecede tescilli? Bu sizin yapıya yapabileceğiniz müdahalenin sınırlarını çizer. Her yapıya istediğiniz her tarihi yapılar için her şeyi yapamazsınız. Her düzenlemeyi
1: Bir
0: yapamazsınız.
1: sit kavramı var zaten.
0: Var.
1: Evet.
0: Evet,
1: O da.
0: birinci
1: Dereceleri
0: derece,
1: var, evet.
0: ikinci,
1: Evet.
0: üçüncü
1: Bir han
0: gibi.
1: aldım diyelim ben. Bak şimdi bir havaya girdim ben. Bir han aldım.
0: Yakışır. Ne hoş.
1: Şöyle güzel için şöyle istediğim renge boyayamaz mıyım şöyle? Leopardı.
0: Hangi grupta olduğuna bağlıdır. Bununla ilgili de 2863 sayılı kanunumuz var bizim. Yapıların hangi gruba dahil olacağının kararının verildiği, eğer ki herhangi bir gruba dahil değilse onu tescillemeniz adına yapılması gerekenlerin açıklandığı, yapı grubunun hangi alana giriyorsa siz onun belirlediği ölçüde tabii ki müdahalelerde
1: En
0: bulunabilirsiniz.
1: dokunulmazı dördüncü grup mu?
0: Bir.
1: Birinci grupta anladım.
2: En tehlikeli sınıf
1: Ben ona
2: birinci
1: göre hani
2: sınıf.
1: alacağım da onu.
2: Size de bir dipnot vermiş olayım. Topu harcı yok.
1: Yok mu?
2: Tabii.
1: Bak en azından.
2: Haberiniz olsun.
1: Peki
2: Böyle
1: tamam.
2: köşede dursun diyelim.
1: Hocam biz isteyelim de belki evren bizi duyuyordur.
2: Peki hocam, koruma altındaki bir yapıda istediğimiz tadilatı yapabilir miyiz?
0: Hayır.
2: Neden?
0: Yapı koruma altında ama hangi grup? Yine biraz önce aslında bir canımın konuştuğu, söylemiş olduğu konuya geliyor. Hangi grupta olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu grupların kendi içinde müdahale sınırları var. Onları bilerek müdahalede bulunabiliyoruz.
1: Peki restorasyonda yapının ilk hali mi korunmalı? Yeni bir yorum.
0: Bu çok tartışmalı bir konu aslında. Mantık aslında, daha doğrusu genel görüş hep şuna çok kaymaya meyillidir. Evet, ilk inşa edildiği tarihte neye benziyorsa bu yapı, aynısını yeniden ona döndürmeliyiz. Eğer ona benzemiyorsa artık. Fakat şimdi yapının ilk inşa edildiği tarihle alakalı olarak biz yapıyı gerçekten belgeleyebiliyor muyuz? Diyelim ki yapı yapıldığı zaman fotoğraf makinesi icat edilmişti ve yapının fotoğrafları var, elimizde belge var. Ama yok, çok daha eski bir yapı diyelim ki, minyatürlerde yer almış mı ya da gravürlerde var mı? Ya da biz yapıyla ilgili gerçekten yapının inşa edildiği tarihteki özellikleriyle ilgili güvenilir ve sağlam verilere ulaşabiliyor muyuz? Tahmine dayalı yorumla birlikte burada böyledir galiba, bu dönem özellikleri çünkü böyleydi diyerek sonuca varmak çok yanlış ki, Venedik tüzüğü zaten yine bu alanlarla alakalı olarak der ki tahmine dayalı müdahale yapamazsınız. Yapılan müdahalelerde durdurulur.
2: Peki hocam, zaman içinde oluşan değişiklikler de günümüzde korunmalı mıdır?
0: Değişikliğin niteliğiyle alakalıdır
1: Ne
0: aslında.
1: olabilir ki mesela?
0: Şu olabiliyor, diyelim ki yapı 16. yüzyıl yapısı inşa edildiği tarih, fakat işte 17'nin sonlarına geldik, yapıda müdahaleler var. 19'a geldik, 19. yüzyıldayız, yapıya yeniden müdahaleler
2: 17.
0: yapılmış.
2: yüzyıla göre mi yapacağız? 18.
0: Evet
2: yüzyıla mı,
1: ve
2: yoksa karmasını mı yapacağız?
0: mesela biz 2026 yılından geriye dönerek baktığımız zaman tüm bu yüzyıllar bizim için tarihi eser niteliği, belge niteliği taşıdığı için aslında hepsini korumalıyız gibi bir düşünce ortaya çıkıyor.
1: Evet
0: Fakat
1: doğru.
0: burada şöyle bir ayrım var. Yapılmış olan müdahaleler kendi dönemlerinin teknik ve estetik zevkini yansıtan müdahaleler mi ve yapı için gerekli müdahaleler mi? Çünkü bazı müdahaleler ilgili dönemlerde restorasyon kuramları diye bir kavram olmadığı için biraz onarıma dayalı ya da keyfi olabiliyor. Bu yüzden eğer ki yapıda yapının orijinaline bir faydası olmayan, yapıya herhangi bir ayrıcalık kazandırmayan bir unsurdan bahsediyorsak korumak zorunda değiliz. Ama bunun kararını da tek bir kişi olarak vermiyoruz zaten. İlgili kurullar toplanarak değerlendirme sonucunda kalmalı ya da hayır gerek yok, bundan bir önceki döneme dönmeliyiz şeklinde kararlar verebiliyor.
1: Yani ne bileyim Bizans'tan kaldı ama bizim günümüze işte geldi. Orada bir değişiklik oldu, uyarlandı. Restorasyonunu neye göre yapacağız? Yine belgelere göre bence.
0: Tabii.
1: Değil mi? Yani o gördüğümüz mesela fotoğraflanmış mı ya da işte bazı yerlerde var mı? Peki restorasyonun iyi olduğunu nasıl anlarız? Vatandaş nasıl anlayacak?
0: Şöyle, restorasyon demek yapının hani yenilendi, yepyeni bir yapı olduğu anlamına gelmeyen bir kavram aslında. Vatandaş olarak biz baktık bir yapıya, yapıda eklentiler, yapılan yenilemeler ya da tümlemeler, ben buradayım, beni gördünüz mü gibi bağırmamalı aslında.

0: Yapıyla konuşmalı. Elbette ki baktığımızda, yapıya yaklaştığımızda belki de hangi parçanın, hangi kısmın orijinal yapıya ait olduğunu, hangi kısmın sonrasında eklenmiş olduğunu çok pardon, ton farkından anlayabiliriz. Malzeme farkından yine anlayabiliriz ama belirli bir mesafede yapıyı incelediğimiz zaman asla bu kısım yeni yapılmış, şurası evet şu tarihte eklenmiş gibi yorumları açık değildir.
1: Peki hocam, İstanbul'un mimari kimliğini bugün en çok tehdit ne ediyor sizce?
0: Ölçeksiz yapılaşma diyebiliriz buna. Yapılan yanlış restorasyonlar demek artık çok istemiyorum. Çünkü bir dönem evet bu çok fazla göz önündeydi ama artık gayet bilinçli bir şekilde yapılabiliyor. Bir de İstanbul çok katmanlı ve muazzam bir şehir. Yani muadili olmayan bir şehirde yaşıyoruz. Bu çok kıymetli ve bu kıymeti belki de her şeyi çok fazla gördüğümüz için çok alıştık ve bize çok normal geliyor diye göz ardı edebiliyoruz. Restorasyonlarda hala restore edilmeyi bekleyen aslında çok fazla tarihi eserimiz, yapımız da var. Bir yandan deprem gerçeği var ve kentsel dönüşüm yine olması gerektiği şekilde çok hızlı aslında ilerliyor. Bununla ilgili belki biraz daha farkındalık oluşması çok güzel olur.
2: Peki güvenli bir yapı için vatandaş nereden başlamalı?
0: Yapıyı incelemesi gerekiyor aslında. Yani kendi hayatı ve sevdiklerin hayatını geçirdiği bir yerden bahsediyorsak, konutundan bahsediyorsak eğer ve yapıyla ilgili şüpheleri varsa, taşıyıcı sistemle alakalı bir problem olabilir. Belki donatılarda beton ufalanmaya, işte içerisindeki o metal aksamlarda paslanma görmeye başlamış olabilir, çatlaklar görmeye başlamış olabilir. Bu tarz eğer şüpheleri var, kendi kendine yetemiyorsa, anlamlandıramıyorsa ya da içine şüphe düşüyorsa mutlaka uzmanla görüşmesi gerekiyor. Belediyelerde proje arşivlerine bakabilir, başvurabilir. Hiçbir şey içine sinmiyorsa bununla ilgili firmalar var hizmet veren. Onlardan davet ederek onlardan incelemesini isteyebilir yapısında herhangi bir problem var mı yok mu? Çok da göz ardı edilmemesi gereken hususlar aslında. Biraz şeye gidebiliyoruz orada. Yani bir şey yok, devam ediyoruz biz nasıl olsa diyebiliyoruz ama
2: Öyle
0: öyle de
2: değil.
0: olamıyor.
1: Evet hocam, çok kısıtlı bir vaktimiz kaldı ama bunun cevabını da
0: Lütfen.
1: sizden duymak istiyoruz. İstanbul'un geleceğinde eski yapılar nasıl yaşatılmalı?
0: İstanbul aslında tamamen bir açık hava müzesi gibi.
2: Yani güzel söylediniz da. Gerçekten öyle.
0: Ve eski yapıları aslında kaderine terk etmek, yıkılmasını beklemekten ziyade eski yapılara yeniden işlev vererek muhakkak yapının yapıldığı dönemki işleviyle şu an günümüzde karşılığı yoksa kullanamayacağız. Fakat bir han düşünelim mesela
2: Ay
0: bu
2: bak bu han
0: handa.
2: benim olacak ben size söyleyeyim hadi bakalım.
0: Atölyeler aktif olarak çalışabilir. Medreseler örneğin medreselerde çok güzel örnekler var. Kütüphane olarak tekrar kullanılabiliyor. Tarihi eserlerin hani şey değil bu olumsuz anlamda söylemiyorum. Müzedeki bir esermiş gibi fanusların içerisinde tutulmasından ziyade
2: Yaşam.
0: yapılar yaşamı aynen öyle yaşadıkça var
2: Çok güzel.
0: olan unsurlar. O yüzden mümkün mertebe hayata katılmaları gerekiyor. Aktif olarak içinde yaşayan
2: Nefes alan.
0: nefes alan yapılar olması gerekiyor.
1: Hocam, değerli bilgileriniz için çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz. İyi
2: teşekkür
1: ki
2: ederim. İyi ki
1: geldiniz. Çok
2: geldiniz.
1: sağ olun.
2: Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuğumuz, hocamız Sibel Çolak Boncuk
0: Ben
2: bizimleydi.
0: teşekkür ederim.
2: Yeni adrese çok kıymetli bilgiler verdi. Sizleri uğurluyor. Biz yeni adresimize devam ediyoruz. Efendim Bircan Bali ve Mevlüt Öztürk ile yeni adresimiz devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Sohbeti çok eğlencelidir. Çok kıymetlidir. Siz
1: Çok
2: yıllar sonra
1: teşekkür
2: birbirinizi
1: ederim.
2: buldunuz ama Öztürk soyadları.
1: Evet, akraba mıyız diye düşünceler içerisine girmişken o sırada biri Ağrı, biri Nevşehir olarak olsun, hani ikimiz de Türk
3: Türkiye
1: vatandaşıyız.
3: Cumhuriyeti
1: Türk,
3: Devleti
1: tabii.
3: sınırları içindeki o muhabbeti paylaş.
2: Hepimiz
3: Kardeşiz moduna
2: kardeşiz.
3: başladık.
2: Efendim radyo programcısı ve iletişimci Umut Öztürk. Hoş
3: Hoş
2: geldiniz.
3: bulduk. Nasılsınız? Her zaman çok zarif, hep güzel ama en önemlisi o samimi enerji çok
2: Ay çok
3: kıymetli.
2: teşekkür ediyorum.
3: Ben şeyi çok önemsiyorum. Hani başlangıcında da söyleyeceğiz. Sizin hikayenizin başarı metaforlarından bir tanesi de bu samimiyet. Yani bir anlam yükleyeceksek ya, eğer belki de şu kelime bu.
2: Ya çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sevmediğim konuklara çok samimi olmuyorum. Bunu da söyleyeyim.
3: Bize hep samimisiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Yok yok, hepsi benim canım bebeklerim ya.
1: Eyvallah. Evet. O zaman Umut Bey'e nasıl bakarsanız öyle görürsünüz.
2: Aa, yani. Evet ya.
3: Bu muhabbet nazarıyla bakmak önemli herhalde değil
1: o
3: mi?
1: O güzel bakışınızdan.
2: Ha, benim enerjim kötü yani.
1: Hayır hayır. Güzel bakarsan güzel olur yani. Tabii. O enerjiyi de güzel alırsın. Kesin, bakışı kesin. Da güzel alırsın.
2: Bu arada
1: alırsın.
2: Çok doğru. Doğru.
3: Kesinlikle.
2: Sorularımız var.
1: Evet. Umut Bey'e ilk 99 depreminde radyo neden bu kadar önemliydi? Bunu sorarak başlayalım.
3: Yani aslında radyo her zaman çok önemli. Belli bir zaman dilimine sıkıştırmamak lazım ama şimdi iletişim metotları, tarzları, yöntemleri gitgide artmaya başladı. Dijitalleşen dünyayla beraber radyo o dönemli 90'lı yıllarda hikayemizin tamamında vardı. Yani nerede vardı radyo? Acımızda vardı. Nerede vardı? Aşkımızda vardı. Bir şarkıda eşlik ediyorduk. Nerede vardı? En sevinçli anımızda vardı. Yalnızlığımızda vardı. Gece bizimleydi, gündüz bizimleydi. Her ne kadar günümüzde bu kadar yoğun olmasa da yine radyo hikayemizin tamamında var. Radyo çok önemli. 99 döneminde çok önemli. Çünkü insanların zaman diliminde hayatın en önemli paydaşlarından bir tanesi. Trafikte, yolda, evde, her yerde radyo vardı. Bunun için çok kıymetli ve değerli.
2: Peki o gece tam olarak radyoların üstlendiği görev neydi?
3: Çok önemli bir görev üstlendi. Tabii radyo her zaman aslında hayatımızın önemli bir noktasında ama böylesine kriz dönemlerinde, Allah uzak etsin, böylesine felaket ve afet dönemlerinde çok önemli misyonu var. Belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Radyonun sadece bir mecrada birine ulaşma tarafı değil, size bir ses olarak ulaşmasından ziyade ne söylediği, o dönemdeki operasyonu ya da krizi nasıl yönettiği de çok önemli. Çünkü insanların birbirine ulaşamadığı bir mecra ki hala bir şey itiraf edelim. Birçok iletişim metotları anında kopabiliyor günümüzde de değil mi? Ufak bir...
2: Hemen telefonlar.
3: Hemen hepimiz. Hemen, çünkü bu yoğunluğu kaldıramıyor.
2: Doğru.
3: Maalesef hala iletişim metotlarında bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Radyo orada insanların birbirine ulaşmasıydı. Ben 99 yılında evet radyoya yeni başladım. Genç bir radyo programcısıydım. Ve o radyonun ertesi gününde de teyzem, hiç unutmuyorum, teyzemler benim Adapazarı Hendek'te yaşıyorlardı. Dayımla beraber yola çıkıp oradaki bütün bir hikayeyi de gözlemlemiştik. Oradan bağlantılara ulaşmaya çalışıp bilgiler aktarmaya çalışıyorduk ama o kadar kolay değildi tabii. Yalnız oradaki nokta şu, insanların küçücük bir pilli radyoyla ulaşabildikleri ve bilgi akışını sağlayabildikleri nokta. En önemli şey şu değil midir, o bilgi akışını doğru iletmek. Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi, son dönemde de yaşadık. İşte maalesef dijitalleşen dünyayla beraber herkes bir bilgiyi aktarmaya çalışıyor ama bu bilgi doğru mu? Gerçek mi? Ya da orada işte krizi yönetirken herkes alelade bunu konuşmalı mı?
2: Temiz mi?
3: Temiz mi? Şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. Sonuçta denetlenen bir kurum radyo. Ve söylevinin, ifadesini insanlar tarafından, ki şunu net söylüyorum, bir televizyon ekranında bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bütün medya organları içerisinde en güvenilir, insanların en çok güvendiği mecra radyo. Radyo programcılarına insanlar çok güveniyor çünkü hala hikayesi bence. Hala öyle. Evet. Hala öyle ve orada o bilginin onlardan gidiyor olması hem bir güvenilirlik ad ediyor. Şimdi ben alelade dikkatsiz bir şekilde sosyal medyada herhangi bir şey paylaşabiliyorum ve bir kontrol yok. Ama radyoda ben ne söyleyeyimi dikkat etmem lazım. Tabii. Radyo programcılarının bir özelliği var. Radyo programcısı ağzından çıkanı sadece kulağı değil kalbide ve bütün organları da duyan ve bunu duyduğunu hisseden bir insan. Ben tam 26 yıl radyo programcılığı yaptım.
2: Muazzam.
3: Konuşmanın nasıl büyük bir sorumluluk olduğunu farkındayım. O ifadeyle büyük bir kaosa sebep olabileceğimizin, bir savaş çıkarabileceğimizin, kavga çıkarabileceğimizin ya da insanları barıştırabileceğimizin, insanları bu sosyal gettolaşmanın içerisinden sıyırıp birliktelik içerisinde oluşturabileceğimizin de farkındayız. Sadece bir kriz ya da deprem anında da değil. Her zaman buna dikkat etmek lazım ama 99 depremi dediğim gibi o anda herkesin paniklediği, herkesin büyük sıkıntıda olduğu ve herkesin can telaşına düştüğü yerde siz şunu yapmalısınız. İtidalli olmak. Sakin, krizi yöneten, kontrollü, ne söylediğini bilen. Bunu sağladığınızda o sosyal sorumluluk üzerinize nasıl bir ifadeyle yapıştığını bildiğinizde ona göre konuşup ona göre hareket ediyorsunuz. İşte radyoların şöyle güzel tarafı var ki bugünlerde onu söylüyorum. Daha fazla denetlenmeli dijital dünyada. Çok daha fazla denetlenmeli çünkü herkes her şeyi paylaşmamalı artık. Bizim bir sosyal disipline ihtiyacımız var. Radyo sosyal disiplini sağlayan, o koordinasyonu sağlayan bir araçtı.
1: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Samimiyet eşittir radyo.
3: Kesinlikle çok güzel bir ifade.
1: Peki Umut Bey, internet yokken insanlar bilgiyi nasıl alıyordu radyo kanalıyla?
3: Yani yazılı mecralar çok daha etkindi. Sabah erken saatlerinde gazetelerden alıyorduk.
2: Geceden basılan
3: gazeteler. O ilk haberi ilk yakalardık. Bütün bir gazeteler alıp saatlerce okurduk ve doğru analizleri, raporlamaları yapardık. Aslında bizim için de araştırmacı kimliğimizi arttıran ve devam ettiren bir nokta. Belki de bir entelektüel birikim vardı. Çünkü şu anda yapay zeka sorduğunuz hiçbir şey araştırmanıza gerek yok. Günümüzün iletişim çağında en büyük sorunlardan bir tanesi sizi araştırmadan da uzaklaştıran bir tarz. Ama radyo öyle değildi. Radyo araştırıyorduk. Her konuda bilgi sahibi olmalıydınız ve insanlar size ulaştığında az ya da çok tam bir uzman olmasanız da bir bilgi ulaştırmalıydınız. Bu konuda araştırma noktanızı tetikleyen ve yönlendiren bir noktaydı. Radyonun böyle güzel ve kıymetli bir tarafı var. Ve dediğim gibi yazılı mecradan ya da daha çok okuyarak, daha çok araştırarak, daha fazla donanımlı bir halde karşı tarafa aktarmalıydınız. Böyle bir sorumluluk tarafı vardı radyonun.
2: Yine o kara günlere gideceğiz. Radyo depremzedeler için bir köprü müydü iletişim açısından?
3: Bir köprüydü, hem iletişim aydı, ama şunu unutmamak lazım. O kriz anında evet, devletimizin her kademesi, ki o günlerde maalesef sıkıntılı çok şey yaşadık. Tabii. Günlerce ulaşılamayan insan vardı. İnsanları en çok ayakta tutan nedir sizce?
2: Umut.
3: Çok güzel. Umudu ayakta tutmak. İnsanların enerjisini ayakta tutmak. Ben bunun binlerce örneğini biraz evvel içeride kulisli arkadaşlarımızla konuştum. Sadece kriz anında değil, ülke çok zorlu dönemlerden geçti. Bu imtihan anlarının tamamında operasyona giden askerlerimiz beni dinliyordu mesela. Ah. Bir telefon bağlantısında alakalı çok ya. Önemli. Yani Şırnak'ta bir üst teğmenimiz bana yayına bağlandı. O dönem operasyona giderken askerlerimiz bir tek seni dinliyor ve bir şey söyle. Nasıl bir
2: ya.
3: Devletin askeri olduğunuzu hatırlatmak, nasıl bir milletin sizin arkanızda olduğunu bilmek ve o hissiyatta o güçle gitmek. İşte onun için o kullandığınız kelimeler o kadar önemli ki. O ifadeyle o gücü, o enerji, umudu yansıtmak. Depremzede arkadaşlar için oradaki komşularımız, hepimizin akrabaları vardı. Oradaki insanların o yıkımın altından, ruhsal yıkımın altından çıkmasını sağlamak.
2: Bir de panik
3: lazım.
2: Ortamı var ya.
3: Tabii,
2: sizin ihtida dediğiniz kelime burada çok büyük bir
3: kesinlikle.
2: Rol oynuyor yani.
3: Belki de bizim birçok programda, organizasyonda bunu sağlıyoruz. Dikkat ettiğimiz bir nokta var. Hı-hı. O mikrofon size Hı-hı. büyük bir sorumluluk atfediyor. Ve buna göre de hareket etmelisiniz. İnsanlara şunu söylüyoruz. Evet, tamam, buradayız, sakin. Hı-hı. Bizim belki de şu anda izleyen dostlarımız için de söylüyorum. Önümüzdeki günlerde başka bir sıkıntıyla da karşılaşabiliriz. Hı-hı. Toplumsal problemlerde, sıkıntılarda ya da felaketlerde bizim yapmamız gereken ilk eylem şu. Sakinlik, dinginlik ve devletimize güvenmek. Hı-hı. Bu çok önemli.
1: Peki Umut Bey, dönemin radyocularıyla bugünün... Bu dönemin daha doğrusu radyocuların arasındaki fark sizce neler?
3: Yani uzun yıllar radyoda program yapan çok fazla arkadaşımız kalmadı. Her bir arkadaşımızın emeğine sağlık. Radyoda artık Hı-hı. eskisi gibi programcı arkadaşlarımız podcast'ten, farklı mecralardan işte ulaşıp oradan Hı-hı. yayınlar yapan Hı-hı. çok fazla arkadaşımız var. Radyo programcıları o kadar yoğun bu mesleğe teveccüh göstermiyor. Ama geçmiş dönemde şöyle bir nokta vardı. Biraz evvel söylediğim gibi. Kolaycılık, çabuk ulaşmak. Dijital medyanın bize sağladığı avantajlar. Ama biz eskiden daha zor ulaştığımız bilgileri daha fazla aktarabiliyorduk. Radyo programcılığının şöyle bir sorunu var. Donanımlı olmalısınız. Hı-hı. Kendinizi yetiştirmelisiniz ve söylediğiniz ifadeler çok önemli. Önceden daha çok konuşan ve sözü tesir eden, insanlara ulaşan programcılar çok daha fazlaydı. Şimdi daha az kısa anonslar, şarkılar. Evet, belki insanlar... şeyi çok fazla sevmiyorlar. Uzun uzadıya konuşan radyo programcılarını sevmiyorlar.
1: Eskiden yok, konuşma sevilirdi.
2: Ama programı geçti. Artık ilişkide de konuşan adam sevilmiyor.
3: Çok mesela. Bravo.
2: Yani sizi radyoya gelene kadar Hı-hı. adamı da konuşan
3: ama şunu yapmamız lazım. İşte ne konuştuğu çok önemli. Bak Hı-hı. çok konuşmak değil, boş konuşmak değil. Hı-hı. Gerçekten size bir şey aktarabiliyorsa, gönül dünyasını sunabiliyorsa bırakın konuşun. Çünkü günümüzdeki en büyük eksikliklerden bir tanesi nedir dostlar? Ne azaldı sizce?
1: Samimiyet.
3: Başka?
2: İletişim.
3: Muhabbet. Hı hı. Bak ne güzel bir kelime. Muhabbet denen bir kelime vardı. Bu coğrafyanın tam da merkezinde. Bu Türk edebiyatının merkezinde olan, ya. Hissiyatında olan bir kelime. Muhabbet ehli olmak.
2: Her şeyi
3: bak,
2: kısa mesajla halleder hale geldi.
3: Kısa evet. mesaj. Muhabbet ehli dediğiniz kavram nedir? Dosttur, arkadaştır, aşıktır, sevdadır, yoldaştır, derttaştır, ülküdaştır, neyse.
2: Ay gerçekten şu anda kıymetli. TRT Radyosu dinliyor gibi.
3: Bir modundayız. İşte bu muhabbet o kadar güzel ki kıymetli. Bizim muhabbetimiz azaldı birbirimize.
2: Evet.
3: Tamamen yapaylaştı. Çıkar odaklı oldu her şey. Çıkar ilişki. Beyefendiyle bir ticari münasebetin var mı? Sizle başka bir çıkarım var mı? Ya döndü maalesef. Bu aramızda toplumsal bağı da zedeleyen ve uzaklaştıran bir şey. Radyo bizi birbirimize bağlayan bir unsur. Eskiden ne yapıyorduk? Sevdiğimize şarkılar armağan.
2: Ay bir de şey, sevip de kavuşamayanlara gidiyorduk.
3: Ne hikayeler var.
2: Değil mi? Neler vardı?
3: Çünkü herkesin sizde. Kursağında kalmış bir sevdası var değil mi? Ne güzel şarkıları. 90'lı yıllar. 80.
2: Evet.
3: Ya o dönemin şarkıları bir... Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? Daha derin duygular içeren
2: öyle olması şimdi
3: şarkılar.
2: Bu kadar kavur yapılır
3: değil
2: mı?
3: Yani ne kıymetli isimler vardı. Allah rahmet etsin, aramızdan ayrılan çok önemli isimler. Hala şarkıları gündemde. O kadar
2: şimdi
3: kıymetli.
2: Şimdi merak ediyorum. Kriz anında radyocular ne konuşacağını nereden biliyor? Ne konuşacaklar?
3: Bu biraz ampirik bir şey aslında. Hı. Hayat biraz bize bunu gösteriyor. Mikrofonda devamlı olmak. Siz nasıl biraz dediğiniz saatlerdir ekranlardasınız, günlerdir ekranlardasınız. Hı. Şimdi hanımefendi bunu kurguluyor mu yoksa tamamen doğaçlama mı gidiyor? Ve aslında hayat bize bunu öğretiyor. Ben anaokulundan beri mikrofonda olan bir birey olarak artık o piyes seslendirmeyle çocukluk yıllarından başladım. Ve akademik eğitim de bu takvimde. Aynı zamanda psikolojiyim eğitimi almış olmam bana büyük bir avantaj sağlıyor tabii alanımla ilgili ama. Şunu biliyorum artık neyi kodladığınızı biliyorsunuz. Bu ezberlenmiş bir hikaye değildir. Ezberleyerek bir şey başaramazsınız. İçselleştirerek yaşarsınız. Radyo programcılığını ya da o sorumlu taşıyan insanların en büyük hikayesi içselleştirmek.
1: Umut Bey aslında bunu sizin döneminizde hep akıllarda kalan insanlar da var. Afrikalı Ali mesela
3: hali.
2: Ay Ali abi
3: ne güzel.
1: Buradan selam
3: yolladık. Hop dedik Ayhan, Cem Aslan, Afrikalı
1: 05
3: Ali,
1: Mustafa.
3: 05 Mustafa. Her sizin de bölgedendir iyi biliyorum.
1: Mustafa yani abiye de selam
3: çok
1: olsun buradan.
3: Çok kıymetli isimler var. Ve her birinin o kadar büyük hikayeleri var ki izleri. Şu çok güzel bir şey değil mi? İnsanların hayatına dokunmuşuz.
2: Evet.
3: Yani...
2: Ve sesinizle bu acayip bir şey.
3: Sesle dokunmuşuz. Bir arkadaşımız biraz böyle esprili bir şey olsun. Bir arkadaşımız bir gün geldi dedi ki abi dedi ben dedi şu anda 3 çocuk babasıyım senin yüzünden. Niye dedim? Dedi ki bir gün yayına bağladım. Kız arkadaşım vardı. Sen olayı öyle bir bağladın ki kıza yayında mecburen evlenme teklif ettin ve evlendik. 3 tane de çocuk sahibi oldum.
2: Ya ne güzel ya.
3: Yani bazen insanların evlenmesinden işte bir mesleki kariyer planlamasına hayata tutunmasına kadar o kadar çok şeye dokunuyorsunuz ki. Onun için radyo bambaşka
2: bir güzel. Ortamda metalaşmış, maneviyatsızlaşmış bir ortamda sesinizle birilerine vesile olmak ne kadar güzel bir şey.
3: Çok güzel ama hafızada böyle değil midir? Uzun belleğe ne atılır? En çok ne unutulmaz mesela? Der ki şair ne sesini ne kokunu unutamadım.
2: Ay koku diyecektim ben de. Evet değil doğru mi?
3: İkisi,
2: ses ve koku.
3: İki argüman unutulmaz. Şarkı ses ve koku hatırlar. İnsan hatırlar.
1: Yayın öncesi seslenmeler oldu bana karşı. Hı-hı. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Evet. 10 kişi sesleniyordu ama bir kişinin sadece sesini algılayabildim orada.
3: İşte orada önemli.
2: Seni hiç unutamıyor Mehmet Hoca. Kardeşimiz var burada Mehmet Hoca'nın beraber çalıştığı için onu hiç unutmuyor.
3: O algıda bir seçicilik tabii ama yani hafızaya bırakılanlar tabii de ne söylediğimiz çok önemli. Tabii, belki çok bir önemli. Radyo programcısı ya da bir iletişimci olarak en önemli ve en önemsediğim şeylerden bir tanesi ne olur ya şu kelimelerin inceliğine de dikkat edelim. Kelimeler çok önemli. Birbirimize o gönülsel yıkımları, yaraları inşa eden şeydir kelimeler. Çok az söylüyoruz güzel kelimeleri birbirimize. Belki biraz iletişim metaforunda da buna değinmek ve dokunmak lazım.
1: Peki Umut Bey, yanlış bilginin yayılmasını önlemek o zaman nasıl oluyordu?
3: Yani çünkü zaten şu noktadayız. Bizi denetleyen bir kurum var. Vicdani sorumluluğumuz var. Ve... Maalesef günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi şu, sosyal medya sayfamda da bunu paylaştım. Maalesef sosyal otorite illüzyonu denen bir şey var. Şöyle bir noktamız var. İnsanlar sosyal medya algoritması yüksek sesle konuşan, kesin içerikler ve bilgiler sunan içerikleri daha fazla ön plana çıkarıyor. Çünkü etkileşim almak adına. Eskiden etkileşim alma kaygımız yoktu. Şu anda insanlar daha fazla izlenmek adına sansasyonel ifadelerde bulunuyorlar. Bu çok sıkıntılı ve problemli bir durum. Ama biz orada radyoda konuşurken denetlenen bir kurum içerisindesiniz ve biraz evvel de söylediğim gibi ne söylediğinizi bilmelisiniz. Hı. Sadece etkileşim almak, daha fazla takipçi kazanmak adına değil, kendi çizgimizden, duruşumuzdan uzaklaşmadan hangi değerleri taşıdığımızı bilerek. Bakın hep şunu söylüyorum. Sizin bir denetlenme mekanizmanıza da ihtiyacınız yok. Benim için bu böyle. Ben artık hangi kuralları uygulamam gerektiğini biliyorum. Bu aslında bireyin kendi sosyal disipline sağlanan çok güzel ve kıymetli bir şey. O anlamda çok önemli ve değerliydi. Ne söylediğimizi bilerek. Biraz evvel bahsettiğim isimlerden bir tanesi. İşte Afrikalı Ali Hop dedik, Ayhan Cem Aslan isimleri verdik. Kıymetli isimler. Yıllardır mikrofonlarda bu arkadaşlarımızın. Bir tane olumsuz argümanı var mı sizin hafızanızda? Hep güzel izler
2: Allah
3: var.
2: Allah korusun.
3: Hayatın içerisinde ne kadar güzel ve kıymetli.
2: O gece yayında mıydınız?
3: O gece yayındaydım. Daha doğrusu akşam saatlerinde ben
2: i̇şte
3: yayındaydım.
2: İşte artık deprem olduktan sonra. İşte ben orayı soracağım.
3: Bu deprem olduktan sonra tabii bambaşka bir kaos var. Hepimiz yayınlara bağlandık, katıldık. Dışarıda olan arkadaşlarımız.
2: Yardım çağrılarını soracağım. Size yardım çağrıları geliyordu.
3: Geliyor tabii. Yani oradaki ama büyük bir kriz anında tabii insanın da şu noktası var. Çok önemli bir pozisyon. Oraya gelen çağrılara ulaşılmaya çalışılıyor. Hep ay beraber ya. O anda yapabileceğiniz tek şey dediğim gibi biraz evvel söylediğim nokta. İnsanları daha çok sakinliğe sevk etmek, sükunete sevk etmek. Bunun bir kaos anı olduğunu hatırlatmak ama bir taraftan da o dinginliği sağlamaya çalışmak. Birinin o çok da kolay değildi. Bunu darbe döneminde de yaşadık. Darbe esnasında ben yayındaydım mesela. Bir anda Tabii tam o saatlerde 22'de benim yayınım başladı. En son son darbede o
2: zaten çeyrek geçti başladı.
3: Tabii çeyrek yayına başladım ve sonrasında bir anda tabii bize medyada olun biraz daha erken geliyor bilgiler. Hı hı. Haber

0: merkezine düşen bilgiler bir şeyler oluyor. Ekstra bir gelişme var gibi. Aynen. Ve o anda bir taraftan siz yayına devam ederken diğer taraftan da doğru şekilde yönlendirmelisiniz. O süreçleri de yaşadık.
1: Peki o gece radyoda olmak nasıl bir sorumluluktu sizin için?
0: Yani biraz evvel söyledim ya, düşünsenize tek bir kelimeyle bir insanı hayata tutundurabilirsiniz.
2: Hı hı. Ya da tam tersi.
0: Tam tersini yapabilirsiniz. Ki benim 3 kitabım var. İlki Gerçek Yaşanmış bir Hayat Hikayesi. Bunu hep söylerim. Bir gün yayına bir hanımefendinin geldiğini anlattım. İçmeye gittiğini söylüyordu hanımefendi ve benim yayına ziyarete geldi. Ve yayında benim söylediklerimden dönüşerek stüdyoya geliyor. İçmekten vazgeçti hanımefendi. Çok. Aslında baktığın zaman bizim için AB Plus dinleyici dediğimiz aslında entelektüel birikimi olan, akademik eğitimini almış bir şirkette yönetici bir hanımefendi. Ama onun da bir kriz anı var. Kendisinden koptuğu zamanlar var. İşte o akşam da böyleydi. Söylediğiniz tek bir ifade insanları hayata tutundurabiliyor. Öyle bir sorumluluk ve öyle bir önemi var. Hem o gecenin hem bundan sonrasında.
2: İnsanlar,
0: aslında çok evet. Özür dilerim. Şunu eklemem lazım. Bu sadece bizim radyo programcılığı için söylememiz gereken bir nokta değil. Günümüzde de şunu paylaşmak lazım. Sosyal medyada bir şeyi paylaşırken, dijital dünyada ya da sokakta, yolda, izle, akrabanız, arkadaşınızla konuşurken ne olur daha dikkatli olun. Tek bir kelime o insanı ipten alabilir diyoruz ya, tek bir kelime o insanı hayata tutundurabilir. Birçok insan var kendini o kadar yalnız hisseden, zorda hisseden, sıkıntıda hisseden. Birbirimizin yanında olduğunu, iyi olduğunu, birbirimizi desteklememiz gerektiğini hissettireceğimiz bir nokta. Benim hep ifade ettiğim bir şey var. Biz birbirimize emanetiz. Stüdyoda şu anda onlarca arkadaşımız var. Şu yayın esnasında herhangi bir sıkıntıdan da biz birbirimize emanetiz. Hanımefendi bize emanet. Siz öyle. Birbirimize o bağımızı bu hissiyatla yansıtırsak işte iletişimin en güzel hissiyatını buradan yakalıyoruz. Sonra sesimizle birbirimize tutunmaya başlıyoruz.
1: İyi duyguları kaybetmememiz gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: İnsanlar neden kriz anında radyoya sarılıyor?
0: Güvendiği için, rahat ulaşabildiği için. Bak çok önemli. Siz en büyük sıkıntı anında kim ararsınız? Çok daraldınız. Anne, baba, kardeş, kanka kim değil mi? Evet. Kim ararsınız? Abi, en zengin aramazsınız size.
2: Ben de şey ambulans diyecektim.
0: Güzel bak kime güven? Devletimize güveniyoruz. Allah devletimize de var vermesin.
2: Amin amin. Evet.
0: Emniyet teşkilatımıza da selam.
2: Güvendiğimi ilk açarım.
0: Tabii çok güzel bak. İlk güvendiğine ulaşıyorsun. İletişim.
2: Evet, evet. Ben bir haberin doğruluğunu da en güvendiğim siteden almak isterim. Direkt onu tıklarım mesela.
0: Bravo. Bravo, dikkat etmek lazım. Şey. Evet. Buna da özellikle size çok yoğun takipçiniz var, size dikkat ediyorum.
2: Benden de doğru haberi alabilirler tabii magazin.
0: Yani kesinlikle. Yani sadece magazin için değil, sizin de ifadelerinizi her zaman takdirle takip ediyorum. Yani o sorumlulukta olmak çok kıymetli ve değerli.
2: Estağfurullah, teşekkür ediyorum.
1: Peki Umut Bey, sadece bir ses insana güven verebilir mi?
0: Sizce? Ben de verebilir. Nasılsın, iyi misin? Konuşmak insanın aklını kullanma sanatıdır der Eflatun. Sesin şöyle bir hissiyatı vardır. Ruhun yansımasıdır ses. O ses sana o samimiyeti verir. Tonundan bahsetmiyorum, tınısından bahsetmiyorum, ağız ya da şiveden bahsetmiyorum. Öyle bir şey var ki biraz evvel bahsettim ya, o ses hissiyatı bir ruhu
1: anlaşılmaz,
0: var.
1: Anlaşılmaz, yaşanır bence.
0: Bravo. Yani işte Nevşehir'deki bir teyzemizin de o güzel şivesiyle işte Ağrı'da, Erzurum'da, Adana. Trabzon'da, Adana'da. Fark etmiyor. Ağzı şivesi ne olursa. O samimiyeti hissediyorsunuz değil mi?
1: Tabii canım.
0: Ve insanların en çok etkilendiği yer o ses. Çok kıymetli.
2: O yüzden mi radyocuların sesi bu kadar güçlü?
0: Yani bir de o sizin argümanınız. Onun üzerine gidiyorsunuz. Artık hikayeniz öyle. Sizin ön plan çıktığınız nokta.
2: Başka bir aksesuarı da yok ki radyoda.
0: Yok.
2: Sesi var.
0: Radyo sadece böyle ve onunla ulaşıyoruz. Düşünün işte bu kadar hızlı ve akıcı konuşma sebebi ne? Ekrana göre kopmaması lazım. Bağ koparmıyorsun. İnsanlar sizden gitmesin, uzaklaşmasın, kalsın. Ve o ruhu da yansıtmak. Sesin bir ruhu var, bunu unutmamak lazım. Tabii. Belki biraz buna çalışmak gerekiyor insanlar için de. Tüm meslek grupları için söylüyorum. Alın böyle kendi sesinizi kaydedin, bol bol dinleyin.
2: Öyle mi?
0: Kesinlikle bakın sesli iletişim için çok önemli bir nokta. WhatsApp'a kaydedin ya da kendi kendinize sesli mesaj atın.
2: Hem ses ne kadar güçlü.
0: Kesinlikle sesinizle beraber dinleyin. Vurgu nerede? Bir kere en önemlisi sen kendi sesinden etkileniyor musun? İnanıyor musun? Sen kendine inanıyor musun hikayesi sesli iletişimde. Psikolojide çok önemli bir metafor vardır. Geçin ayna karşısına, uzun uzun kendinize konuşun.
2: Ama şimdi mesela ayna karşısı da yine sizden daha tabii avantajlı bir şey. Sizde ayna da yok ve sizi gören de yok.
0: Yok ama bu güzel tarafı o. Sesin özgürlüğü.
2: Çok acayip bir
0: ses
2: şey.
0: Öyle bir nokta ki desibeli hangi alanda ulaştığı sınırsızlığı var. Böyle bir noktasını yakalayabilmek lazım. Şey de güzeldi. Dünyanın her tarafından insanlar takip ediyorlar. Böyle güzel bir tarafı
2: mükemmel
0: var.
2: Bir mükemmel
0: şey.
2: Bir şey.
1: Evet. Evet. Peki Umut Bey, kriz anında müzik mi, konuşma mı sizce?
0: Kesinlikle konuşmak. Kesinlikle konuşmak. Ama tabii kimin konuştuğu çok önemli. Yine paylaştığım bir nokta vardı. Maalesef günümüzün en büyük sorunu, dijital dünyada da şunu yapıyoruz. Her konuda uzmanmış gibi yorum yapanlar var.

0: Devletin en derin bilgilerine sahipmiş gibi konuşanlardan, sağlıktan, spora, sanattan, futbola, her konuda otorite gibi yorum yapan birçok insan var. Lütfen kimi izlediğinize dikkat edin, kimin konuştuğuna dikkat edin. Eğer bu konuda gerçekten uzmansa o insanın söylediklerini önemseyin. Orada da işte bilgiye gerçekten vakıf insanın konuşması çok önemli. Hmm. Yani müzik evet biraz kafa dağıtabilir, biraz size iyi gelebilir, biraz farklı bir ambiyans oluşturabilir ama kriz anında kesinlikle konuşmak. Şarkı zamanı değil. Konuşmak.
1: Peki radyocu bazen psikolojik destek veren kişiye dönüşür mü?
0: Kesinlikle. Ben dediğim gibi psikoloji eğitimi alma sebeplerinden bir tanesi bu. Benim iktisat ve sosyoloji alanlarım, yüksek lisansım psikoloji üzerine yaptım. Sırf bu mesleki sorumluluktan dolayı yaptım. Sebebi şu, çünkü bazen siz de bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Ben işte anneannem acildeyken alelacele yayına koştum. Babam yoğun bakımdayken öyle. Rahmetli eşim hastanedeyken onu bırakıp yayına geldi. Hayat içerisinde önce siz kendinizi yönetmelisiniz. Yani eşini kaybetmiş bir adam olarak söylüyorum. Orada hastanedeyken yoğun bakımda eşiniz ama siz gelip yayında da konuştunuz. Konuşmak zorundaydınız. Ve aslında orada siz eşiniz kanser tedavisi görürken bir başka kanser hastasına umut olmaya çalıştınız. Evet. Başka bir insanın bir sıkıntısı vardı. Aslında biraz evvel aynı problemi siz yaşadınız ama siz bunu hissettirmemeliydiniz. Güçlü olmak zorundayız. Belki de bizim yaşadığımız coğrafyanın güzel tarafı bu. Radyo programı şunun da farkında. Ben güçlü bir coğrafyanın, güçlü bir medeniyetin evladıyım ve bizi güçlü kılan şey de bu. Onun için konuşmak önemli. Malazgirt Meydanı'nda Alparslan'ın ilk konuştuğu anı hep söylerim. Savaş meydanlarında öyle değil midir? Komutanlar çıkarlardı ve meydanlarda konuşur ve kitleleri arkasından sürüklerlerdi. Radyo programcılarının böyle bir sorumluluğu da var. Biz bu gücü sağlamak zorundayız. Bugünlerde bazı şeyler biraz olumsuz gidebilir. Canımız sıkan şeyler olabilir. Evet, problemler var, sıkıntılar var ama bir dakika.
2: Evet.
0: Çözeceğiz.
2: Tam da Umut Bey bir dakika demişken çok ufak bir reklamımız olacak. Reklamdan aynen sonra devam edelim.
1: Evet.
3: Öztürk İnşaat'ta devam edecek.
4: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karakol. Kurye Collection by Hilton.
5: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
6: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Banka neredeyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Sıcağı, tere ve stres...

0: hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği. Lötem İstanbul Karaköy. Curio Collection by Hilton.
2: Öztürk İnşaat'la devam ediyor.
3: Efendim, kısa bir aranın ardından devam ediyor programımız. Kıymetli konuğumuz, radyo programcısı ve iletişimci Umut Öztürk'le sorularımızı çok güzel
4: çok
3: ve
4: keyifli,
3: istenlikle.
4: Çok güzel ama arada öyle. Reklamlar da olması lazım.
3: Evet, arada reklamlar da lazım. Peki sosyal medya diyelim hazır reklamlar demişken. İletişimimizi güçlendirdi mi, zayıflattı mı? Kritik bir soru.
4: Yani aslında iletişimin çeşitleri arttı ama bağımız koptu. İletişimi neye göre tanımladığımızla alakalı bir nokta.
3: İletişim anlayışımız değişti.
4: Bravo. Yani içselleştirme hikayemiz tamamen uzaklaştı. Çünkü birbirimize tahammülümüz yok. Reels'te paylaşımları böyle saniye saniye geçiyoruz değil mi? İki saniye, bir saniye hızlı hızlı geçişler var. Sanki ekranımıza düşmüş gibi ama aslında hikayenin derinliğini kaçırıyoruz. Derin iletişimi kaybettik. Duyguyu kaybettik. Gerçekliği kaybettik. İnsanlar eskiden dediğim gibi samimi duyguların çok daha yoğun olduğu bir dönemdeydi. Onun için insanlar bu kadar yalnız. Takipçisine bakıyorsun, milyonlarca takipçisi olan arkadaşlarım var, ben kendimi yalnız hissediyorum diyor. Herkes ona hayran, herkes peşinde ama ben yalnızım diyor. Çünkü ruhuna dokunan yok. Niye? Çünkü ruha ayrılacak vakit yok. Kimse kimseye zaman da ayırmıyor. Çünkü hiçbir şeye yetişemiyoruz. Her şeye yetişmeye çalışırken kendimize de en sevdiklerimize de geç kalıyoruz.
5: Evet.
4: Böyle bir sıkıntısı var ve dijital dünyada dediğin gibi bu hızlı akış bizi hep bir yere yetiştirme telaşında. Her şeye yetişmek zorunda değiliz. Her şeyi takip etmek zorunda da değiliz. Bırakın oturun sakin ve dingin bir şekilde anlayarak, hissederek yaşayın. Tenden cana geçişte olmalı insan. Hep biz tende kaldık nedense maalesef. Oysa biten bir hikayeyiz hepimiz.
5: Peki Umut Bey, tam buraya parmak basmışken sizce günümüzün en büyük iletişim problemi ne?
4: Dinlemiyoruz.
3: Şimdi, vaktimiz yok.
4: Vaktimiz yok ve şunu anlatmaya çalışıyorum. Karşımızdaki insan konuşurken bir an evvel cümle bitsin de ben konuşmaya çalışayım diyoruz. Siyasette böyle, sosyal hayatta böyle, aile içi iletişimde böyle. Kime sorsam işte anne, baba, ebeveynlerde, çocuklarda, dışarıdaki insanlarda bir bitsin cümlesi, bir dinle ama bak. Ne anlatmak istediğimi bir anlarsan belki bir yol haritası çizebiliriz. İnsanlar birbirini dinlemiyor. En büyük problem bu.
3: Peki bugün Allah korusun büyük bir deprem olsa radyolar ne yapmalı?
4: Radyo her zaman acil kodda ve çantamızda olan argümanlardan bir tanesi hala radyo. Pilli radyonuz mutlaka olsun deniyor değil mi? Ziliniz olsun, çantanızda, acil durum çantanızda mutlaka radyo olsun. Demek ki hala hikayede radyo var. Radyolar ne yapmalı? Donanımlı programcılar hep hayatta olmalı. Sadece şarkıyla olmamalı, mikrofonda olmalı. Bırakın konuşan programcılar olsun, bırakın insanlar hikayelerini aktarabilsin. Ben 26 yıl radyo programları dedim. Binlerce, on binlerce insan hayatına dokunmuşluk var. Bu bir tecrübe. Ve o gün de ne yapacağımızı biliyor olmak lazım. Tecrübeyi asla es geçmemek gerekiyor.
5: Bu değere de sahip çıkmamız
4: kesinlikle
5: gerekiyor.
4: Kesinlikle. Ve radyo kıymetli. Bence radyo aşkınız daim olsun. Çok güzel.
3: Peki son sorumuz geliyor Mevlüt Bey'den.
5: Peki Umut Bey, dinleyici radyodan bugün ne bekliyor?
4: Gerçekten radyo dinleyen aslında ruhuna dokunulmasını bekliyor. Belki de biraz o ve biraz evvel bahsettiğimiz gibi samimiyeti bekliyor. Bizim kendi değerlerimizin hatırlatılmasını bekliyor. Bizim medeniyet kodlarımızın tekrar o gömülü topraklardan çıkarılıp yeniden yeşertilmesini bekliyor.
3: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Kıymetli sohbetiniz için. Bitti mi süremiz? Birlikte kapatalım programı.
4: Beraber.
3: Bence siz kapatın.
4: Yani her hikayenin bir sonu olacak hepimiz adına. Mutlaka bir gün sona ereceğiz. Çok kıymetli isimlerle beraberdik. Bu hikaye tamamlanırken nasıl bitirdiğiniz çok önemli. Onun için güzel yaşayın. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Bir gün hepimiz cennette buluşacağız, merak etmeyin.
3: Haftaya yine aynı saatte yeni adreste görüşürüz. Hoşçakalın.

Değerli izleyenler, bugün Ankara'nın güzel mi güzel ilçesi Nallıhan'ı elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışacağız. Efendim, Nallıhan'da ilk durağımız kuş cenneti. Değerli izleyenler, bir doğa harikasıyla baş başayız. Nallıhan'a geldiğinizde kuş cenneti gezi rotanızda mutlaka ama mutlaka olmalı. Burası koruma altında ve kuşlar için burada inanılmaz güzel bir ortam var. Değerli izleyenler, tamamen doğal bir oluşum. Sarıyer Barajı'nın bir kolu efendim, şu anda önümüzde tüm güzelliğiyle uzayıp giden su ve arkamızda Kız Tepesi tabiat anıtı var. Değerli izleyenler, Sarıyer Baraj Gölü'nün suyu ve Kız Tepesi tabiat anıtı tabloyu andıran mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Efendim, tamamen doğal bir oluşum. Jeolojik yapısı itibarıyla dikkat çekiyor. Orada klipler çekiliyor, katalog çekimleri yapılıyor, diziler, filmler çekiliyor. Hem yerli hem de yabancı turistler tarafından Nallıhan Kuş Cenneti inanılmaz ilgi görüyor. Evet değerli izleyenler, mükemmel bir oluşum. Ziyaretçi akınına uğruyor ve Manyas Kuş Cenneti'nden sonra şu anda bulunduğumuz Nallıhan Kuş Cenneti Türkiye'nin ikinci büyük kuş cenneti olma özelliğine sahip ve tam 200 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Efendim, şu anda suyun üzerinde çok fazla kuş yok. İlkbahar aylarında geliyor kuşlar. Sonbaharda burayı terk ediyor. Yani böyle sıcak diyarlara doğru göçüyorlar. Özellikle kara leylek dikkat çekiyor. Evet değerli izleyenler, bakar mısınız? Burada her yıl geleneksel olarak foto safari düzenleniyor. Tetiğe değil, deklanşöre basın sloganıyla efendim bu safari düzenleniyor ve katılım inanılmaz fazla oluyor. Ayrıca Nallıhan Kuş Cenneti doğa severler için, fotoğrafçılar için adeta cennet. Efendim, sizsiz olun, Nallıhan'a geldiğinizde kuş cennetini gezmeden asla ve asla buradan ayrılmayın. Evet değerli izleyenler, buralar tamamen koruma altında. Özel bir alan, görenleri hayran bırakan bir alan. Burada avlanmak yasak, bir takım insani faaliyetler yasak ve buranın bakir yapısının, doğal yapısının korunması gerçekten çok önemli. Hem Nallıhan için, hem Ankara için, hem de ülkemiz için Nallıhan Kuş Cenneti doğal güzellikler anlamında son derece önemli. Efendim, burası adeta doğal bir film platosu görünümünde. Evet, tüm güzelliğiyle işte Nallıhan, işte Nallıhan Kuş Cenneti.

0: Değerli izleyenler, Nallıhan Kuş Cenneti'ni gezmeye, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim, Kuş Cenneti Nallıhan ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor. Kuş Cenneti'nin bulunduğu alanda böyle bir bölüm oluşturulmuş. Efendim, doğadaki hayvanlar ömürlerini doğal bir şekilde tamamlamış hayvanlar tahnit yöntemiyle doldurulmuş ve bu bölümde sergilenmiş. Efendim, kesinlikle doğada bulunan hayvanlar öldürülmüyor. Tamamen doğal yaşamlarını tamamladıktan sonra tahnit yöntemiyle dolduruluyor. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz. Evet değerli izleyenler, bu bölümde ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Ve burada her yıl geleneksel olarak foto safari düzenleniyor. Foto safari de çekilen fotoğraflar da şu anda bulunduğumuz bölümde sergileniyor. Yani buraya gelen fotoğrafçılar, buraya gelen doğa severler tetiğe değil deklanşöre basıyor.
1: Nallıhan Kuş Cenneti'nin güzelliği görenleri adeta büyülüyor.
0: Değerli izleyenler, Nallıhan çok güzel, Nallıhan'da olmak çok güzel ve şu anda içinde bulunduğumuz Nallıhan Kuş Cenneti inanılmaz güzel. Tam bir doğa harikasıyla baş başayız. Efendim, Kuş Cenneti'nin bir diğer tarafına

geldik. Ne taraftan bakarsanız bakın alabildiğine inanılmaz bir güzellik var. Değerli izleyenler, eskiden buralar iç denizmiş. Bakın karşımızdaki Kıztepe Tabiat Anıtı eskiden suların altındaymış. Suların çekilmesiyle Kıztepe'si Tabiat Anıtı gün yüzüne çıkmış. Bakın efendim, mükemmel bir jeolojik oluşum. Gerçekten inanılmaz güzel görüntüler. Değerli izleyenler, o tepelerde yeşil rengi, kırmızı rengi, kahverengi görebiliyoruz ve tabii ki bir takım elementler işte o oluşumların, jeolojik yapıların böyle renkli olmasına sebep olmuş. Bu yüzden de zaten turistler tarafından büyük ilgi görüyor, televizyoncular tarafından, filmciler tarafından, evet herkes tarafından büyük ilgi görüyor. Gerçekten efendim, milyonlarca yıllık doğal oluşumlar. İçerisinde kil var, bakır var, çok sayıda element var ve böyle katman katman ortaya rengarenk bir görüntü çıkmış. Şu anda tünel çalışması var Sarıyer Baraj Gölü'nde. O yüzden suyun miktarı biraz az. O çalışma tamamlandığında buradaki su miktarı daha da artacak. Sarıyer Baraj Gölü'nün kuzey kısmındayız şu anda. Efendim, buraya gelen turistler Sarıyer Baraj Gölü'nde tekne gezisi yapma imkanına sahipler. İşte o tekne gezisinin rotasında şu anda bulunduğumuz Nallıhan Kuş Cenneti de bulunuyor. Yani hem böyle iskeleden, hem diğer taraftan, hem de tekne gezisiyle Nallıhan Kuş Cenneti'nin mükemmel güzelliğini keşfetme imkanına sahipsiniz.

0: ve şimdi tüm güzelliğiyle Sarıyer Baraj Gölü'ndeyiz.
1: Değerli izleyenler, tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, el sanatlarıyla, geleneğiyle, kültürüyle Ankara'nın güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Nallıhan'ı elimizden geldiğince her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Efendim Nallıhan'da şu anda Sarıyer Baraj Gölü'ndeyiz. Mükemmel bir doğa harikasının hemen yanı başındayız. Değerli izleyenler, bulunduğumuz yer cam seyir terası. Sarıyer Baraj Gölü'nün bulunduğu alana Nallıhan Belediyesi tarafından bir seyir terası yaptırılmış. Efendim buraya gelen turistler Sarıyer Baraj Gölü'nün eşsiz güzelliğini, eşsiz manzarasını işte seyir terasından izleme imkanına sahip oluyor ve burada bol bol fotoğraf, video alıyor. Değerli izleyenler, Sarıyer Baraj Gölü, yani Baraj, Adnan Menderes döneminde inşa edilmiş ve üzerine bir de hidroelektrik santrali yaptırılmış. Efendim Sarıyer Baraj Gölü'nün üzerine inşa edilen hidroelektrik santrali Türkiye'nin ve dünyanın en önemli elektrik üreten hidroelektrik santrallerinden biri.
0: Cam seyir terasında manzara muhteşem.
1: Ve efendim şu bilgiyi de vermek istiyorum. Barajın inşaatında rahmetli Adnan Menderes işte burada duruyormuş. Şu anda cam seyir terasının inşa edildiği yerde, bizim bulunduğumuz yerde ve barajın inşaatını izliyormuş. Evet değerli izleyenler, buraya bir seyir terası yapılması son derece isabetli olmuş. Eskiden Adnan Menderes barajın inşaatını izliyormuş. Şimdi de Nallıhan'a gelen misafirler, turistler bu güzel, bu mükemmel cam seyir terasından eşsiz güzelliği izleme imkanına sahip oluyor. İşte Nallıhan, işte Sarıyer Baraj Gölü.

0: sizleri Sarıyer Mahallesi'nde şimdi de keyifli bir piknik alanına getiriyoruz.
1: Değerli izleyenler, Nallıhan tam bir turizm cenneti. Efendim, Nallıhan merkeziyle, mahalleleriyle müthiş bir zenginliğe sahip. Şu anda Nallıhan'ın en güzel mahallelerinden Sarıyer'deyiz. Kayıkbaşı piknik alanı.

0: Alanındayız. Efendim burası mesire yeri. Özellikle son zamanlarda son derece popüler çünkü Nallıhan Belediyesi burayı düzenlemiş, toparlamış ve burayı tamamen turizme açmış. Özellikle hafta sonları burası çok kalabalık oluyor. Efendim burada sazan balığı çıkıyor. Balıkçılarımız kayıklarıyla sabahın erken saatlerinde açılıyor, balıklarını tutuyor. Aynı zamanda olta balıkçılığı yapılıyor. Efendim suyun içerisinde bol bol sazan balığı var. Karşı tarafımız Eskişehir ve dünya cönlü Nallıhan Kuş Cenneti'ne şu anda çok yakınız. Evet, kayıkbaşı mesir alanını sizlere göstermek istedik. Hava tertemiz. Efendim dünyadan uzak, her şeyden uzak, sessiz, sakin, huzur dolu, mükemmel bir ortam. Efendim malum hava tertemiz. Biz de bugün Nallıhan'ı bayağı gezdik, çekimlerimizi yaptık, yorulduk, iştahımız açıldı. Kayıkbaşı mesire alanında ne yenir? Tabii ki afiyetle sazan balığı yenir. Efendim sazan balığımız hazırlandı. Biz de masamıza geçiyoruz ve bakalım kayıkbaşı mesire alanında pişirilen, buraya gelen misafirlere ikram edilen sazan balığının özelliği neymiş, lezzeti nasılmış, afiyetle tadına bakacağız ve o lezzeti sizlere aktaracağız. Gerçekten mükemmel bir yer. Hayran kaldık. Manzara adeta tablo gibi.
1: Kayık başında balık yemenin keyfi bir başka.
0: Değerli izleyenler, şu anda Sarıyer Mahallesi'nde Kayıkbaşı piknik alanındayız. Efendim stres atmak için, dinlenmek için, temiz hava almak için mükemmel bir ortam, mükemmel bir yer. Bakar mısınız, şu anda turistik bir kentte değiliz. Evet, turistik bir kentteyiz ama sahil yerinde değiliz. Asla ve asla değiliz. Burası Nallıhan. Efendim gerçekten turistleri cezbeden mükemmel yerler var. Klip çekmek için, katalog çekimi yapmak için, dizi film çekmek için burada alan çok fazla. Nallıhan Kuş Cennetleri işte şu anda bulunduğumuz kayıkbaşı piknik alanı. Bir yandan da yağımız yanıyor. Buraya gelinir de sazan yapılmaz mı? Muhsin Bey bize sazan yapacak Sarıyer Baraj Gölü'nden. Aman aman aman, yağımız kızmış. Ben konuşurken taze taze tuttuk. Efendim buranın sazan balığı inanılmaz lezzetli. Şimdi balığımızı tuttuk. Bir güzel temizledik. Muhsin Bey, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederiz, hoş geldiniz tekrardan.
0: Nasıl doğal bir ortam, nasıl doğal bir ortam?
2: Balıklarımızı güzelce çizdik.
0: Evet. Balık ya, bol mu?
2: Balık bol.
0: Ne da, yaptın öyle Muhsin Bey?
2: Ne kadar ince çizilirse o kadar güzel kızarır balıklarımız. Tamam. Kızgın yağ olması şart. Tabii altındaki yanan ağacın kalitesi şart. Tamam.

Değerli izleyenler, programımız Nallıhan'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Nallıhan tam bir turizm cenneti ve Nallıhan söz konusu olunca tarih turizmini, doğa turizmini, inanç turizmini, gastronomi turizmini tabii ki konuşmak lazım. Efendim, şu anda inanç turizmi anlamında çok ama çok önemli bir yerdeyiz. Nallıhan merkeze 20 kilometre mesafede bulunan Tapduk Emre Türbesi'ndeyiz. Efendim, burası Tapduk Emre'nin yaşadığı, vefat ettiği köy. Değerli izleyenler, 1210'lu yıllarda Tapduk Emre Horasan'dan ilim ve irfan yaymak için Nallıhan'a gelmiş. Efendim, Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi ancak Yunus Emre'nin hocası. Bakın, türbenin girişinde Yunus Emre'nin Tapduk Emre'ye dair sarf ettiği çok güzel bir söz var. Tapduk'un tapusunda, kul olduk kapusunda, Yunus miskin çiğüdük, piştük elhamdülillah. Efendim, Tapduk Emre Türbesi inanç noktası anlamında, inanç turizmi anlamında çok ama çok önemli bir yer. Turizm cenneti Nallıhan'da gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Ancak buraya gelen turistlerin rotasında inanç turizmi anlamında Tapduk Emre Türbesi mutlaka oluyor. Türbe ziyaretçi akınına uğruyor. Buraya gelenler mutlaka merkeze 20 kilometre mesafede bulunan türbeyi ziyaret ediyor. Evet değerli izleyenler, Tapduk Emre'nin türbesine doğru ilerliyoruz. Buyurun.

Değerli izleyenler, şu anda Tapduk Emre Türbesi'nin hemen yanı başındayız. Efendim, türbenin çok sayıda ziyaretçisi var. Tapduk Emre 13. yüzyılda yaşamış olan manevi bir lider. İnanç turizmi anlamında, inanç noktası anlamında çok ama çok önemli bir sembol. Ve Yunus Emre gibi birçok mürit yetiştirmiş. Değerli izleyenler, insanlığa her zaman Tapduk Emre hoşgörüyü ve sevgiyi aşılamış. Rivayete göre Tapduk Emre'nin hocası Hacı Bektaş-ı Veli dergâhına tüm müritleri davet etmiş. Ancak Tapduk Emre, yani Emrem Sultan, dergâha gitmemiş. Daha sonra Hacı Bektaş-ı Veli tekrar çağırmış ve neden gelmediğini sormuş. Ben rüyamda yeşil benli bir el gördüm. O elden nasibimi aldım, bu yüzden gelmedim demiş. Hacı Bektaş-ı Veli de o eli kalabalıkta bir ordunun içinde görsen tanır mısın demiş. Evet, tanırım demiş. Hacı Bektaş-ı Veli elini uzatmış. Yeşil benli o eli görünce Emrem Sultan, yani Tapduk Emre, hemen Hacı Bektaş-ı Veli'nin eline sarılmış, elini öpmüş. Tapduğum, Tapduğum demiş. Ondan sonra Emrem Sultan'ın ismi Tapduk Emre olarak kalmış. Evet değerli izleyenler. 6 tane sanduka bulunuyor türbenin içerisinde. Bir tanesi Tapduk Emre'ye ait, diğerleri eşine ve çocuklarına ait. Efendim, oldukça yüksek bir noktada, efendim, yemyeşil ağaçların içerisinde, inanç noktası anlamında çok önemli olan Tapduk Emre Türbesi'nin ziyaretçileri işte buraya geliyor, sandukasının başında dualarını okuyor.

0: Koza üretimi Nallıhan için çok önemli.
1: Değerli izleyenler, programımız Nallıhan'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, koza olmadan, ipek iğne oyası olmadan Nallıhan bölümü asla olmaz dedik ve soluğu kadınlarımızın yanında aldık. Bir tarafımda Emine Hanım var, bir tarafımda Gülşenciğim var. Ne yapacağız? Kozadan ipek çekeceğiz. Efendim, koza üretimi konusunda Nallıhan önemli bir paya sahip. Efendim, işte dut zamanı, tırtıllar dutun yaprağıyla besleniyor. Şu anda zamanı değil tabii ki, üretim anlamında ters bir zaman. Şimdi kozadan nasıl ipek çekilir? O tüy gibi ipeklerle ip nasıl elde edilir? İşte aşamaları tek tek göstereceğiz. Tamamen geleneksel yöntemlerle yapılan bir işlem. Emine Hanım, merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Sizlerle birlikte olmak, Nallıhan'da olmak çok güzel. Burada bütün kadınlarımız kozadan ipek çekmeyi bilir mi?
2: Bilir, aşağı yukarı çok hepsi bilir.
1: Vallahi zor iş.
2: Zor iş ama bilir.
1: Ne yapıyorsunuz peki? Kozadan ipeği çekiyorsunuz.
2: Oya yapıyoruz. Dokumalarla dokuyoruz. Kumaş dokuyoruz.
1: Ya gerçekten çok enteresan değerli izleyenler. Kozadan ipeği çekiyorlar. Bununla iğne oyası yapıyorlar. Yani akıllara zarar. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok enteresan görüntüler ekranlarınıza gelecek. Yani o kozadan ipeğin çekilmesi gerçekten zor iş. Ve düşünün, yani kullandıkları kıyafetlerde, yazmalarda bulunan iğne oyalarını kozadan ipeği çekerek ve o ipeği ip haline getirip işleyerek kendileri yapıyor. Gülşen'cim, nasılsın?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Şimdi burada bir ocak var. Suyumuz kaynadı.
3: Evet. Şimdi içine kozalarımızı atacağız.
1: Tamam. Şimdi bu nedir? Ne var onun
3: bu
1: içinde?
3: Bu koza. Tırtıl var.
1: Tamam. Canlı değil ama. Evet. Asla canlı değil.
3: Evet, değil. Kendini hapsetti ve öldü. Tamam. Koza haline geldi. Şimdi bunları suyumuzun içine atıyoruz. Sonra çıra yardımıyla uç bulacağız. Sonra ip haline getireceğiz. İpek haline getireceğiz.
1: Hadi bakalım. Efendim, kullandığınız ipek kıyafetler, fularlar, aksesuarlar, takılar işte bu şekilde ortaya çıkarılıyor. Gerçekten zor bir iş, zor bir sanat, geleneksel bir sanat dalı Nallıhan'da ve kadınlarımıza önemli bir şekilde gelir sağlıyor, istihdam sağlıyor. Evet Gülşen'cim, anlatır mısın?
3: Biz ipekle iğne oyaları yapıyoruz, takılar yapıyoruz.
1: Şu anda ne yapıyoruz?
3: Şu anda kozalarımızın biraz ıslanmasını, kaynamasını bekliyoruz ve uç bulacağız.
1: Değerli izleyenler, ipek iğne oyasıyla ünlü Nallıhan'da kozadan ipek çekiyoruz. Evet efendim, bir tarafımda Emine Hanım, bir tarafımda Gülşen'cim. Gülşen, şimdi

0: Şimdi bu tırtıl ipeğe nasıl dönüşüyor?
1: Önce kendi etrafında ağ atarak kozaya dönüşüyor. Evet. Sonra içinde hapsediyor kendini, ölüyor. Sonra biz onları kurutuyoruz biraz. Sonra da kaynatıp ipeği çeviriyoruz. İpek çekerek bu şekilde ucunu buluyoruz. Sonra bükerek çekiyorum. İp haline geliyor. Sonra da kullanıyoruz. Oya yapıyoruz.
0: Süpersiniz, süpersiniz. İşte Nallıhan kadınının el becerisi, başarısı, sanatı. Bakın ipek ilmek ilmek işleniyor. Kaç tane tel var burada?
1: Yüzlerce.
0: Yüzlerce ipek. Bakın zar gibi, tüy gibi görünmüyor bile. Onlar birleşiyor usta ellerde, kadınlarımızın ellerinde. Bakın tek bir tele dönüşüyor. Kaç tane tel var bunda? Kaç tane tüy var?
1: Bilmem ama yüzlerce var.
0: Yüzlerce var.
1: Evet.
0: Ya çok
1: tek
0: zor
1: tek
0: iş.
1: Tek saymak gerekir.
0: Çok zor iş. Bakın kaynar suya atılan kozalardan tek tek çekiliyor. Tırtıl etrafına koza örüyor değil mi?
1: Evet.
0: Efendim doğanın mucizesi. Aslında doğanın mucizesi. Tırtıllar ölmeseydi kelebek olacaktı.
1: Aynen.
0: Ama efendim şu anda ördükleri koza sayesinde ipeğe dönüşüyor.

0: Seviyor musunuz işinizi? Seviyor.
1: Sevmeseniz yapamayız zaten. Seve seve yapıyoruz.
0: Ayol ben hayatta yapamam bunu. Bakar mısınız? Ay tüyler ya tek tek. Yüzlerce tüyü çek de bunu bakın ipe dönüştür. Nasıl pratikler. Bravo size. Bravo Nallı Hanım kadınlarına.
2: Büyüklerimizden çocukluğumuzda görerek yetiştiğimiz için belki de. Çünkü annemler falan hep yine oyası yapardı.
0: Aslında küçüklüğümüzde... bu sizin için oyun gibi değil mi?
2: Aynen. Aynen biz de iğne oyası yapmayı biliyoruz hepimiz. Nallıhan'daki bütün kadınlar biliyor yani.
0: Nallıhan'daki bütün kadınlar biliyor.
2: Evet.
0: Evet değerli izleyenler ne güzel. Allah Nallıhan'a böyle bir zenginliği bahşetmiş. Kadınlarımıza ekmeklerini iğne oyasından, ipekten sağlıyor. Emin Hanım şimdi ipi yaptık. Bakın gözlerinizin önünde kozadan çektik ipekleri. Tek bir ipe dönüştürdük. Şimdi ne yapıyorsun?
1: Kelebeğe sarıyoruz şu anda.
0: Evet. Kelebek mi bu?
1: Ha, kelebe.
0: Kelebe.
1: Kelebet.
0: Kelebet.
1: Kelebet.
0: Evet.
1: Sarıyoruz. Boyamaya hazır oluyor böyle.
0: Tamam.
1: Ondan sonra boyuyoruz doğal boyalarla.
0: Boyayı da kendiniz yapıyorsunuz.
1: Evet. Doğal boyalarla da boyabiliyoruz. Kök boyalarla.
0: Evet.
1: Çayla da boyabiliyoruz. Şu anda bak önümüzdeki şeyler çayla, karadudundan boyadık.
0: Kahverengi olanı çayla.
1: Çayla.
0: Mor olanı karadutla boyadınız.
1: Evet.
0: Akmıyor mu peki onunla?
1: Hayır.
0: Akmıyor.
1: Başımdaki bak.
0: Boyamıyor. Şey, bundan sonra efendim dokuma tezgahlarının başında işte ipek kumaşlar dokunuyor. Ve bu ipler mükemmel iğne oyalarına, mükemmel motiflere dönüşüyor. Hepsi ama hepsi burada. Nallıhan'da.

0: Kapama, buralarda çok seviliyor.
1: Değerli izleyenler, programımız İpek Yolu'nun incesi, doğa cenneti Ankara'nın güzel mi güzel turizm ilçesi Nallıhan'da tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yöresel yemek zamanı. Nallıhan'a gelmek için net çok fazla neden var. Efendim, Nallıhan mutfağı gerçekten zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak. Benim de çok sevdiğim yemekleri var. Onlardan biri de kapama. Efendim, kapama yapacağız. Burada sofraların baş tacı. Sofraların olmazsa olmazı. Kapamayı kim yapacak? Hamide Hanım yapacak. Evet. Nallıhan'ın yöresel kadını. İpek iğne oyaları konusunda da usta. Zaten burada bütün kadınlarımız İpek iğne oyaları konusunda ustalaşmış durumdalar. Evet. Onların geleneksel yöresel el sanatı. Öyle. Hamide Hanım, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
1: Yani üzerinde İpek iğne oyası, eşarbında İpek iğne oyası.
2: Bu çeyizimden.
1: Çeyizinden. Kaç yıllık?
2: Bahçe çiçeği.
1: Bahçe çiçeği.
2: 40 yıllık evliyim.
1: 40 yıllık bir yazma. Evet. Kim yaptı bunu, kendin mi, annen mi?
2: Kendim.
1: Kaç yaşındaydın?
2: Ben o zaman yaptığımda orta 3'e gidiyordum.
1: Orta 3'e gidiyordun. Evet. Erken mi evlendin?
2: Yok canım, liseyi bitirdim.
1: Çok geç evlenmişsin.
2: Tabii şimdi
1: kaç yaşında evlendin Allah aşkına?
2: 21.
1: 21 yaşında. Aman, çok geç evlenmişsin. 21 nedir ya?
2: Valla o zaman anneler babalar diyordu ki hani 20'yi geçince evde kaldın diyorlardı. Biz de çok evlenmek hayranı değildik yani.
1: Ha, nasıl oldu? Görücü usulüyle mi?
2: Yok, aşk usulüyle.
1: Ben şimdi yağımız, pirincimiz, soğanımız, evet, evet,

0: Baharatımız.
1: Evet, hepsi burada.
0: Ve etimiz var. Bu ne eti?
1: Kavurma.
0: Hamide Hanım.
1: Büyükbaş.
0: Büyükbaş. Hı-hı. Tarım var. Hayvancılık var.
1: Tarım, hayvancılık
0: tarımsal anlamda
1: var.
0: Domates
1: benim
0: yetişiyor.
1: Benim çocukluğumda hani bu oya bak şey doğal ipektendir. Biz kozayı da kendimiz yetiştiriyorduk ipek böceğini.
0: Evet.
1: Ve onu sattığımızda o zaten 40 günde yetişir. 40 gün sonra hani bayram gibi o parayla kendimize her şeyi aldık ve çok sevindik. Ya ben baharatlarımı da atayım. O arada kavurmayı da attık mı beraber ölür zaten. Bunda bir püf noktası daha var ama ben onu çok kullanmıyorum. Daha önce çok yıllar önce yine bir açılış programında
0: evet.
1: Bir diş sarımsak da atarsanız o sarımsak sevip sevmemenize bağlı.
0: Evet.
1: O da değişik
0: severiz.
1: Bir aroma veriyor.
0: Severiz.
1: Ben ama şu an kullanmadım. Bu kavurmamız sürekli hazır dolapta durur. Hemen bir soğanı öldürüp bunu bu şekilde yaptıktan sonra evet.
0: Hamide Hanım, tamam mı?
1: Tamam. Şimdi biraz da tereyağımızı koyup sonra da pirincimizi koyup kısık ateşte demlenmesini bekleyeceğiz. Sonra da servisimize hazır olacak.
0: Efendim, etimiz ve soğanımız kavruldu. Evet, tereyağımızı ilave ediyoruz. Evet. Mis gibi oldu vallahi. Mis gibi koktu.
1: Yaparsın.
0: Biraz daha biber ilave ediyoruz.
1: Biber daha güzel lezzetli.
0: Evet. Evet, şimdi pirincimiz
1: karıştırmayalım.
0: Yıkandı.
1: Evet.
0: Bekletildi
1: ıslandı,
0: mi suda?
1: Bekletildi.
0: Sıcak suda mı?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Karıştırmayacağız benim.
0: Ha, karıştırmıyoruz. Evet. Neden?
1: Şimdi göreceksin.
0: Vallahi karıştıracaktım.
1: Yok.
0: İyi ki söyledin. Şöyle düzeltecektim yani
1: tamam.
0: Masum.
1: Şeyde vur, ondan sonra suyunu verelim.
0: Tamam mı?
1: Evet, suyunu vereceğim.

0: Efendim kapamamız hazır. Bir güzel pişti, bir güzel evet, dinlendik, kendini çekti. Evet. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi
0: masamızı hazırladık.
1: Yufkamızı.
0: Evet.
1: Ve pilavımızı ters kapayarak kapamanın kapama olduğunu göreceğiz.
0: Of of.
1: Mallandır dedikleri. Bakalım. Pirinçtir yedikleri. Ne hoşuma gidiyor legacım dedikleri.
0: Ay çok güzelmiş.
1: Pirincimizle
0: legacım kendim... neydi? Legacım
1: kardeşim
0: biliyorum
1: demek anlamında.
0: Kardeşim demek. Nallıhan'da çok kullanılıyor. Evet, yöresel evet. Şive'de.
1: Evet Şive'de.
0: Aa ne yaptın öyle ben zannettim ki. Olacaksın pilavı üzerine boşaltacaksın. Evet,
1: yufkayla beraber yemesi de çok güzeldir. Hani bayramların Hıdrellez bayramlarımızda yufka kavurmalı pilavımız meşhurdur.
0: Hop. Yapışmasın şimdi. Rezil olma.
1: Yok.
0: Hadi bakalım. İddialısın.
1: İddialıyım.
0: Çok mu iddialısın?
1: Çok iddialıyım.
0: Tamam. Eşine de yapıyor musun?
1: Yapıyorum.
0: Tamam.
1: Çocuklarıma da, eşime de.
0: Afiyet olsun.
1: Herkese yapıyorum.
0: Yavaş yavaş sindire sindire açalım evet. Şöyle. Of. Of. Of. Vallahi. Of diyorum. Başka bir şey demiyorum.
1: Şimdi hani bu burada çok nazikçe davranacağımız için.
0: Her öyle. Zaman nasıl yiyorsan her nazik zaman. Olma. Et, balık, kelle bunlar yenir elle. Lütfen kibarlığın
1: evet,
0: lüzumu yok.
1: Şu şekilde yok. Atarsın yufkayı.
0: Benim işim yöresel.
1: Tamam nasıl? Ben de yöresel.
0: Attık yufkamızı.
1: Evet
0: tamam.
1: Şöyle yapıyorsun. Böyle bu da, sarıyorsun.
0: Bu da bayağı kabuğu.
1: Aynen böyle.
0: Tamam dur şimdi şöyle mi yapıyoruz?
1: Evet.
0: Bozduk ama.
1: Yok kenardan bir kısımdan aldık.
0: Ha böyle yani ortadan evet. Yeniyor değil mi?
1: Evet. Eskiden ortadandı. Şimdi modernleştik ya servis tabağına alarak yiyoruz. Ha. Ve herkes yine bu şekilde alarak.
0: Ama bunun da tadı böyle çıkar.
1: Aynen öyle.
0: Değil mi?
1: Yani yanında da komposto.
0: Lütfen ye. Lütfen ye. Yanında da kompostosu var. Şöyle birlikte evet. Yiyelim. Birlikte afiyet olsun bize.
1: Afiyet olsun.
0: Ellerimizle Türkiye'ye. Yaptık. Valla ben yaptım. O konuştu daha çok. Ben yaptım.
1: Evet evet. Belma Hanım yaptı.
0: Mükemmel. Ve burada hoşafımız var. Kalk hoşafa.
1: Hoşaf da arkadan pilavı götürmesi içindir.
0: Afiyet olsun.
1: Teşekkür ederiz.

0: tat dönüştüren ustamızın yanındayız.
1: Değerli izleyenler, Nallıhan programımız devam ediyor. Efendim, Nallıhan'ın her tarafında ayrı bir sanat var. İpek'i yine oyası zaten her yerde. Ancak efendim yanımızda çok değerli bir isim var. Ünal hocamızla birlikteyiz. Emekli öğretmen, aynı zamanda sanatçı. Doğadan bulduğu malzemeleri, özellikle de ahşapları sanata dönüştürüyor. Yani Nallıhan buram buram sanat kokuyor. Evet, şimdi Ünal hocamızın eserlerinde müthiş bir dönüşüm söz konusu. Hocam merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsın? Merhaba. İyi misin hocam?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Yani hepsi adeta bir sanat eseri. Ünal hocam, ne yapıyorsun?
2: Genelinde doğadan toplamış olduğum, aklımıza ne gelirse.
1: Evet.
2: Örneğin şurada öküz boynuzu, koç boynuzu, dana boynuzu, midyelerden oluşmuş bir balık saldırısı örneğin. Şuradakiler, bizim bu Sarıyer'de ipek böcekçiliği yapıldığı için genelde dut ağaçlarından, zerdaliden, arma, elma,
1: bol.
2: Tabii
1: evet.
2: Bol olduğu için onlardan meydana getirme.
1: Şundan... Şimdi şöyle gösterelim izleyenlere. Efendim, son derece enteresan bir tasarım. Hocam, bu nedir?
2: Şu, bu genelde şöyle baktığımız zaman, geri dönüşümde baktığımız zaman ejderha.
1: Evet.
2: Kadar. Ona benzer.
1: Kaplumbağa.
2: Kaplumbağa.
1: Tamam.
2: Şurada köpeksi. Şurada.
1: Bir tane hayvan var.
2: Tahminim burada 12 tane falan hayvan. Evet. Şurada sincap var. Şurada ona benzer.
1: Aa, çok enteresan. Çok enteresan. Efendim, işte sanat bu. Ustalık bu. Sanatçılık bu.
2: Şimdi bunda oyma moyma yok.
1: Evet.
2: Burada neye benzemişse ona dönüştürme olayı var. Rutuşlar var. Ona yapma olayı var.
1: Ya çok enteresan evet. Değerli izleyenler. Şimdi makine kullanmıyor. Tamamen evet. Elle yapıyor. Ustam dedim, uyuyor musun? Çekime başlamadan önce. Hayır dedi. Hayır. Doğadan dedi, malzemeyi alıyorum dedi. Neye benziyorsa dedi. Birazcık dedi, işte rutuşluyorum, şekil veriyorum. Evet. Ona dönüştürüyorum dedi. Yani mesela işte bu hayvan figürlerine benziyorsa efendim almış. Evet. Üzerinde 12 tane hayvan var. Bu çok enteresan bir eser. Bu nedir?
2: Şurada mesela zerdali ağacından çamura batmış bir eşek. Yanında arkadaşlar köpekler var.
1: Vallahi
2: arka tarafında dikkat edersen yine köpekler var. Neye benzerse ona dönüştürme olur. Oyma boyma, tornacılık.
1: Oyma yapmıyor musun?
2: Kesinlikle.

0: Değerli izleyenler, programımız Ankara'nın Turizm ilçesi Nallıhan'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Nallıhan'a gelmek için inanın çok fazla nedeniniz var. Doğal güzellikler bakımından, gastronomi bakımından, tarihsel bakımdan Nallıhan müthiş bir zenginliğe sahip. E tabii ki Nallıhan için doğa turizmini, inanç turizmini ve gastronomi turizmini konuşmak mümkün. Çünkü Nallıhan'ın yemekleri inanılmaz lezzetli. Hepsi efsane. Yanımızda Hamide Hanım var. Nallıhan'ın yöresel kadını. Çok teşekkür marifetli. Ederim. Hamide Hanım merhaba.
1: Hoş geldiniz, merhaba.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Elma Hanım, iyiyim, teşekkür ederim. Mutfakta yemeklerle haşır neşir devam
0: işte,
1: ediyoruz.
0: Yemek evet. Yapmadan olmuyor.
1: Evet, yani yemeden yaşanmıyor.
0: Evet, hem evinde yapıyor efendim, evet. Hem de küçük mekanı var. Evet, Nallıhan'da evet. Küçük bir mekanı
1: tarihi
0: var. Yöresel yemek tabii yapıyor. Ki. Buraya gelen turistlere, evet. Misafirlere, onların hepsi misafirimiz
1: evet,
0: tabii ki.
1: Tabii ki.
0: Suyumuz kaynadı. Şimdi erişteyi kadınlarımız yapıyor.
1: Tabii kendimiz yapıyoruz.
0: Tamam efendim, doğal ürünler, tuz. Sağlıklı, ha, lezzetli. Evet, suyumuz kaynadı. Tuz var mı suyumuzda?
1: Var.
0: Tamam.
1: Tuzumuz var, kaynadı.
0: Efendim evet. Erişte şimdi yapıyoruz ama
1: olur.
0: Bu erişte farklı bir erişte.
1: Evet, farklı.
0: Keşli, cevizli erişte.
1: Nallıhan,
0: tereyağlı aynı zamanda evet. Onu da unutmayalım.
1: Evet.
0: Nallıhan keşli, cevizli, tereyağlı erişteyi çok seviyor. Çok pratik, çok basit.
1: Evet, 10 dakikada.
0: Ama yemesi çok keyifli, inanılmaz lezzetli. Şimdi evet. Eriştemiz kaynasın, ondan evet. Sonra sunumu hazırlayacağız. Evet. Erişte bildiğiniz erişte şöyle son kez bir karıştıralım yapışmasın.
1: Evet. Evet. Yapışmasın.
0: Bildiğimiz erişte... Ama eriştemiz haşlandıktan evet. Sonra bildiğimiz hani erişte değil.
1: Buğday, un, yumurta hepsi doğal.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi biraz soğuk su ilave edip
0: neden?
1: Ben tabağımı alacağım. Çünkü hani daha yapışmaması için, daha tane tane dökülmesi için.
0: Evet, kadınlarımız yapıyor genelde
1: tabii,
0: mantının
1: tabii.
0: Üzerine, makarnanın
1: evet,
0: üzerine
1: evet,
0: böyle eriştelerin üzerine
1: aynen
0: soğuk su
1: aynen
0: ilave
1: öyle.
0: Ediyor. Evet. Yani bir su bardağı falan.
1: Evet, fazla değil. Hem hani kaynama şeyini durdurup sakinleştirip o şekilde alacağız suyu.
0: Sakinledi içine. Mi şimdi?
1: Sakinledi. Ben gibi sakinledi o da. Şimdi bir dakika.
0: Ben de çok seviyorum. Yani zaten bu hamur işleri, makarnalar, mantılar, erişteler böyle sıcak sıcak taze.
1: Evet.

0: taze. Evet, evet. Yediriyor. Gel beni şimdi, yediyor.
1: Evet. Bu keşi böyle.
0: Altına mı serpiyorsun evet, keşi? Evet. Süzmüyor musun suyunu?
1: Süzüyorum.
0: Normalde süzüyorsun. Şöyle, burada ha, süzgeç yok. Ha, tamam, evet. Uğraşmayalım ha, diye böyle alıyoruz.
1: Size pratik olsun
0: diye. Tamam.
1: Bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi makarnaların nasıl indiğini?
0: Of.
1: Hiçbirbirine yapışmıyor yani erişkilerimiz.
0: Kesinlikle. Tane tane. Hı-hı. Mükemmel.
1: Tamam değil daha dur. Dur Belma Hanımcığım dur.
0: En altına keşi serptik. Heh. Üzerine eriştemizi ilave ettik. Şimdi tekrar
1: yine,
0: keşimizi
1: yine erişte
0: of,
1: yapacağım.
0: Of of. Sen ne yaptın Hamide Hanım?
1: Şimdi bunun üstüne güzellik olsun diye şimdi tereyağı kızarırken birazcık da keş atacağım. O da kızaracak.
0: Tereyağının bana içerisine keş atıyorsun.
1: Şu şekilde.
0: Yani şöyle masamızı
1: bu şekilde atarız. O biraz pembeleşir. Hani tamam, üstüne sos olarak dökeceğim için.
0: Ha kızartıyorsun.
1: Evet, evet, evet.
0: Tamam.
1: O da hem görüntü hem lezzet açısından.
0: Şimdi keşimiz doğal. Tereyağımız evet, doğal.
1: Doğal.
0: Hamide Hanım doğal.
1: Ben doğalım evet. Ben öyle laf falan kıvıramam. Doğal.
0: Kıvırma neyse, zaten istemiyorum. Ben doğal,
1: doğal
0: insan istiyorum.
1: Evet, doğal insanım.
0: Bizim işimiz yöresel. Evet. Bizim işimiz doğallık.
1: Yani
0: valla neyse koyuz.
1: Kaliteli olduğunu bu şekilde köpürmesinden anlarsınız.
0: Ha kaliteli tereyağı köpürüyor.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Tanecikli olmaz. E bak şöyle.
0: Of of of diyorum başka da hiçbir şey demiyorum artık son dokunuş Nallıhan'ın evet, tereyağlı keşli cevizli evet, eriştesinde evet, mükemmel görüntüler hem göze hem de damağa hitap etti. Bitti budur budur.
1: İş budur.
0: Bitti mi Hamide Hanım?
1: Bitti.
0: Ellerine
1: afiyet
0: sağlık.
1: Olsun. Herkesi Nallıhan'a erişte yemeye bekleriz cevizli keşli tereyağlı.
0: Önce ben bir yiyeyim bakalım nasıl olmuş
1: tamam,
0: ondan sonra herkesi davet edelim.
1: Tamam.
0: Zaten efendim bilenler biliyor lezzetini.
1: Evet evet evet.
0: Ah bunlar çok güzel çok lezzetli de yani şu tabağın hepsini yemek var.
1: Maşallah çıta gibisin ben de öyleyim içindeyim ama kilo almıyoruz hareket halinde olduğumuz için
0: yani,
1: korkma.
0: Kontrol yemek lazım her zaman
1: evet,
0: söylüyorum.
1: Tabii ki tabii ki ölçülü.
0: Evet yani bunlar benim tabii, gerçekten en sevdiğim dayanamadığım evet, yöresel lezzetler. Evet. Şahane.
1: Evet.
0: Tek kelimeyle şahane.
1: Yani eriştedeki
0: budur,
1: yumurta, tereyağın doğallığı, keşin doğallığı, cevizin doğallığı. Hepsi
0: şahane
1: bir arada.
0: Olmuş. Şahane olmuş, can dayanmaz. Nallıhan'a gelirseniz erişte yiyorsunuz.
1: Evet.
0: Tarhana içiyorsunuz
1: evet,
0: önden.
1: Yaprak sarma.
0: Kapama.
1: Güveç.
0: Yaprak sarma. Zaten onlar masada oluyor.
1: Evet,
0: onlar
1: börek,
0: geliyor çerez gibi sarmaları
1: baklava,
0: atıyorsun. Börek, baklava falan höşmerim varsa onu da yiyin.
1: Evet, höşmerimiz de var.
0: Vardır. Buranın yöresel tatlısı.
1: Evet, peynirle höşmeli.
0: Efendim nefis olmuş. İşte Nallıhan, işte Nallıhan'ın keşli, tereyağlı, cevizli eriştesi. Hamide Hanım'ın ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: yiyenlere
1: olsun,
0: afiyet
1: şifa
0: olsun,
1: olsun.
0: Bayıldım.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Allah Allah'la programımızı açıyoruz. Ne güzel, ne mutlu bize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili seyirciler. Hayırlı cumalar, mutlu günler diliyorum canı gönülden. Tüm güzel mutluluklar, tüm güzel niyetler sizin olsun. Bugün dua günü ve inşallah güzel dualarla yine Allah'a sığınacağız. Çok sevgili hocamız Musa Bilgiç hocamızla yine birlikteyiz. Şükürler olsun. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk aslanım.
0: Nasılsınız?
1: Elhamdülillah iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok şükür. Biz de iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.
1: Allah razı olsun.
0: Her cuma aslında ne kadar zengin olduğumuzu, ne kadar çok varlık içinde yaşadığımızı fark ediyoruz. Bir kere cumaya kavuştuk.
1: Evet,
0: bu bir nimet. Herkes kavuşamıyor. Ama biz sağlıkla, nefes alarak, mutlulukla, huzurla inşallah kavuştuğumuz zaman çok anlamlı geliyor bana bu. Her cumanın evet, böyle altını çiziyoruz ya hocam birlikte. Çok başka bir şey bu.
1: Doğru. Gerçekten cuma günleri bizi böyle değerlerimizi hatırladığımız, manevi bilgilerimizi tazelediğimiz, adeta böyle deşarj olduğumuz, maneviyat açısından anlamlı ve feyizli bir gün. Hem de dualarla taçlandırıyoruz en sonunda da. Ve tabii büyük cuma duası dediğimiz boş bir kelime değil. Neden? Çünkü bizi izleyen binlerce, milyonlarca insan bir anda ellerini hep birlikte açıyor. Hep birlikte aynı duaya amin diyor.
0: Bu toplu duanın gücü nasıl işliyor hocam?
1: Bu aynı biraz cemaatle kılınan namaza benziyor. Nasıl ki cemaatle namaz kıldığınızda eğer o cemaatin içerisinde bir tane iyi bir Müslümanın, kalbi temiz bir Müslümanın namazı kabul olunca herkesin namazı kabul oluyor ya. Şimdi bizi izleyenler arasında da böyle amin dediğinde, hani ağzı temiz denir bizde,
0: evet,
1: kalbi temiz denir. Eğer o yürekten bir amin deyiverirse hepimizin, yani günahkarımızın da, kusuru olanımızın da, yanlışı çok olanımızın da duaları hep birlikte kabul oluverince inşallah bereketler yağar, yüzümüz güler, memleketimizin yüzü güler. Bundan sonra biliyorsunuz bir insanı ayakta tutan manevi gücüdür.
0: Kesinlikle.
1: Yani hastalıkta bile doktorlar sakın

0: kuvve-i maneviyenizi bozmayın, kırmayın. Yani dik durun.
1: Evet.
0: Hani maddi güçten ziyade sizin ruh haliniz,
1: metin
0: maneviyatınız.
1: Olun derler ya.
0: Evet, metin olun derler.
1: Evet.
0: Gerçekten bizim için bu bilgiler çok anlamlı, çok değerli. Yani fırsat.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir zamandayız ki işte bu televizyon bazen zararlı da oluyor ama bazen de böyle yararlı işte bak
1: Kesinlikle.
0: ne güzel.
1: Hele ki sosyal medyada çok vakit geçiriyoruz ya hocam. Ve çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Çok fazla video önümüze çıkıyor. İşte o şunu paylaşmış, bunun hayatı, onun
0: Evet.
1: bilmem nesi derken biz kendi maneviyatımızdan da aslında ister istemez Allah hani uzak tutsun ama uzaklaşabiliyoruz da.
0: Evet, evet,
1: Dolayısıyla
0: evet.
1: her cuma, özellikle cuma gününde böyle bir anlamı olması bize birçok şeyi hatırlatmak adına çok önemli bir gün.
0: Doğru.
1: Bugün de inşallah dualarımızın kabul olduğu bir özel saat var ama o saati bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Cuma günleri
0: Değil mi?
1: hangi saat, ne adı veriliyor hocam bu saate?
0: İcabet saati deniyor buna. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Cuma gününde diyor, öyle güzel, öyle anlamlı bir dakika, saat, vakit vardır ki diyor, icabet vakti. Bu icabet vaktine dualarınız eğer tevafuk ederse, denk gelirse yani, mutlaka dualarınız kabul olur diyor. Şimdi bizim de gizlenmiş bu zaten. Aynı Kadir Gecesi gibi gizlenmiş.
1: Evet. Tam saat verilmemiş.
0: Cuma'nın gündüzünü de gecesini de Cuma'ya saygılı bir şekilde insan geçirirse, dualarını yaparsa, belki de inşallah denk gelirse, kabul olunmadık bir tek duamız bile kalmaz.
1: Amin. İnşallah hocam, inşallah. Yani duada ısrar da siz diyorsunuz, altını
0: Tabii,
1: çiziyorsunuz hep.
0: tabii.
1: Yani duamızda ısrarlı olacağız. Bir kere dua ettim. Tabii ki Allah duyar ama ne kadar istekli olduğumuzu mu öğrenmek istiyor Yaradan?
0: Şimdi Cenab-ı Allah dua kulun irtibatıdır Allah'la. Yani özellikle mesela namazda bile dua çok fazladır. Namaza başladığımızda Sübhaneke bir duadır. Bakın başlı başına bir duadır. Fatiha bir duadır. Çünkü Fatiha'nın sonunda amin deriz biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Oturduk kuğutta. Oturma esnasında Rabbena atina bir duadır. Rabbena ufirli bir duadır. Yani namazın neredeyse yarısı duadır. Onun için kulun Rabbi ile olan irtibatı duadan geçer. Duayı kim yapar? Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen, Allah'ın gücünü, kudretini itiraf eden dua yapar. Duayı kim yapmaz? Allah'ı tanımayan, Allah'ı bilmeyen, Allah'a kendini ihtiyaçsız kabul eden. Yani
1: Tövbe
0: haşa
1: haşa.
0: ben ihtiyacım yok diyen kişi el kaldırıp dua etmez. Hatta dua edenleri küçümser. Hatta dua edenlerle alay eder.
1: Bugün hatta bir sure işleyeceğiz. Kafirun suresi. Galiba o atıfta bulunuyor değil mi hocam?
0: Evet,
1: Bu
0: evet.
1: söylediklerinize
0: Tabii
1: bu
0: ki
1: sure.
0: kullukla alakalı bir sure. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denk olarak Peygamber Efendimiz tanıtıyor bu sureyi. Hani biz İhlas suresini yapmıştık, anlatmıştık. Ne demiştik? Kur'an-ı
1: Üçte bir.
0: Kerim'in üçte birine denk.
1: Evet.
0: Bu da Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denk bir sure. Özellikle Peygamber Efendimiz sabah namazlarının sünnetinde, akşam namazlarının sünnetinde, bir de hacca giden, umreye gidenler bilir, tavaf namazlarında ve yine ihrama girme namazlarında bu Kafirun suresi mutlaka okunur. Çünkü tevhidi haykıran, şirki öteleyen, inkarı reddeden, çizgileri tam çeken, sınırları tam ortaya koyan bir suredir.
1: Birazdan
0: Birazdan
1: işleyeceğiz,
0: anlatacağız.
1: anlatacağız bu
0: Evet.
1: güzel suremizi. Tabii ki istediğimiz zaman duamızda ısrarlı olacağız dedik.
0: Evet.
1: Ama bazı ek dualar var ki kabulünü inşallah getiriyor. Biz buna inanıyoruz. Ve onlardan biri de hocam isteklerin kabulü için okunacak bir dua. Siz onu bir
0: Evet.
1: okur musunuz? Kısa bir dua bu
0: Evet.
1: esasında ama çok etkili sevgili seyirciler. Lütfen siz de bunun fotoğrafını çekin. Şimdi ekrana geliyor.
0: Evet, bu Fetih Suresi 3. ayet aslanım. Normalde biz böyle zor, meşakkat, işin içinden çıkılmaz durumlarda kardeşlerimiz bize sorduğu zaman hocam başımda şöyle bir dert var ki bir türlü bu dertten kurtulamıyorum. Bu meşakkatten bir türlü çıkamadım, saplandım kaldım dediğinde biz ona Fetih Suresini tavsiye ederiz. Neden? Fetih açmak demektir. Fethetmek de oradan gelir. Bütün sıkıntıları geride bırakmak anlamına
1: Ay
0: gelir.
1: inşallah.
0: Fetih. Yani bütün
1: Evet.
0: kapıları

0: kilitleri açan bir suredir Fetih Suresi. Tabii herkes Fetih Suresinin tümünü okuyamazsa en azından Fetih Suresinin 3. ayetini okusun. O da nedir? Estağfirullah. Ve yensurakallahu nasran aziza. Anlamı da çok güzel. Allah şanlı, şerefli ve üstün bir kimsenin güç yetiremeyeceği bir zaferle yardım etsin.
1: Amin.
0: Yani Allah yardım etsin. Nasıl bir yardım yapsın? Nasran azize, onurlu bir yardım. Yani böyle güçlü bir yardım.
1: Ay, tüylerim diken diken oldu şu an.
0: Kimsenin engelleyemeyeceği, kimsenin mani olamayacağı, kimsenin taş koyamayacağı. Hani bazen size bir iyilik olur da engellemeye çalışırlar. Öyle bir Allah bir yardım göndersin ki hiç kimse mani olamasın.
1: Ay, Allah Allah.
0: Süper
1: Allah
0: güçler Allah. Mani olamasın.
1: Çok güzel.
0: Yani veyahut da kendini böyle çok büyük görenler mani olamasın. Size olan yardıma, Allah'ın himayesine hiç kimse engel olamasın demektir. Güçlü bir yardım demek, onurlu bir yardım. Yani böyle ne diyelim, hani hiçbir yardıma benzemeyen bir yardım.
1: Benzersiz.
0: Yani mesela hani bir insan bir insana yardım eder de o kadar.
1: Evet.
0: Ama Allah'ın yardımı onların hiçbirine benzemez. Değil Allah'ın mi? Yardımı geldi mi akan sular tersine akmaya başlar. Yani evet. ne diyeyim, rüzgarlar tersine esmeye başlar. Allah isterse her şey olur. Ve o yardım geldikten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ayetin devamı 4. ayet. Keşke vakti olanlar Fetih Suresinin anlamını bir okusa.
1: Evet.
0: Vakti gelince biz hepsini anlatacağız. Vellezî enzele's-sekînete fî kulûbil müminîne. O Allah diyor böylece o yardımdan sonra müminlerin kalbine öyle bir sekinet, öyle bir huzur indirdi ki liyezdâdû îmânen ma'a îmânihim. İmanları alabildiğini arttı.
1: Ay,
0: yani
1: aman.
0: Böyle coştular.
1: Değil mi?
0: Allah'ın yardımına şahit oldular.
1: Kalpleri ferahladı.
0: Tabii. Ve devamı velillâhi cunûdus semâvâti vel ard. Yeryüzünün ve gökyüzünün görünen, görünmeyen tüm orduları Allah'ın elindedir diyor.
1: Ne kadar güçlü bir dua.
0: Tabii
1: maşallah.
0: Yani size yani... Allah yardım edecekse gökyüzündeki ordularını seferber eder melekleri.
1: Ya.
0: Yeryüzündeki görünmeyen ordularını seferber eder.
1: Ve kimse mani olamaz.
0: Hani tarihimizde, şanlı tarihimizde en zorlu savaşlarda ne olmuştur? Azdır Müslümanlar. Fakat bir bakmışsınızdır ki zaferle çıkmıştır.
1: Tabii.
0: Mesela diyelim ki adam İstanbul'u surlarla çevirmiştir. Ama ne yapmıştır? Allah'ın yardımı gelince denizden değil, gemiler karadan yürümüştür.
1: Aynen öyle.
0: Değil mi?
1: Yani imkansız olan şey imkanlı hale geliyor.
0: Tabii.
1: Allah'ın izniyle.
0: Yani
1: hocam mesela
0: Çanakkale'de,
1: Çanakkale'de
0: vesaire.
1: Değil mi? O topu kaldıran
0: değil mi? Güç.
1: Güçlü
0: İşte Allah'ın yardımıdır
1: Seyit Onbaşı değil
0: tabii,
1: mi? Nasıl
0: tabii,
1: onu kaldırıyorsun?
0: Tabii.
1: Hiç normalde kaldıramaz ama o anda
0: Tabii.
1: Öyle bir yardım geliyor ki o topu kaldırıyor yani kaç kiloluk topu. Hocam şöyle de bir ayet var mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum Kur'an-ı Kerim'de? Dediniz ya muratları gerçekleştiren, duaları gerçek kılan Allah isterse yardım eder.
0: Tabii.
1: Allah size ne zaman hangi müjdeyi vereceğini bilemezsiniz gibi böyle bir müjdeyle ilgili bir
0: Rabbiniz
1: ayet.
0: Sizin için neler hazırladı ve neler gizlediğini bilemezsin. Yani Rabbimiz bizim için neler hazırladığını ve bizim için ne sürprizler gizlediğini bilemezsin anlamında bir ayettir bu. Çok güzeldir. Gerçekten de insanı ne hayırlar bekliyor, ne güzellikler bekliyor, ne sürprizler bekliyor insan bilemez.
1: Bilemez.
0: Hayal bile
1: evet,
0: edemez. Yani gerçekten iyi bir insansanız, bu dünya hayatını iyi değerlendiriyorsanız, hani manevi anlamda böyle saygılı, edepli, manevi değerlerle donanımlı bir insansanız, cennette Rabbinizin sizin için neler, hangi sürprizler hazırladığını hayal bile edemezsiniz.
1: Hatta bu dünyada da değil mi güzellikleri
0: tabii,
1: muhtemelen hocam? Mesela
0: tabii.
1: Bazı insanların hani psikolojik sorunları var biliyorsunuz.
0: Evet,
1: belki
0: evet.
1: günümüzün en büyük hastalıklarından biri. İlaçlar alınıyor. Bir türlü o motivasyonu, mutluluğu içinde bulamıyor. İşte bu ne kadar büyük bir ilaçtır.
0: Tabii.
1: Rabbin sana yarın öbür gün neyi müjdeleyeceğini, hangi güzelliği vereceğini bilemezsin ama Allah bilir.
0: Tabii.
1: İsterse de veriyor yani.
0: Yani evet, o türdeki rahatsızlıklarda gelecek kaygısı oluyor. Geçmişe takıntı oluyor. Geçmişi bir türlü atamıyor.

0: derler ki geçmişi unut, geleceği de çok düşünme.
1: Evet.
0: Temel çözüm budur derler. Yani geçmişe çok takılma, takılıp
1: Hı
0: kalma,
1: hı.
0: eski defterleri bir kapat. Geleceğe de umutsuzlukla bakma. Geleceğe yönelik işte ya biliyorsunuz yarına çıkacağımızın garantisi yok.
1: Öyle.
0: 20 sene sonrasını düşünüyor. 50 sene sonrasını düşünüyor. Kardeşim sen gelecek kaygısı taşıma. Yani Allah'a güven.

0: bilmemiz lazım. Mesela bazen bizim bile tevekkülümüz eksik oluyor ya. Yani sabrımız eksik oluyor. Halbuki insan bunlarla donanımlı olacak. Yani iki kişi yolculuk yaparken bakıyor ki birinde şey yok, atı yok. Diğerinde at var, bedevi de at var. O zatta at yok. Nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum diyor. Ya sen deli misin diyor ya.
1: Nasıl gideceğim?
0: Bineğin yok, bir şeyin yok diyor. Bu nasıl bir yolculuk olacak böyle diyor yani. Yolda diyor telef olursun. Diyor ki benim diyor başıma bir güzellik gelirse bu yolda şükür atım var diyor. Ona binerim.
1: Şükür atım.
0: Evet. Bir de sıkıntı gelirse o zaman da sabır atım var diyor. Ona binerim diyor. O zaman bedevi diyor ki senin atın bizden sağlammış diyor ya. Biz
1: Ya.
0: atımız var diyoruz ama vallahi sen bizden daha akıllısın, daha sağlamsın. Şükür atı, sabır atı, kanaat atı, tevekkül atı. Biraz bunlara bin kardeşim.
1: Ya.
0: Her şeyi maddi olarak hesap etme.
1: Nasıl bir manevi kalkanla
0: Tabii
1: aslında yürüyor o yolu?
0: yani.
1: O nasıl varmasın, değil mi? Her yere varırsın böyle bir düşünceyle.
0: Evet.
1: Bize de feyiz olsun. Tabii bize şu anda hasta, şifa bekleyen seyircilerimiz de var, izliyorlar. Yani Allah'tan onlara şifa diliyorum. İnşallah en kısa zamanda en acil şifayı Rabbim size niyaz etsin. Ama
0: Amin.
1: çok ağır hastalar var. Bazen hani umutsuz vaka deniyor. Hani Allah'tan ümit kesilmez diyoruz ya. Bazen çok uzun tedavi gerektiren, çok büyük sabırlar gerektiren tedavi süreçleri oluyor. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Ama burada özellikle bir dua var ki tedavi gören hastalar için okunacak bir dua ve Peygamber Efendimizin de tavsiye ettiği bir duası. Hocam
0: Evet.
1: hangisidir?
0: Allah öncelikle tüm hastalarımıza acil şifalar ihsan
1: Amin.
0: eylesin. Rabbim onlara sağlık, afiyet versin. Ondan sonra
1: Amin hocam.
0: taze hayat bahşeylesin diyelim. Çünkü hepimizin hastalarımız var.
1: Evet.
0: Şimdi burada Peygamber Efendimizin öğrettiği bir dua bu. Bizzat Peygamber Efendimiz hatta böyle bazen ağrıyan bir yer olursa, elemi
1: Evet.
0: olursa oraya dokunarak da
1: Böyle
0: sağ eliyle,
1: dokunarak
0: evet
1: diyelim.
0: dokunarak da bu duayı okuduğu rivayet ediliyor.
1: Sağ eliyle
0: Evet.
1: dokunarak.
0: Duamız şu şekilde Bismillah. Allahümme ezhibil be'se rabben nas ve şfi fe ente şafi la şifae illa şifauk şifaen la yugadiru sakamen. Anlamı da çok güzel. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım. Bak sadece müminleri değil. İnsanların Rabbi olan
1: Tüm
0: Allah'ım.
1: insanların,
0: Tüm
1: inanan
0: insanlığın.
1: inanmayan
0: Tabii
1: yani.
0: tabii yani kainatın Rabbi,
1: Evet.
0: alemlerin Rabbi diyoruz ya. Ya Rabbi bu hastalığı gider. Ezibil be'se. Yani bu hastalığı tamamen yok et.
1: Amin. Evet.
0: Ve şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Fe entes şafi. Yani senden başka şifa veren yok. La şifae illa şifauk. Senin vereceğin şifadan başka şifa verecek kimse yok.
1: Ay vallahi öyle.
0: Yani
1: Vallahi öyle.
0: öyle bir şifa ver ki la yugadiru sakamen. Hiç bu hastalığın izi dahi kalmasın.
1: Eser
0: Yani
1: kalmasın.
0: öyle bir hastalık ver
1: Allah.
0: ki hani buna kamil şifa denir. Tam şifa.
1: Ay
0: Öyle
1: inşallah.
0: bir şifa ver ki doktora gittiğin zaman doktor baksın böyle filmlerine. Allah Allah, ne olmuş ya? Senin hastalık yok olmuş desin.
1: Evet inşallah.
0: Böyle güzel bir dua. Bunu okuyalım kardeşlerim. Bunun resmini çekin.
1: Ne sıklıkla okumak gerekir? Gün
0: Vallahi
1: içinde mi?
0: istedikleri kadar okusunlar. Sınır yok. Yani insanoğlu hani hastalandığı zaman Allah kimseye dert vermesin.
1: Amin.
0: Bir tek her şey onun etrafında döner, değil mi?
1: Evet.
0: Ne onulmaz dertler var, sıkıntılar var. Ona gidiyor, buna gidiyor. Hatta denize düşen yılana sarılıyor. Yani bütün şeyleri kapıları zorluyor. İşte zorlayacağın kapı burası. Cenab-ı Allah'a yönel. Ya Rabbi bu derdi veren sensin. Bunun da belki benim için hani bazen böyle dertler oluyor. Uzun sıkıntılar yaşıyorsun aslanım. Bu da derler ki günahları temizliyor. Tabii arındırıyor, tertemiz
1: Arındırıyor,
0: yapıyor.
1: değil mi?
0: Mesela bazen böyle uzun hastalıklar oluyor. Onlar vefat ettiği zaman şöyle diyoruz. Adamın günahı kalmadı diyoruz ya.
1: Değil mi?
0: Niye? Çünkü uzun süre bu sıkıntı yaşadı. Bütün günah

0: haklarını eritti, yaktı. Kefaret oldu diyoruz.
1: Kefaret.
0: Kefaret. Onların yerine kefaret oldu.
1: Hı hı.
0: Çünkü
1: bedelini ödedi değil mi?
0: Yok, bedelini değil. Müminin başına gelen herhangi bir sıkıntı, elem, keder, acı, hastalık, ızdırap günahlarını imha eder.
1: Hmm.
0: Günahlarını yakar. Onun için derler ki hasta ziyareti çok yapın. Hasta ziyaretinde de hastadan dua isteyin.
1: Hastadan dua isteyeceğiz.
0: Tabii.
1: Normalde hani biz dua ederiz evet. Hastaya.
0: Niye? Çünkü hastanın Allah'a yakın olması çok mümkündür.
1: Hmm.
0: Çünkü o artık kalbi incelmiş, gönlü incelmiş, yalvara yalvara. Günahları da erimiş. O hastalık, o ızdırap onun günahlarını eritmiş.
1: Bir de sabırla yoğruluyor ya insan hastalıkta. Allah
0: tabii.
1: Kimsenin başına vermesin ama
0: tabii.
1: O sabretmek, o beklemek seni öyle bir yoğuruyor. Hamur gibi yoğuruyor, yoğuruyor, yoğuruyor.
0: Tabii.
1: Günün sonunda sen olgunlaşmış bir başka bir insana dönüşebiliyorsun.
0: Tabii, tabii.
1: Tabii anlayana. Bazıları
0: tabii.
1: Da hala aynı tas, aynı hamam hocam.
0: Yani.
1: Bakıyorsun bir musibet başına bir hastalık geçiriyor.
0: Hı-hı.
1: Hastalık bitiyor yine aynı zalimlik. Diyorsun Hı-hı. Yani hiç mi senin burnun yanmadı?
0: Değil mi? Evet.
1: O da var yani.
0: Evet, evet, evet.
1: Ama işte Allah herkesi bu ıslah etsin. İyi,
0: amin.
1: İyiye yöneltsin.
0: Tabii.
1: Bu sağlık getiren bu duamızı bir okuyalım hocam.
0: Evet. Bu duayı tekrar edelim. Allahümme ezhibil be'se rabben nas veşfi fe entes şafi la şifa'e illa şifa'uk şifa'en la yugadiru sakamen. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım, bu bendeki hastalığı gideriver. Bana şifa veriver. Şifa veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık izi bırakmasın
1: amin,
0: bende.
1: Amin. Tüm şifa bekleyenlere inşallah buradan hocamızın ağzıyla bu güzel dua gitsin, yerini bulsun
0: amin.
1: Ve hiçbir hastalık kalmasın. Çünkü bu dünyada en güzel kıymet verilecek şey şifadır.
0: Tabii.
1: Ve kaybedince ne yazık ki bunu anlıyoruz. Her gün nefes aldığımız, yaşadığımız için, sapasağlam olduğumuz için bile 40 bin kere ne kadar şükretsek azdır. Bunun farkına bir hastayı görünce anlıyorsun. Yani o kadar
0: evet.
1: Büyük bir güzellik ki Allah'ın bahşettiği şifa.
0: Evet.
1: Sadece bu bile insanı hayatta tutması gereken muhteşem bir şey. Şimdi hocam çok fazla bir niyetin, bir duanın olmasını istiyoruz.
0: Hı-hı.
1: Bir dileğimiz var.
0: Evet.
1: Belki yıllardır, belki çocuk istiyorsunuz, belki başka bir şey. Çok önemli bir işi istiyorsunuz olsun. Veya evlenmek istiyorsunuz. Hiç fark etmez. Herkes kendi yaşamına göre. Öyle bir dua var ki salat-ı tefriciye duası. Hatta benim
0: evet.
1: Çevremde de bunu çok okuyanlar var.
0: Evet, evet.
1: Ve bu duaya çok inanıyorlar ve gücünü, etkisini çok güveniyorlar hocam. Özellikle 4444 defa bu dua okunursa makbul olur ve dilekler kabul olur deniyor.
0: Evet.
1: Bu rakam doğru mudur 4444?
0: Bu rakam şeyde geçiyor Aslı Hanım. Kurtubi'nin bir tefsiri var. Kurtubi tefsiri. Çok değerli bir tefsirdir bu.
1: Hı hı.
0: Salavatla alakalı bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ayet şu şekilde. Cuma günleri hutbede de hocalarımız okur bunu.
1: Hı hı.
0: Estağfirullah. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Hiç şüphesiz ki diyor Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey müminler, öyleyse siz de salat edin, salavat edin.
1: Hı hı.
0: Şimdi Allah'ın salatı Cenab-ı Allah'ın desteklemesidir. Yani onu madden manen desteklemesidir, onu seçmesidir.
1: Hı hı.
0: Peygamberin salatı meleklerin salatı dua etmesidir. Ya Rabbi amin, kabul olsun bu kişinin duası diye. Müminlerin salavatı da işte ya bizzat böyle salavat getirerek hepimizin bildiği Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bununla irtibat kurmaktır, peygambere selam göndermektir. Ya da müminlerin o peygamberin izinden gitmeye çalışmalarıdır.
1: Hmm.
0: Onu takip etmeleridir. Yani peygamberi baş tacı edip hani bazen şeyler soruyor ya yollarda spikerler, senin rol modelin kimdir?
1: Evet.
0: Sen kimi örnek alırsın? Herkesin bir rol modeli var.
1: Hı hı.
0: Benim modelim kainatın efendisi Muhammed Mustafa'dır diyorsan sen ona salavat getiriyorsun demektir.
1: Hmm.
0: Benim modelim odur kardeşim.
1: Bu da
0: o
1: bir
0: nasıl,
1: salavattır.
0: Bu da bir esas salavat budur.
1: Hı hı.
0: Şimdi burada öz olarak diyor ki Allah yapıyor, melekler yapıyor, öyleyse siz de yapın
1: hı hı.
0: diye bize tavsiyede bulunuyor insanlara.

0: müminlere. O ayetin tefsirinde diyor ki Kurtubi, bu salavat öyle bir tesirli iksirdir ki diyor, özellikle salat-ı tefriciyeyi 4444 defa okumak, hı hı, bütün sıkıntıları çözer diyor.
1: Allah Allah.
0: Evet, orada
1: peki
0: rivayet bu.
1: 4444 defa aynı gün içerisinde mi okumalıyız?
0: Yok.
1: Yayarak da okuyabiliriz
0: tabii,
1: değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii tabii, sıralı veyahut da beraber dostlar arasında paylaşarak 10 tane sen oku, 20 tane sen oku şeklinde.
1: Ha, benim adıma da okuyabilir.
0: Tabii okunabilir, hı hı, ama bir amaç için yani, bir hedef için.
1: Evet.
0: Şimdi bunun anlamı çok güzel. Bakın, Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammed. Allah'ım diyor, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kusursuz bir salat ve rahmet, mükemmel bir selam ve selamet vermeni diliyoruz. Yani Peygamber Efendimiz'e burada bağlılığımızı perçinliyoruz. Hı hı. Öyle bir salat, öyle bir selam ki diyor, tenhallu bihil ugadü. O peygamber ki diyor, bizim selam gönderdiğimiz, bağlılığımızı arz ettiğimiz peygamber ki, onun hürmetine diyor tüm düğümler çözülür.
1: Düğümler.
0: Tabii, ne kadar böyle çetrefilli iş varsa, düğüm varsa onlar çözülür diyor. Felak suresinde de geçmişti ya, düğümlere,
1: evet,
0: üfüren.
1: Üfürenler diyor.
0: Düğümlere
1: orada.
0: Üfürünce ne oluyor? Kitleniyorsun sen. Sana, evet, büyü gibi, sihir gibi şeyler yapılıyor ya.
1: Allah muhafaza.
0: İşte bütün düğümleri çözer diyor o peygamber. Ve tenfericu bihil kürabü. Ve bütün sıkıntılar, belalar onun hürmetine açılıp dağılır diyor. Yani zaten tefriciye ferac, yani sıkıntının, stresin, zorluğun açılması anlamına
1: tefriciye
0: geliyor. Tabii tefriciye o demek. Ondan sonra ve tukda bihil havaicu, bütün hacetler, bütün dilekler ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Hacca umreye gidiyorsun mesela, peygamberimizi ziyaret ediyorsun.
1: Evet.
0: Ya Rabbi, şu güzel peygamberimizin hürmetine bizi affet diyorsun mesela. Hı hı. Ya da bu peygamberimizin hürmetine bana sağlık ver ya Rabbi diyorsun. Evet. Onun hürmetine bütün sıkıntılar açılıyor. Başka ve tünalu bihir ragaibu ve husnul havatimu. Onun diyor hürmetine bütün maksatlara, gayelere ulaşılır.
1: Hı hı.
0: Bir maksadın var senin, bir hedefin var.
1: Evet.
0: Onun hürmetine kavuşursun diyor. Ve bütün güzel sonuçlar, güzel sonlar onun hürmetine elde edilir diyor.
1: Ne güzel ya.
0: Ya husnul havatim demek güzel son demek.
1: Hı.
0: Ona ulaşırsın diyor. Ve devam ediyor. Ve yüsteskal gamamu büvecihil kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli ma'lumin leke ya Allah. Onun diyor şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmurlar istenir.
1: Allah
0: yağmur
1: Allah.
0: Duasında ya Rabbi peygamberimizin hürmetine diyorsun.
1: Yağmur duasında.
0: Allah'ım onun ehli beytine, yani onun aline, ailesine, çoluğuna, çocuğuna, hı-hı, onun nesline ve ashabına, yani ona iman etmiş kişilere, hı-hı, onu görenlere her göz kırpacak kadar zamanda, böyle gözünü kırpıp kapatıncaya
1: bir
0: kadar
1: saniye,
0: zamanda,
1: evet,
0: yani her saniyede, her nefes alacak zamanda sana malum olan bütün varlıklar sayısınca salat et.
1: Allah Allah. Yani
0: çok
1: her
0: anlamlı.
1: Saniye salat et.
0: Tabii.
1: Bütün varlıklar sayısınca, ne kadar çok varlık var, değil mi?
0: Evet.
1: Kedisinden insanına, bitkisinden.
0: Tabii.
1: Toprak altında, su altında
0: bildiğimiz,
1: yaşayan.
0: Bilmediğimiz.
1: Daha kim bilir ne varlıklar
0: ya,
1: bilmiyoruz.
0: Yani.
1: Öbür alemlerde. Yani o kadar önemli demek ki salat-ı tefriciye duası, dileklerin kabulü için,
0: evet,
1: 4444 defa okunursa sizin
0: da,
1: yerinize bir başkası da okuyabilir dedi hocam. Çok etkili.
0: 4444'ü belki gözü kesmezse insanların, hı hı, ya bunu nasıl okunacak kardeşim derse, 3, 7, 11 şeklinde,
1: hı hı,
0: hatta 111 şeklinde okurlarsa da çok büyük faydalar elde ederler.
1: 3, 7,
0: yani
1: 11 veya 111,
0: evet,
1: defa da,
0: evet,
1: okunabilir.
0: Okunabilir.
1: Allah kabul etsin.
0: Allah
1: bazen
0: kabul
1: bir
0: etsin.
1: Dua bile, değil mi, kabul olur Allah katında.
0: Vallahi bazen dediğiniz gibi bir kere okusa insanın bütün kapılar açılır.
1: Değil mi, inşallah.
0: Yeter ki gönülden okusun.
1: Evet.
0: Yani peygamberimize sevgisini izhar etsin. Bağlılığını, peygamberimizin sünnetlerine saygı duysun. Onun hadislerini baş tacı yapsın. Şimdi mesela bende bazı kitaplar var evde.
1: Hı hı.
0: İşte atasözleri mesela. Şöyle kalın bir kitap.

0: Ondan sonra işte yüz değerli söz gibi böyle kitaplar var. En değerlisi ne biliyor musunuz? Peygamber Efendimizin hadisleri benim için en değerli. Tamam, o değerli sözler de güzel. Zaten ilhamını da hep hadisten almış, ayetten almış ama benim için en değerli söz, hani biz bazen deriz ya, insan dedesini, babasını anarken, "Ah, şimdi olsaydı rahmetlik dedem şöyle derdi. Rahmetlik babam şöyle derdi." deriz ya. Rahmete vasıl olsun. Rahmetin, yani alemlere rahmet olarak benim peygamberim de şu konuda şunu demişti diyebileceğimiz kadar hadis bilgisine ihtiyacımız var.
1: İnşallah hepimize nasip olsun. Zaten kitaplar hazır.
0: Tabii.
1: Hatta kitaba bile artık gerek yok. Her şey internette. Yani
0: Tabii.
1: kitabın bilgisi de internete düşüyor. Sadece bilgiye aç olmak önemli. Öğrenmek istiyorsak ne mutlu bize ki bunu yapmalıyız.
0: Tabii.
1: Hem Peygamber Efendimiz'i tanıyoruz hem de dinimizi.
0: Ya
1: Dinimize daha da çok yaklaşıyoruz.
0: aslanım, kimlerin sözünü biz dinlemiyoruz ki? Ayetler Allah'ın sözleri. Hadisler de peygamberimizin sözleri. Biz bir onları başta bir dinleyelim yani,
1: Bu
0: değil mi?
1: özlü sözler diye geçiyor ya, sosyal
0: Tabii.
1: medyada çok
0: Tabii.
1: paylaşılıyor. Asıl Peygamber Efendimiz neler söylemiş?
0: Evet.
1: Dünyamızı öyle bir değiştirecek ki o
0: Evet.
1: sözler. Allah'ın sözü zaten kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizi kökten değiştiriyor. Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızı, bilincimizi, durumumuzu A'dan Z noktasına değiştiren tek kitap.
0: Bir de şey var aslanım. Mesela Aristo şöyle söylemiş, bilmem şu söylemiş.
1: Düşünürler.
0: Tamam, çok güzel. Onlara hiç kimse "ya bu uydurmadır" bir demiyor. Ama peygamberimizin hadislerine sıra gelince, "yok efendim, bunlar sonradan uydurulmuş da." Aynı şeyi öbürkülere niye söylemiyorsunuz? Bundan peygamberimizden bile önce yaşamış filozofların sözlerini hemen kabul ediyorsunuz. Hiç itiraz etmiyorsunuz da. 14 asır önce, daha dün yani yaşamış peygamberin sözlerine gelince, "aman işte bu acaba uyduruldu mu, bu doğru mu?" Niye endişeye düşüyorsunuz? Ve doğru ol, yani Allah'ın izniyle doğrudur. Doğru olmasa bile sizin niyetiniz doğru. Sen hani diyor ya, Mevlana ile Şems'in hikayesi vardır. Şems geldi diyorlar da, Mevlana sevincinden cübbesini, çok kıymetli bir cübbesi varmış, hediye ediyor adama. Diyorlar ki, "ya yalan söylediğini biliyorsun. Niye hediye ediyorsunuz cübbenizi? Şems geldi" diyor. Şems'in gelmeyeceğini biliyorsunuz. Diyor ki, "ben yalanına cübbemi verdim. Gerçeği olsa canımı verirdim" diyor.
1: Ay Allah'ım.
0: Yani bir hadisi bir insan saygıyla dinledi, baş
1: Ya.
0: tacı yaptı. Vallahi sevap alır. Vallahi sevap alır.
1: Önemli olan senin niyetin.
0: Tabii.
1: Sen samimiysen Allah,
0: Tabii.
1: zaten Allah'la senin aranda
0: Allah
1: öyle bir
0: sana
1: bağ
0: onun
1: var.
0: doğrusunu ulaştırır.
1: Tabii.
0: Zaten alimlerimiz
1: İnşallah.
0: bugün üniversitelerimizde aslanım, ilahiyat fakültelerinde hadis kürsüleri var. Binlerce hadis alimi çalışıyor, bunlarla alakalı kitap yazıyor. Artık hangi hadis hakiki, sahih, hangi hadis uydurma, zaten biz biliyoruz. Hiçbir din alimi uydurma hadisi anlatır mı?
1: Yani.
0: Deli mi adam? Niye gerçek olmayan hadisi anlatsın? Anlattığı zaman yarın ona onun hesabı sorulmaz mı?
1: Allah'tan hadislerimiz var. Ya
0: Değil
1: bunlar
0: mi?
1: yok olsaydı, değil mi? Kötüler tarafından bir şekilde
0: Tabii.
1: imha edilseydi.
0: Tabii.
1: Bunlar var ve iman ediyoruz, inanıyoruz Peygamber Efendimiz'e ve tabii ki de tüm ümmete. O dönem yaşamış ve bu güzelliği bize katmış, bugüne getirmiş. Daha ne olsun yani?
0: Değil
1: Güzellikle,
0: mi?
1: saygıyla anacağız her zaman kalbimizde. Peki hocam, o zaman Kafirun
0: Evet.
1: suresine geçelim. Bakalım
0: Evet.
1: Kafirun suresinde sanki isminden anlaşılır gibi de
0: Evet.
1: kafirlere mi sesleniyor bu surede yaradan?
0: Şimdi kafirlere sesleniyor ama kafiri biz hani bazen böyle biraz hakaret gibi ele alıyoruz ama kafir kelimesinin anlamını da bilmek lazım.
1: Nedir anlamı?
0: Kafir aslında bir hakaret içermiyor. Kafir kefere kökünden geliyor. Gerçeğin üstünü örten demek. Yani gerçeği görmüyor, görmezden geliyor. Gerçeği duymazdan geliyor. Gerçek orada tüm parlaklığıyla ortada ama o yok sayıyor.
1: İnkar.
0: Yani yok sayıyor.
1: Yok saymak.
0: Onun için ona kafir deniyor. Yani hatta çiftçiye küffar denir, çiftçilere. Çiftçi neyi örtüyor? Tohumu ekiyor Ekim ayında, Kasım ayında. Tohumun üzerini toprakla örtüyor ya. Onun için küffar, çiftçilere Arapçada küffar denir.
1: Küffar.
0: Şimdi yani hakaret olarak algılamayın. Burada da Cenab-ı Allah bu surede Peygamber Efendimiz'e İslam'ın ilk günlerinde şöyle teklifler gelmiş aslanım. Sen yeni bir din getirdiğini iddia ediyorsun. Peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Biz tamam sana inanalım ama sen de bizim putlarımız

0: hepten yok sayma.
1: Hmm.
0: Sen de bizim geleneğimizi, şimdiye kadar taptığımız o putları atma. Sen biraz bizimkilere tap, biz de biraz senin Rabbine.
1: Nasıl olacak öyle yarı
0: İşte
1: yarıya?
0: böyle bir saçma teklifte
1: Yani böyle
0: bulunuyorlar.
1: çok saçmaymış gerçekten.
0: Hatta şöyle de teklifte bulunuyorlar. İşte sen kardeşim, senin derdin ne? Sen Mekke'ye yönetici mi olmak istiyorsun? Seni lider yapalım, reis yapalım. Senin derdin zengin olmak mı? Biz para toplayalım, sana para getirelim. Ya da senin derdin Mekke'nin en iyi hanımlarıyla evlenmek mi? Sana en iyi hanımlarıyla evlendirelim diye.
1: Akıllarında ne var işte
0: Ya o
1: hep.
0: dervişin zikri neyse fikri odur
1: Aynen
0: diye bir
1: öyle.
0: laf var ya. Onların hayatının amacı bir tek makam, bir tek para, bir tek
1: Ya.
0: kadın olduğu için
1: Tabii.
0: ona da öyle zannediyorlar. Peygamber Efendimiz onlara ne diyor? Siz ne diyorsunuz diyor ya. Benim sağ avcuma güneşi, sol avcuma da ayık getirip koysanız ben bu davadan yine vazgeçmem diyor.
1: Aa, maşallah evet.
0: İşte o sırada bunların bu saçma teklifine bu ayetler geliyor. Diyor ki: "Kul ya eyyuhel kafirun." De ki: "Ey inkarcılar, ey Allah'ı kabul etmeyenler, puta tapanlar. La a'budu ma ta'budun." Sizin taptığınıza ben tapmam. Çünkü sizin taptıklarınızın kendine bile hayrı yok.
1: Yani.
0: "Ve la entum abidune ma a'bud." Benim taptığıma da siz zaten tapmıyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. "Ve la ene abidun ma abettum ve la entum abidune ma a'bud." Bundan böyle ben sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Yani sakın içinizde bir umut olmasın. Bir gün peygamber bizim bu putlarımıza da değer verir, bizim bu putlarımıza da tapar diye içinizde bir şey, kıvılcım dahi olmasın. Asla tapmam
1: Mümkün
0: diyor.
1: değil.
0: Mümkün değil. Şirktir diyor çünkü. Siz de benim taptığım ilahıma yönelecek bu vaziyette bunları inkar etmedikten sonra, la demedikten sonra, la Arapça'da hayır demektir. La ilah ediyorsun ya,
1: La.
0: hiçbir put yoktur. Hiçbir Allah adına, yani böyle haşa Allah olduğunu zanneden şey yoktur. İllallah, ancak Allah vardır diyorsun ya, siz de benim taptığıma bunlarla beraberken tapacak değilsiniz diyor.
1: Yani aynı anda olmaz çünkü.
0: Olmaz, olmaz. Yani şirk olur yani.
1: Tabii.
0: Leküm dinüküm veliye din. Artık sizin dininiz size, benim dinim banadır diyor. Şimdi sizin dininiz size, benim dinim bana derken, sizin dininiz de çok iyi, devam edin anlamında değil
1: Değil.
0: bak. Sizin saçmalıklarınız, sizin bu hiçbir kendine faydası olmayan putlara olan saygınız sizi bağlar, sizi sorumlu tutar. Benim de tertemiz olan inancım, dinim beni bağlar anlamındadır.
1: Evet.
0: Yani ve hatta burada çizgiler çok kalın bir şekilde çekiliyor ki artık hiç kimsenin böyle, hani affedersiniz, sapla samanı karıştırıp da biraz ondan biraz ondan ortaya karışık bir inanç modeli ortaya çıkmasına Allah kesinlikle müsaade etmiyor.
1: Aslında bunu bugüne de uyarladığımız zaman
0: Tabii.
1: hocam bu sözü senin dinin sana hani bir başkasının dininde kötüleyenler oluyor ya
0: Evet.
1: işte onlar böyleler şöyleler. Yani onun dini ona,
0: Tabii.
1: bizim dinimiz tabii ki bize göre
0: Onun
1: en
0: yolu
1: güzel din.
0: ona, benim yolum bana.
1: Değil mi?
0: Ama yeter ki hakaret olmasın,
1: Evet.
0: saygısızlık olmasın. Mesela bakın, Kur'an-ı Kerim putları hiçbir şey ihtiva etmediğini, anlam taşımadığını bildirir ama bir ayette وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka tapılan şeylere sakın sövmeyin der. Bak, mesela bazı insanlar var böyle, başkalarının değerlerine sövüyor,
1: Mesela ineğe
0: hakaret
1: tapıyorlar.
0: ediyor.
1: Affedersiniz yani
0: Evet.
1: ineğe Hindistan'da tapıyorlar şimdi. Şey görüyorlar onu tanrı gibi. Yani tövbe
0: Saçma
1: haşa.
0: görebilirsin bak.
1: Saçma ne kadar akla
0: Ama
1: saçma geliyor.
0: sövemezsin.
1: Ama niye söveyim şimdi?
0: Sövemezsin.
1: Allah
0: Adam
1: ıslah
0: velev ki
1: etsin.
0: bardağı bile tapsa, senin ona Allah diyor ki sövme. Neden? Ayetin devamı diyor ki: "Feyesübbullâhe adven bi gayri ilm." Siz onların değerlerine, putlarına söverseniz o da bilgisiz ve bilinçsizce sizin Rabbinize söver diyor.
1: Aslında ona yanlış bir insanlık
0: Tabii.
1: örneği
0: Tabii.
1: tanıtmış
0: Peygamber Efendimiz hiçbir zaman kimsenin putuna sövmemiş. Yanlış olduğunu söylemiş bak.
1: oluyorsun.
0: Yanlış demiş bak. Bunlara tapmanız yanlış. Sizin gittiğiniz yol doğru bir yol değil demiş. Bunları söylemiş ama hani bizim böyle bazen böyle kaba bir ifadeyle hakaret, sövgü, bunları asla
1: Bir
0: yapmamış.
1: mümine yakışmaz zaten
0: Yakışmaz.
1: bu. Bize
0: Yakışmaz.
1: yakışmadığı için yapmamamız lazım.
0: Bazıları bunu marifet zannediyor. Başkalarının değerlerine sövmeyi,
1: Evet.
0: onları böyle işte şey yapmayı çok marifet zannediyor. Bu marifet değil. Bu Kur'an ahlakı değil. Kur'an ahlakı

0: ahlakına göre sen eğer diyor Kur'an onun putlarına söversen, değerlerine söversen, hakaret edersen o da cahilce, bilinçsizce senin Allah'ına söver diyor.
1: Ya sen ne yapıyorsan aynalık ediyor sana.
0: Etki tepki doğurur
1: Evet,
0: diyor.
1: çok doğru. Yani sen insanlığını koruyacaksın, doğru bir şekilde
0: Tabii.
1: anlatmaya çalışacaksın.
0: Evet.
1: İnanan inanır, inanmayan da Allah'ın izniyle inşallah bir gün yola gelir demek
0: Tabii
1: lazım.
0: yani
1: İslah
0: bizim
1: etsin.
0: yöntemimizi kim belirler aslanım? Kur'an-ı Kerim belirler. Bizim yolumuzu, yöntemimizi kim belirler? Peygamberimizin güzel ahlakı belirler. Ve inneke le ala hulukin azim. Sen yüce bir ahlak üzeresin diyor peygamberimize. O ahlakı ona veren kim? Allah.
1: Tabii.
0: O ahlakla onu donatan kim? Onu böyle o genlerle onu böyle yaratan kim? Allah.
1: Hocam bazen mesela şimdi Kafirun suresinden yola çıktık diye kafir diyoruz ya mesela birine.
0: Evet.
1: Aslında halbuki Müslüman. Seni kafir seni demek yanlış mıdır?
0: Ha, hele hele bir Müslümana asla kafir diyemezsiniz aslanım. Mesela bizim vardı böyle bazı görev yaptığım yerlerde adam biraz böyle gaddar diye, biraz acımasız diye adama lakap takmışlar. Gavur Hacı, bilmem Gavur Ahmet, Gavur Mehmet falan gibi bir Müslüman kişiye siz böyle bir lakap takamazsınız. Böyle lakap olmaz. Yani zaten bir Müslümana kafir, gavur diyemezsiniz. Hatta bir hadis var. Eğer bir kişiye diyor siz kafir derseniz, o da kafir değilse diyor, o sizin söylediğiniz söz size döner diyor. Demin dediniz ya ayna.
1: Evet.
0: O söz böyle dolaşır diyor. O adamda o söze yer yoksa diyor, kafir değilse, o söz gelir söyleyene döner diyor.
1: Ağzından çıkan sözlere dikkat edeceksin.
0: Tabii asla bir Müslümana böyle kafir, gavur, asla böyle lakap takmayacaksın. Yanlış.
1: Peki.
0: Varsa bile hemen düzeltin,
1: Hemen
0: tövbe edin.
1: düzeltelim. Bir daha
0: Tabii,
1: kafir bu
0: asla.
1: tabirleri kullanmayalım.
0: Seni gidi kafir falan gibi böyle
1: Evet.
0: hele bir Müslümana
1: Şaka şaka yoluyla da olsa, değil mi?
0: çocuğa bile söylenmez. Çok
1: Evet.
0: tehlikeli sözler bunlar.
1: Peki hocam bunlar önemli ki bilelim. Şaka
0: Tabii,
1: yoluyla da
0: tabii,
1: biliyorsun biz çok
0: tabii.
1: şakalaşmayı da seviyoruz ama
0: Evet.
1: kötüye gitmesin iş. Şimdi bir 84 yaşındaki bir amcamız var, Hafız amcamız. Ve bu yaşında yani maşallah dedirtti. Hafızlık yarışmasında birinci oluyor. Bir izleyelim mi?
0: Evet,
1: Buyurun.
0: maşallah.
1: Evet, bir fotoğrafımızmış bu. Ben video zannettim. Fotoğraf varmış. Yani 84 yaşında dedemiz hafız zaten ama 84 yaşında
0: Yarışmaya
1: hafızlık
0: giriyor.
1: yarışmasına girip de birinci olması nasıl bir şey? Maşallah.
0: Çok güzel bir şey. Biliyorsunuz insanoğlunun hayatı neyle iştigal ediyorsa sonu da öyle bitiyor. Demek ki bu amcamızın kelamullah diyelim. Allah'ın kelamı ağzından hiç düşmemiş. Demek ki hep namazlarda okumuş, devamlı hatim yapmış ve unutmamış. En sonunda demiş ki şu yarışmaya bir gireyim bakayım. Duruyor mu
1: Evet.
0: benim hafızlığım, sağlam mı? Girmiş. Maşallah 84 yaşında olmasına rağmen pırıl pırıl zeka, pırıl pırıl hafıza. Bir de Kur'an-ı Kerim'i çok okuyanlarda bu unutkanlık hastalığı olmaz derler aslanım.
1: Alzheimer olmuyor mu
0: Öyle
1: Kur'an-ı Kerim
0: diyorlar. Evet,
1: okuyanlarda?
0: istisnalar vardır mutlaka da. Çünkü Kur'an okumak onun zihnini açıyor, berraklaştırıyor. Allahu alem faydası oluyor.
1: Değil
0: Yani
1: mi?
0: kitap okumanın da çok faydası
1: Bir
0: oluyormuş.
1: bırakmamak. Bazen
0: Tabii.
1: mesela ben işte 15 yaşında hatim indirmiştim diyen bir kişi yıllar sonra unutunca da hiç okumayınca da unutabiliyor.
0: Değil mi?
1: Unutmamak, tekrarlatmak hafızayı zihni o kadar güzel bir hale getiriyor ki maşallah diyoruz. Hepimize nasip olsun. Kısa bir aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın sevgili seyirciler.
2: Zamanın izinde asarlar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Curio Collection by Hilton.
3: Şimdi sütlüsü de var. Yeni 330 gram sütlü ve 400 gram kakaolu birlik gurme, %40 fındık parçacıklı krema, 169 lira 90 kuruş. Bu cuma Coop'ta.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Staş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.

0: Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
3: Bellona, Bellona.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
6: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Damla önce çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: eğer, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
10: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
11: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Curio Collection by Hilton.

0: Güzel bir cuma gününde sevgili Musa Bilgiç hocamızla buluştuk. Sevgili seyirciler, şükür kavuşturana bu cumaya sizlerle birlikte bu vakti geçirmek bizim için de çok büyük bir keyif, bu sohbete nail olmak benim için de çok kıymetli hocam. İyi ki varsınız. Şimdi tabii sorular geliyor. Seyircilerimiz de bize her daim biliyorsunuz sorularınızı iletebilirsiniz. Her cuma ben Musa Bilgiç hocama bu soruları da iletiyorum. Mesela kaza namazları ile ilgili hocam. Kaza namazı toplu olarak kılınabilir mi?
1: Şimdi kaza namazı toplu olarak kılınabilir. Ama böyle bir cemaat oluşturulup da mesela bütün kazası olanlar bir araya gelip hadi bakalım hep beraber kaza namazı kılalım ortamı oluşturulamayabilir. Zor olur yani. En iyisi kaza namazını ferdi olarak kılmak. Ha imkan varsa oluşturuluyorsa 5-10 kişi bir cemaat yapıyorsa olabilir. Ama esas olan, doğru olan, kolay olanı, çünkü o cemaati gecesi var, gündüzü var. Ne zaman toplayacaksın? Her zaman toplayamazsın. Bir insan ne kadar Allah'a borcu olduğunu, ne kadar namaz eksiği olduğunu bilir değil mi? Herkes kendi bilir. Bir matematik içerisinde, hesap içerisinde, bir plan içerisinde. Kimileri mesela niyet ederken, ya Rabbi en son kılamadığım öğlen namazı diye kılar. Kimi de işte en son değil de, daha işte en böyle önce kılmadığım namaz diye niyet eder.
0: Evet, zamanını bilir.
1: Zamanını bilir.
0: Mesela hocam diyelim ki hiç namaz kılmamış bir insan. Evet. 30 yaşında varsayalım. Nasıl bir hesap yapacak? Yani kaç yaşından itibaren geri gitmesi lazım? Günü nasıl bölecek?
1: Şöyle yapacak. Biliyorsunuz namaz ibadeti akıl bali olmakla başlıyor. Bu da nedir? Erkek kız ortalama 15 yaş diyelim. Yani artık buluğa ermiş. Akıl demek faydalıyı zararlıdan ayırt edebilen. Çocuk değil artık, kimse aldatamaz onu.
0: Muhakeme yeteneği gelişmiş.
1: Tabii, balığı demek buluğa ermiş. Yani evlendirilse neredeyse çocuğu olacak. Yani biyolojik olarak bütün vücudu tekamül etmiş, olgunlaşmış demek. Böyle bir çağ 15, 14, 15, 16 yaşlarından itibaren 30'a kadar hiç kılmadıysa 15 senelik namaz borcu var.
0: Evet. Onu nasıl hesaplayacak?
1: Bunları
0: 15 seneyi mesela 15 aylara seneyi, bölecek değil mi?
1: Yani 15 senenin en azından şöyle yapabilir aslanım. Bazıları da şöyle yapıyor mesela. Bir şimdiki hemen bir namaza başlıyor. Her namazın peşinden de kılamadığı bir namaz kılıyor. Mesela öğleni kıldı ya, öğleden sonra diyor ki
0: kazasını.
1: Bir de kaza kılayım. En azından bir 15 senede böyle gideyim ki zaten ne yapar? 30'unda başladıysa 45'e kadar o 15'i tamamlar. Açığını tamamlar.
0: 45 yaşında tabii. O 15 yılı tamamlamış oluyor.
1: Böyle
0: yani
1: yaparsa
0: bir kaza kılarsa,
1: tabii,
0: namazın bir kaza üstünde kılarsa. Bir kaza kılarsa. Bu bir yöntem.
1: Yöntem.
0: Ha, istersen 5 kaza kıl, o zaman daha kısa olur.
1: Tabii. Ya şimdi en güzeli ne biliyor musunuz? Borcun iyisi ödemek, derdin iyisi ölmek diye bir laf var. Yani evet. Borcun varsa ödeyeceksin kardeşim. Yani zamanında ödeyeceksin, vaktinde. Her şey vaktinde güzeldir. Şimdi namaz ibadetinin en güzeli vaktinde kılınandır. Ama oldu ya, nefsine uydun, biraz hızlı yaşadın, böyle namaza falan sıra hiç gelmedi. Ama gün geldi, jeton düştü, pişman oldun. Ya benim, bir geriye döndün, baktın. Nasıl ki insanların birbirine olan borçlarında bile insan bir yüzü kızarıyor borcunu ödemediği zaman. Sen de Allah'a olan borcunu biliyorsun. Bunu bir tarafından ödemeye başlaman lazım.
0: Günde 5 rekat, 5'i 30'a çarp diyelim ortalama.
1: 5 vakit.
0: 5 evet. Vakit, 5 vakit.
1: Sadece namaz. Farzları kılıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir de Salat-ı Vitr kılıyorsunuz. Şeyde yatsı namazındaki 3 rekat. Bu tabii ne oluyor? Bir defa borcu bir yerinden ödemeye niyetlenip başlamak insanı kurtarır aslan.
0: Peki sünnetleri?
1: Sünnetleri kazada kılmıyoruz. Çünkü o kadar vaktimiz yok. Yani vaktimiz yok. Bir an önce borcumuzu, farzları ödememiz lazım. Onun için bu kaza namazı çok önemlidir, kıymetlidir. Borç ödeme namazıdır. Herkes kendi borcunu en iyi kendi bilir. Bir tarafından başlamak lazım. Ne mutlu başlayabilenlere.
0: Ne güzel bu borç değil mi? Biz hani borç deyince sanki işte kredi kartı borcu diyoruz. Evet. Ben 15 yıllık borçluyum. O daha 15 yıl var ödemeye dediğiniz zaman aslında namaz borcu.
1: Vallahi Allah ömür versin de ödesin.
0: Evet.

0: Öyle
1: İnşallah, amin.
0: insanlar oluyor ki jeton biraz geç düşüyor. Hani siz dediniz ya 30'da başlamış falan. Ne 30'u? Adam 70'e geliyor, 80'e geliyor, jeton daha düşmemiş. Yeni
1: Ömrü de
0: düşüyor.
1: yetemez değil mi belki
0: E
1: o zaman
0: şimdi
1: o
0: sen
1: kazaları kıymaya?
0: 70'inde başlasan, 80'inde başlasan ne kaldı ki geriye? Nasıl yetiştireceksin? Bir de gençlikteki ibadet gibi değil ki yaşlılıkta unutuyorsun, abdestini tutamıyorsun. Gençlikte bir abdeste istersen 3 vakit kılarsın, 5 vakit kılarsın. Ama yaşlılıkta bir namazı zor kılıyorsun.
1: Ya.
0: Ya abdest ihtiyacın oluyor, tutamıyorsun falan. Unutuyorsun. Kaçıncı rekattaydım ben diyorsun. Bunlara bu hale düşürmemek lazım aslanım.
1: Evet.
0: Yani bizde biraz maalesef yani millet olarak dünya işlerinde çok hassasız, çok akıllıyız. Hesabı kitabı çok iyi yapıyoruz. Mesela benim tanıdığım vardı biri. Eskiden şeyler doldurulurdu, fişler doldurulurdu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum bu hani KDV şeyleri
1: Ha, vergi.
0: sonra
1: Aha.
0: millet oradan birazcık para alırdı.
1: Evet.
0: Bütün mahallenin şeylerini o dolduruyor. O kadar akıllı bir adam yani böyle. Herkes bilmiyor ama o dolduruyor. Ama ona namaz deyince diyor ki ben hiçbir sureyi bilmiyorum diyor. Ya kardeşim sen mahallenin en akıllı adamısın. En bilir kişi gibi adamısın. KDV şeylerini sen dolduruyorsun. Lan insan bir İhlas suresini, bir Fatiha suresini ezberlemez mi ya? Bu tembellik nedir ya? Yani hele böyle dünya işlerinin nizamında, düzeninde bazı insanlar var ki adam çok akıllı ya. Yani böyle hiçbir dünya işlerinde eksiği yok. Kusuru yok. Hiçbir yere borcu yok. Vergi borcu yok. İnsanlara borcu yok. Fazladan parası var. Ama dini konulara gelince bir bakıyorsun adamın 50-60 yıllık namaz borcu duruyor. 50-60 yıllık oruç borcu duruyor. O hiç 50 yıldır zekat vermemiş. Bu kadar borçla sen yaratıcının huzuruna nasıl çıkacaksın ya? Bunu bir düşünsene kardeşim. İnsanlardan utanıyorsun da Allah'tan niye utanmıyorsun? Halbuki esas utanılmaya layık olan Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Bakara suresinde "Fela tahşevun nase vahşevni" diyor. İnsanlardan korkmayın, esas benden korkun diyor.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Peki hocam, yani birinin bu hani namaz kılmasına bu vesile olması da çok büyük sevap herhalde değil
0: Tabii,
1: mi?
0: tabii.
1: Yani Allah herhalde lütfederse her şey olur. O zaman böyle mi dua etmeliyiz? Allah'ım lütfet, sen lütfet. Senin rızan için ben
0: Tabii,
1: namaz kılmaya başlayayım.
0: tabii. Namazı Rabbim bize sevdirmesi için dua etmemiz lazım. Peygamber Efendimiz gözümün nuru namaz diyor. Bana çok sevdirildi diyor. Hatta Peygamber Efendimiz namazı bir rahatlama şeyi gibi görürmüş. Hazreti Bilal'e böyle bunaldığı zaman, sıkıldığı zaman hani dünya işlerinde insan bazen bir yorulur ya,
1: Tabii.
0: bunalır ya. Hazreti Bilal'e dermiş ki müezzin Bilal-i Habeşi'ye "Erihna ya Bilal. Hadi bir ezan oku da bizi bir rahatlat ya. Şu namaza bir geçelim de namazla bir rahatlayalım." Gerçekten de namaz insanı rahatlatıyor biliyor
1: Huzur
0: musunuz?
1: bulunuyor,
0: Tabii.
1: huşu bulunuyor.
0: Tabii yani
1: Rahatlatmaz mı en büyük?
0: evde seccadeni seriyorsun böyle. Dünyadan bir uzaklaşıyorsun. Abdestini alıyorsun tertemiz. Allah'ın huzuruna duruyorsun. Arada hiç kimse yok. Ellerini açıyorsun. Yalvarıyorsun. Yakarıyorsun. Namazdan sonra böyle namaz bitirince hele camiden çıkınca kuş gibi oluyorsun ya.
1: Ya
0: Kuş gibi oluyorsun.
1: maşallah,
0: Yani böyle
1: evet.
0: üzerindeki tüm kötü elektrik, enerji hepsi kaybolmuş gitmiş. Bunun lezzetini bilmeyen insan bilemez.
1: Evet,
0: Hani
1: bir
0: bunu
1: denemek
0: tatmayan
1: lazım,
0: bilmez.
1: değil mi?
0: Tabii.
1: Tatmak lazım ki o tada varasın. Yapmadığın bir şeyi bilemezsin.
0: Tabii
1: Bir önce bir
0: bilemezsin.
1: yap, bir yap. Ondan
0: Tabii.
1: sonra hadi bir
0: Tabii.
1: iki. Ondan sonra onun belki de müptelası olacaksın.
0: Tabii. Bırakamazsın.
1: Vazgeçemeyeceksin, bırakamazsın.
0: Şimdi ben sosyal medyadan görüyorum mesela bazı böyle kızlar namaza başlıyor. Gerçi yorumlarda insanlar ya niye böyle yapıyorsun falan filan diye biraz böyle dışlıyorlar ama boş ver. Dışlamaları önemli değil. Seni Allah dışlamasın. Aferin, tebrik ediyorum. Yani işte mesela çok böyle ünlü kişiler namaza başlıyor. Ya da camide mesela görüyorsunuz. İşte mesela ben geçen cumada bir tiyatro sanatçısını gördüm. Çok mutlu oldum onu görünce. Yani o kadar mutlu oldum ki onu gördüğüme. Yani tanıştık da
1: Ne güzel.
0: böyle öncü insanlar, rol model, sanatçılar, ondan sonra futbolcular, şunlar bunlar. Bunlar namazlarda, camide gözüktüğü zaman gençler de bunları model alır.
1: Kesinlikle. Şöyle sosyal medyada artık bunlar paylaşıldığı zaman da model alınıyor. Yabancılar bile model alıyor.
0: Tabii.
1: Biz geçen hafta çok galiba İskandinav ülkesinde yaşıyoruz.

0: yani bir çocuk, Norveçli bir çocuktu,
1: Evet,
0: genç bir çocuk.
1: Norveçli,
0: Adam
1: doğru.
0: Norveçli, doğma büyüme Norveçli, anası babası Norveçli ama öyle güzel namaza gidiyor ki, namazdan öyle güzel bahsediyor ki çok güzel bir Müslüman olmuş. Demek ki her şey bir rol modelle değişebiliyor
1: Tabii,
0: hayatta.
1: tabii.
0: Peki hocam, namaz kılarken akla böyle kötü düşünceler geldiğinde o namaz bozulmuş oluyor mu?
1: Namazda aklınıza ne gelirse gelsin, kötü düşünce, iyi düşünce namazı bozmaz. Namazı bozan şeyler bellidir.
0: Nedir onlar?
1: Namazı bozan şeyler, yani işte biliyorsunuz, namazda konuşmak, gülmek, abdestin bozulması gibi namazın şeyine uygun olmayan şeylerdir. Namazda bir insan aklına bazı şeyler, böyle kötü çağrışımlar gelebilir. Namazı bozulmaz. Sadece namazın huşusu diyoruz ona. Namazın yani saygınlığı, Allah'ın huzurunda olma bilinci. Mesela siz çok önemli bir şahsiyetin huzurunda güler misiniz? Adam ne derler yani gülseniz? Ya da elinizi ayağınızı böyle dağınık halde tutar mısınız? İşte ceketinizi, kravatınızı falan böyle pejmurda vaziyette çıkmazsınız, değil mi? Namazda da huşu ve Allah'ın huzurunda olma bilinci, bir de namaz dualarını, ayetlerini, bu kısa sureleri her hafta anlatıyoruz ya.
0: Evet.
1: Mesela Fatiha, bunların anlamlarını da biraz düşünebilirsek o saygıyı kazanırız ve Allah'ın huzurunda olma bilincini korumuş oluruz. Ve bundan dolayı da gerçekten ibadetten haz alırız, tad alırız, zevk alırız ve o ibadet bizi bir okul gibi eğitir, olgunlaştırır, tekamül yapar ve kamil bir insan olma, kamil bir mümin olma yolunda ilerleriz.
0: İnşallah hocam, gerçekten anlamının da okumanız ve bilmeniz çok önemli dedi ki namaza daha iyi adapte olabilelim.
1: Evet.
0: Bilerek kılmak da ayrı bir keyif veriyor. Peki diyelim ki namaz kılıyoruz hocam, o anda telefon çaldı. Ne yapılır o anda?
1: Şimdi eğer cemaat halindeyseniz, bunlar camide oluyor bazen.
0: Evet.
1: Artık bunlar çağın sorunları. Mesela işte telefonu açık unutmuşsunuz, başlıyor çalmaya. Bir defa camiye gelen insanlar telefon müziklerini seçerken dikkatli seşmeler lazım.
0: Değil mi? Bazen böyle damga
1: Yani böyle
0: vurumlu müzikler.
1: caminin adabına uymayacak bir
0: Evet.
1: şarkı mesela koymuş.
0: Çok keyifli belki bir
1: Ya
0: şarkı.
1: belki onun için güzeldir. Hani bir Ankara havası koymuş. Millet namaz kılacağım diye uğraşıyor. Bunun telefon Ankara havası çalıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu olmadı yani. Sen camiye geleceksen, gelmeye devam ediyorsan şu telefonunun müziğini camiye uydur. Yani bir artık ilahi mi yapacaksın ya da bir normal bir müzik, bir melodi
0: Müzik.
1: yap yani.
0: Tabii.
1: Şimdi böyle bir durumda tek elle böyle müdahale etmeden telefona çok fazla kim aramış ya buna da bir cevap yazayım demeden değil
0: Ha.
1: de şöyle düğmesine basmak namazı bozmaz.
0: Hemen kapatma niyetinde
1: Hemen evet.
0: olduğumuz zaman
1: Yani evet,
0: namazı bozmuyor.
1: dokundun, kapattın yani,
0: Evet.
1: reddettin görüşmeyi. Namazı bozmazsın. Bozmaz. Bu ameli kesire girmez. Ameli kesir demek namazda çok amel demek. Küçük amel olursa namaz bozulmaz.
0: Evet.
1: Ama şöyle özellikle derler ki namaz ameli kesirin ölçüsü nedir? Şudur derler. Size uzaktan bakan biri sizin namaz kılmadığınızı düşünüyorsa, bu namazda değildir düşünüyorsa siz ameli kesir işliyorsunuz.
0: Bir başkasının gözünden kendimizi düşüneceğiz. Yani
1: Tabii.
0: başkası benim için ne düşünüyor? Şu an namaz kılıyor mu, kılmıyor mu?
1: Tabii.
0: Secdede olmanın bir
1: Anlamı yok.
0: şey, anlamı yok.
1: Evet. Ama mesela bir insan baktı ki siz namazda olduğunuzu anladı. Ha, o bak güzel.
0: Demek ki o
1: Yani
0: huşuya girmişsin artık,
1: tabii.
0: değil mi? Namazda olduğunu
1: Ama
0: bilincindesin.
1: sen mesela namazda gibi duruyorsun ama uzun uzun kaşınıyorsun. Adam der ki ya bu namazda olsa bu kadar kaşınmaz
0: Yani
1: der
0: böyle
1: ya.
0: böyle
1: Ha.
0: yapmak, şimdi oturduğun
1: Üç kereden
0: namazda.
1: fazla kaşınamazsın zaten. Bir,
0: Üç
1: tabii
0: müdür?
1: evet, üçtür sınırı.
0: Hocam acaba o an şeytan mı dürtüyor da kaşın duruyor?
1: Olabilir. Şeytan tabii, namaz kılan insanın en büyük düşmanı şeytandır.
0: Yaklaşır mı namaz kılan bir
1: Hem
0: insana
1: nasıl?
0: şeytan?
1: Hem nasıl? Şeytan yaklaşır. Şeytanın zaten eğer siz namaz kılıyorsanız en büyük düşmanı sizsiniz. Neden?
0: Allah.
1: Şeytanın amacı sizi Allah'tan uzak tutmak. Sizin Allah'a yaklaştığınızı görünce şeytan deliriyor zaten. Bu adamın ne işi var camide diyor ya. Bu adamın şimdi diyor oyunda, eğlencede olması lazımdı diyor.
0: Seni orada secdede
1: Tabii,
0: görürken
1: tabii,
0: hemen
1: tabii.
0: fitnelik yapmaya
1: Tabii.
0: çalışıyor. Şeytandan uzak duralım. Allah bizi uzak etsin inşallah. Peki hocam, namaz kılarken mesela diyelim ki pijamalı namaz kılmak. Bu
1: Evet.
0: olur mu? Uygun mudur?
1: Şimdi eğer temizse, evdeyseniz, yani böyle

0: evdesiniz, temiz bir ne diyelim, pijama mı diyelim ya da böyle bir spor kıyafet var. Hani namazı illa takım elbiseyle kılacaksın ya da böyle işte şöyle bir gömlekle, kravatla, böyle bir şey yok namazda. Namazdaki ölçü setri avret.
1: Ne demek
0: Setri
1: o?
0: avret demek örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi demektir. Bu namazın şartlarındandır. Olmazsa olmaz. Yani hazırlık şartlarındandır. Sizin üzerinizdeki kıyafet sizin görünmemesi gereken bölgelerinizi tamamen kapatması
1: Tekrar
0: gerekiyor.
1: hatırlatalım hocam. Şimdi bilmeyenler için belki namaza yeni başlayacaklar olanlar olabilir. Nereleri örteceğiz?
0: Şimdi kadınlar biliyorsunuz zaten baş, ayaklar, vücudun tümü. Erkekler de aynı şekilde yani erkekler kadınlara göre biraz daha rahat. Yani başı kapatmalarına gerek yok. Ama üzerlerinde hani diz kapağı diyoruz ya, diz kapağının üzerinden olacak kıyafeti. Yani mesela deniz kıyısındasınız, böyle bir kısa şortla namaz kılamazsınız. Biraz uzun olması lazım. O şekilde namaz kılınır.
1: Ayakta dediniz, kadın da mı ayağı kapatacak?
0: Kadın eğer yalnız başına kılıyorsa odada ayaklarını kapatmasına gerek yok. Ama toplumun içerisinde bir yerdeyse kapatsa iyi olur. Yani bu şekilde onun ölçüleri var. Özellikle namaz ilmihalleri vardır. Namaz kitapları, namaz hocası denir onlara. Namazla meşgul olmak isteyen kişiler özellikle bu kitaplardan edinmesi lazım. Yani Diyanet'in mesela İslam ilmihali vardır. O İslam ilmihalini alsın ya da internetten de PDF olarak açıp okuyabilir. Şartlarına uygun bir namazda böylece olgunlaşmış olur. İşte
1: İnşallah.
0: kıbleye yönelmek, setri avret, necasetten taharet, hadesten taharet. Bütün bunlar mesela necasetten taharet demek sizin namaz kıldığınız mekanda ve üzerinizde ve bedeninizde veyahut da elbisenizde bir kirlilik oluşturacak şey olmaması lazım.
1: Kir
0: Yani işte bir
1: olmayacak.
0: kan gibi ya da bir işte idrar kalıntısı gibi ya da böyle
1: Yemek lekesi de, değil
0: yemek
1: mi?
0: lekesi çok mani olmaz. Yani pis değildir. Ama bu dediğimiz işte idrar lekesi, kan lekesi bunlar namaza manidir. Bunlara dikkat etmek lazım. Hadesten taharet zaten biliyorsunuz abdestsizlik hali. Yani hem büyük abdest dediğimiz boy abdesti hem de küçük şey normal namaz abdestini namazdan önce almak
1: O
0: lazım.
1: zaman hocam mesela böyle bir kitap edinse kişi
0: Tabii.
1: ve daha önce namaz kılmadıysa belki de o kitap sayesinde ısınacak namaza, değil mi? Hoşuna
0: Tabii,
1: gidecek.
0: soracak, edecek. Bir de böyle hani herkesin böyle bir bazı konularda danıştığı bilir kişiler vardır. Mesela işte arabanız varsa bir usta tanıdığınız vardır. Zaman zaman ona sorarsınız, ustam şöyle bir ses geliyor arabadan falan. Ya da bir inşaat yapıyorsanız bir tanıdığınız bir inşaat mühendisi falan olur. Kardeşim bir de hoca tanıdığınız olsun ya.
1: Değil mi?
0: Yani mesela bak şimdi biz camiler ve din görevlileri haftasındayız. 1-7 Ekim ülkemizde camiler ve din görevlileri haftası.
1: Ne güzel.
0: Sizin hem camiyle dost olmanız lazım hem de hocalarla dost olmanız lazım.
1: Bir telefon kadar yakın olması gerekiyor, değil
0: Tabii.
1: mi
0: Yani
1: hocalar?
0: şimdi hocalar mesela hocaların içerisinde belki hani eksiği kusuru olan da yok mudur? Vardır ama hiç mi size uygun bir arkadaş yok ya? Hiç mi bir tane dostunuz yok ya?
1: Ne zaman aslında ihtiyaç oluyor biliyor musunuz hocam?
0: Evet.
1: Bir vefatınız olduğunda ya da bir nikah olduğunda
0: Evet.
1: hep böyle çok aşırı ya mutlu gün ya da çok mutsuz günlerde sanki
0: Evet.
1: hoca çağrılıyor. Halbuki her zaman bir dost, her zaman bir şey aklınıza takılan soruları yöneltebileceğiniz bir hoca,
0: Değil mi?
1: camideki hocalar olması
0: Bilir
1: lazım.
0: kişi gibi.
1: Bilir kişi gibi. Yani aklıma bu takıldı ya da işte şöyle bir belki bir rüya gördüm. Bunun bir alameti ne
0: Tabii.
1: olabilir? Yani bir yol gösterici. İyi kalpli, iyi niyetli insanlar
0: Tabii.
1: inşallah güzel hocalarımızdan buradan feyizleri alacağız.
0: Mesela ben Instagram'da beni takip eden kardeşlerimiz bazen bana yazabilirler. Ben cevap yazıyorum herkese. Çok böyle hani
1: Evet.
0: çok yoğun değilsem hemen yazamasam bile sonradan cevabını yazıyorum. Hiç hoca tanıdığınız yoksa
1: Evet.
0: bizi ailenizin hocası kabul edin.
1: Öylesiniz
0: Gönüllü
1: zaten.
0: olarak yani
1: Takibe alın
0: biz
1: hocamızı.
0: cevap vermeye razıyız yani. Siz yeter ki sorun.
1: Değil mi? Sosyal medya diye bir şey, bir güzellik
0: Yani
1: var,
0: bu
1: bir
0: da bir
1: nimet var.
0: güzelliktir.
1: Faydalanmak lazım.
0: Tabii.
1: Artık insanlara ulaşılabiliyor. Eskiden ulaşamazdım. Nereden gideceğim? Belki birini bulacağım da.

0: Şimdi bir mesajla ve
1: Tabii.
0: cevaplıyorum diyor sevgili
1: Evet,
0: hocamız. Ne
1: evet,
0: mutlu.
1: evet,
0: Sağ
1: evet.
0: olsun, var olsun. Mesela hocam şimdi namaz kılmaktan bahsettik. Toprakta namaz kılmak nasıl olur? Yani belki bir yolculuktasın. Hiçbir şey yok. Sadece toprak var, yer var.
1: Evet.
0: Doğadasın belki, pikniktesin.
1: Tabii.
0: Nasıl namaz kılınır?
1: Peygamber Efendimiz yeryüzü bana mescit kılındı diyor. Toprak da temiz kılınmıştır. Toprak temizdir biliyorsunuz. Üzeri

0: pislik yoksa toprağın üzerinde, çimin üzerinde, otların üzerinde namaz kılınabilir.
1: Hı.
0: En temiz. Yani şöyle doğadasınız dediğiniz gibi, seccade yok. Hatta doğadasınız, su yok. Toprakla teyemmüm alabilirsiniz. Her şey bizim için kolaylaştırılmış ama kimsenin ya bunları öğrenesi yok
1: Hı.
0: ya da bilgisi yok.
1: Yani abdesti toprakla alıyor, değil
0: Tabii
1: mi? Teyemmüm
0: abdesti,
1: deniyor.
0: su yok mesela.
1: Hı.
0: Abdesti hızlıca toprakla hızlıca alabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Yarım dakikalık bir iş yani. Çok basit teyemmüm
1: Hı.
0: almak.
1: Hı.
0: Bunlar hep okullarda öğretmenlerimiz, hocalarımız tarif eder. Ondan sonra toprağın üzerinde hızlıca kıbleyi tespit eder. Şimdi artık telefonlarla da tespit
1: Evet.
0: yapılabiliyor. Bir bakıyorsunuz
1: Hemen
0: bizim
1: buluyor kıbleyi.
0: Diyanet'in namaz programında kıble programı var. Bastığınızda size kıbleyi bulduruyor.
1: Mesela diyelim ki bulamadık. Ben şöyle bir şey duymuştum. Mesela mahalledeki camiyi görüyorsanız o camiye doğru bakmanız kıbleyi gösterirmiş. Doğru mu?
0: Yok, camide minarenin kapısı.
1: He.
0: Evet, minarenin kapısı kıbleyi gösterir.
1: Hmm.
0: Ya da doğu, batı, güney, kuzey hesabı yaparsınız. Güneşin doğu, batı hesabı. Güneye döneceksiniz. Yani güney
1: Hı.
0: istikametine. Zaten arama çabanız, velev ki isabet etmeseniz bile size yeterli oluyor. Arama çabası sizi kurtarıyor.
1: Evet, arayan buluyor yani, değil
0: Yani
1: mi?
0: mesela kıbleyi tespit etmek için bir araştırma yaptınız. Dediniz ki güneş şuradan doğuyor, şuradan
1: Hı.
0: batıyor. Öyleyse güney şöyledir. Ve namaza durdunuz. Ama
1: Hı.
0: yanlış durmuştunuz. Namazınız oluyor.
1: Kabul oluyor
0: Kabul
1: yine de.
0: oluyor. Niye? Çünkü aradınız.
1: Ya ne güzel. Ama benim için önemli değil. Nasıl kılıyorsam kılayım diye düşünürsek
0: O zaman olmaz.
1: o zaman
0: Aramanız lazım.
1: olmaz.
0: Mutlaka sormanız
1: Hı.
0: lazım.
1: Peki hocam, mesela şimdi yeni model böyle seccadeler var. Seccadenin üzerinde de dualar var. Kur'an-ı Kerim'de geçen dualar ve onun üzerinde namaz kılınıyor. Bu bir sorun teşkil eder mi?
0: Öğreninceye kadar belki. Ama öğrendikten sonra daimi olarak olmaz.
1: Neyi öğrendikten sonra,
0: Yani
1: namazı
0: şimdi
1: mı?
0: o
1: Ha
0: duaları
1: evet.
0: oradan hani
1: Okumak için.
0: eğitim döneminde
1: Hı.
0: 3-5 gün, 1 hafta, 1 ay sizi alışmak için,
1: Hı.
0: sureleri ezberlemek için belki bunu yaptınız. İbadet yerine gelsin,
1: Hı
0: namaz
1: hı.
0: kaçmasın diye.
1: Hı.
0: Ama ömür boyu bunu yapamazsınız. Onları ezberlemeniz lazım.
1: Hı.
0: Ki insan ezberler yani. Bir sure bile ezberlese, bir Fatiha, bir Sübhaneke,
1: Evet.
0: bir de İhlas'ı öğrense insan yine namaz kılar
1: Tabii.
0: istese. Yani
1: Yani.
0: illa hepsini öğrenmesine gerek yok. Hele hele 4 tane sure bilirse daha da rahat eder. Her rekatta bir sure okumuş
1: Çok
0: olur.
1: değil.
0: Çok
1: Değil
0: değil.
1: mi?
0: Çok değil. Yani ama insan biraz kendini bu işe verecek.
1: Hı.
0: Ama kendini vermezse her şey ona zor gelir. İşte bir de böyle bizde şey vardır böyle, benden geçti. Biz cahiliz ya falan. Kardeşim senden başka şeyler geçmiyor ama. Başka şeyleri, her şeyi devam ettiriyorsun hayatla alakalı.
1: Hı.
0: Ama namaza gelince bizden geçti. İşte benim kafam almaz. Dizileri takip ediyorsun ama. Diziyi bana aynen anlatıyorsun. Dizide
1: Ya.
0: şöyle oldu, böyle oldu falan diye.
1: Hafıza iyi.
0: Hafıza canavar. Ama namaz surelerine gelince işte ben kafam kalınlaştı. İşte kafam almıyor falan demeye başlıyorsun.
1: Aslında hafızayı da güçlendiriyor. Çünkü ezber yapmak her zaman çok iyi bir şeydir. Güçlendirir
0: Evet,
1: ve
0: evet.
1: Alzheimer'dan önlüyor, demanstan önlüyor dedi hocamız da. Peki hocam, abdestten bahsettik az önce. Diyelim ki abdestimizi aldık ama dişimiz kanadı. Diş eti kanaması oluyor. Bazı insanlarda
0: Evet.
1: rahatsızlık da oluyor bu. Abdest bozulur mu?
0: Şimdi eğer abdest ona galip olarak yani tükürükle beraber kan ve tükürük karışımında kan tükürükten fazla ise bozulur. Ama tükürük kandan fazla ise bozulmaz.
1: Yani o ağzımıza o bazen kanın tadı gelir ya, o
0: Evet.
1: tadı alırız. Böyle acımsı
0: Evet,
1: bir tadı
0: evet,
1: var.
0: evet.
1: Orada artık abdest bozulmuş mu olur hissedersek çok bu kanı?
0: Yani işte dediğim gibi orada çokluğa
1: Hmm.
0: bakacağız. Eğer kan fazla ise tükürükten abdest bozulmuştur.
1: Hmm.
0: Ama tükürük kandan fazla ise mesela elma yiyorsunuz.
1: Evet.
0: Elmayı bir ısırdınız. Dişteki kan izi elmaya geçti. Ve kan akmıyorsa şayet
1: Hı.
0: böyle hani akma yoksa abdest bozulmaz.
1: Hı.
0: Her ne kadar o iz oraya çıksa bile.
1: Evet, ki elma aslında biraz kanı da durduruyor sanki. Hepimizin başına gelmiştir
0: Evet,
1: elma
0: evet.
1: yerken biraz
0: Doğru.
1: böyle kan, o kan geçiyor gerçekten elmaya
0: Evet,
1: ve
0: evet.
1: sizin o an durdurabiliyor, şifa işte. Nereden
0: Evet.
1: geleceği belli olmaz. Bazen bir
0: Tabii,
1: elmadan
0: tabii.
1: şifa, Allah'ın şifası her yerde.

0: Tabii.
1: Peki hocam, şöyle yine Cuma sorularımız var. Mesela yine biliyorsunuz çok fazla ilaç içen insanlar da var. İşte hastalıktan dolayı. İlacı içerken özellikle okumamız gereken bir dua var mıdır şifaya yönelik?
0: Şimdi ilaç içerken besmele çekiyoruz ya, Bismillah diyoruz. Sadece ilaçta değil, yemek yerken, su içerken Bismillah'ı unutmamaya çalışıyoruz. Bismillah demek Allah'ın adıyla demek, Allah'ın ismiyle demek, Allah'ın yardımıyla demek, Allah'ı arkama alıyorum demek, Allah'ın gücüyle demek. Onun için besmelemizi çekeriz ya da şöyle deriz besmeleden sonra, Ya Şafi ente Şafi. Ey şafi olan Rabbim, şifa veren sensin. Bunu Türkçe de söyleyebilirsiniz. Ey şifa veren Allah'ım,
1: Allah'ım.
0: ey şafi olan Allah'ım, sen bana şifamı ver diyerek
1: Amin.
0: böyle dua ile ilaçlarını alırsa Allahu alem daha bereketli olur, daha faydalı olur, daha şifalı olur inşallah.
1: İnşallah. Peki hocam, bazen böyle halk arasında dilimize pelesenk olmuş bazı sözler var. Mesela diyor ki Allah çarpsın. Allah çarpsın ki ben sana yalan söylemedim. Bu şekilde bir dua etmek, bir
0: Şimdi
1: yemin etmek özellikle günah olur mu?
0: bu türdeki yeminlerde bu ağır ifadeleri kullanmamak lazım. Çünkü insanoğlu yanılan varlık. Sen öyle oldu zannediyorsundur, öyle değildir. Ne gerek var şimdi? Sonra aa öyle değilmiş ya falan. Şimdi Allah beni çarparsa ne olacak? Allah çarpsın, Kur'an çarpsın, ekmek musaf çarpsın gibi kelimeleri kullanmamak lazım. Hatta mümkünse hayat akışımızda yemini çok kullanmamak lazım.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Neden bu kadar önemli çok fazla yemin etmemek? Bir şeyin üstüne çünkü yemin ediyorsun
0: Tabii,
1: illaki.
0: tabii.
1: Bu ne olursa olsun.
0: Şimdi yemin hususunda zaten yemini kötüye kullanmak, karşı tarafı aldatmak için o en büyük günah. Yani Peygamber Efendimiz mesela ticarette bile yemin diyor, yemin etmek malı sattırır. Ama bereketini tamamen götürür diyor.
1: Vallahi bu mal defolu değil ama açıyor bakıyor ki
0: Tabii.
1: defolu.
0: Ya da bana maliyeti şu diyor. Vallahi bana maliyeti bu diyor. Ama öyle değil aslında, yalan. Sen maliyeti o deyince o zaman diyorsun ki 50 lira kar vereyim bari alayım bunu diyorsun. Şimdi bu türdeki yeminleri böyle kötü işlere alet etmemek lazım. Ama hele hele işte Allah çarpsın, Kur'an çarpsın, Musaf
1: Çocuklarımın başı üstüne
0: tabii
1: mesela al.
0: sözü pekiştirmek için, karşı tarafı ikna için söylüyor bunu da. Genellikle bunu çokça kullananlar çok yalan söyleyenler. Çünkü güvenini kaybetmiş tamamen.
1: Değil mi? Çocuğun insanın başının üstüne onu ağzına bile getirmemen lazım.
0: Yani
1: Evladını, anneni, babanı.
0: karşı tarafı yani artık kendisi güvendiremiyor. Kendisinin şeyi bitmiş, güvenilirliği bitmiş. Araya Allah'ı koyuyor. Karşı taraf da diyor ki ya böyle ağır laflar etti, güvenelim bari o zaman buna diyor.
1: Peki yalancı biri, diyelim ki çocuğun üstüne yemin etti. Tövbe ya Rabbim. Yani bu da
0: Evet,
1: yapılır mı
0: evet.
1: ama her şey oluyor ya hayatta artık
0: Evet.
1: yani. Hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Çocuğun üstüne yemin etti ama adam yalancı. Şimdi
0: Evet.
1: çocuk bu yeminin üstüne yani bir ceza alır mı? Onun ne günahı var da babası yalancıysa?
0: Evet, çocuğa inşallah bir şey olmaz. Çünkü çocuk hiç burada bir şey yok. Çocuk tabiri caizse masum. Böyle olayın dışında olan birisi. Çocuğu, mocuğu bu işe katmamak lazım. En doğrusu, en güzeli ilişkilerimizde çok yemin kullanmadan. Yemin kullanılır. Nerede kullanılır? Mahkemede, şurada burada. Mesela bir olayın net hale gelmesi için, doğrusunun ortaya çıkması için yemin verdirilir mahkemede. Ama yani normal hayat akışında yemin gibi ağır bir konuyu, daha doğrusu Allah'ı işin içine katıp da Allah'ı da şahit gösterip, haşa, Allah kimsenin yalancı şahidi değil. Sen herkesi belki bu kötü emellerinde kullanabilirsin ama Allah'ı kullanma.
1: Yani bir de sen bu yemine ihtiyaç duyuyorsan kendini ifade etmek için yanmışsın yani. Sürekli o
0: Tabii,
1: zaman yemine
0: tabii.
1: başvuracaksın. İnandırıcılığın da yok.
0: Evet.
1: Bu da bir çözüm değil ve ağzı alıştırmak da hoş bir
0: Hoş
1: şey
0: bir şey değil.
1: olmuyor.
0: Pek yemin kullanmamak lazım.
1: Peki hocam. Şimdi kadınlara yaşları sorulmaz diye bir şey var ya.
0: Evet.
1: İşte kaç yaşındasınız? Niye sorulmaz onu da bilmiyorum. Kadın aslında bana göre bana sorabilir bir insan. Yaşın kaç diye ne
0: Evet,
1: olacak
0: doğru.
1: derim ama genelde böyle bir şey vardır yani bir tabir vardır. Dinen baktığımız zaman kadınlara yaşı sorulur mu?
0: Sorulur. Yani dinen hiçbir engeli yok. Herkesin yaşı sorulur, başı sorulur. Yani her şey sorulur. Dinimizce Ama tabii modern dünyada ya da sosyal yaşamda niye soruyorsun? Ne işine yarayacak? Yani bunu biraz değerlendirmek lazım. Eğer yanlış anlaşılacaksa zaten hiçbir şey sormamak lazım. Yanlış anlaşılacaksa hiçbir şey sorma. Ama doğru, dini olarak ben cevap vereyim. Dini olarak her şeyi sorabilirsiniz.
1: Her şeyi sorabilirim.
0: Soramayacağınız hiçbir şey yok.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani öğrenmek istediğiniz ne varsa sorabilirsiniz dine.
1: Tabii insanların o şeyini aşmayacak şekilde değil mi?
0: Bu
1: Özel hayatını,
0: mahremiyet alanına
1: mahremiyet
0: girmez
1: alanını.
0: bu. Yani bir insanın yaşı mahremiyet konusu değildir yani. Hele hele yaş konusunda biraz böyle takıntılı olup hep her sene kendini böyle aynı yaşta gösteren insanlar var. Bir defa bunu ne kadar hani biliyorsunuz estetik şeyleri çok gelişti artık. İnsanlar hep kendini genç göstermek istiyor ama nereye kadar? Kardeşim, her şeyi durdursanız yaşlanmayı durduramıyorsunuz. Bak,
1: Evet.
0: biyolojik bir yaşlanma takvimi var. Allah'ın koyduğu bir nizam var, bir düzen var. Öyle yapacağınıza her yaşla barışık olmayı deneyin. Her yaşın güzelliği ayrıdır. Kendinizi genç gösterip de genç gibi hissedip de sonra tık diye gitmeyin. Böyle her yaşın olgunluğu içerisinde o olgunluğu koruyarak, o saygınlığı koruyarak yaşamak en güzeli.
1: Bir de Allah öyle bir yaratmış ki hocam, yani 1.000 tane estetik yaptır yine yaşın belli oluyor. Yani
0: Evet.
1: 70 sen yine 70 gösteriyorsun. Yani belli, çünkü bir şekilde insan tam 30 gibi genç olmuyor
0: Evet.
1: estetik de yaptırsan. Çünkü yaşlılık Allah'ın emri. Allah
0: Şimdi
1: sağlıkla yaşlanmayı nasip etsin.
0: aynen öyle. Modern dünya maalesef Aslı Hanım yaratılışı pek beğenmiyor. Yani yeni şeyler istiyor. Ne diyelim, böyle insanlara orijinal yapısını bozdurmak için uğraşıyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor. Şeytan sizin yaratılışınızı bozmak ister diyor. Fıtratınızı bozmak ister. Doğallığınızı bozmak ister. Halbuki doğallık orijinalliktir. Maalesef bir araç alırken bile işte değişen yer var mı, buruk yer var mı diye soruyor adam. O arabanın değerini düşürüyor. İnsanda böyle bazı böyle hani orasını burasını çok böyle gerdirme, şişirtme, bunlara çok girmemesi lazım yani. Ama modern dünya öyle demiyor. Modern dünya şunu şöyle yaptır, bunu böyle yaptır. Modern dünya bizi biraz böyle oyuncak etmiş.
1: Değil mi?
0: Biraz böyle
1: Sosyal
0: onun...
1: medyada öyle hocam.
0: Evet.
1: Pompalıyor biraz insanlara. Bir de özellikle kadınlara
0: Evet.
1: nedense
0: Kadınlar üzerinde çok büyük
1: çok
0: oyun var.
1: büyük bir
0: Evet.
1: baskı var. Yani hep güzel olmalısın, hep genç olmalısın. Pardon, beyler aynı.
0: Evet.
1: Göbek önden gidiyor. Olabilir, göbekli de insan olabilir de. Kadın göbekli olunca
0: Evet.
1: vay efendim nasıl böyle göbeklisin? Kadının
0: Yani.
1: göbeği göze batıyor. Kadının kilosu,
0: Evet.
1: sarkmaları, kırışıklıkları göze batıyor. İşte kadını hep çünkü güzellik üzerinden
0: Evet.
1: tasvir ediyoruz. Ben de buna sinir oluyorum. Beni güzelliğimle anma. Beni
0: Evet.
1: karakterimle an. İnsanlığımla an. Ben o zaman mutlu olurum.
0: Evet.
1: Güzellik geçicidir zaten. Nasıl görüyorsan öyledir. Peki hocam. Sokak sorularımız var. Sevgili
0: Peki.
1: seyircilerimizden gelen, size yöneltilen. Bir bakalım seyircilerimiz neler sormuş sokakta.
2: Hocam merhaba. Anne babası boşanan bir çocuğun sorumluluğu nasıl olmalı?
0: Evet.
1: Evet, anne baba boşanıyor. Çocuğun sorumluluğu burada nedir?
0: Evet.
1: Güzel bir soru.
0: Çocuğun bence hiçbir sorumluluğu, günahı yok. Bütün sorumluluk annede, babada. Tabii böyle zor durumda kalan evlatlarımız çok fazla toplumda. İnsanlar bir çırpıda hemen böyle bırakabiliyor bir takım hevesler uğruna. Ama geride mağdur kalan çocuklar oluyor. Psikolojisi bozulan, ondan sonra hayata bakışı bozulan, aile saygınlığı gözünde biten yavrular oluyor. Burada en büyük mağduriyetleri çocuklar yaşıyor. Aslında bir yönüyle anne babas hayatta ama yetim.
1: Değil mi?
0: Yani
1: O
0: ölse
1: çok
0: ayrı
1: acı.
0: konu bak. Ama
1: Evet.
0: anne baba da sağ fakat çocuk yetim. Öksüz yani bir nevi. Bu durumda bu çocukların daha çok böyle himayeye, desteğe, anne baba terk etmiş olabilir. Amca dayı ne güne duruyor? Yani akrabalar, halalar, teyzeler ne güne duruyor? Onlar derhal bu yarayı sarmak için seferber olmalı. Bir yetime sahip çıkmanın sevabının ne kadar büyük olduğunun bilinciyle hareket etmeli. Bu çocukları kendi çocuklarından ayırmamalı. Bunların eğitimiyle, geleceğiyle, psikolojik ruh dünyalarının sağlıklı kalmasıyla alakalı çabayı göstermeliler. Çünkü

0: Çocuklar emanet, yani yeğen durumunda oluyor artık bu. Teyze anne yarısıdır derler ya.
1: Evet, tabii ki.
0: Baba işte amca yarısıdır falan gibi, amca baba yarısıdır. Bütün bunlar doğru sözlerdir.
1: Doğru sözler ama gerçek o gün geldiğinde de yarısı olup olmadığını görüyor.
0: Tabii,
1: Bazen yetim
0: tabii.
1: çocuklar tek başlarına büyüyorlar. Ne
0: Evet.
1: amca ne dayı ne teyze yardımlarına koşuyor. Tabii boşanmak demek illa çocuğu boşlamak demek de değil. Çok
0: Değil.
1: sağlıklı bir şekilde boşanan çiftler de var. Ama
0: Evet.
1: bir taraftan bir taraf çocuğuna hiç bakmıyorsa, ne babalık ediyorsa ya da anne hiç annelik etmiyorsa bunun sorumluluğu anne babada.
0: Tabii
1: Vebali de
0: ailede.
1: herhalde
0: Tabii.
1: dinen hocam büyük değil mi?
0: Tabii ki yani bu çocuklar toplumun artık bazen böyle ilgisiz, alakasız, ayrılmış. Yani ayrı yuvalar. Anne de sahip çıkamamış, baba da sahip çıkamamış. O zaman ne oluyor? İyi bir rol model baba yok önünde. İyi bir rol model anne yok.
1: Ya.
0: Bundan ne beklersin bu çocuktan?
1: Garibim.
0: Kimi rol alacak? Kimi
1: İşte.
0: model alacak? Dolayısıyla en büyük çağımızın sorunlarından bir tanesi. Eskiden savaşlar olurmuş. Savaşlardan dolayı yetimler çok olurmuş. Şimdi savaş yok. Ama şimdi de boşanmalar çok fazla. Böyle basit şeylerden dolayı hızlıca
1: O da
0: boşanılıyor.
1: aile içi savaş.
0: Evet, aile içi
1: Hem de ne
0: savaşlar
1: savaş.
0: var ve bunun mağdurları da çocuklar oluyor. Rabbim bu yavruları korusun,
1: Amin.
0: kollasın, himaye etsin.
1: Amin.
0: Kötülerin eline düşürmesin. Ve inşallah bunları sağlıklı bir birey olmaya
1: Amin.
0: yöneltsin
1: Allah
0: diyelim.
1: güzel kaderler yazsın.
0: Amin.
1: Bazen hani diyoruz ya anne babadan yana şansı olmayan evlatların inşallah kendi kaderleri Allah katında güzel yazılmıştır. Çünkü var öyle örnekler. Anne
0: Var.
1: babadan şansı yok. Çok kötü
0: Tabii.
1: şartlarda büyümüş, yetimhanede, belki sokakta büyüdü ama öyle güzel bir insan oluyor ki, öyle güzel örnek bir vatandaş oluyor ki diyorsun ki demek ki insanın içinde Allah da
0: Tabii.
1: isterse varsa oluyor her şey.
0: Tabii.
1: İnşallah
0: Allah'ın
1: nasip etsin.
0: koruduğunu hiç kimse
1: Değil
0: koruyamaz.
1: mi?
0: Yani siz anne baba korumaz ama Allah korur. Onu
1: Evet.
0: gül gibi bir yerde korur.
1: Kesinlikle hocam. Peki diğer bir sokak sorumuza bakalım. Bakalım neler sormuş seyircilerimiz.
2: Hocam merhaba. Eşler arasında yaşanan özel meseleleri arkadaşlara ve akrabalara bahsetmek günah mıdır?
1: Ha, bu da önemli bir
0: Evet.
1: konu. Yani eşler arasında yaşanıyor. Bir önemli bir mesele, bir
0: Hı-hı.
1: tartışma belki. Hemen akrabalara anlatılıyor. Böyle dedi, şöyle yaptı. Doğru
0: Sır
1: mu?
0: tutmak.
1: Hı.
0: Bir defa mahremiyet konuları, aile arasındaki bir takım yaşanmışlıklar sırdır. Bunları başka yerlerde konuşmak, hele hele arkadaşların arasında, hele hele mesela işte kızımız gidiyor annesini anlatıyor kaynana, annesine.
1: Hı.
0: Öbürü gidiyor kendi annesine babasını anlatıyor. Bu mümkünse kendi içlerinde çözmeleri lazım. O sırrı evden çıkarmamaları gerekiyor. Bir de derler ki yaralarınızı çok anlatmayın. Sizin yaralarınızı öğrenirler. Sizin o yaralarınızdan
1: Aman
0: vururlar.
1: aman. Yakınlarımız değil
0: Tabii
1: mi bunlar?
0: yakınlarınız sizin yaralarınızı, açık yaralarınızı tespit ederler. Günü geldiğinde size kötülük yapmak isterlerse sizi yaranızdan vururlar.
1: Nasıl can acıtır ama o. Hele
0: Tabii.
1: en yakınından gelirse.
0: Onun
1: Sen de
0: için
1: mi bana bunu söylüyorsun?
0: tabii aile içinde sırları iyi muhafaza etmek lazım, tutmak lazım. Hatta şöyle bir şey anekdot anlatılır. Böyle salih zatlardan birisi bir geçimsizlik hususu varmış. Anlaşmazlık, boşanma aşamalarında. Ona demişler ki nedir dava yani? Nedir? Demiş ki aile sırrıdır. Bunu bana sormayın demiş yani. Anlatamam. Boşanma olmuş, boşanmışlar.
1: Evet.
0: Boşandıktan sonra sormuşlar tekrar. Niye boşandınız falan. Demiş ki artık o benim eşim değil, hiç konuşamam.
1: Bak görüyor
0: Yani
1: musun?
0: evliyken
1: Aa.
0: konuşamıyor, eşimdir diyor,
1: Ya.
0: sırrımdır diyor. Boşanıyor. Boşandıktan sonra da o benim yabancımdır artık hiç konuşamam diyor.
1: Nasıl bir erdemlik? Keşke herkes böyle olsa.
0: Böyle değil.
1: Arkasından daha da
0: Şimdi
1: konuşanlar
0: bir de şöyle
1: artıyor.
0: bir şey var. Bizim atalarımız demişler ki, karnınızın doymayacağını bildiğiniz yerde açlığınızı belli etmeyin demiş. Kardeşim bazı insanlar var, dokunur dokunmaz dertlerini döküyor masaya.
1: Evet.
0: İşte benim hanım şöyle, benim bey böyle, şöyle de böyle de. Ya ne geçti eline? Onlar ne yapacak sana? Bir fayda mı sağlayacak yani? Senin bu kadar bunları açığa vermen, dökmen, o kadını rezil etmen ya da kocayı rezil etmen sana ne fayda sağladı şimdi?
1: Bir de karşı taraf da şöyle düşünüyor. Ya bütün gün geliyorsun kocanı bana kötülüyorsun. Eve gidiyorsun yine kocanla yaşıyorsun. Ben niye bunun ceremesini çekiyorum bütün gün? Madem o kadar çok rahatsızsın, değil
0: Değil mi?
1: mi?
0: Evet.
1: Başka yollar bul. O
0: Yani.
1: zaman ayrıl dersin ama hem birlikte olup hem de kötüleyince burada bir tezatlık oluyor. Yani kişiye bakıyorsun diyorsun benden

0: ne istiyorsun kardeşim? Git kendi
1: Evet.
0: derdine o zaman yan.
1: Yani böyle
0: Zor.
1: çok gevşek ağız mı diyelim? Gevşek
0: Evet.
1: ağızlı olmamak lazım. Aile mahremiyeti bugün yeni evlenecek gençlerimizin, biz müftülüklerde bazen böyle evlilik hazırlık kursları oluyor. O kurslarda bunlardan bahsediyoruz. Yani aile sırlarınızı koruyun, muhafaza edin. Kendi öz anneniz bile olsa çok anlatmayın. Çünkü öz annenizin de kendi arkadaşları vardır. O da bir
0: Kendi de
1: gün...
0: unutmuyor bir de
1: Tabii,
0: anne.
1: tabii.
0: Anne unutmaz. Sen unutursun yarın eşinin
1: Evet,
0: sana
1: evet.
0: yaptığını ama anne diyor ki bak bir sene önce de sana bunu yapmıştı deyip sana
1: Tabii,
0: hatırlatıyor bir de.
1: aynen. Arşiv tutar.
0: Arşiv tutuyor. Ne
1: Onun,
0: yapsın o da ana yüreği
1: tabii.
0: unutamaz tabii ki.
1: Onun için mümkünse biraz böyle sıkı ağızlı olmak lazım. Sır tutmak lazım. Sır tutarsanız iyi olur. Ama sırrınızı sağda solda ifşa ederseniz, yayarsanız saygınlığınız gider. Ondan sonra elinize de hiçbir şey geçmez.
0: Değil mi?
1: Ancak karşı tarafı kendinize güldürürsünüz ya da onların dedikodu malzemesi olursunuz. Söyleme sırrını dostuna, o da
0: Dostluk
1: gider
0: der
1: söyler
0: dostuna.
1: dostuna. Sonra onlar hepsi toplanır, saman doldurur postuna diyor.
0: Aa, görüyor musunuz? Çok güzelmiş. Güzel bir söz oldu. Özlü söz oldu hocam
1: Evet,
0: sizin
1: evet.
0: ağzınızdan bugün de. Şimdi çok güzel bir duamız var biliyorsunuz sevgili seyirciler. Hazreti Ali'nin duası. Bu duayla inşallah şifa arayanlar şifa bulsun. Niyetiniz her neyse içinizden geçirerek duayı okuyun, dinleyin. Sonra tekrar burada stüdyomuzda buluşalım inşallah.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür.

0: Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.
1: Evet, bu güzel duanın ardından büyük cuma duasında buluşmak için dakikaları sayıyoruz sevgili seyirciler. Birazdan stüdyomuzda canlı canlı Musa Behiç hocamızın ağzından güzel bir dua okuyacağız. İstiyorum ki siz de bu toplu duaya katılın. Toplu duaların gücü bir bambaşka. İnşallah aramızdan o en temiz kalbinin niyetinden, içinden geçenin yüzü suyu hürmetine güzel dualarımız kabul olsun sevgili seyirciler. Ne zaman? Kısa bir aranın ardından burada buluşmak üzere.

0: Kalpler semaya açılacak, gönüller yüce yaradana yalvaracak. Tövbe kapısının açık olduğu, dileklerin semaya yükseldiği, hayırların çoğaldığı bu mübarek cuma günü için Musa Bilgiç Hoca'nın büyük cuma duasına davetlisiniz. Darda olanların refaha, hasta olanların şifaya, hasret çekenlerin kavuşmaya, işsizlerin işe, kısmetini bekleyenlerin hayırlı kısmetleri için yüz binlerce kişinin katılacağı canlı yayın Büyük Cuma Duası. Az sonra.
1: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli. LÖTEM İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
2: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Kolay mı?
4: Nasıl kolay?
2: Aa!
3: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
5: Sen Vadam.
3: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
2: Gel buraya, gel.
6: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
7: Daha daha ne var?
8: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
10: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
11: Bellona, Bellona.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Metro yine tıklım tıklım.
2: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
3: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
4: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den.
7: Damla bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Metro yine tıklım tıklım.
4: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
5: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Temiz bir evde olduğunu hissetmek harika. Yeni Vileda H2 Pro'nun temiz ve kirli suyu ayıran çift hazneli sistemiyle tanışın. Temiz suyu püskürtün, silin ve kiri tamamen hazneye hapsedin. Kir kovada, temizlik evinizde kalsın. Yeni H2 Pro. Vileda'dan.
10: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
11: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
12: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
13: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
14: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği. Lötem İstanbul Karaköy. Curio Collection by Hilton.
15: Yine güzel bir cuma gününde buluşmak nasip oldu bize sevgili seyirciler. İşte bunu, bugünü en güzel şekilde değerlendirmek için büyük cuma duasında buluşuyoruz. Sevgili Musa Bey'in hocamız şimdi inşallah hastalara şifa, dertlilere deva niyetine güzel bir dua okusun. Siz de içinizden o duanızı, niyetinizi geçirin sevgili seyirciler. Sözü şimdi Musa hocama bırakıyorum ve amin diyoruz. Buyurun hocam.
16: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik, zikrini kalbimize miraç ettik, kitabını kendimize minhac ettik, biz yoktuk sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşveni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Ya Rabbi, cumamızı mübarek eyle. Ya Rabbi, bu mübarek cuma günü hürmetine kardeşlerimizin okumuş olduğu Yasinleri, Tebarekeleri, Hatimleri, Salavatları, Kelime-i Tevhidleri kabullerin en güzeliyle makbul eyle ya Rabbi.
15: Amin.
16: Hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz başta olmak üzere uzaktan yakından duamıza icabet eden, el açıp amin diyen ne kadar kardeşimiz varsa hepimizin ölmüşlerimize de hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Makamlarını, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi.
15: Amin.
16: Küçüklü büyüklü günahları, kusurları varsa affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler de onların haliyle hallendiğimizde Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapayabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayat

0: Hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda görme ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli rızıklar nasip eyle. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle. Her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi aziz eyle. Evli olan kardeşlerimize hayırlı ve tatlı geçimler. Bekar olup evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı kısmetler, hayırlı insanlar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, küçüklü büyüklü günahlarımız var, kusurlarımız var. Sen onları affet ya Rabbi. Bizlere yeni bir sayfa açıver ya Rabbi. Özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın muhtelif yerlerinde sıkıntı içerisinde olan, zulüm altında olan Müslüman mazlum kardeşlerimize de sen yardım eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Zalimleri birbirlerine musallat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sevgili peygamberimizin ifadesiyle üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür buyuruyor. Cuma gününde bir an, bir dakika, bir saat vardır ki icabet saatidir. O anda yapılan dualar reddedilmez buyuruyor. Ya Rabbi, şu yaptığımız duayı o reddedilmeyen dualar zümresine dahil eyle. Ya Rabbi, şu yaptığımız duayı Kabe'de, Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhara'da, Arafat'ta, Müzdelife'de yapılıp da kabul olunan dualar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, özellikle şu anda ekranları başında bizi izleyen tüm kardeşlerimizin gönüllerinden geçen ne muratları, ne hacetleri, ne dilekleri varsa hepsini de hacetlerine kavuştur ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kâfe-i ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, bilhassa Allah rızası için el-Fatiha.
1: Amin. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Bugün çok güzel geçti. İnşallah haftaya da tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Sevgili seyirciler, herkese hayırlı cumalar. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Pazartesi günü inşallah tekrar kavuşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Musullu küçük ev aletleri.

0: Günaydın efendim, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika ve keyfiniz yerinde olduğu harika bir gün diliyorum. Yayın öncesi koşturmaca burada olunca efendim böyle dilim sürçüyor. Çünkü afola oraya buraya derken kafa tabii ki entegre olamıyor. Nasılsınız? Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün cuma, haftayı yine inanılmaz bir enerjiyle, keyifle kapatıyoruz. Çünkü gerçekten bugünkü lezzetlerimiz çok farklı. Onun dışında harika hediyelerimizi hemen şimdi izler izlemez açıklıyor olacağım efendim. Bakalım mı neler yapıyoruz?
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Yumuşacık köftelerin tereyağlı pide parçaları üzerine yerleştirilip domates sosu ve yoğurtla buluştuğu, üzerine gezdirilen tereyağıyla lezzeti tamamlanan, iştah açıcı ve nefis bir klasik pideli köfte. Taze pırasanın yumuşak lezzetinin yoğurdun kremsi dokusuyla buluştuğu, hafif ve ferah içimiyle sıcak sofralara yakışan nefis bir çorba. Yoğurtlu pırasa çorbası. Yoğurdun ferahlatan lezzetinin salatalık ve taze otlarla buluştuğu, üzerine eklenen aromatik malzemelerle lezzeti zenginleşen, sıcak günlerde sofralara yakışan geleneksel bir cacık. Olduk cacığı. Tel tel dökülen pirincin ve aromatik iç harçla buluşup incecik yufkanın içine özenle sarıldığı, fırında piştikçe dışı çıtırlaşan ve içindeki pilavın yumuşaklığıyla farklı bir doku sunan gösterişli bir lezzet. Yufkaya saklı pilav. Kadayıfın çıtır dokusunun kremalı muhallebi dolgusuyla buluştuğu, fırından çıktığında üzeri kızaran ve şerbetiyle lezzetini tamamlayan Yunan mutfağının özel tatlılarından biri kadayıflı Galacto Bureko. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
2: Düzelttim, hediyemizi düzelttim.
0: Düzelttin mi?
2: Düzelttim. Yukarı çektim böyle.
0: Ben mikrofonumu düzeltemedim ama
2: gel,
0: işte.
2: Gel.
0: Bir şeyler bak, eksik kalıyor.
2: Aldım yukarı çektim ki taş büyük aşağı sarkıyor.
0: Evet, bugün bunu açıklayalım yayın sonunda.
2: Lütfen.
0: Evet, açıklayalım.
2: Ama izleyicilerimiz de çok beğenmiş. Çok beğenmişler bunu.
0: Evet, şöyle sabit tutalım. Ha, ekran çekiyoruz şu an seni.
2: Ha, okey,
0: ay,
2: özür.
0: Efsane. Ay, efsane şey efendim. Birebir. Evet, 3000 küsür yorum almıştı.
2: Nermin ışığını alıyor, bakar mısın?
0: Bugün açıklıyoruz efendim. Ben de şimdi giriyorum Nermin Nefes Mutfağı'na. Hı-hı. Ahmet Bey'in saklama kabıyla. Onu videonun altına mı yaptırmıştık Nida Hanım?
2: Sen hangisine?
0: Red Banana'nın mı? Geliyorum.
2: Hadi bakalım.
0: Şimdi hemen veriyorum efendim. Sonra diyorsunuz ki Nermin Hanım açıklamadınız, havada kaldı. Ekranda olan ve kazanan izleyicimizden de ricamız hemen
2: iletişime geçsin bizimle.
0: Direkt DM'den iletişime geçin Nermin Enfes Mutfağı'ndan.
2: Evet.
0: Geldim. Çok tatlı bugün, bir anım. Halime alt tire.
2: İski kalp. İski kalp. İsi.
0: Ama bizi takip etmiyor. Maalesef veremiyoruz.
2: Bak gördün mü? Tek ricamız bu.
0: Bizi takip etmiyor. Şimdi girdim. Evet. Bu da evet fake değil herhalde.
2: Bence abi, bence
0: Ufuk'un mumu. Aa, bu etikette yapmıştır.
2: Bence de bak şimdi. Evet. Hop,
0: Ufuk'tan Gökerçin Yıldız. Hemen Nida'ya yazarsanız veriyorum. Yine muhteşem sanat eseri icra etmeye başladınız. Ellerinize sağlık demiş ve arkadaşlarını da etiketlemiş.
2: Allah razı olsun.
0: Ekran görüntüsünü de aldık. Bol bir ve keyifli tariflerde kullanın inşallah.
2: Buyurun efendim.
0: Gelelim. Gelelim, hediyeyi verdik. Yiyelim. Kolyeyi birazdan vereceğiz. İnanılmaz kadayıflı bir lezzet hazırlıyoruz efendim. Galacto ne? Bureko. Yani bu efendim.
2: Galacto Bureko.
0: Duymuyorum Nidancığım.
2: Kadayıflı mis gibi.
0: 500 gram kadayıf. Yağlamak için 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, muhallebisi

0: için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı un, 2 adet yumurta, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı tereyağı. Şerbeti için 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, 2 damla limon.
1: Biz şerbetimizi bir tık karamelize yaptık.
0: Aynen, burada
1: ki
0: efendim bizim şerbetimizi önden hazırladık. Evet. Şekeri hafiften yaktık ki fırından çıktığında o güzel karamelli şerbetin üstüne gezdirelim. İnanılmaz bir lezzet hazırlıyoruz.
1: Çok. Bir de şey Nermin, hem lezzetli olacak hem pratik. Bir o kadar da keyifli böyle karamel şerbetiyle falan. Harika
0: ben
1: bir tatlı.
0: Ben elimi yıkıyorum.
1: Geliyor. Geliyor. Ve ben kadayıf için şeyi eritiyorum Nermin, gel.
0: Geliyorum. Yetiş. Muhtemelen benim sayın rejiye ben söyleyeyim. Sırtımdaki böyle elbise dar olduğu için orada bir iletişim kopukluğu oluyor kulaklığımla. İnşallah halledersiniz.
1: Senin malzemelerin burada tatlım.
0: Şöyle geliyorum efendim. Sen orada tereyağını eritene kadar ben de muhallebisini hazırlıyorum.
1: Evet, lütfen.
0: İnanılmaz lezzetli bir muhallebisi var. Kadayıf'ın muhallebi ve şerbetli buluştuğu anı düşünün, tamam mı? Şekeri koyuyorum. Bak, evet, hazır olun. İçinde hafif irmik olacak. İrmik kadayıfı çok sever Serpil Hanımcığım. Üzerine mis gibi unumuzu ekliyorum.
1: Yumurtanın sarılarını rica edeceğim
0: ve
1: senden.
0: Vanilyamı koyuyorum. Bakın efendim, çok güzel bir karışım elde ediyoruz. Burada önden bütün malzemeyi çırpıyoruz. Ve şimdi sırada mis gibi sütü var. Şöyle sütünü ekliyoruz. Birazdan kolyemizi kazanan izleyicimizi de açıklayacağız. Ve şöyle karıştırarak devam ediyorum. Şunu alayım. 2 adet yumurtanın da sarısını ekliyor olacağım. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben onu pişiririm hemencik.
0: Aynen. Şöyle attım.
1: Nermin, kadayıfa böyle şerbet, işte irmik.
0: Çok yakışıyor değil mi?
1: Hem şerbetli hem sütlü. Falan böyle benim acayip hoşuma gidiyor. İrmik bir de çekiyor ya böyle içine. Of, of yani.
0: Dardasın olsun.
1: Of yani.
0: Şöyle bir karıştırma yapıyorum. İçerisine de yağını bırakacağım. İyice akışkan, çok pardon, olana dek pişirmeye veriyorum Serpil Hanım'a.
1: O zaman güne tatlıyla başladık.
0: Aynen öyle.
1: Tatlı devam edelim.
0: Tatlı devam edelim. Yeter vallahi, artık tatlı edelim valla.
1: Evet.
0: Bazen bazı
1: yüksek enerji
0: gerçekten üst üste gelince böyle yoruyor ama tabii ki biz çabuk toparlıyoruz.
1: Şimdi
0: burada taze mis gibi kadayıf var. Onu böyle birazcık açıyorum.
1: Şey, doğramak ister misin makasla?
0: Böyle bir, doğrayayım mı?
1: Ha, böyle bir gelişi güzel attırırsan.
0: Bakar mısınız? Of,
1: yaymak daha güzel, kolay olacak bizim için.
0: Mis gibi kokuyor biliyor musunuz? Mis gibi.
1: Sen de sever misin o yufkanın paketi açıldığındaki koku, kadayıftaki koku?
0: Hamur kokusuna bayılırım.
1: Ay bak.
0: Bayılırım.
1: Kendime bazen şey diyorum, acaba ben iyi miyim?
0: Yok, iyiyiz.
1: Of.
0: Yemek seven herkesin bence çok seveceğini düşünüyorum.
1: Vallahi çok güzel kokuyor şu anda biliyor musun?
0: Kadayıfı ilk evlendiğimde görmüştüm daha öncesinde. Benim annem hiç yapmazdı böyle kadayıfı tatlılar. Bizde daha çok hamur vardı biliyor musun?
1: Valla.
0: O yüzden dediğim
1: sen
0: gibi.
1: Sen gel şimdi yemekçi ol.
0: Valla hiç evlenene kadar 17 yaşına kadar kadayıf bilmezdim yani böyle bir şey olduğunu.
1: Bunu böyle yapınca şey kolay olacak diye düşünüyorum. İkiye bölmek, yaymak. Bunu bu arada hanımlar şey de yapıyor Nermin, sen de yapıyorsun hoş da.
0: Böyle mi?
1: Buzluğa atıp sertleştirip kırıveriyorlar boylarını kısaltmak istediklerinde.
0: Şeyi de çok güzel oluyor bunun, sarması şeklinde yaptık. Ay, yağda kızarttık ya.
1: Erzurum'un kadayıf dolması.
0: Nasıl bir şeydi o kadayıf dolması? Yaptık, yayında onu da yaptık efendim. Maşallah, vallahi.
1: Vallahi yapmadığımız.
0: Yayında onu da yaptık.
1: Yemek kalmadı.
0: Ama bunu böyle tiftik tiftik açalım ki rahat rahat şekillendirebilelim. Hatırlıyorum evlendiğimde böyle böyle yapıyordu.
1: Şey var, bir ara şey yapalım ne olur, böyle bülbül yuvası gibi kadayıftan yapıyorlar ya, kuru.
0: Ya.
1: Sonra hafif böyle yoğun şerbetle çok az ama,
0: evet,
1: ıslatıyorsun.
0: Şu an yağını da güzel alır.
1: Al canım
0: aralarını içi. Aralarını da açtık. Şöyle şimdi bak, bayağı bir kadayıf oldu.
1: Ama gözünüze hatta çok gözükmesin
0: yapayım ben.
1: Ancak
0: rahat
1: olacak.
0: Rahat yağlayayım. Bakar mısınız?
1: Ay.
0: Mis. Şöyle

0: Üstüne
1: dibine taş.
0: Yağlayalım. Tezgah tertemiz mis gibi. Şöyle. Allah Allah. Efendim, Nermin'in Enfes Mutfağı'nda en lezzetli, en orijinal tariflerle devam ediyoruz.
1: Taş düştü dibine benim şeyimin, gene muhallebimin.
0: Oradan esiyor, ondan mı acaba?
1: Baktım aslında da çok da şey değil.
0: Şöyle bakın. İyice aralarını yağlayalım ki kaptan o yüzden aldım. Daha rahat kızarmasını sağlayabiliriz.
1: Bugün cuma Nermin.
0: Bugün cuma, bayram günü.
1: Şey var, bugünden tatlıları böyle yapıp dolaba koyup.
0: Hafta sonu kuzucuklar, evdeki tabii beyler.
1: Bir de şey.
0: Yesin.
1: Ne derler? Dolapta da kalıyor böyle dinlene dinlene. Ben şerbetli tatlıları seviyorum. Bir de şey, ay ben dün yemek de yaptım. Aydın sana ben yayın sonrası yaptıklarımı bir anlatsam şey dersin. Sen, iyi misin?
0: Sen hızını alamadın dün, ben biliyorum.
1: Aman dün.
0: Hızını alamadı dün.
1: Akçay gel sana dedik, o zaman açıyorum gel.
0: Kadınlar bazen hırslandığında inanılmaz koşturmacalı yapar her şeyini. Ve şey çok daha başarılı olur.
1: İnanmayacaksın.
0: Normalde yapmazsın, uzanırsın böyle. Ama hırsından
1: gittim,
0: her şeyi yaparsın.
1: Gittim, önce hırsı uyuyacaktım. Ama uyuyamadım. Kendimle cebelleştim yatağın içerisinde.
0: Çılgın.
1: Dön uyuyamadım. Kalk kalk kalk. Kalk dedim kendime.
0: Ay çok iyi.
1: Aktar sana anlatıyorum, dinlemiyorsun, gözüme bak. Ta buradan çek. Oradan böyle şişko çıkmayayım diye. Canım benim.
0: Hangi kapta yapıyoruz?
1: Bu iyi mi sence?
0: Bence çok iyi.
1: Bu kabıma yapışmıyor, garanti aldım kendime.
0: O yüzden diyorsun, tamam.
1: Yağlamana bile gerek yok.
0: Biliyorsunuz bu tencerelerle... Otur anne, otur sabaha kadar otur. bu tencerelerle aynı güzellikte. Hem de şey, yani böyle yanmaz yapışmaz bir yapısı var ya, siz de bu tarz tatlılarda muhakkak yanmaz yapışmaz bir ürün tercih edin. Çok daha başarılı oluyor.
1: Hiç riske atmıyorsun kendin Nermin.
0: Hiç, aynen öyle bak.
1: O benim. Yağımı alayım sadece. Tamam.
0: Yağımı vereyim.
1: Nermin ben sana söyleyeyim, bu setin içinde başka şeyler de vardı daha bundan. Bunun bir yavrusu var. Bir...
0: Bu üç boylu, evet. sağan setimiz falan da var. O yüzden.
1: Çok zengin bir set o.
0: Çok güzel oluyor.
1: Nermin'i aldırttım. Her şeyi aldırttım.
0: Mutfakta bizim işimizi kolaylaştırması lazım her şeyin. Çünkü mutfak gerçekten, eğer canlı yayında canlı bir mutfak programı yapıyorsan çok dikkat etmek gerekiyor. Her şey o anda ekranda elimizin altında size sunulabilecek kıvamda olmalı. Mesela bakın çok iyi oldu, mermerin üstüne döktüm, bütün kadayıfımın yağlandığını hissediyorum, biliyor musunuz? Eğer mermerin üstüne almasaydım ben bunu o kasemde çok fazla şey yapamayacaktım. Ama şimdi az önce verdim ya Ahmet Bey'in hediyesini. Orada mesela bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz, armağanlamayı büyük boyunda. Bak. Gönder Serpil Hanım.
1: Geliyorum. Şimdi geliyorum.
0: Sen... Şimdi bunu böyle birazcık burada bir bastırma yapıyorum ki.
1: Duvar koyacak mısın? Yani yapacak
0: bence
1: mısın?
0: Bence yapmayayım. Oradan muhallebi çıksın istiyorum.
1: Kızarsın diyorsun.
0: Gözüksün bir de. Diliminde. Çok hoş
1: tamam,
0: olacak.
1: Tamam hazırım.
0: Sen mis gibi bir muhallebi yaptın bana. O irmik fırında da pişmeye devam
1: edecek. Rengine bakar mısın lütfen?
0: Edecek.
1: Lütfen.
0: Rengi pastacı kreması gibi oldu valla. Çok hoşuma gitti. Bu arada biz eğitimini alırken bu pastacılık eğitimlerinde hocaların en çok dikkat ettiği şey akı asla karışmayacak. Yumurta sarılarını çok iyi çırpacaksın. Rengi böyle ipeksi olacak. O kremalar biliyorsunuz ki birçok pastada kullanılabiliyor. Onu bir kere öğrendin mi ömürlük kurtuldun tatlıda. Pastacı ya, kreması diye geçer.
1: Kesinlikle öyle. Bir de şey vardır ya Nermin. En sevmediğim bunu şey yaparlardı. Ben Marie yöntemiyle pişirtirlerdi.
0: Ay, evet.
1: Ya.
0: Ama o çok büyük riskli. İstediğin kıvamı yakalamak tecrübe istiyor gerçekten. Yıllarca böyle tecrübe edip anca yakalıyorsun. Bence atalım mı içine?
1: Hemen gönderiyorum. Şimdi tereyağında böyle
0: bakın. Ceylan gözü oldu şu an ekranda. Pıt pıt pıt pıt.
1: Çok güzel gözükmüyor.
0: Aynen öyle. Vallahi. Evet şu an görüyoruz. Bu ceylan gözüne geldiğinde muhallebinizi bir iki dakika daha pişirmeniz kıvamını netlemiş olacaksınız. Şimdi Serpil de onu bana buraya böyle yayacak. Geçen gün bir baklava yufkasından börek yapmıştık. İçerisinde de muhallebisi vardı ya. O gerçekten
1: büyük
0: çok
1: adanın
0: başarılı.
1: Böreği.
0: Büyük ada böreği. Evet ya. O kadar güzel olmuştu ki anlatamam size. Aslında şimdi bir nevi kadayıfı

0: o formata çevirip, yani yabancı bir tarif bu aslında. Yunanların yapmış olduğu efsane lezzetlerden bir tanesidir.
1: Bizden esinlendi.
0: Bence de kadayıf bizim zaten. Gönder Serpil'im.
1: Haydi bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bakın burada inanılmaz bir görsel şölen. Ve bu görsel şöleni taçlandıracak olan tatlımızla güne başlamak istedik. Cuma enerjisi, cuma güzelliği olsun dedik. Ve bütün püf noktalarıyla şu an Beyaz TV ekranlarında elim çok yağlı.
1: Hayır sen gelme, ben alabilirim onu.

0: dur. Alabilirim, sen
1: Yok, şöyle
0: dokunma.
1: alacağım, dur. Heh. Tamamdır. Onu ben, ne olur bana bırak.
0: Zaten kalmadı ki.
1: Kalmadı, evet. Tamamdır.
0: Okey. Sen bırak şimdi, elini yakma.
1: Şimdi burada efendim.
0: Oğlum ben bir kenarlarını alayım mı Nermin?
1: Bak biliyorum ben. Benimki biliyorum.
0: Ay görmedim.
1: Benimkini biliyorum, o yüzden hiç söylemeden aldım. Şimdi bunun üstüne de şöyle bakın havalandırdım. Çok güzel yağlandığı için nar gibi kızarıyor olacak bak.
0: Allahu
1: Serpe
0: Ekber.
1: serpe.
0: Kokuya gel
1: Değil
0: ya.
1: mi?
0: Üf, vallahi kokuya gel ya.
1: Muhallebi gözükmeyecek kıymetli izleyenler. Muhallebi gözükürse zaten burada amaç gözükmemesi. Sadece orta
0: Saklayacağız.
1: kısmında börek harcı gibi kalıyor olması. Amacımız bu. İyice her yerini kapattıktan sonra biraz daha açık olan yerlerine montaj yapacağız efendim. Her şeyin bir geçme evresi var. Bir bekleme ve dinlenme. Hatta kendine gelme evresi var. Biz de şimdi aslında tatlımızı tam olarak kendine getiriyoruz.
0: Diyorsun ki ilk bunu aldım, mis gibi kendine gelsin.
1: Valla. Sıradaki tarifimiz ne Serpil Hanım?
0: Pideli bir köfte
1: Efsane bir
0: yapacağız.
1: köfte. Ama pidesini de bana yaptırıyorsun, gördüm.
0: Evet. Evet
1: Dedi,
0: Nermin'im.
1: dedin ki pidesini de sen yap, izleyici uğraşmasın
0: Şey,
1: marketle.
0: dolapta benim hiç bayatım yok. Yoksa değerlendirirdim. Bayat pidemiz olmadığı için
1: Değil
0: dedim
1: mi?
0: ki hamur profesörü Sayın Nermin Öztürk
1: Allah razı olsun.
0: bir girsin
1: Bir
0: hamura.
1: Alanya'ya gitmeden önce diyorsun bir
0: Bir
1: stres
0: hamur
1: atalım. Bir
0: attırayım.
1: attıralım hamurla.
0: O
1: Şimdi
0: zaman.
1: ne yapıyoruz? Kime küstüyseniz, kime hırslandıysanız giriyoruz mutfağa. Mis gibi bir pideli köfte
0: Ay
1: yapıyoruz.
0: Nermin, şunun Allah var ya, maşallah
1: Hep
0: maşallah.
1: birlikte mutfağa girmeye hazır mısınız? Ekranı yeni açanlar ikili yoğurma kabımızı böyle büyük boy ve mantı kabımızı sahibine ulaştırdık. Tekrardan izlersiniz artık akşama. Ama şunu da eklemek istiyorum. Bu kolyeyi yayın sonunda açıklayacağım. Biliyorsunuz
0: Devam ediyor.
1: pırlanta görüntüsüyle devam ediyor. Ana sayfada hatta başa tutturalım Nida izleyicimiz görsün. Orada böyle mis gibi o kolye ile takının gezin. Bizi hatırlayın efendim.
0: Bence
1: Şimdi
0: katılmayan katılsın. Son
1: değil mi?
0: dakika.
1: Açıyorum. Ve koydum.
0: Ne?
1: 180 dereceye getirdim. Hatta şöyle 200 gibi yapayım. Nar gibi kızaracak. Ona çok dikkat ediyorsunuz. Nar gibi kızaran yufkamızı alacağız. Karamelize ettiğimiz şerbetimizi ekleyeceğiz.
0: Buraya bir ikinci kez daha aldım da o yüzden
1: Ellerinden
0: oyalandım.
1: görmesin.
0: Şimdi.
1: Şimdi pideli bir köfte yaparken köftenin nasıl sarıldığını en pratik yöntemiyle şu an ekranda sizlerle paylaşacağım. O yüzden şöyle size çıkartın diyorum buzdolabı poşetlerinizi. Köftemizi bununla yapacağız Serpil'im.
0: Günün ana yemeği geldi efendim.
1: Bir tane Serpil'e bir tane bana. Bak köftemizi bununla yapacağız Serpil'le.
0: Gönder. Şimdi.
1: Hazır mısınız hanımlar?
0: Hazırım. Ya hazır mısın diyece benim şey.
1: Şimdi biz
0: Hazırım.
1: hazırız. Bak köftemizi bununla şekillendireceğiz. Malzemeleri çıkardık. Ben sayayım. Sen de rahat rahat diz.
0: Tuzu.
1: Yavaş geleceğim emin ol.
0: Ve aldığı kadar unu.
1: Tırnak pide hamurunda 2 su bardağlık su. 1 paket maya. 1 tatlı kaşığı şeker. 1,5 tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Aldığı kadar un. Tırnak pidenin üzeri için 1 yemek kaşığı un. 1 yemek kaşığı
0: Şifası.
1: yoğurt. 1 adet yumurta sarısı, yarım çay bardağı su. Peki, pideli köftenin köftesi için 500 gram kıyma, 1 adet soğan, yarım çay bardağı pankomuz var, 1 adet yumurtamız var, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı karbonat, tuz, pul biber ve karabiberle taşlandıracağız.
0: Köftem.
1: Sosu 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, yine tuz ve sıcak su. Yine üzeri için ise efendim bakın çok
0: Final.
1: gelmesin ama bu görseli çok iddialı bir yemek. Yeşil biber, domates sunumunda yoğurt ve tereyağı.
0: Şimdi.
1: Yani burası çok kabarmış olabilir ama dakika.

0: dakikalar içerisinde nasıl şekillendiğini birlikte göreceğiz. Şimdi bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyleyeceğim.
0: Biz özellikle bunu istedik yapmak Serpil'i. Pideyi önce fırında pişireceğiz ve sonrasında kızartacağız tavada. Yani tamamen bir dışarıda restoranda yediğimiz yemek tarzı olacak diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle.
0: Yani böyle pideli böyle üstü köfteli salçalı yağlı böyle.
1: Dışarıya gitmişim senle baş başa oturuyorken böyle kocaman kayık tabakta gelen.
0: Köfteli pideli yapıyoruz.
1: Pideli köfteyi yapacağız. Tamam. Böyle kocaman yoğurdu moğurdu kızarmış sebzesiyle. Bak,
0: bunun garantisini veriyoruz
1: geliyor
0: efendim.
1: Geliyor şimdi.
0: Şimdi içerisine şekerimi ve görmüş olduğunuz üzere biraz mayımı aldım.
1: Sen onu yaparken ben de köfteyi yoğurayım böyle bir şekillensin.
0: Şimdi köfte için burada sadece normal klasik bir pide hamuru yoğuruyoruz. Ama köftede de çok dikkat etmeniz gereken püf noktaları var. Klasik bir köfte değil bir kere. Onun dışına çıkıyoruz.
1: Aynen öyle.
0: İlk etapta soğanımızla başlıyoruz. Rende yapacağız. Sonra içerisine Serpil Hanım koyacak baharatlarıyla. Evet. Özellikle ekmek kırıntısını biraz şişireceğiz ki rahat hareket edebilelim. Ben de o esnada burada şöyle mis gibi unumu ekledim. Üzerine tuzumu ekliyorum.
1: Şimdi.
0: Ve şöyle bir karıştırma yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Köftede Nermin en bayıldığım şey bu şimdi biraz sulanıyor ya. Bunun içine böyle baharatlarını karıştırıp karbonatını da alayım.
0: Şimdi burada yine bakın aslında bir köfte yapılırken nelere dikkat ettiğimizi gösteriyoruz. Bir sıralama var. Bence bunları da not edebilirsiniz.
1: Lütfen.
0: Çünkü o soğanın fazla suyunu o ekmek çekecek, o yumurtanın İşte güzelce ekmeğiyle buluştuğu anı yakalayacağız ve sonrasında kıymasını ekleyeceğiz ki fazla cıvık olmasın köftemiz.
1: Bir de şey istiyorum Nermin, burada bütün baharatları, salçaları aslında bir lezzet. Kıymanın dışındaki tüm baharatlarını
0: cümbüşü yapalım istiyoruz.
1: Böyle bir karıştıracağım. Lezzetli bir sıvı oluşturacağız aslında değil mi? Şu
0: aynen
1: an.
0: Öyle. Ve pidelerimizin üstüne bir şifa yapacağız efendim. Şifa aslında pidenin lezzetini ve rengini açığa çıkaran nokta. Biz seninle geçen sene şurada bir yere gidiyorduk böyle. Bu pideden yapıp üstüne kaşar peynir koyuyordu, hatırlıyor musun?
1: Aa tabii.
0: Ne yiyorduk uf.
1: Aa o şeye yani gitti biliyor musun? Az bir aşağıya şeye taşındı.
0: Tabii. Şu an hani bu pidenin üstüne kaşar koysanız aynısı.
1: Onların öyle bir spesiyeli var bu arada. Nermin ben aslında bu lezzetli sıvımı karıştırdım. Hı hı. Üstüne birazcık pankomu koydum. Şimdi kıymamı aldım. Bir yoğuracağım.
0: Tamam.
1: Sonra gerekirse devam edeceğim panko eklemeye.
0: Evet. Üzerine de iki salçamız var fark ettiyseniz. O iki salçayla lezzetlendiriyor olacağız.
1: Harika bir
0: burada
1: sos.
0: Aşama aşama ilerlediğimiz gerçekten lezzeti çok iyi hissedebileceğiniz bir tarif yapıyoruz kıymetli izleyenlerim. Pidesini de evinde yapıyorsunuz, köftesini de evinizde yoğuruyorsunuz. Ve o görsel şovla da sahne sizin oluyor. Yani akşam tadan herkes, hanım ne güzel olmuş, anne ellerine sağlık. Ya da işte gelinim mis gibi yapmışsın, çok da yorulmuşsun diyen bir kayınvalide nasip etsin Allah herkese.
1: Şimdi Nermin'im ben burada bakar mısın nasıl güzel bir yoğuruldu çünkü sıvıları buluşturduk ya önce.
0: Evet.
1: Bir tık daha böyle panko ekledim.
0: Bakın ama bütün daha baharatlar renklendi, lezzetlendi. Mis gibi oldu. Ben de burada efendim şu an hamurumu yoğurdum. Aslında bir 3-5 dakika dinlendirilmek ister.
1: Sen onu şey yap bizim çünkü var hamurumuz zaten Nermin.
0: Tamam.
1: Tırnaklı.
0: Telefon çalıyor.
1: Bir de şey söyleyeceğim Nermin, sen normalde evde şey yapar mısın böyle hani ben işte atıyorum ay ben Nermin'i izledim bugün pideli köfte yapıyorlardı deyip köfteyi yoğurup dolaba atıp böyle bekler misin şekil almadan? Şimdi ben bunu süre streç.
0: Mesela şunu yakından bir görelim.
1: Streç.
0: Çok güzel oldu köfte yani böyle sakız gibi bir köftesi var.
1: Dinlendikçe lezzetini de alır ya.
0: Hı-hı.
1: Değil mi? Yapar mısın? Ben yaparım.
0: Ben yaparım.
1: Vaktim varsa.
0: Beklemesi iyi olur.
1: Çok güzel olur.
0: Şimdi. Ben de burada bunu sakız gibi.
1: Ben bunu seni bekliyorum burada.
0: Aynen.
1: Hazırım.
0: Ben de şunu şöyle biraz bekleteceğim.
1: Elimi yıkayıp geliyorum sana.
0: Tamam hayatım.
1: Oh. Öteki hamur alırız istersen.
0: Evet. O baş

0: bir şey için değildi. Bunun içinde değil mi?
1: Evet evet, ona koyalım. Hamurumuz da var zaten.
0: Tamam, ben bir elimi yıkayacağım.
1: Dur geliyorum, hemen geldim.
0: Öyle. Çünkü bakın o kadar köpürttüm başarılı ellerime. Bir pide ki. Gerçekten söylüyorum. Birebir ölçü, tarifi muazzam. Herkesin çok rahatlıkla evinde yapacağı bir tarif. Ve böyle iki katına hamur kabarıyor, bilginiz olsun. Çok da hoşunuza gidecek o hamurun o görselini görünce.
1: Gel.
0: Geliyorum, şu tırnaklarımdan bak, hamuru alayım.
1: Gör. Şimdi şuradan gör baloncuklarını. Nermin dediği gibi yaşıyor bak.
0: Canlı canlı.
1: Yaşıyor yavrum bak.
0: Canlı kanlı.
1: Görüyor musun? Nermin bakar mısın? Tombik tombik.
0: Şöyle güzelce.
1: Hadi ben artık şey yapamam, ne oluyor?
0: Ve efendim açıyorum.
1: Ah mis.
0: Şöyle mis gibi bir görsel. Bakın gerçekten söylüyorum. Bunun ölçüsü ve bu kabarcıklarının güzelliği hiçbir yerde yok yani. Bu ölçü bize has bir ölçü. Şöyle yapalım.
1: Yanlış yanlış. Şifamı hazırlayayım mı seni beklerken?
0: Evet, onu çok güzel bir şekilde çırpalım. Ben bakın bunu alıyorum. Bunu koyuyorum. Şu şekilde bir hamur olana kadar dinlendiriyorum. Altta
1: yoğurdu. Vallahi yoğurdu. Ay, bak vallahi. Bugün yoğurtturduk.
0: Kaç pide yapalım?
1: Dört iyi mi? Çok da şey olmasın. İnce ince de olmasın Nermin'e.
0: İkisine kaşar attırıversek oradaki gibi.
1: E tamam, dört yapalım o zaman. İkisini köftenin altına koyarız. Tamam. İkisini şey yaparız.
0: Tamam. Onu yiyelim gitmeden.
1: Tamam.
0: Şu biz uçakta aç kalıyoruz sen.
1: Ay sabah.
0: Şey yiyemiyoruz ya, okulu. Ay. Şeyleri.
1: Ya güzel de sabah
0: eskiden
1: değil.
0: Eskiden Serpil seviyordu, yiyordu, tamam mı?
1: Sabah.
0: En son döndüğünde sabah giderken böyle bir şey gelir ya insana, iğrelti olursun. Ben yiyemiyordum kokusunu. Artık o da yiyemiyor. Üzüm üzüme baka baka şey olurmuş.
1: Güzel aslında, seviyordum.
0: Yok ya, çok baharat koyuyorlar ya.
1: Yok hayır, şey diye sıcak ısıtıyorlar ya. O da bütün uçağın içine yayılıyor o koku. O bir kötü ediyor sabahları.
0: Ondan sonra bakalım bugün yiyebilecek miyiz?
1: Nida'ya vereceğim.
0: Nida götürür.
1: Ona vereceğim.
0: Evet. Bakın efendim şöyle elimle şekillendim. İkisini o dediğim tarz yapacağım. Bakın yemeklerin yanına ekmek yapmayı isteyenler varsa ekmek formatında oluyor. Hiç ekmek koymanıza gerek kalmıyor.
1: Şimdi Nermin'im ben buraya unumu...
0: Anlatalım. Yoğurt, yumurta, un.
1: Azıcık da su koydum.
0: Tamam.
1: O kadar. Bak şifamı sana hazırlıyorum.
0: Ben de şimdi tırnaklamaya başlayacağım. Şöyle.
1: Şuna bakar mısın?
0: Çok güzel oldu rengi. Tepsiyi de alabiliriz. Bence dördünü sığdırırız tepsiye.
1: Çok rahat sar. Biraz daha istersen genişlet. Hı hı. Tombik tombik olacak o işte zaten.
0: Şu iki tane küçüğü bize yapacağım kaşarlı. O iki tane büyüğü de köftemizin altına.
1: Şimdi.
0: Evet.
1: Geleyim ben de, ister misin?
0: Olur. Ha. Evet, şimdi bakın şöyle.
1: Ona ulaşamayacağım.
0: Tırnaklıyorum. Ve bunu alıyorum tepsime. Tepsi mayası da yapılabilir ama bunun çok kabarmasını istemiyorum. Ay çok seviyorum bu tırnak pideyi.
1: Ya var ya.
0: Gerçekten benlik yani. Gerçekten. Alayım mı onu da?
1: İyi mi sence? Ah.
0: İyi iyi, süper. Burada da açayım biraz.
1: İstersen şey de yapabilirim. Hiç sıkıştırma. Çaprazlama koy, ikinci tepsiyle de gönder.
0: Öyle yapalım.
1: Tabii canım. Aa, büyük tepsimiz olsun. Mi yok?
0: Bakar mısınız ya?
1: Çünkü bu büyük olacak ya, bunlar rahat
0: güzel
1: pişsin.
0: Güzel oldu.
1: Tamam, şimdi şifayı verip bunu göndeririz. Bir tane de sen onu gönderince Nermin, bir tane istersen şey de yapalım.
0: Köfteyi yapalım. Köfteyi dilerseniz ızgara tavada, dilerseniz fırında pişirebiliriz.

0: Güzelce şifayı sürüyorum.
1: Ay çok güzel oldu ama şişoldu.
0: Onu özellikle büyük yaptım.
1: İyi oldu.
0: Kaşarımı sona doğru mu koyayım?
1: Şey pişsin gelsin. Sunuma giderken kaşarını veririz Nermin üstüne ki o kurumasın üstünde. Evet, güzel güzel.
0: Kalsın.
1: Bu senin için iyi mi?
0: İyi. O köftenin altına olacak.
1: Tamam.
0: Tavada da onu böyle bir çıtır çıtır yapacağım.
1: Diyorsun evet. Ki lezzetlendireceğim.
0: Aynen, burası Serpil'e emanet. Ben bunu fırına veriyorum. Efendim
1: tamam.
0: Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Aa, bu arada kadayıf da.
1: Ay ne oldu?
0: Yakıyormuşuz.
1: Şaka.
0: Vallahi. Ama rengi tam pes pembe olmuş.
1: Tabii sizin gibi mi?
0: Biraz daha kalabilir köşesi için.
1: Tamam,
0: ama biz... yani bir iki dakika. Yani üçüncü dakikada gider. Benden söylemesin.
1: Şey bunu verene kadar şey yapalım istersen. Bu
0: aynen.
1: Neredeyse hazır. Hop hop. Ah Ömer'im arıyor.
0: Bir bak bakayım Nida'yı niye arıyormuş. Benim oğlan beni yayında aramaz kolay kolay da.
1: Hem de seni görüntülü arıyor.
0: Ara.
1: Aç aç.
0: Tamam.
1: Bu senin hayatın, bu hazır. Bunu da at istersen şifasını.
0: Aynen, onu sen at. Ben köftenin şeklini vereyim hemen.
1: Tamam.
0: Reklama gitmeden görsün izleyicimiz. Burada senle yaparız. Bakın. Burada Serpil konum. Burası da benim. Şimdi ikimize de koyacağız. Böyle tek hamlede böyle kaydıracağım. Bir tık uzatabilirsek. Çok azıcık tabii. Şöyle. Bakın şöyle.
1: Sıkışmış mı biraz, şişsin diye bıraktım ama.
0: Çok güzel olmuş.
1: Ha. Bence benim pidem de iyi ya.
0: Çok böyle kalın istemiyorum köftelerimi. Bir tık ince istiyorum.
1: Azıcık da uzun yapalım çünkü çekiyor ya boyu. Ay sıcak mıyım
0: burayı
1: sence?
0: Burayı sana bırakıyorum. Ben burayı alıyorum.
1: Ay tüh tüh, üst üste geldiler ama.
0: Olsun
1: neyse.
0: Ya, bir şey olmaz. Çaprazlamasına. Şimdi bütün köfteleri de bakın böyle. Gördünüz mü? İyi midir Serpil'cim?
1: Bence iyi.
0: Bence çok güzel oldu.
1: Boyu çünkü şey olacak. Biliyorsun azıcık şey yapıyor önemli.
0: Kebap
1: çekiyor ya.
0: Kebap formatında yapıyoruz çünkü. Bakın hop. Çok hoş.
1: Bir tık küçük mü yapsaydık acaba? Bilemedim. Sen karar ver ya. Ama
0: İkiye
1: iyi de, iyi de gözüküyor.
0: İstiyorsan. Hı? İkiye bölürüm istiyorsan.
1: O da olur. Hangisi kolayına geliyorsa işte. Hop. Pidemi gönderiyorum.
0: Evet. Şöyle. Çok hoş. Tam ikiye böleceğim.
1: Değil mi?
0: Hı hı. Bunu da bir tık daha uzatayım. Evet. Köfteleri de bu şekilde.
1: Ben bu arada gidiyorum Nermin şeye.
0: Tamam.
1: Tatlıyı alıp bunu veriyorum. Ne dersin?
0: Olur. Ben de şunun üstüne.
1: Ay maşallah.
0: Şöyle.
1: Nermin'im ya bu bir dakika daha dursa
0: değil
1: ama.
0: Değil mi? Pes pembe olsun bence de.
1: Evet. Yani senle hepimizin sevmediği evet. Renk oldu.
0: Aynen aynen. Şöyle aldım. Evet tam olarak birazcık dediğim gibi böyle meşakkatli ve şık bir sofra hazırlıyorsanız bu hem pratik hem de o şık masaya çok güzel gözsel katacak bir lezzet. Şimdi efendim biz çok kısa bir araya gidiyoruz. Sizler o ara esnasında koyuyemizin altına bolca yorum yapabilirsiniz. Ve nacizane sizden ricamız efendim. En son izlediğiniz reklamı videonun altına yazın. Hemen yayın sonunda açıklayalım. Kolyeyi de sahibine ulaştıralım.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. LÖTEM İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
4: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama.
5: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
4: İndir A101 ekstraya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık veya 1 kilo kabuklu makadamya sadece 599 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
9: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den. Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.
4: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Herkes gitti. Ben de yardıma geldim.
11: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
10: O zaman...

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde ho.

0: yandan bak.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
1: Ben aslında internetten alıyorum. Ama böyle çok acil bir şey olduğu zamanlarda da uygulamaya giriyorum. Oradan siparişimi veriyorum. Sonra çok hızlı bir şekilde hemen mağazadan teslim alıyorum. Kusura bakmayın ama benim gerçekten yetişmem gerekiyor. Görüşürüz.
0: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta uygulamadan verdiğin siparişini mağazadan hızlıca teslim alma hizmeti var.
2: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Kolay mı?
6: Nasıl kolay?
4: Aa!
5: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
4: Gel buraya, gel.
7: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
8: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel gibi. LÖTEM İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
9: Musullu küçük ev aletleri. Alanda satanda mutlu.
10: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir anda köfteler güzelce şekilleniyor. Pideyi verdik mi fırına Serpil'im?
11: Gitti.
10: Pideler fırında. Efendim, yufkalı harika bir pilav yapacağız. Görseli çok iddialı. Lezzet açısından da gerçekten söylüyorum. Sofralarda fark yaratacak bir pilav olacak. Biz bunu saklayacağız efendim. Saklı bir pilav olacak. 3 adet yufka. Şöyle göstereyim. Pilavında efendim 2 su bardağı basmati pirincimiz var. 250 gram kuzu kuşbaşı etimiz var. Önden birazcık haşladık. 3 yemek kaşığı tereyağı. Yarım su bardağı iç badem. Yarım su bardağı haşlanmış bezelye. Tuz, tarçın, defne yaprağı ve kakule ile lezzetlendiriyoruz. Et suyumuz burada efendim. Ve yufkaları yağlamak için tereyağı. Yani malzemeler aslında bakıldığında kısa ve öz ama lezzet olay olacak bir görselle karşınızdayız. Şimdi efendim ilk etapta ne yapıyoruz? Köfteyi fırına veriyoruz. Biraz sonra mı vereyim Serpil'im, ne yapayım?
11: Neyi canım?
10: Köfteyi. Şöyle kadayıfı alayım
11: normalde
10: bence.
11: Normalde vermemiz lazım.
10: Tamam, veriyorum o zaman. Şöyle kadayıf da tam çok güzel kızarmış. Tam istediğimiz gibi olmuş bak. Of of of of of. Baksana Serpil Hanımcığım.
11: Gönder hocam.
10: Buraya koyarsam. Ha, şuraya koyayım. Şöyle hemen üstüne bunu koyuyorum.
11: Aralarına sence biber sığar mı?
10: Koyalım mı?
11: Ya da sonra koyayım ki domateslerim çok patlamasınlar.
10: Tamam, öyle yapalım. Sona doğru ya da istiyorsan onları tavada, ızgara tavanın içinde de yapabiliriz. Harika bir güzellik olacak.
11: Mis, tamam. Oh, bir saat temiz. Kokusun tabii. Şimdi.
10: Sence şerbeti böyle biraz daha bekletip mi versek yoksa hemen çekmesi için verelim mi?
11: İlk sıcağı şey bence bir dakika.
10: Değil mi? Bir sıcağını çıkartalım, yumuşatmasın
11: max,
10: ki çıtırlığımızda gitmesin.
11: Kesinlikle.
10: Şu yanları nasıl kızarmış görüyor musun? Of.
11: Bir şey söyleyeyim
10: mi sana? Bu tepsinin de güzel yanı bu.
11: Bak bir gram da yağ sürmedik. Şimdi bunu istersek lat diye çevirebiliriz. Ama
10: çevirelim mi?
11: Yok. Bu kadar büyük sunum kabım yok.
10: Çok güzel fikirdi ama.
11: Yok değil, ben
10: fikrin geldi.
11: Ya benim boş ya, sen bak bu aralar vallahi ben bir boş boğazım. Bunu
10: böyle ters çevirip ona, ama şerbetini verdikten sonra çevirelim.
11: Hiç gerek yok.
10: Öyle mi diyorsun?
11: Sunum kabımız yok.
10: Yok, büyük tepsiye çevirip dilimleriz kalıp şeklinde.
11: İşte insanoğlu çekerse ağzından çeker. Bu ara benim ağzım.
6: Bak şunun kenarını görüyor musun?
11: Ben fark ettim. Senin o sebeple yükseldi. Ama.
6: O yüzden. Sen de yükseldin. Ama. Ben dokundum.
11: Bakar mısın?
6: Çok güzel gözüküyor.
11: Vay vay vay.
6: Deletme
11: dök sen. Dök. Dök.
6: Hı-hı. Çevireceğim mi? Sana da geldiler mi o?
11: Geldi. Bak. Perilerim geldi.
6: Çıtırtıyı duyuyor musun?
11: 22 çeksin de sen gör çıtırtıyı.
6: Ay vay, çok vay. Güzel oldu.
11: Ay kaynıyor bak. Ay.
6: Dikkat et sana kaynamaz.
11: Vallahi sıçır.
6: Baksana.
11: Ay. Gördün mü
6: hakkı? Nefes aldı tatlımız, yemin ederim nefes aldı.
11: Dedi ben gördüm.
6: O dedi değil mi? Ay maşallah, ay. Subhanallah diyelim, nazara geldik. Bak.
11: Burası çıkacak şimdi bak.
6: Ben bir şey söyleyeyim, bunun ters tarafıyla kare kare dilimler.
11: Tabii biz de yeriz, çok yeriz.
6: Yemeyelim mi? Yiyelim mi ya?
11: Tabii yiyelim. Niye yemeyelim?
6: Niye yemeyelim? Bakar mısınız?
11: Hep bir diyet yapacağız. Of. Kokuya bak. Karamelli şurubu. Aman yürü. Ay, şu an onun üzerinde böyle şeyler yapıyorum kendime.
6: Ben de bunun üstünde çok yükseldim. Hele bak bir şey söyleyeyim mi? Bir gel. Gel bak. Şurayı görüyor musun bak? Ayrılmayı görüyor musun bak?
11: Çekti ki. Şerbeti de çekti.
6: Görüyor musun?
11: Ya rica ediyorum, ne olur bak bunu yapın. Bugün yapın. Gerçekten zor değil.
6: Bunu yapın.
11: Yapın. Sonra da bize söyleyin. Yani
6: ben
11: yaptık.
6: Bu tatlıya çok yükseldim.
11: Fark ettim. Ayakların yerden kesildi.
6: Ters çevirmek istiyorum.
11: Şimdi
6: ve koyuyorum efendim buraya.
11: Hadi gönder, pilavımızı pişirelim ki pilav akşama yetişsin.
6: Sen biliyorum. Hemen geliyorum. Mikrofonumu yapmışlar herhalde. Hemen geliyorum.
11: Gitmeseydi.
6: Sen orada böyle birazcık onu oynat, o kadayıfı pişsin.
11: Çekti yavrum, çekti. Mis. Gel. Oynatacağım. Bak suyunu göreceksin. Gel. Bak. Bak. Şuraya bakıyor musun? Bak şuraya. Bak. Ay çok güzelsin. Vallahi çok güzelsin. Şimdi ben gidiyorum. Alas mı aldık aktüel? Bırak aktüel. İlgilenmiyorsun benimle. Ondan sonra küs. Küstüm. Konuşma bir daha benimle. Aktüel. Küstüm seninle, oynama benimle. Efendim şimdi Nermin'i beklerken tavamızın altını biz yaktık. Haşlanmış etlerimizi bir atacağız ya böyle. Bakar mısın? Hop. Bu pilav saklı bir pilav. Saklanıyor. Utangaç. Koş gel. Küstü oynamıyor. Ben de küstüm, oynamıyorum onda be. Oynamıyorum seninle. Ha, değil mi tatlı? Hey. Pazarlık yapıyor Nermin benimle. Pazarlık yapıyor. Küstü oynamıyor benimle. Ben şunu bir hemen yıkayayım.
6: Şimdi bakın. O kadayıfın rahat dilim o geliyor elhamdülillah. Hiç yoktan iyidir. Şöyle güzelce tencerenin zeminde yağ eritiyoruz. Şimdi zeminde yağ erirken içerisine bu güzel tavuk etlerim girecek. Onlar da birazcık o yağ ile kavuracak. Ama öncesinde pirinci mi eklesem bilemedim.

0: bademlerini at geliyorum.
1: Değil mi?
0: Ha bademlerini, bezelyeni.
1: Eti de atayım bence. Et
0: bunu çünkü çok kavurmayacağız. Yağını, bu basma sağ eti.
1: Olsun, değil mi? Badem de pembeleşsin.
0: Hayır yani çiğ badem ya, biz soyduk. Güzel olur. Bu
1: uzaktan
0: arada,
1: duyuyorum.
0: Pirincim şey değil, sana baldo vermedim.
1: Hmm.
0: Tabii tabii.
1: O yüzden diyorsun basmatiyle olayı hallederiz.
0: Aha, kavurmaya da gerek kalmaz.
1: Evet, şöyle mis gibi birazcık kavuralım.
0: Ay tövbe estağfurullah, ne okudum biliyor musun? Diyorum ki iki yumurta bir tane vanilya. Allah'ım diyorum, buna niye vanilya koyuyoruz diyorum.
1: Değişik olsun Serpil'im. Biz farklı bir programız ya.
0: Aklım gidiverdi.
1: Biz farklı bir yayınımız ya.
0: Şimdi buraları bir alacağım Nermin'im.
1: Bu pilavımızın çok güzel bir geleneksel adı var.
0: Demlensin mis gibi.
1: Diye geçiyor efendim. Yanlış duymadınız. Orta Doğu tarafında yapılan bir pilav kıymetli izleyenler. Şöyle karıştırıyorum. Bizim perde pilavımızın muadili bence diyemeyiz. Orada hamuru açıyoruz.
0: Tabii canım, bir de bizim perde pilavımızla.
1: Yok, muadil diyemeyiz yani. Benzemiyor bile. Çok farklı bence bu.
0: Anam satıyor.
1: Yani gerçekten.
0: Belki.
1: Yani üstündeki yufkasından belki anım i̇şte satıyor yani. Ama o hamuru yani. Bakın efendim, koku mis gibi yükselmeye başladı. Bademler böyle bir tık pembeleşsin. Onu bekliyorum. İçerisine yeşilliğini verecek bezelyemizi koyuyoruz.
0: Renk.
1: Bu rengin güzelliğine ne demelisiniz? Allah'ım.
0: Aman şimdi. Şimdi.
1: Yandık mı?
0: Yok, yanmadık. Tam istediğimiz bu oldu. Şimdi oraya Nermin şunları atmak istiyorum ki biraz köftelerimizin.
1: Oo, çok güzel kokuyor.
0: Şekli şemali değişti ya.
1: Bakın efendim ne yapıyoruz biliyor musunuz?
0: Şimdi şunlar senin, bunlar benim.
1: Bir tık çek, ben hemen araya sıkıştırayım.
0: Şöyle geldim.
1: Hı? Şöyle. At buralara da istersen.
0: Oh. Görüyor musun Akta?
2: Oh.
0: Allah razı olsun. Bir de beni bu görüyor işte. Bitecek, Allah vermesin Nermin.
1: Serpil'e Nermin'in tatlılarını yerken diye yazdırırız.
0: Yo, Allah vermesin. Öyle başına tabii gelmesin ama sen genç adam değilsin. Tatlıyı az yiyeceksin.
1: Şu alttaki çok güzel olmuş gibi duruyor.
0: Değiştireceğim şimdi onları.
1: Bakar mısınız efendim? Ben de diyorum nasıl
0: sen görmezsen
1: kızarmaz.
0: Ben görmezsem bu hiç görmez. Hiç doğru. Görmez. Bu direkt kapatıyor gözü.
1: Doğru. Doğru. Mayalanma serüveni yapmışız olsun.
0: Oraya gideyim ben Nermin'im. Gönder gel. Beni.
1: Gel.
0: Beni. At beni.
1: Şu altı koyu var bence mis gibi orada. Birazcık kendini bulsun. Ben de efendim bademlerimin kızardığını düşünüyorum. Şöyle iç pilavımı birazcık karıştırıyorum. Şimdi lezzetin açığa çıktığı noktada kim var? Biz varız. Bezelyenin kokusu buram buram.
0: Sever misin bezelye?
1: Bana kakunilerimi çok severim. Patlatır mısın?
0: Bunu ben sana patlatayım havanda ama bunu çok patlatma. Bir tane yeter bize bence.
1: Bence de. Tuzu ve tarçını ekliyorum. Defne yapraklarını birazdan koyacağım. İçerisine. Basmati pirinci, sağlıklı bir pirinç.
0: Kakule sever misin?
1: Çok sevmem ya aynı.
0: Ben de sevmem.
1: Hiç koymasak.
0: Karakteri çok baskın. Bit kadar ama.
1: Hiç koymasak.
0: Bir tane böyle hafif patlatayım.
1: Tamam.
0: Ya da patlatmayayım.
1: Ben bileyim. Çünkü yiyelim yani gitmeden.
0: Tamam şöyle.
1: Bir tanesini patlat hadi.
0: Şöyle iki kere vurayım.
1: Kakulemiz olmadığından değil, var ama. Lezzetin o yoğun aromasını vermemek adına.
0: Bu kadar evet. Patlat.
1: Gönder. Güzel kokuyor mübarek ama.
0: Ama yine de karakteri şey.
1: Şeyde yiyemiyorum, sen söyle. Burada yiyemiyorum.
0: Heh. Attım.
1: Sağ ol.
0: Yeter sana bir tane.
1: Yeter. Teşekkür ederim.
0: Şey çünkü eğer çok böyle aromatik şeyler sevmiyorlarsa izleyeceğimiz. Bunu böyle sakın bir taneyi patlatıp atmayın. Öf, her şeyin önüne geçiyor.
1: Aynen. Tereyağını birazdan eriteceğim yufkalarım için. Şöyle.
0: Kendisi baskın bir karakter.
1: Oo. Kuzudan yukarı.
0: Çıktım.
1: Sessizlik. Bugün en mutlu günüm vallahi. Bak nasıl yemek.

0: Yemekler çıktı. Ama şu tatlıyı ters çevirip o görseli size göstermem gerekiyor. Tatlının o muazzam görseli.
1: Yavrum, sıcağı görünce ne oldular? Bak tabii.
0: Ne oldu?
1: Şişt.
0: Şişt, değil mi? Diyorum ki niye bizim pidemiz öyle şeyde kaldı?
1: Sen görmezsen, ben görmezsem kim görecek Nermin?
0: Doğru. Bir şey erken yakaladık en azından. Şimdi burada aşama aşama gideceğiz. Yufkalarımızı yağlayıp
1: önce
0: kareler yapalım.
1: Önce benim soslarımı bir bitirsek olabilir mi?
0: Sosu üstüne gezdirmek için mi?
1: Evet ya, yani onları bitirelim. Bu da o arada şey olmuş
0: aynen,
1: olur.
0: Aynen olur. Zaten içini dolduracağımız için yufkaları. Şuradan ben bir şey alayım.
1: Lütfen. Bak bana hep diyorsun ki Serpil söyleme. Boş ver, içinde tut.
0: Şöyle geldim.
1: Çok deniyorum. Cimri ne olacak?
0: Domates salçası.
1: Söyledim. Ama içime söyledim.
0: Fark ettim.
1: Cimri.
0: Biber salçası. Tuz.
1: Onları o tereyağı üstüne.
0: Şunu da şöyle yağıyla.
1: Onu burada pişireyim Nermin.
0: Pişirecek miyiz? Ben biraz bunu açayım geleyim sana.
1: Tabii benim şeyime kebabıma şey, tamam. Köftelim şeyime tamam. Koyacağız. Burada o pişecek ya. Öteki tarafta
0: köftenin
1: da.
0: Köftenin üzerine birazcık bunu eriteceğim. Bakın iyice tuzunu her şeyini burada karıştırdım. İki iş yapasım geldi.
1: Muhtemelen ben ona şöyle yapacağım canımın içi. Bunu ben boşa kullanır mıyım?
0: Onun
1: bekle.
0: Ondan suyunu alayım birazcık.
1: Evet, çünkü o salçayı açılmış ben aha, çok seviyorum.
0: Birazcık suyunu alayım ki şeyle sürebileyim.
1: Böyle aksın seviyorum tabii. Böyle üstünden köpük.
0: Birazcık köfteyi lezzetlendirsin en son çıktığında. Bakın şurada şöyle.
1: Bu da senin. Sen suyu aldın mı kendine?
0: Aldım.
1: Bu senin. Koy. Ver bana.
0: Evet, buyurunuz.
1: Mis gibi açılsın o.
0: Şimdi burada da şöyle bir çırpıcı yardımıyla bunu eriteyim. Oh, tam böyle fırından çıktığında üstüne sürülebilecek, yoğurduyla buluştuğunda lezzetlenecek kıvama getirdik. Birazcık domates sosu pişirir gibi pişirmeye de devam ediyoruz. Bakın. Kıvam efsane.
1: Salçası açılınca önermin çok hoşuma gidiyor benim o.
0: Benim de.
1: O yüzden böyle pütür pütür kalmasın.
0: Şişti Serpil bak, daha oynamıyor.
1: Var mı? Kaldı mı şerbeti?
0: Hiç kalmadı bak.
1: Oh mis.
0: Bak. Görüyor musun?

0: Bakışarak anlaşırız diye düşünüyorum.
1: Ah. Ha, tepsi yok. Dur bakayım. Ay, çeyizimden tepsi getirdim sana. Bu nasıl sağır mı acaba?
0: Getirdin mi? Sağır.
1: Tamam.
0: Ama ilk başta çevirseydik daha mı iyi olurdu?
1: Karışma. Hiç karışma. Ay, tövbe yarabbim, şuna bak. Kırılırsa Nermin'den. Ay Allah'ım, altı kızardı mı bilmiyoruz mesela.
0: Bilmiyoruz valla.
1: Allah razı olsun Nermin'im ya. Valla. Beni böyle streslere sok, tansiyon hastası oldu.
0: Ama bizim fırınımız çok güzel. Ters düzünü pişirir.
1: Ya pişiriyor da işte, bir sürpriz.
0: Pişiriyor.
1: Olabilir yani.
0: Neyse, serpil açsın. Bugünkü sürprizi serpil size yapsın.
1: Yok. Ben sürpriz sevmiyorum hocam. Hiç.
0: Bugünkü sürprizi Serpil yapacak size. Bilmiyorum ki, sürpriz Serpil adı üstünde.
1: Bana bak. Kırıldı mı?
0: Sürpriz. Ben bakmayayım sana. Sürpriz.
1: Sen bir bana bak.
0: Ne yapmayı severim? Sürpriz yapmayı.
1: Ama bir bana baksan.
0: Ben niye onu o kadar heyecan ettim ki, çevireyim edeyim diye.
1: Tabii. Şey mi? Azıcık bana bak. Kırıldı mı?
0: Kırıldı. Yani gider, yeriz. Üstüne kaymak dondurma da olur.
1: Ha, rahmetli kaynanamın dediği gibi elimin yaptığını ağzım beğenir diyorsun.
0: Vallahi mübarek, ne güzel söylemiş. Elimin yaptığını ağzım beğenir Serpil. O senin sürprizin, sen açıklıyorsun.

0: Ben böyle yapayım. Acele etmeyelim. Ortasının yani gidecek ya. Gider, yenir, yenir.
1: Benim de ellerimi yaptığın hep ağzım beğeniyor Nermin. Hep.
0: Yenir, yenir. Serpilim, yenir. Bizim şeyimiz çok güzelmiş. Pişirmiş altın ama. Değil mi? Altı tabii. Pişmiş önemli olan. Şöyle yapalım mı?
1: Ne canım?
0: Şöyle bir. Şöyle iki. Sonra böyle.
1: Dörde yap. Dörde böyle top yapacağız.
0: Dörde mi yapalım?
1: Yufkalayalım ha. Aman yufkalayalım ya. Ay kafam gitti.
0: Tek kattan yapacağız.
1: Bohçalayalım. E tabi. Böyle fazlalığında kaktırırız şeye.
0: Ben dur, niye kase bir git. Altı çıkarasım geldi acaba?
1: Niye acaba?
0: Böyle bir dağınık.
1: Gerek yok.
0: bugün biraz şov yapayım dedim.
1: Hiç gerek yok öyle şeylere.
0: Neden hiç izleyicime sürpriz yapmıyorsun?
1: Dayanamadı tabii.
0: Fazlalanır. Bugünü sana bıraktım sürprizi.
1: Fazlalan diyorum, şuraya bırakırız. Böyle fıt diye çeviririz, fıt diye
0: çeviririz. Tamam, olur. Olur. Olur.
1: Oh, tepsi de kalmadı. Tepsi kalmadı. tepsi. Kalmadı.
0: Şimdi efendim.
1: Vallahi stres oldum.
0: Şöyle bir kesiyorum.
1: Ay.
0: Evet, bu benim için güzel, yeterli.
1: Bizim o bir tane daha vardı.
0: Olduğum pilavı bunun içinde harmanlama yapacağım.
1: Ne yapayım şimdi? Ne yapacağım?
0: Gelin bunları da keselim. Biraz fazla yapalım. Çünkü böyle minik minik porsiyonlar olsun, bir tık fazla yapalım. Yufkacı bugün Serpil bütün yufkaları yırtık vermiş valla.
1: Yalan.
0: Valla.
1: Bizim amca yaşlandı, yemin ederim bak.
0: Yok, bence adam ziyan olmasın diye bize veri veriyor. Özlem de bakmıyor herhalde.
1: Gerek yok. Nermin'im.
0: Amca 3 tane yufka ver diyor, gidiyor.
1: Aktüel nasıl? Şöyle yağlansınlar diye çeviriyorum.
0: Evet. Allah Allah.
1: Gel gel. Gel gel Nermin'im gel.
0: Nasıl bir ana yemektir o? Nasıl bir mübarektir o?
1: Şöyle ay patlamış, çok güzel olmuş.
0: Aman aman aman aman. Saatine yağ değdi. Değişsiz. Hey Allah.
1: Görüyor musun şunu? Ha? Dursun, tabağında yapacağım. Şöyle çevireyim ki yağlansınlar köftenin yağsıyla.
0: Ha? Şunun içi pişmiş mi diye kontrol etsek mi?
1: Et et.
0: Sıcak ama et.
1: Şunu ben bir çevireyim ama şöyle.
0: Çevirme vallahi, çok güzel duruyor.
1: Çevirmeyeyim mi?
0: Aa, ben yaptım sen. Ben ettim, sen etme. ben ettim. Ha, ben yaptım, tamam yaptım. Ama sen de bana çevir demeseydin. Dedin.
1: Dedim değil mi?
0: Göz göze ben anladım senin ne istediğini benden.
1: Az. Senin elini yaptığını benim ağzım beğenir.
0: Seninki ha. De benimki beğenir.
1: Ha tamam. Oh, rahatladık. Şimdi bir rahatlık geldi.
0: İzleyici de çevirme. Benimki beğenir.
1: Oo. Dedim ki çevirme dedi.
0: Dedi. Ama göz göze geldik. Çevir dedi. Ben o enerjiyi almasam hayatta karışmam öyle şeylere.
1: O vibe aldım diyorsun.
0: Aldım. Aldım. Yani orada hep birlikte bir fark yarattı.
1: Bırak
0: aslında.
1: Kalsın. Kalsın. Tabii.
0: Hani muhallebili bir kadayıf tatlısında.
1: Ters çevirmekle.
0: Yani hiçbir şefin yapmadığı bir şey yaptık yani şu an.
1: Allah razı olsun.
0: Canlı yayında.
1: Yılın sunucusu ödülünü şey yapıyoruz hanımlar, beyler.
0: Ama yemek programıyız biz. Canlıyız. Burada izleyiciye her şeyi göstermiyor. Mesela bizim gibi evde birisi düşünse, akşama misafiri gelecek olsa, yapsa, ziyan olsa.
1: Niye çevireyim ki?
0: Biz gösterelim.
1: Gayet de güzel, altı üstü kızarmış.
0: Ama daha güzel oldu çevirince. Kırılan kısmını dondurmayla yapıştırırız.
1: Aktüel yer. Kırılsa da yer o. Yavrum. Bak. Bak gülüyor. Evet.
0: Vermeyince çok üzülüyor tatlı. Şekeri düşüyor adamın.
1: Ben gideyim pidelerimi alayım, geleyim rahat.
0: Serpil Hanım, ceketiniz çok güzelmiş.
1: Ha.
0: Bayıldım.
1: Ya.
0: Aynasından bana da geldi mavisi. Bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamandır seni siyah önlükle görmemiştim. Şey, ceketle pardon. Ay çok özür dilerim. Ceketiniz dedim zaten. Hı. Bak şef Serpil Kök, beğendim. Çok güzel kumaşı, dikişleri.
1: Esnek de biliyor musun? Vallahi. Ben de seviyorum.
0: Şık olmuş. Aynısının mavisini ben giyeceğim Alanya'da. Serpil kuşasını giyecek.
1: Ben her çiçeği giyeceğim.
0: Sonra yeşil var.
1: Alanya'da buluşalım.
0: Evet ama muazzam görseli.
1: Opa.
0: Evet efendim, mis gibi pideler geldi.
1: Nermin'im bunun üstüne şey koyacaksın. Daha bu bitmedi. Alayım gidiyorum.

0: Kaşar.
1: Ay bunu kaşarla yapacaktım.
0: Bunu ama bir kesik atacağım. Aralarına girecek.
1: Ben atacağım, atacağım. Pilavın demlenmesini bekliyorum.
0: Şeyle yap.
1: Peçetem temiz. Şöyle yapayım dedim, aralarına koyalım.
0: Hay.
1: Şunu tut. At temiz bu.
0: Sunucumun canı çekti. Neden bunu sıcak doğuruyoruz biliyor musunuz? Bizim bir dışarıda yemek yediğimiz bir yer var bazen kaçtığımız Nermin'le.
1: Bakın çok güzel.
0: Onlar yemek öncesi bize mutlaka bundan ikram ederler. Sağ olsunlar.
1: Biz de şimdi size ikram ediyoruz.
0: Adamların menüsünü ifşa ettik, rahat olun.
1: Olsun, ne güzel.
0: Doldur Nermin'in üstüne.
1: Biliyor musunuz, bir yiyorsunuz bunu. Bir yediriyor ama.
0: Bu arada sana söyleyeyim, bunu bizim kanaldaki arkadaşlar bilirler biliyor musun? Neresi olduğunu.
1: Reklamını yapmış değil mi? Kötü mü oldu?
0: Buradan gitti.
1: Çok güzel oldu.
0: Doldur sunucum, gönder. O zaten kestik ya, aralarına hep girecek. Sen böyle bir tepecikle onu.
1: Tamam. Oo. Niye seviyoruz bu kadar yemeği ya? Keşke bu kadar yemek sevilmese.
0: Ya ben şöyle, ben biraz hamur kafayım. Ondan olabilir herhalde
1: ben
0: ama.
1: Ben de ama. Ben de. Ekmeğe bayılıyorum. Mis gibi taze
0: bir çimdik, bak bir fiskecik şöyle tuz attım.
1: Nasıl güzel oluyor biliyor musunuz karşınıza geldiğinde? Bir de açsanız, bir de bir tabak çorba almışsanız.
0: Bak bu kadarcık da şey koydum, pul biber koydum.
1: Bununla doyuyoruz zaten.
0: Sonra diğer... Hay. Doğru. Tuzun içine şey attım yanlışlıkla. Bay. Yaptım. Yeminle yaptım şu an, bakar mısın?
1: Onu atabilirsin şu an.
0: Öyle yapacağım da karıştı. Hiç şu an üzüldüm.
1: Şu an. Üzülecek gibi bir şey değil yani. Her şey üzülme. Allah'ını seversen her şey üzülme.
0: Bak.
1: Çorbanın içine atarız, yemeğin içine atarız. Pul biber her şey doyumlu.
0: Ama insancıklar görünce şey derler.
1: İnsancıklar bir şey demez. Demez.
0: Al hocam. Hı, sen acılı seversin.
1: Ver.
0: Al hocam. Gönder. Bay.
1: Mis gibi pideler.
0: Ötekiler oldu mu sence Nermin'im? Alalım mı?
1: Hop. Öteki olmuş. Ha? Ha, yakın çık hocam. Bütün hatlarım yüzümün. Her şey çıksın. Sileceğimi kapat.
2: En çok fırçayı yer. Kameraman ödülü aldı.
1: Bence de. Hak ettin. En kralını hak ettin. Onu köftenin altına kullanacağız. Bence pilavım okey.
0: Ben onu söndürdüm bu arada.
1: Bakın.
0: Sen, ay sakın gelme ona, yanarsın.
1: Oh. Mis.
0: Bu adam bununla yanar. Ben bunu buradan alayım. Vallahi.
1: Yani kendi düşün, ağlaması Serpil. Dikkat etsin. Ne yapayım yani? Koskoca adam. Ay.
0: İşte gene de bak görüyor musun? Kızarım mızarım ama severim seni.
2: Ben de severim.
0: Ha. Olsun. Söyleyeyim dedim. Ay.
1: Başlıyoruz.
0: Gönder hocam şimdi
1: bir
0: bakalım.
1: Bir görsel ki o. Aman yarabbim dedirtecek. Bir lezzet ki o.
0: Her şey buraya birikti gene.
1: Ekranda ilk göreceğiniz.
0: Havalandırdık mı? Geliyorum.
1: Ya. Önce koyacağım, sonra yağlayacağım.
0: E tabi.
1: Sen de öyle.
0: Zaten yağ üstüne koyacağım ben biraz. Sen?
1: Aynen. Birazcık içine attırabiliriz diyorsun.
0: E attır, çıtır olsun yufkam diyorsun. Şöyle Nermin'im.
1: Aynen, ben de öyle yapıyorum. Pile pile istedim.
0: Hı. Bu arada amca bize tamam yırtık mırtık vermiş ama şey vermiş. Büyük büyük vermiş yufkalarımızı.
1: Sağ ol.
0: Allah razı olsun.
1: Allah Allah. Yeni gelin sarması oldu bu.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yeni gelin kaynana gelecek akşama.
0: Hı.
1: Yap akşama mis.
0: Şu orta.
1: Anladın? Hı hı. Tamam. Bu da senin aşkın. Seviyor böyle maşallah.
0: Amcım aktı. Bekliyor. Hey hey, güzelliğe bak.
2: Gerçekten mis gibi biraz vallahi. Daha uğraşırsak bu yıl sonunda ödülü alacağım.
0: Ne istiyorsun? Ne ödül istiyorsun?
2: Fırça ödülü.

0: Bakar mısınız efendim?
1: Sana da takılmayacağım artık be. Küsmüş müydük? Ne zaman?
0: Of.
1: Ha, kötü.
0: Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel ama gerçekten çok güzel.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim sana. İyi ki kakuleyi tam vermedik. Evet.
0: Bir tane yeriz seninle.
1: Şey var çünkü. Ne derler? Ne kadar doldurdum? Senle eşit yapayım diye.
0: Çok bak. Koymadım.
1: Ki biraz bir kişilik olsun.
0: Biraz fazla ki dedim.
1: Bir de bir kişilik yani olsun
0: bir
1: ya.
0: Bir fazla fazla gözüksün böyle.
1: Çok olunca bir kişi yiyemiyor. Sonra israf oldu.
0: Az koydum yani.
1: Hı hı, iyi yaptı.
0: Hmm. Bunu böyle bence akşamdan yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok yapımında. Yeterli.
1: Ay, defnemi de alayım da tamam. Ha, evet. Al.
0: Bak bir serpilci çok koymuş bu serpilin.
1: Ay, herkes kendine göre koyuyor. Ben onu şey
0: çok
1: yapayım
0: koymayalım,
1: mı?
0: Birazcık az koyalım.
1: Değiştireyim mi kabın acaba şey sıcak ya?
0: Yok.
1: Çalışamadım.
0: Ben sana hazırlıyorum.
1: Vay vay vay. Hop.
0: Böyle gelişi güzel yufkayı pile pile attırın tabağınızın içine.
1: Rahat. Kır kır. Kır.
0: Kır sen de rahatlı ben de
1: da kıramıyor ama.
0: Bakın ha. Böyle. Çok yeterli.
1: Dur. Yo, şey ben şimdi hadi. Ay yandım. Sen onu koy. Hmm.
0: Şöyle zemini.
1: Çok sıcak. Oh. Şöyle. Hmm. Hmm. Ay tam ayhanlık. Vallahi bak. Yeminle bak.
0: Hmm. Sen burada mı bırakacaksın aracını?
1: Yo yo, hemen attırıvereceğim. Sabah şey yapmak istemedim.
0: Hmm. Ben de seni yerine doğru koyarım.
1: Seni en dibe. Koyarız rahat. Mis.
0: Aynen.
1: Şimdi ay bizim fırında bir şeyimiz var mıydı ayol?
0: Ay kaşarım vardı.
1: Abi yandı.
0: Zaten sen unut ben unut. Yaktık.
1: Ah canım. Gitti mi? Tam istediğimiz gibi mi?
0: Bak niye orada unutuyoruz ki şey hocam? Ha? Niye unutuyoruz ki?
1: Orada var. Gitmiş mi?
0: Gitti. Ama
1: yalan söylüyorsun hakikaten mi? Bu da nasıl bir kelimeyse yalan söylüyorsun. Allahu Ekber. Gel gel. Çok yaşa.
0: Siz daha
1: kim
0: az
1: yaşadı?
0: Pişirin. Siz daha az pişirin.
1: Aa, sabah cincir şat yaptık. İçsene çocuğum.
0: Siz daha az pişirin. Daha güzel oluyor çünkü daha az pişirince.
1: Aslında oradaki hedef şey. Sadece böyle kaşarın erimesini sağlamak. Kızartmayın bile. Oy. Allahu Ekber. Serpil bayılıyorum şu an. Aa köfte mi?
0: Ben bir köftenin iki yarısıyız. Bal tutan parmağını ya.
1: Sonra da yıkar.
0: Ben bu köftenin nasıl bu kadar söylüyorum. Lezzetli olduğunun anlamını veremiyorum şu an.
1: Yo ben sana hemen
0: ne koyduk ki ekstra?
1: Aşkım ekstra bir şey
0: yani
1: koymadım.
0: Yani bal damlıyor. Şeyi, resmen bal damlıyor şu
1: Merminim,
0: an.
1: Onun harcını sulandırıyoruz ya.
0: Bal o damlıyor. Bak bu böyle geliyordu.
1: İşe yarıyor.
0: O restoranda. Bal damlıyor yani şu an.
1: Şifa olsun inşallah yiyenlere. Ne diyor Nermin bu aktör?
0: Ben anlamadım ki.
1: Diyor diyor gülüyor.
0: Ben anlamadım ki. Bence de bir şey yapma. Kulağına yanlış şeyler söylüyorlar muhtemelen. Senin mikrofon kulaklık çalışıyor benim çalışmıyor. Ne kadar güzel. Tam doğru çalışması gereken.
1: Şimdi.
0: Sen onları yapıyorsun ben bunları keseyim mi?
1: Nasıl istersen kafana göre takıl ben. Sevdim bu işi.
0: Pidemize de bakalım.
1: Yalnız şey istiyorum Nermin.
0: Bak pidemin şeyi de güzel.
1: Ama kaşarsız tarafını vermişsin. Besin mi öyle kaşarsız?
0: Asıl sıraklı yapısın ama.
1: Ama ama.
0: Nasıl? Çatırla. Tırnak bir de.
1: Ayıp olmasın diye ağzımı kapatarak tabii yedim. Yani çıtırtıyı anlatamam ki. Nasıl anlatayım? Kaşarlısını istiyorum ben. Al bak gel.
0: Bu köftenin lezzeti iki katı olacak. Neden biliyor musunuz? Hepsi

0: Ev yapımı. O yüzden diyorum bakın. Gerçekten o yüzden diyorum evde yapın. Çok kısa sürenizi alacak. Çok uzun bir sürenizi almıyor.
1: Son iki tane daha yaparsam bence bana yetecek. Ama şey pilavım da.
0: Bismillah.
1: Nermin yolluk götürsem aslında bundan ayıp olur mu uçakta be?
0: Neden mi?

0: yerde şeyi sordum. Bu bizim devamlı gittiğimiz değil, ötekinde. Çok merak ettim. Dedim ki kardeş kahve kaçı sizde? Bana bir şey söylediler. Dedim ki tamam ver. Yapmam yani.
1: Dedi ki gururumu yere indirmem ben.
0: Sana büyük tava mı vereyim onun için? Hoppa.
1: Şu pideyi Serpil, kesinlikle burada çok güzel yemek yiyoruz.
0: Reçetelerini
1: kaç saat aç kalacağız?
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ne olur bak, dün de çok söyledim Nermin. Özelden hep yazıyorlar hanımlar. Ne olur tarif diye. Nida tariflerimizi koyuyor zaten. Bak reçeteleri gerçekten izleyin, kaçırmayın. Çok samimi söylüyorum, çok güzel reçeteler.
1: Bu arada biz sosyal medyaya koyuyoruz her günde. Oradan da baksınlar.
0: Evet, oradan bakın
1: Takip
0: reçetelerini.
1: etsinler.
0: Her görselin, yani her yemeğin altında kendi şeyi var. Söyle.
1: Serpil, ben bir şey söylemek istiyorum sana. Tavaya
0: Gel.
1: hiç koymasak olur biliyor musun? Çok
0: Yalan.
1: güzel çıtır olmuş.
0: Ha böyle şey dedin diye sen tereyağıyla
1: Evet,
0: lezzetlendireceğim
1: yayın
0: dedin diye.
1: önce söyledik ama istiyorsan
0: Tamam.
1: tereyağını direkt üstüne dökeriz.
0: Tamam. Gayet de güzel olur.
1: Valla bir şey söyleyeyim, hiç bunu kurutmayalım. Lokum derler ya.
0: Aa, sana bir şey söyleyecektim, unuttum bak, kafa gidik ya benim. Ay şey bitmiş mevzu. A, sıkıldım. Sıkıldım dün. Göreceğim.
1: İzledin mi?
0: Tabii geri aldım. Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Yeter artık diyor insan.
0: Ama sündü sündü sündü böyle.
1: O kadar
0: Şey dedim.
1: haklısın ki katılıyorum sana.
0: Dedim ki o ne ya? O ne ya? Hani konu.
1: İşte keşke bitse tamamen.
0: Öyleydi biliyor musun? Dün söyleyecektim sana. Unuttum.
1: Ay ay ne diyeyim.
0: Sıkılıp başa almıştım. Sıkıldım. Dedim ki kalk. Kalk Serpil, kocana dedim şey yap. Bakayım pilavın tadına.
1: Kalk kocana yap.
0: Yemek yap. Yaptım. Çok güzel.
1: Hiçbir malzemeden üşenmedik bak.
0: Yok vallahi üşenmem. Hiç.
1: Serpil oradan efsane bir sarma yaptı. Nermin burada pideleri kendi yaptı. Bak. Şu elimde görmüş olduğunuz.
0: Nermin çeyizinden bakırımız.
1: Aa, ne bakırlarım vardı, hepsini aldı. TRT'deki
0: Aa
1: yapımcı.
0: yalan.
1: Hepsini aldı.
0: Aa şey tamam bildim.
1: Neler vardı biliyor musun? Of yani.
0: Nermin'im. Hepsi gitti. Hepsi gitti ne?
1: Seninki, senin de senin olan şeyin bile gitti.
0: Ay evet.
1: Unuttun mu?
0: Doğru söylüyorsun. Verdim isteyemedim, bir de utandım biliyor musun Nermin?
1: Değil mi?
0: Valla.
1: Serpilim ya, var ya bir tarif yaptık bugün.
0: Of.
1: Gerçekten gider ayak. Şimdi
0: Nermin
1: orada
0: yani.
1: uçarsak dağların tepelerinde güzel iz bırakacak bir tarif bırakacağız.
0: He Allah razı olsun.
1: Ne diyeyim başka sana?
0: Ben
1: Evet,
0: daha.
1: yamaç paraşütünü beraber yapacağız. Ben yoksa yapmam ki onsuz.
0: Rabbim. Daha ben gençim.
1: Kendimizi dağların üstünde salıvereceğiz.
0: Of.
1: Denizin üstünde. Allah'ım. Serpil orada uf diyor. Ben burada puf diyorum.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak.
1: Ben buna
0: Bundan.
1: yağ yakarım hocam.
0: Senin yağını ben almadım. He. Bunu vereyim ha, istiyorsan sana. Ama ona biraz şey vereceğim. Yani ekleyeceğim. Birkaç tane daha. Çünkü o böyle bir köpürsün de istiyorum biliyor musun?
1: Çok var ama sen bilin.
0: Ha, iyi tamam. Sen yeter
1: Buraya da
0: diyorsan.
1: kaydırabilirsin istiyorsan.
0: Yok istemem. Ha şey mi? Kalan yağ mı? Ta
1: Köpürteceğim
0: kaçar
1: ben
0: ben.
1: sana, dur.
0: Tabii ki de kaçar mı, sana vereceğim. Nefret ederim bunun böyle çöpe gitmesinden, bu
1: Bu
0: tarz
1: da böyle
0: şeyden.
1: gelir. Tamam mı? Şeyde önünüze, o dediğimiz yerde. Bak böyle koparırsın yersin, bak böyle.
0: Kocaman tertemiz de bir
1: Bak görüyor
0: salata gelir.
1: musun Serpil?
0: Şimdi ben bu utangaç pilavı, yüzü kapalı pilavımı götürüyorum. Nermin'im.
1: Götür Serpil'im. Götür.
0: Ay
1: Allah'ım
0: bizim kaç
1: seni
0: yemeğimiz
1: çok
0: var? Niye relax olduk
1: çok
0: böyle?
1: seviyoruz. Niye Serpil? Bütün gün yayında ekranda hiç sıkıntı yok.
0: Tamam. Daha tariflerimiz duruyor. Ay tatlı gitti. Tatlı gitti. Rahat ol. Böyle de.
1: Bunu artık izleyicime sürprizi açıklamak ister misin?
0: Tabii isteriz. Niye istemeyin?
1: Bunu böyle dizi

0: Zemine biraz salçalı su. Dur. Güzel. Pis. Olabilir.
1: Yok sen. Nermin'im şöyle. Hepsinin üstünden dök.
0: Hepsini dizdikten sonra şov mu yapalım diyorsun?
1: Hepsini dizdikten sonra ver coşkuyu. Çünkü lezzetlensin istiyorum böyle. Onu bir tık daha ısıtıp açayım mı?
0: Bir tık daha aç sen onu.
1: Yani bir hissettim.
0: Gel.
1: Açmak istedim onu.
0: Şimdi sıradaki tarifimiz ne biliyor musunuz?
1: Ne?
0: Pırasalı, yoğurtlu bir çorba ister misin Serpil'im?
1: Ben biliyorsun ben...
0: Vallahi
1: sebzeciyim, severim.
0: Ama biliyor musun böyle rondodan falan da geçmeyecek.
1: Geçmesin.
0: Çok enteresan bir görseli olacak.
1: Nermin'im şimdi o köftenin tadı tuzu gayet yerindeydi ya. Buraya ne hiç var? Şey ekledik mi? Tuz vesaire vesaire.
0: Evet. Hepsini ekledim oraya salçasına. Bu arada ben akşama ana sayfamdan iki kişiye bir video yükledikten sonra ronda DM olacak Serpil'im.
1: Tamam kaçta yükleyeceksin? Ben uçaktan
0: indiğimizde yükleyiveririz.
1: Ronda hediye edeceksin.
0: İki kişiye. Çok beğenmişler dünkü rondomuzu izleyicilerimiz.
1: Ya sağ olsun evet. Bizim o aletlerimizi çok beğeniyorlar.
0: Ha, markandaki dedi ki iki kişiye ver dedi Nermin Hanım.
1: Aşağıdaki arkadaşlarımız da sürekli şey yapıyorlar.
0: Arıyorlarmış.
1: Arayıp soruyorlar sürekli.
0: Ben de dedim iki kişiye vereyim.
1: Ver hadi bakalım kime
0: ama
1: gidecek.
0: Ama yayını izleyen iki kişiye.
1: Test edeceğiz diyorsun.
0: Test edeceğim. Nermin Öztürk saatlerce hangi şeyle uğraştı? Buradan sorusunu Serpil'e bırakıyorum. Sunum Serpil'de.
1: Yo yo şey.
0: Şunu bırak Allah. Şunun da kabukları bak nasıl güzel kalkıyor.
1: Sen onu koy ben gidip çorbamı getireyim. O arada yağımız yansın.
0: Bir köşeye bırakayım ben bunları. Böyle hoş gözüksün. Çok dağıtmayayım.
1: Ha blok yapayım diyorsun.
0: Ha.
1: Yap.
0: Bak çok güzel oldu. Çünkü geliyorum. Domatesin kabuğu falan ayrıldı.
1: Bırakırsam yanar mı yağım? Joker kaplarım konuşuyordu Nermin birbirleriyle.
0: Biz başlı başına jokeriz.
1: Ay şuraya mı yatırsan şunu, şu boşluklarını ha?
0: Şöyle yapayım doğru dedi.
1: Ha böyle cos diye aralarından aksın. Şimdi Nermin. Sosumuz çok güzel oldu. Bunu hemen verelim mi? Vermeyelim. Kaç dakikamız var ki daha?
0: 24 dakikamız var.
1: Çorbamızı koyalım öyle mi? Vermeyelim
0: tamam,
1: şu an. Vermiyorum.
0: Koyalım.
1: Vermiyorum.
0: Şey ıslatmasın.
1: Bak bak bak. Köpürdü seni bekliyor. Ben gidiyorum.
0: Tamam.
1: Geleceğim şimdi.
0: Kız o 5 dakikada cacık.
1: Cacık da var.
0: 5 dakikada.
1: Hı.
0: Ben en çok şeyi bunu merak ediyorum senin sürprizini.
1: Tabii. Olsun. Elimizin yaptığını beğenir ağzımız.
0: Kızamıyor şu an bana.
1: Ha?
0: Şu an bana kızamıyor.
1: Canım benim. Niye kızayım ben sana kızar mıyım?
0: Niye çevirdin? Niye çevirdin?
1: Abla süzdüğüne mi?
0: Niye çevirdin sen onu? Oo, köfte
1: üzeri için tereyağını.
0: Kuzudan yukarı mı?
1: Şöyle.
0: Köfteyi kaşık kaşık yemek istedim. Çok istedim.
1: Nermin'im. Çorbada.
0: Birazdan yiyeceğim seni.
1: Pırasa var. Tamam. Nohut var.
0: Bak bunu bulgur. O kadar beğendim ki bak biliyorsun ilgilendim. Çok yükseldi. Çok bir haşır neşir oldum kendisiyle. Hele şundan var ya sıcakken. Götürmelik.
1: Tamam. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu.
0: Ayağımın tozuyla pideden çıktım. Yoğurtlu pırasa çorbasına
1: gel,
0: geldik.
1: Gel gel.
0: 4-5 dal pırasa, 1 adet soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı bulgur, tavuk suyu, tuz. Üzeri için 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 tatlı kaşığı nane. Kıymetli Beyaz TV izleyenlerimiz çok güzel bir soğanı ince keselim.
1: Buyurun şefim.
0: Sağ ol şefim.
1: Ha şey mi yapacaksın küp
0: bunu
1: mü
0: ben sana minicik doğrayacağım.
1: Tamam.
0: Bunun minicik pırasaları da ince çünkü rondodan geçmeyecek.
1: Ha, böyle düşün ki ağzıma layık dur.
0: Kaşık şimdi. Çorbası olsun.
1: Seslerin gelsin o güne. Çorba. Seslerin gelsin o güne. Çorba var bugün.
0: Çorba var bugün. Bugün kral bir çorba var. Tam şey ekmeğimizin yanına. Sarımsak da koyabilirsiniz o kaşarlı pidelere. Biz şimdi uçağa bineceğiz ya. Çok insanların gözüne bakmıyorum. Herkes tanıyor. Bunlar sarımsağı yemiş gelmiş demesinler.
1: Ay ay. İnsan bir koşar.

0: Yakalar.
1: Koşsa sen döverdin onu, boş ver. Gelmedi, iyi oldu.
0: Bir yerde de iyi oldu. Zaten bir küsmüşüz, yerde. Haberim yok.
1: Daha küsmüş, daha haberi yok.
0: Tabii. Böyle iyi mi senin için?
1: Çok iyi. Çok iyi şefim.
0: Yarım ayve incecik yapıyorum.
1: Devam ki. Minicik doğrayın bunu.
0: Aha, rahmetliden kaldı.
1: Burada çünkü kırasanın o dişe gelen kısmını istiyorum. Soğan karamelize olsun ki hiç fark edilmesin çorbanın içerisinde. Ha, bir şeyler var, bir tatlılık vermiş ama ne? Yani yiyen de bu soruyu sorsun yani. Anlatabiliyor muyum?
0: Aslında bir şey söyleyeyim mi Nermin? Soğanın kankalarının çorbası ya bu böyle. Hı. O soğan, pırasa. Biliyorsun bu Fransızların da soğan çorbası var. 25 saat kavurdukları. Bizim çorbamızda bak kendi pırasamız, kendi soğanımız, mis, şifa deposu, tavuk suyu.
1: Tuzu da ekledim.
0: Kim anlatmıştı? Biri anlatmıştı onun hikayesini ya.
1: Şimdi bu gitti ya. Bu. Ha. Kimse yemez bunu. Biz ikimiz senle şurada yeriz. Bundan şimdi kimse yiyemez Serpil.
0: Üzülme, ağlama, sana veririm ben.
1: Yok ama. Verme. Yani yenecek gibi değil Serpil. Ağzına layık değil.
0: Küre de olsa yerim diyor Nermin, bak.
1: Hiç ağzına layık değil.
2: Ben de diyorlar, ben de yerim.
1: Yer misin?
2: Ben de yerim.
1: Bilemem artık. Rejiye hiç hele değil ağzına layık. O yüzden yok.
0: Neden?
1: O sadece bizim ağzımıza layık bugün.
0: Ha. Siz sunucu mikrofonu yapmazsanız.
1: Aynen, ben bugün burada böyle.
0: Bak öfkesinden sürekli vuruyor, sürekli.
1: Senin dikkatini çekti ki sen dikkatini çekme. Niye şey yapıyorsun ki? Tenceram çizilmiyor yani. Mis.
0: Hattır hattır. Ya bir şey rica edeceğim.
1: Bu sene iyi oldu. Bütün sezon bunlarla giderse bana tencere diye ağlamazsın.
0: Ağlamam. Söz.
1: Vallahi bak bu iyi oldu.
0: Sözü alamayacağım. Bu arada şey rica etsem senden ayıp etmiş olur muyum?
1: Profesyonel.
0: Heh, tamam. Oh canım benim. Şey, fırınımız.
1: O beyaz, daha beyaz. Daha beyaz. Şimdi soğanımı bakın burada güzelce şey yaptım, böyle bir lezzetlendirdim. Şöyle üstüne pırasama ekliyorum. Bak pırasayla soğanı da böyle bir kavuruyorum.
0: Şimdi Nermin'e bu pişecek.
1: Ay, yeter şu, Serpil'im Hanım.
0: Şöyle.
1: Olmayın
0: kendine. Özür dilerim ama bunları ben yerim.
1: Tamam. Yeter Serpil Hanım.
0: Hı. Şunlar benim. Ekmeğimin arasına koyar.
1: Ben de orada bir yoğurdunu çırpayım onu.
0: Evet. Bunu da vereyim, bulgurunu al. Vay kırıldı. Hı. Rahat ol.
1: Ben çok rahatım. Sen?
0: Ben de.
1: Tamam.
0: Tamam, relax.
1: Böyle.
0: Ah annem, ah. Hayat. Senin artık eskisi gibi şey de yapamıyorum.
1: Anneme
0: yani.
1: Bir şey sormak istiyorum. Hı. Neden beni ikiz doğurmadın? Bir de Serpil'i rahmetli, onu soramıyorum. Ondan iki tane, benden iki tane olsaydı Serpil mutfağın önü arkası giderdi.
0: Bakmışım Nermin Reşit. Bakmışım aşağıda yukarıda.
1: Yapmadığımız şeyler değil.
0: Şimdi.
1: Kavur. Kavur Serpil.
0: Bu benim var ya.
1: Aslan
0: Nermin.
1: Bulgur da atayım.
0: Lütfen. Şey ne derler?
1: Anne. Bu nasıl bir çorba olacak biliyor musunuz? Böyle nohut deneleri dişinize gelecek yerken. O bulgurun ayrı, böyle minnacık ama o bulgurla ayrı bir ikili. Ondan sonra üstüne bol tereyağı, nane. Ondan sonra orada kaşarlı ekmek. Ondan sonra orada soslu köfte. Ondan sonra Serpil'in sürprizi var, kadayıf tatlısı, irmikli. Sürpriz önemli.
0: İstemem sürpriz.
1: İkimiz yiyeceğiz Serpil'le. Sadece ikimiz yemeye karar verdik onu.
0: Gel.
1: İkimiz bu yiyeceğiz. Münasip mi?
0: Münasip. Tamam. Nermin'im.
1: Geldim Serpil.
0: Şey neydi adı? Dur onu çalkalayacağım. Hı hı.

0: Bunu böyle yapıyorum ya.
1: Karıştır, karıştır.
0: Hep şey gelir aklıma biliyor musun?
1: Ne gelir?
0: Rahmetli kaynanamdan öğrendiğim pırasalı pirinçli börek gelir.
1: Vallahi kız.
0: Görüyor musun rahmet istedi. Allah rahmet eylesin.
1: Bir kere yaptın sen galiba. Biraz da
0: Sen de
1: bol,
0: beğendin.
1: bol yağlı. Hoşuma gitmişti.
0: Tek hatırladığın o mu?
1: Biraz yağ fazla koymuştum galiba.
0: Pirinçli börek yapıyorum.
1: Ama güzeldi kız. Ben
0: Güzel.
1: pirinç seviyorum ya.
0: Güzel.
1: Kayınvalidesi
0: İpek
1: pirinçli
0: gibi.
1: börek yapıyorum. Çok enteresan.
0: Vallahi bak rahmetli kaynanamın kayınpederime bir şey yapardı Nermin. Kayınpederimi istesin. Kezban Hanım bugün bir börek mi yapsam? Tamam.
1: Kezban Hanım'a bak sen.
0: Tabii. Vallahi yapardı. Rahmetli kayınvalidem gerçek söylüyorum. Şaka yapmıyorum bu arada. Laf
1: Biraz daha
0: olsun diye.
1: su alacak bu burada.
0: Geisha gibi bir kadındı. Kocası ne söylerse
1: Gerçi
0: yapardı.
1: gerek yok. Un koymadık.
0: Sadece bulgurumuz şey olacak. Şişçe o kadar.
1: Rahatladım. Sürprizin
0: Bağladım.
1: nasıl? Bize açıklamak istediğim şeyler var mı?
0: Benim mi? Yok. Hiç yok. Hiç.
1: Ama sen vereceksin.
0: Dikkat et eline.
1: Tamam.
0: Cacığımızı yapacağız. Ay daha sunumla hiçbir şey yok ortada.
1: Hiçbir
0: Rahat ol.
1: şeyimiz yok.
0: Hiçbir şey
1: Sürprizimizi
0: yok.
1: ben çok merak ediyorum. Bugünkünün sürprizi. Günün sürprizi çok önemli bugün.
0: Niye çevirdikse anlamadım ama olsun.
1: Biraz daha yağını buraya koysana.
0: Ben nane yakacağım ama.
1: Ha, döktükten sonra nane içine atarız. Sanki
0: Tamam bunun dibinde kalanlara ben nane
1: ha,
0: ekleyip
1: bir iki kaşık çorbamızı alırız.
0: çorbama koyacağım.
1: Tamam.
0: Bu arada ay pilav niye olmadı? Taş düştü pilavın dibine. Vallahi taş düştü. Ben sana söyleyeyim.
1: Oh. Oh. Bohça bohça. Kız bohçası gibi.
0: Gelin bohçası dedin ya değil mi? Yeni gelin bohçası da.
1: Çok güzel oldu ama kurudu, sıcağıyla yiyecektik bunu.
0: Tamam. Şimdi Nermin'im.
1: Şimdi sıra cacığımıza geldi. Nasıl bir cacık geliyor biliyor musunuz?
0: Yerken
1: Azerbaycan'ın cacığını yapıyorum size.
0: Aa, bak şimdi bak bak bak geliyor bekle.
1: Azerbaycan'ın cacığını yediniz mi hiç? Onların cacığı bizim gibi değil. Değil değil. Çok farklı, çok ince düşünceli insanlar. Sarımsağı koy, salatalığı koy, yapmamışlar. Yapmamışlar. Onlar destan yazmışlar. 2,5 su bardağı yoğurtla başlıyoruz. Yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu. 2-3 dal taze reyhan, 3-4 dal taze soğan. 2 adet salatalık, 1 diş sarımsak, tuz, su ve sunumunda buz efendim. Yanlış duymadınız, buz.
0: Zaten suyu çok vermeyeceğim Nermin şey diye. Ne derler?
1: Sesim çok güzel oldu her şey.
0: Ama ortada hiçbir şey yok. Hiçbir
1: Ben senin
0: şeyimiz.
1: sürprizini merak ettiğim için odaklanamıyorum. Bir sürprizine bakmak ister misin?
0: Yok. Bakmalı mıyım ki?
1: Bence bakmazsın yani.
0: Tansiyon
1: Sen
0: çıktı.
1: sürpriz seversin. Ne
0: Yok hiç
1: yaptın?
0: sevmem.
1: Sürpriz yapmayı severim. Yeriz ikimiz. Sıkıntı yok.
0: Neyse. Aman senin canın sağ olsun be.
1: Seninki de sağ olsun. Hayret ilk defa bana bir şey söylemedi.
0: Reklam sonrası konuşuruz lan.
1: Bir boşlukta hissettim. Yani aradığımız aşkı bu yayında bulmuşuzdur belki. Beraber gitselim minik minik.
0: Gözüm şeyde kalıyor.
1: Neydi kaldı?
0: Pilav, cacık, köfteli kebap. Allahu
1: Nasıl böyle
0: Ekber.
1: farklı bir cacık fark ediyor musun?
0: Evet.
1: Yani
0: Aa.
1: nanesi, maydanozu, dereotu, fesleğeni, salatalığı, taze soğanı.
0: Bir de yoğun yoğun seviyorlar Mermin.
1: Onlar böyle kaşıkla ağzı

0: Cam tahtamın sesi gerçekten tak tak
1: konuşuyor.
0: Tak yani konuşuyor. Konuşuyor.
1: Biz susacağız, o konuşacak ki şey.
0: Onun gibi oldum.
1: Mutfakta bir ummalı çalışma.
0: Serpil'le omuz omuza sizlere günün menüsünü yetiştiriyoruz.
1: Ekip arkadaşları için çalışıyor orada.
0: Olduysa çıkar.
1: Ben, yok yok gideceğim ben şimdi, boş ver.
0: Çünkü nar gibi kızarsın pilavımız.
1: Ben bu arada şeyi severim biliyor musun Narmin? Gömlekle yapılmış... Bak bak bak, kabarıyor.
0: Yapmıştık yayında.
1: Ama bu biraz daha şey istiyor ya. Kızarsın değil mi? Ağzına layık olacak. Tamam.
0: Bakayım dedim kameradan ama görmedim.
1: Ağzına layık olacak, kızarsın. Bay bay bay. Bekle şimdi sen. Çorbam da tamam.
0: Fesleğenimi alıyorum.
1: Bulgurumuz şişecek ya şöyle.
0: Şişmiştir bence.
1: Şey, bulgur açılsın diye bekliyorum azıcık.
0: Nasıl bir şey ya? Allah'ım nasıl bir koku, mis kamber. Aman yarabbim.
1: Oh, ben niye bu minik bıçakla uğraşıyorsam? Nermin, dün bir yerde, bir sosyal medyanın bir şeyinde bir hanımefendiyi gördüm. O da ben gibi işkembe seviyor, tamam mı bak. Almış tertemiz işkembeyi. İşte anlatıyor. Ben diyor bunu diyor böyle diyor. Doğrayacağım diyor, yıkayacağım, temiz diyor, keseceğim diyor. Yalnız bıçak ne bıçağı?
0: Onunla mı yapacakmış?
1: Can çekişti. Böyle bak çekiyor, gitmiyor, tutmuyor. Oradan kaçıyor, ekrandan içeri sızıp.
0: Ne belki öbür bıçağı kullanamıyor mu acaba Serpil?
1: Tamam ama yani bu değil ya.
0: Şey yapamamıştır, kullanamıyordur belki.
1: Yemin ederim böyle ekrandan ışınlanasım geldi.
0: Şu bıçakla hiç çalışmayı sevmiyorum.
1: Ben de sevmem ama hiç. Şey.
0: Uzuna ekledim.
1: Et ve türevlerine de o bıçaklarla yapmayın, kendinize de işkence olur.
0: Kesinlikle katılıyorum. Allah kokuya gel ya Rabbim. Çorbamın görüyor musun parlaklığını?
1: Ya onun şimdi
0: asla bir kesilme, asla bir topaklaşma yok. Işıltısı yerinde, kapatıyorum.
1: Işıltısı yerinde.
0: Işıltısı yerinde.
1: Allah aşkına bugün sen bir rahatsın ama dur bakalım, Allah hayretsin. Hiçbir şey yok ortada. Zil çalacak, misafir gelecek eve. Ne masa, ne tabak, ne çanak.
0: Haftanın 5 günü yemek yapıyorum. Bir şey olmaz, beklesin 2 daha.
1: Diyorsun ki böyle söyleyeceğim. Aha sen haftaya ne yapacaksın bu arada?
0: Ne bileyim ben.
1: Rahat ol, menü de oluşturmadın.
0: Bilmiyorum.
1: Biliyorsun. Aa, beklenti zirvede.
0: Çay saati.
1: Daha zor.
0: Diyorsun.
1: Yani sence?
0: Burada yaptım, bu sırtlar götürürüm ne yapayım.
1: Olmaz ki.
0: Aile oluyoruz artık.
1: Olsun.
0: Şu olmaz.
1: Sen ben değilsin. Anladın?
0: Yok.
1: Olmaz, yapman lazım.
0: Şöyle güzel sarımsaklar. İzicideki ne konuşuyorlar?
1: Anlatacağız.
0: Çok şifreli.
1: Sonra
0: anlatacağız. Gelişmeler gelişmenin zirvesine ulaştığında. Bakın taze soğan, maydanoz, dereotu söyle.
1: Bilgiler açıklanmaya gebe Nermin, açıklayacaksın.
0: Her şey diyorsun, anlatacaksın.
1: Hep istiyorum, hep istiyorum.
0: Ben toparlayayım da öyle. Allah Allah.
1: Çay saati nedir? Çay saati olmaz ki.
0: Bu pilavdan yapayım bari, çok hoş oldu.
1: Bu daha güzel. Servisi de kolay. Ama herkes şey sevmeyebilir.
0: Bu köfteden de yapabilirim.
1: Sen şey kullan.
0: Bu çok hoş oldu.
1: Basmati kullanma.
0: Tamam.
1: Şey çünkü. O biliyorsun aroması yüksek bir şey.
0: Evet evet.
1: Beğenilmeyebilir. Onun için daha deneme aşamasındayız.
0: Bakın.
1: Ama ben şurayı bir alayım sana. Aktüel şimdi seni yakın çekiyor ya. Dağınık durmasın sebzelerimiz.
0: Buyurun.
1: Ne oldu?

0: Buraya
1: Onlar cacığı böyleymiş kıymetli izleyenlerim. Azerbaycan'da cacık böyle yapılıyormuş. İçinde reyhanı, fesleğeni, maydanozu, nanesi, dereotu, sarımsağı, salatalığı. Şey gibi.
0: Çorbayı söndürdük mü?
1: Evet.
0: Ha tamam. Tamam. Şimdi ay buna şey getiriyoruz. Aman. Ha? Hayır olmaz ona o. Şey.
1: Çok beğendim.
0: Fikrim geldi.
1: Kızlar kızlar.
0: Efendim.
1: Serpil cacık. Hayatımda daha güzelini yemedim.
0: Ne kulpa özüm. Çıkaracaktın tatlım. İşte ona gidemem şu an.
1: Şunu alıyorum.
0: Böyle kütük, en kütük oldu belim. En kütüğümden. Belim. Hadi ona koymayalım, buna koyalım.
1: Cacığım mı?
0: Evet. Çünkü o gözükmeyecek onda.
1: Tamam.
0: Bence yutacak o onu. Ne dersin? Sana şu kabı vereyim, kaşığı. Fulleyelim. İster misin?
1: Soru deme bana, ilk tabağı kirlettin.
0: Yok yok.
1: İyi tamam, ben bileyim.
0: Der miyim? Demem herhalde. Huni mi koysam acaba?
1: Halledeceğim. Nefesimi tuttum. Oo.
0: Çiğin dibine taş düştü. Ben şuna bir takıldım ki ha.
1: Şifa olsun. Serpil artık kadayıfın ne olursun sunumunu izleyicim görsün yani. Kendini hazır hissettiğinde benim geldiğimde oraya.
0: Sen gel gel, ben tek başıma.
1: Lütfen yani artık bir imza atmamız gerekiyor.
0: Çorba kabımı alayım ben. Tek başıma niye alıyorum ki? Ama olsun, şey değil, sorun değil. Şey, çorbamı koyayım mı bu arada?
1: Koyalım. Çorbayı da koyalım. Ben de cacığı koydum.
0: Şunu alayım.
1: Ona koysana çorbayı.
0: Ya.
1: Değişik olsun şeyi, tamam. Bakırlarla.
0: Tamam. Ben bunu bir gene de şöyle. bir şey söyleyeceğim.
1: Elimin yaptığını kendim beğenirim.
0: Vallahi öyle derdi biliyor musun?
1: Ne güzel bir söz ama, ben bunu kullanırım.
0: Baksana şey söyleyeyim. Ay ben de hep
1: burada her şey... kullanırım bunu.
0: Ben de her şeyi açığa veriyorum ama şöyle. Diyor ya sana, böyle kadın her şeyi yapardı.
1: Serpil hiç kirletmedim bak.
0: Allah razı olsun.
1: Gördün mü?
0: Hop.
1: İsteyerek yapıyorum Serpil'im. İçimden gelerek yapıyorum. Yoksa böyle olmaz Serpil'im biliyorsun.
0: Gitti. Dışarı gitti.
1: Nazara mı geldi?
0: Allah'a geldi.
1: Neresi?
0: Şu en baştakinin sağ köşesi, kulağı.
1: Dizimin dibini iyice sıyırayım istedim. Aile olalım istedim. Serpil'im aile.
0: Ben de seni kalktım. Balmumcu'da.
1: Bıraktın beni oralarda. Beşiktaş Balmumcu'da bıraktın beni Serpil.
0: Şimdi sana şey gelecek daha Nermin'im.
1: Nasıl bir görsel. Fesleğen morlu, şey, reyhan morluğunu vermeye başladım. Çorbamın güzelliği.
0: Şimdi.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Ona daha nane yakacağım.
1: Her Mis. Şeyi çok severek yapıyoruz. Bak aşk. Gerçekten şu an böyle konuşmaya başlıyor ya. Yani bunu herkesin evinde pişeceği tarifler. Kimsenin zorlanmayacağı tarifler. Nane gelecek üstüne. Evet kaç dakika var artık? Artık hep birlikte şunun da sosunu verdikten sonra.
0: Domatesin altını yaksana sıcacık olsun. Yağında.
1: Bunu ben şey yapmak istiyorum artık. Tamam.
0: Allah'ım. Nermin'im.
1: Getir onu da getir. Kuku gönder. Hey. Bir alkış. Sağ ol, Allah razı olsun.
0: Bu alanı göndereyim mi?
1: Ben sana götürüyorum. Getiriyorum. Yağını altına açtım.
0: Ama onu şu köşeye alacağım. Ya her yerine koymak
1: istemiyorum. Tatlıyı gösteriyorum. Söz verdiğim gibi. Reklama gitmeden önce sonra demeyin arkadan çıkarttı falan. Geliyor. Şimdi göstereceğim. Serpil Hanım bu anı burada yaşamak zorunda. Ben söyledim kendisine. Ne olabilir yani, insanlık hali. Ben de isterdim ki çevirdiğimde böyle daha kalıp olsun.
0: Gerek yoktu öyle şeyler ama Nermin'im.
1: Ne var ki yani.
0: Sen bazen canlı yayında yemek yaptığımızı.
1: Senle bakıştık biz orada. Sen her şeyin okey olduğunu bana verdin. O sinyali aldım ben.
0: Yok o vibe'ı vermedim çünkü ben yapmam. Verdim. Ben korkarım. Verdim. Canlı yayın yapıyoruz biz. Yoksa ne korkacağım?
1: Hissetsem yapmam. Buyurun. Gezdiriyorum hemen.

0: Gönder hocam.
1: Bak. Sen de yağını kap gel.
0: Kaptım. Gönder gönder. Of.
1: Her ıslat. Of.
0: Verdiğini bir
1: konuşamıyorum. Konuşmak istiyorum, konuşamıyorum.
0: Ben de şu an
1: anlatmak istiyorum. Dokunabilir misin mısralarımda? Aç. Aç aç aç aç aç aç. Tatlıyı göster. Jos, o da geldi. Tamam, tatlı. Tatlı Serpil sürprizi izleyiciye göstereceğim.
0: Hoppa.
1: Birazcık ona bayıracaktık.
0: Ben onu hallederim, beklemiyoruz.
1: Çek, aç, kaldır. Kaldır sen de, hadi giriyoruz.
0: Oy.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Olabilir insanlık hali. Ben çevirmek istedim. Sizler nasıl buldunuz diye. Kaldır.
0: Bir.
1: İki. Efendim biz bunu güzelce dilimliyoruz. Dakikalar sonrasında soframızda buluşacağız. Vallahi yorulduk.
0: Koli geliyor.
1: Vallahi yorulduk.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
4: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
6: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
6: Akımlar akıyormuş.
7: Akıyoruz.
6: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
7: Güzel.
6: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
6: Sen Türkcell'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
6: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
4: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
9: Türkcell'leri bağlan hayata.
10: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton. Bilim destekliyorsa içimiz rahat.
11: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık veya 1 kilo kabuklu makadamya sadece 599 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Daha fazla uzatmasak mı?
13: Bence uzatalım.
14: Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
15: Şimdi sütlüsü de var. Yeni 330 gram sütlü ve 400 gram kakaolu birlik gurme, %40 fındık parçacıklı krema, 169 lira 90 kuruş. Bu cuma Coop'ta.
16: Benim o, benim o, benim o. Benimle benim o yer misin?
17: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
16: Sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
18: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
19: Çocuk giyip peliş oynayacak.
10: Yoksa?
9: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
0: Oh be, Profilo yapmış.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Metro yine tıklım tıklım.
2: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
3: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
4: Haribo Starmix'ler geldi.
5: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
6: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı ol diyorum.
7: Haribo Starmix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
8: Her kullanımda

0: günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
6: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
7: Damla bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
12: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
13: Bankan hadiyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
3: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
0: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
6: Bellona, Bellona.
7: Bu tavuk aşmış.
8: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
9: Engin Can.
10: Dedeciğim.
9: Yoksa sen de mi bonus doldun?
10: Bonus kıllı.
9: Ne?
10: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
9: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
11: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
10: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
9: Yıkıldım şu an.
10: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
12: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
13: Zamanın izinde asarım. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Curio Collection by Hilton.
14: Musullu küçük ev aletleri.
15: Alanda, satanda.
16: Evet efendim. Yalnız Serpil'in sürprizi de sürpriz oldu yani. Kadayıfın ortası, üstündeki nar gibi kızarmış görseliyle. Köftemiz ayrı, perde pilavımız diyecektim. Bohçalı pilavımız ayrı, çorbamız ayrı. Allah'ım saç aklımıza ne güzel gözüküyor. Kaşarlı pidemiz, cacığımız efendim. Var ya şöyle baktığımda yani şu görsel içime sinmezse biliyor musun ekran başında? Serpil'e söyleriz yani. Olmamış yani. Bu gerçekten olmamış derim.
17: Önce senin içine sinecek değil mi? Ben
16: siz
17: de öyle.
16: Siz söyleyin yani. Nasıl bir görsel oldu? Ne olur videoyu ana sayfaya koyuyor kızlar. Ne olur bakın şu muazzam görüntüye. Pide ayrı konuşuyor. Cacık ayrı konuşuyor. Köfteli, pideli tatlı. Yemeğimiz, tatlımız. Çok şükür. Vallahi tebrik ediyorum Serpil'cim. Gerçekten bu konuda başarılıyız.
17: Ama söylüyorum. İçime sinmezse, içine sinmezse yapmayız. Gerçekten.
16: Yani şu görsel yani restoranlarda, kafelerde göremeyeceğiniz bir görsel yani. Tamamen o anda doğaçlama işte. Sizlere de fikir olsun diye. Çat çevirdik. Basma kadayıf gibi oldu. Ortasındaki o eşsiz muhallebisiyle şu an ekranda sizlerle buluştu efendim. Bizler üzerimize düşen her şeyi elimizden geldiğince sizlere sunmaya çalışıyoruz. Koskocaman bir haftayı da geride bırakıyoruz. Ne diyorduk? Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Biz Alanya'da sizlerle buluşmak için birazdan uçağa biniyoruz. Bu arada Alanya'dan da çok izleyicimiz var, gördüm yorumlarınızı. Serpil'le sizlerle buluşmak için geliyoruz efendim. Beklemede kalın yarın ve pazar birlikteyiz. Öpüyoruz.
17: Hoşçakalın.
16: Pazar.

0: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
1: Ziraat Bankası sunar.

Türkiye'nin gözü kulağı Güllü davasından çıkacak karardayken ekibimiz davanın seyrini değiştirecek delile ulaştı. Saat 1.22. Bir yıldır her yerde Güllü'nün tuvaletten çıkış görüntüsü yayınlanırken girdiği anları ilk kez yeni baştan ekibi ortaya çıkardı. Tuvalete girdikten yalnızca bir dakika sonra duyulan ses adeta tüm yaşananların fitilini ateşliyor.

0: Uyan'ın müzik devam ederken Sultan'dan Malkata'yı açmasını istemesi ve annesine yönelik sözleri planın parçası gibi görülüyor. Aç aç aç!
1: Herkes tamam mı? Oğlum.
2: Balkata'yı açalım şimdi öyle oynasın. Şimdiye kadar bu bizim tahminimizdi. İşte Güllü Hanım'ı içeri çekmek için Malkata açtı. İşte Güllü Hanım'ı içeri... Yani bu bir tahmindi. Şu an bu kanıtlı bir delil. Annesinin banyoya gittiğinde Malkata'yı açmak isteyen, acele etmesini isteyen Sultan'dan ve Malkata'yı açıp şimdi öyle oynasın diyen kişi.
3: Hani biz diyorduk ya Esra Hanım, gel gel yapıyorlar Malkata parçasıyla. Gerçekten doğruyu söylüyormuşuz bakın. Bunun delilini de dosya içerisinde bulduk.
2: Evet.
3: Biz diyorduk ya gel gel yapmış.
2: Gel gel yapıyor Malkata'yla.
3: Evet, gel gel yaptıklarını kendi ses kaydından da duydum şu an. Evet, gel gel yapmışlar. Odaya çağırmışlar.
2: Vallahi
3: odaya gelmelerinden.
2: Vallahi her şey de gerçek çıktı.
3: Vallahi bak aynısını söylüyorum.
2: Aynı bunu düşündük. Al aynı. İşte delili çıktı sonradan.
0: Tuğya'nın annesini odaya çekmek için Malkata'yı açtırdığı kanıtlandı. O gecenin görüntülerindeki bir detay bomba etkisi yarattı. Olaydan önceki konuşmalara sadece Esra Ezmeci ulaştı. Saat 00.52. Güllü düşmeden 24 dakika önce güvenlik kamerasına iki defa duyulan bir ses yansıyor. Arkada müzik sesi duyulurken biri bırak diyor. Bırak diyen Güllü mü? Güllü düşmeden bir dakika önce olduğu gibi duyulan bırak sesi acaba Tuğyan annesine zarar vermeyi daha önce de denedi mi sorusunu doğurdu.
2: Orada ne oluyor? Sürekli bırak.
3: Evet.
2: Sürekli bir bırak. Bırak Tuğyan. Yani belki orada da bir şeyler deniyorlar. Ya yine odasındalar, camın önüne doğru ittirmeye deniyorlar. Tamam. Ya salondalar, orada denediler, olmadı. Yani bir sanki, hocam ne düşünüyorsun bu sürekli?
3: Yani
2: bırak
3: evet.
2: Diyor kadın ya.
3: Yani işte dedim ya, tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse... Bu kayıtlar şöyle de değerlendirilebilir. Evet, fırsat kullanıyor bu.
2: Evet.
3: Fırsat kullanıyor mu acaba diye şüphe geliyor.
2: Yani belki Tuğyan ittiriyor camın önüne doğru öncesinde de.
3: Evet.
2: Yani bir şey yapmaya çalışıyor ya da başka bir yerden deniyor.
3: Belki de burada olmadığı için Malkata'yı çalıp kendi odalarına getirmeye çalışıyorlar.
0: Cinayet planının delili ilk kez Esra Ezmeci'de yayınlandı. Tuğyan ve Sultan'ın olaydan yalnızca 10 gün önceki görüntüleri stüdyoyu şok etti.
4: Kötü düşünme. Bak ben hep kötü düşündüğümde böyle şey yapmak için oldu.
2: Sultan Tuğyan için borderline, uçlarda yaşıyor ya da bipolar diyor. Bu
3: Şilik
2: dengesizliği
3: olur.
2: Gösteren bir iyi bir kötü olan, yani çok iyiye çok iyi ama bir anda kötü olup ondan nefret eden bir kişilik bozukluğundan
3: sınırlarda
2: bahsediyorum.
3: Sınırlarda yaşayan bir
2: evet.
3: Rahatsızlıkla
2: uçlarda
3: ilgili
2: yaşayan.
3: Uçlarda yaşayan bir kişilik bozukluğu ile ilgili karşısındaki arkadaşına söylüyor.
2: Evet.
3: Ama Tuğyan buna itiraz ediyor mu? Hayır, ben borderline değilim, sensin borderline, sensin bipolar. Ben de öyle bir rahatsızlık yok gibisinden bir şey
2: demiyor.
3: Söylemiyor. Ama 1 Ekim'deki duruşmada ne dedi biliyor musunuz?
2: Ne dedi?
3: Sultan dedi borderline kişilik bozukluğuna sahip. Bak bu doğru söylemediğinin bir delili daha çıktı. Onun için not aldım.
2: Kişilik bozukluklarında ve duygu durum bozuklukları cezai ehliyet açısından...

0: açısından, yani suçun azaltılması açısından, cezanın azaltılması açısından bir engel teşkil etmiyor. İzleyicilerimiz bu kişilik bozukluğunu konuşurken tedirgin olmasın, az mı ceza alacak bunu konuşuyoruz diye, öyle bir durum yok.
1: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
2: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
3: Le Tam, İstanbul Karakul. Curio Collection by Hilton.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
5: Metro yine tıklım tıklım.
6: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
7: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin diye aldım.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Sadece durulardım.
13: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece Durula.
17: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
18: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık veya 1 kilo kabuklu makadamya sadece 599 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
19: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Şimdi sütlüsü de var. Yeni 330 gram sütlü ve 400 gram kakaolu birlik gurme, %40 fındık parçacıklı krema, 169 lira 90 kuruş. Bu cuma Coop'ta.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakika

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Dyson Hashed, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hashed, Dyson'dan.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
3: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
4: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını

0: kase.
1: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
10: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla, herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: Damla, bence çok
13: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Doğru kalite, doğru fiyata Carrefour'da. 5 kilogram bal küpü toz şeker 229 lira 95 kuruş. 5 litre Carrefour ayçiçek yağı 445 lira.
16: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
17: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir... Alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Daha fazla uzatmasak mı?
3: Bence uzatalım.
4: Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
5: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin.

0: Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
3: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok. Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
7: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
6: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
9: Şimdi sütlüsü de var. Yeni 330 gram sütlü ve 400 gram kakaolu birlik gurme, %40 fındık parçacıklı krema, 169 lira 90 kuruş. Bu cuma Coop'ta.
10: Sadece durulalım.
11: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
12: Sen de sadece durula.
14: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
15: Engin Can.
16: Dedeciğim.
15: Yoksa sen de mi bonus doldun?
16: Bonus kıllı.
15: Ne?
16: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
15: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
16: Nerede ne harcıyor bilim de dedin. Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
15: Yıkıldın mı şu an?
16: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
17: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
18: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
19: Le Temp, İstanbul Karakol, Curio Collection by Hilton.
20: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
21: Bugün büyük gün.
22: Bugün her şeyi anlatacak mısınız yine?
23: Bir şey demek ister misin Turbak Bey?
21: Türkiye nefesini tuttu. Çıkacak kararı bekliyor.
24: 19.48'de bu kamera kapatılıyor.
25: Neden?
24: Bu da olabilir.
25: Neden?
26: Bunlar birileri karartmadı.
21: Tuğyan annesini öldürmekten hüküm giyecek mi?
24: Tuğyan annesini kalçasının altından kaldırarak aşağı mı attı?
27: Evet.
28: Bunu söyleyen insanların vicdansız olduğunu düşünüyorum. O benim annem, o benim annem.
21: Sultan da görmedi dedi. Ceza alırsa ifadesini değiştirecek mi?
24: Nasıl düştü bu kadın? Nasıl düşer benim annem?
28: Bağırıyordu, çığlık atıyordu. Çok fazla temas vardı.
21: Herkesin konuştuğu davanın tüm detayları az sonra.

0: soya, seni kim doğurdu?
1: Ben.
0: Seni kim bu hale, bu yaşa? Hani bu iyi ya da kötü. Yakıştı mı şimdi çocuğum?
2: Ama bu dünya sana kalmayacak. Hayır.

0: Özellikle biri vefat ettiği zaman bazen de bazı karşılaşmalar diğer dünyada olabilir.
1: İlahi
0: Evet.
1: adalet.
0: İlahi
1: İlahi
0: adalet bu
1: adalet
0: dünyada
1: göbek.
0: var. Ben buna her zaman inanıyorum ama bu dünyanın bir de diğer dünyası var. Orası ile oradaki bedeller bence çok daha
1: Çok daha
0: ağır.
1: ağır
0: Özellikle
1: olacak.
0: anneye
1: Evet.
0: yapılan şeyler. Şimdi Güllü davasını biliyorsunuz birebir sizlere aktarıyoruz. Bugün de sizler için yayınımızı uzattık. Şu an ara verildi mahkemeye. Büyük ihtimalle karar mahkemesi olacak. Tabii yargı karar verecek buna. Şimdi ara var şu anda. Hasan Bey ve Şermin Hanım çıktılar. Fatih'in yanındalar. Biliyorsunuz Hasan Bey de Kader Tutun avukatı. O da savunmalarını yaptı. Bir de dün çok önemli bir ses kaydı yayınlamıştık. Bakalım onu Hasan hocamız mahkemeye sundu mu? Fatih merhabalar.
2: Merhaba Esra Hanım. Güllü davasının ikinci duruşmasında devam ediliyor. Ara verildi. 13.45'te tekrar başlayacak. Hasan hocam hemen mikrofonu uzatıyorum.
3: Evet, yani sabah saat 9'dan beri duruşma devam ediyor. Katılanlar olarak biz, Şermin Hanımlar, ondan sonra Rahmi Beyler, Tuğberk Bey'in avukatları beyanlarını, savunmalarını yaptılar. Çok net ve temiz taleplerde bulunduk. Talebimiz en neticede TUYA'nın Türk Ceza Kanunu 81. madde kapsamında annesini kasten tasarlayarak öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılması ve hakkında herhangi bir indirim uygulanmamasını ve yine tutukluluk halinin devam etmesini talep ettik. Devamla TUYA'nın dışında da Şermin Hanım'la birlikte zaten Sultan Hanım hakkında verilen takipsiz kararının bozulması için dosyayı yargıtaya taşımıştık. Dün yayında yayınladığımız ses kaydını da delil olarak sunup Sultan hakkında da bu suçla alakalı tekrardan soruşturma başlatılmasını talep ettik.
0: Hasan Hocam şimdi söylediniz ama ben tekrardan sormak istiyorum. Dünkü ses kaydında Malkata'yı aç gelsin oynasın aç aç aç diyen Tuğya'nın bu ses kaydını da verdiniz o zaman bugün.
3: Aynen verdik. Gerçekten inanılmaz bir delil. Bakın bunların hepsi dosyanın içerisinde var ama dosyanın içerisindeki bu ses kayıtları, görüntü kayıtları, resimler, videolar o kadar çok ki ekip sağ olsun bu konuda çok destek verdi bize ve biz dün bu vermiş olduğumuz Gül Hanım'ın lavaboya girmeden önceki görüntüleri o kadar önemli ki ben bunu özellikle duruşmada üstüne basa basa söyledim. Şimdi biz bugüne kadar neyi biliyorduk? Gül Hanım'ın lavabodan çıktıktan sonraki olay anını biliyorduk. Ama o Malkata'nın gerçekten bir tasarlamanın bir parçası olarak çaldırılıp çaldırılmadığını biz işte dün yayında yayınladığımız ve bugün flash diskle birlikte mahkemeye delil olarak sunduğum ki zaten dosyada var. Orada çok net görüyoruz. Ne diyordu? Şşt, şşt, şşt, he diye de cevap veriyordu. Ve hanımefendi lavaboya girdikten sonra Güllü Hanım Malkata'yı açalım şimdi öyle oynasın diye bir söz söylüyor Tuyan. Bir dakika sonra lavabodan çıkmak üzereyken bak tam çıkmak üzereyken ki bize göre odasının kapısından ya lavaboda işte çıkma anını gördü veyahut da sifonun sesini gördü. O ara aç aç aç diye bir sesle ve ardından da bu şıklatma sesleriyle birlikte Malkata parçası çalmaya başlıyor. İnanılmaz bir delil. Bakın olağanüstü bir delil. Bu delil zaten dosyanın içerisindeydi ve bizim baştan beri iddiamızı öyle destekledi ki Sultan Nur Ulu'nun da bu suçun bir parçası olma ihtimalini ayyuka çıkardı diyebilirim. Mahkemeye delil olarak da savunmalarımızı birlikte sunduk bu delili.
0: Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi mahkemede karşı karşıyasınız. Tuğya'nın avukatları, işte Tuğberk'in avukatları siz. Şimdi siz bu delili sunarken tam olarak nasıl anlattınız? Yani bu delil Tuğya'nın önceden bu cinayeti tasarladığının belgesi ve sultanın da işin içinde olduğunun göstergesidir olarak mı söylediniz?
3: Aynen bravo. Biz şöyle söyledik. Bu delile gelene kadar dedi ki bu işlenen cinayetin tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz biz dedik. Tasarlanarak işlenmiş bir cinayette de burada Tuyan sadece tek başına fail değil. İştirak halinde Sultan Nur Ulu'yla birlikte işlediler. Bu tasarlamanın, bu planlamanın nedenlerinden veyahut da göstergelerinden bir tanesi de zaten iddianameye yansımış olan Malkata parçası. Ne demişlerdi? biz de söylemiştik. İddianamede Sayın Savcımız da yazmıştı. Malkata parçasına Güllü dayanamadığı için bu parça çalındığında o odaya gider gibisinden. Şimdi dün yayında yayınladığımız, bugün Yalova 1. Arıza Mahkemesi'nin karar duruşmasına bugün sunduğumuz o kayıtta Malkata parçasının gerçekten bile isteye bir plan dahilinde rahmetlinin odaya gelmesini sağlamak için yapıldığı bence ispatlanmış oldu. Bunu biz sunmadık zaten, dosyadaydı bu delil. Çok önemli bir delil. Peki, bu haliyle sundum. Tabii bu delilden kimsenin haberi yok. Bu deliden kimsenin haberi yoktu aslında. Vardı da işte incelememişler veyahut da görememişler diye düşünüyorum. Tabii bunu bu şekilde anlatınca mahkeme delilimizi dosyaya flash disk içinde aldı. Ve dediğim gibi gerçekten bu delil her şeyin tekrardan baştan düşünülmesine neden oldu. Hatta ben şöyle söyledim. Tanık Sultan'la ilgili olarak duruşmada konuşmaya başlayınca hakim bey dedi ki başkanımız, avukat bey o sanık değil, tanık. Dedim ki bize göre sanık. Biz bu dosyanın içerisinde Sultan Nurulu'yu ayırdığımız takdirde gerçekten iştirak halinde işlenmediğini düşündüğümüz takdirde gerçekten birçok nokta eksik kalacak. Ve bu delil de aslında buna ilişkin bir delildir. Daha sonra biz bu şeyi de flash diski de şeye de göndereceğiz. Yargıtay'a bu Sultan Nurulu'nun itirazı ile ilgili dosyaya da intikal ettireceğiz inşallah. Tabii amacımız
0: peki,
3: maddi gerçeği ortaya çıkartmasını sağlamak.
0: Peki Hasan Hocam şunu merak ediyorum.
3: Birilerine suç atmak niyetinde değiliz.
0: Buyurun. Hasan Hocam şunu merak ediyorum. Bugün bu mahkemeden sizce bir karar çıkar mı?
3: Kesinlikle bir karar çıkacak. Yani bugün inşallah yayın sırasına denk gelir diye düşünüyorum. Aslında çıkardı. Bu saate de çıkardı. Tabii avukatların
0: inşallah
3: beyanları, ifadeleri, savunmaları bitmediği için öğle arası verildi. Büyük bir ihtimalle bugün karar çıkacak. Benim kanaatim tabii takdir mahkemenin, benim kanaatim Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir cezalandırma tayin edilecek diye düşünüyorum.
0: Peki Hasan Hocam, teşekkürler. Size yine soracağım ama ben tabii ki Tuğya'nın halini de merak ediyorum. Birkaç yerde Tuğya'nın saçını boyattığı, kıyafet farklı bir kıyafet giydiği ile ilgili de bir şeyler söyledi. Şermin Hanım'a da sormak istiyorum. Şermin Hanım merhabalar.
3: Tabii.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız Şermin Hanım?
1: İyiyiz. Birazcık yorgun, birazcık stresli tabii ki. Karar duruşması kolay değil.
0: Peki Şermin Hanım, nasıldı Tuğyan gördüğünüz haliyle? Biraz anlatır mısınız? Kılığı, kıyafeti, saçı, başı, duygusal durumu, çok ağlamış yine.
1: Benim sırtım Tuğyan'a dönüktü. Ondan çok fazla kıyafetinle falan saçınla ilgilenemedim ama arkadan sesini duyuyordum. Ağlıyordu, evet.
0: Ağlıyormuş. Bir Fatih'e soralım o zaman. Çünkü önemli, evet. Psikolojik anlamda ne giydi, ne saçı, ne olmuş. Fatih, sen biliyor musun, bilgi aldın mı? Ya da
2: evet Esra Hanım, Tuğyan tam önümdeydi duruşma esnasında. Ben hemen arkasında oturuyordum. Sürekli olarak ağlamaya devam etti. Özellikle Merve Hanım'ın onu savunduğu dakikalarda çok fazla ağlama sesi duyduk. Tuğyan'dan sürekli başıyla onu onaylayıp ağlamaya devam etti. Üzerinde siyah bir takım elbise vardı. Üzerinde yine beyaz bir gömlek giymişti. Sürekli de etrafına bakıyordu. Bir ara kardeşi Tuğberk dışarı çıktı. Onun arkasından bir süre baktı ve tekrardan önünü başına eğip bir süre daha ağladığını devam ettiğini gördüm.
0: Peki saçlarını boyamış diyorlar.
2: Saçları yine siyahtı Esra Hanım.
0: Ne siyah değil, sarıydı ya saçı.
2: Saçları siyah renkte.
0: Diğer mahkemede
2: evet,
0: de mi siyahtı?
2: Evet, şu an siyah renkte.
0: Diğer mahkemede
2: İlk geçenki
0: mi?
2: Duruşmada.
0: Orada da siyahtı.
2: Evet, ilk duruşmada da siyahtı, yine aynı. Evet, aynı ruj, aynı siyahtı.
0: Durumu da söyleyeyim ben izleyicilerimize, özellikle anlatmak istiyorum. Benim için önemli detaylar. Çünkü aslında bunlar psikolojik sembollerdir. Saçı boyatmak, beyaz gömlek giymek, siyah takım elbise giymek neyin sembolleridir? Siyah giydiğinizde aslında saçınızı artık sarıdan siyah kendi rengine döndürdüğünüzde birazcık daha duygusal olarak üzgünlüğünüzü ifade eden bir sürece girdiğinizi anlatır. Siyah ceket, beyaz gömlek giymek ise biliyorsunuz birçok insan, birçok ünlü insanın da beyaz gömlek giydiğini mahkeme süreçlerinde ya da kendilerini anlatma süreçlerinde görürüz. Çünkü beyaz gömlek masumiyeti ve saflığı gösteren bir renktir. O yüzden birçok mahkemede beyaz renk kullanılır. Onun üzerine giyilen siyah ceket ya da lacivert takımlarda sizin güvenilirliğinizi ön plana çıkarmak isteyen, dürüstlüğünüzü ön plana çıkarmak isteyen renklerdir. O yüzden ben insanların giydiği renklere ve ne anlatmaya çalıştıklarına da mahkeme süreçlerinde çok anlam veririm. Ona dikkat etmişmiş diye sordum ve çok ağlıyordu diye söylüyorsun Fatih.
2: Evet Esra Hanım, uzun süre ağladığına şahit oldum. Özellikle az önce ifade ettiğim gibi avukat Merve Hanım'ın kendisini savunduğu zamanlarda hem başını sallarcasına, onu desteklercesine başını sallayıp devamında ağladığına çok kez şahit oldum. Hatta bir ara sesinin bütün salon tarafından duyulduğuna da şahit olduk Esra Hanım.
0: Evet. Tuğyan mahkeme sırasında çok ağlıyor. Tabii burada şöyle bir çelişki var. Tuğyan annesi vefat ettiğinde de çok ağladı. Kendini yerden yarattı. Buna çok şahidiz. Ama sonrasında yakın arkadaşının bize röportajında Sultan dedi ki aslında çoğu zaman Tuğyan çok da mutluydu. Hatta mahkeme dava kapatılacak diye oyun oynayıp dans etmişti diye anlatmıştı. Tabii şimdi Şermin Hanım, başka hangi detaylar dikkatini çekti? Şermin Hanım'a soralım.
1: Yani şöyle söyleyeyim, biz müşteki vekilleri olarak tabii ki beyanlarımızı, delillerimizi tekrar ettik. Dosya sunmuştuk zaten. Yani dikkatimi çeken şu, savunma özellikle tanıkların ifadelerini ve beyanları çürütmek üzerine işlenmiş bir savunma. Oysa ki biz delille, olanlarla ve bilgi raporuyla dosyaya katkımızı sunuyoruz ve bu şekilde bu olayın cinayet olduğunu düşünüyoruz. Ve o şekilde karar çıkacağından neredeyse eminiz.
0: Peki Merve Hanım'ın da bayağı açıklamaları oldu. Ben tabii detaylarını birazdan izleyicilerimize vereceğim. Birazdan sizi uğurlayacağım mahkeme salonuna doğru, ama Merve Hanım'ın açıklamalarıyla ilgili, savunmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Merve Hanım bütün tanıkların Ferdi Aydın tarafından bastırıldığını savundu ilk önce. Daha sonra bütün tanıkların ifadelerini tek tek ayrı ayrı tekrar kısım kısım okudu. Tabii ki yani kendi taraflarına yarayacak bir şekilde. O şekilde süre çok uzadı uzadı. Çünkü yani dosyada biliyorsunuz 4500 sayfa yakın bir sayfa var. Bu yani %30'u da tanık ifadeleri. Onları dinliyoruz şu an. Onları çürütmeye çalışıyor.
0: Şimdi sizleri duruşma başlamak üzere. Sizleri duruşmaya uğurlayalım. Bizler de detaylıca aslında savunmalardan bahsedeceğiz. Şu an çok çok heyecanlı bir mahkeme. Fatih, sen de bize an ve an yaz. Biz de gruptan takip edip izleyicilerimize an ve an tüm içerikleri anlatacağız. Ve sizlere bilgi vereceğiz an ve an ne oldu. Hatta ben hep önemsiyorum, duygusal sonuç açıklanır, karar açıklanır ya da farklı bir durum olursa tüm duygusal tepkileri birebir de vermek istiyorum. Bu da çok önemli, insanları anlamak bakımından. Şimdi sizleri mahkeme salonuna uğurlayalım. Tuğberk'in nasıl mahkemeye geldiğini bir görelim.
4: Karara dair bir tahmininiz var mı? Ne bekliyorsunuz? Bir şey söyleyecek misiniz?
2: Nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz?
4: Bugün bir şey söylemeyi düşünüyor musunuz?
2: Davada nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz Tuğberk Bey?
5: Duruşmadan sonra müvekkilimiz açıklamayı yapacaktır.
2: Nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz?
4: Yani ben olayın içinde olan herkesten şikayetçiyim dediniz. Müsaade eder misiniz? Bugün için geldiğimiz noktada fikriniz nedir? Karara dair bir tahmininiz var mı?
2: Tuğberk Bey, nasıl bir karar bekliyorsunuz davadan?
4: Ne karar sürecek bu sessizlik?
2: Tuğberk Bey, davada nasıl bir karar bekliyorsunuz?
5: Biz adına şu açıklamayı yapabiliriz.
4: Buyurun.
5: Yargılamanın sonucunu bekleyeceğiz biz de. Kararın çıkması konusunda deliller toplanmıştır. Kararın çıkmasını bekliyoruz. Nihayetinde mahkeme karar verecektir. Biz de bekliyoruz.
4: Sürpriz bir sonuç bekliyor musunuz?
5: Sürprizlerle hareket etmiyoruz. Yargılamanın sonucunu hep birlikte göreceğiz.
4: Çiğdem Hanım, siz söyleyeceğiniz ne söylemek budur istersiniz?
2: Çiğdem Hanım, nasıl bir karar bekliyorsunuz?
4: Siz de konuştunuz mahkemede.
2: Çiğdem Hanım, nasıl bir karar bekliyorsunuz ikinci duruşmadan?
0: Evet, Tuğberk de Çiğdem de hiç konuşmadılar. Hep Rahmi Bey konuştu. Yani bir fikir beyan etmediler. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
6: Ya neden konuşmadılar? Yani müştekiler konuşmaması, yani suçlama yok, bir şey yok şu anda üzerlerinde müşteki olarak. Bir
0: hiçbir
6: yorum
0: şey
6: yapabilirlerdi,
0: Tuğberk
6: edebilirlerdi.
0: Tuğberk Bey ki bizim muhabirimiz Fatih'le sürekli konuşan bir kişi. Evet. Burada konuşmuyor. Ben böyle şeyleri de çok şov olarak görüyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü sonuçta annenin bir davası. ve senin yani sadece şu bir inşallah adalet yerini bulur, annemin kanı yerde kalmaz gibi kendinin fikirlerini beyan edebileceğin bir şey söyleyebilirsin. Annem vefat edince kalkıp kağıt okumayı biliyordun. Şimdi gelince hiçbir şey söylemiyorsun. Ne yapacağız? Üzgün olduğuna mı inanacağım daha fazla konuşmayınca? Saçma geliyor bana. Evet.
6: Bir de mahkemede şu da olsaydı tabii bilir kişiler yoktur orada ama olayın oluş anıyla, oluş şekliyle ilgili bir sorular sorulsa, o gün mesela yapmaya çalışmıştık bir rekonstrüksiyon, evet, canlandırma. Orada her şey çok çok daha net olacak. Yani kamerayı geri sarıp olayın anının nasıl tam olarak gerçekleştiğini ya da gördüklerini diyelim. Evet. Gerçekleşmeyi tam bilemiyoruz. Nasıl gördüklerini, nasıl ifade, nasıl tanıklık yaptıklarını bize söyleseler ya da mahkemeye söyleseler, kamerayı ondan sonra geri alıp motivasyonunu, motiflerini bulabiliriz.
0: Evet. Ama aslında orada keşif yaptıkları için bence tekrar sormuyorlar. Bir de Tuğya'nın ısrarla ben görmedim diyor. Şimdi ben görmedim, arkam dönüktü diyen bir insana hani nasıl düştü diyemiyorlar bence.
6: Ama işte bunu niçin söylüyorum? O gün mesela Sultan Hanım'ın ifadelerinin biraz yarım kaldı. Yani tam anlamıyla şöyle bir net bir şekilde Tuğyan Hanım'dan da duymuş olsaydık nasıl oldu? Yani tam yerini göster. Belki biraz sonra bir daha yaparız. Bir göster deseydik tekrar. Ona göre mümkün olup olmadığını oradaki mahkemeye en azından
0: İşte çok güzel bir şey söylüyorsunuz yani. Hocam. Gösterirse. Yani.
6: Gösterirse. Çok
0: gösterirse. Mümkün olup olmadığını gösterebileceksiniz. İşte
6: onu diyorum yani mümkün olup olmadığını.
0: Hayır, şunu söylemek istiyorum. Gösterirse mümkün olup olmadığını konuşacaksınız. Evet. O böyle bir konuşma istemiyor ki. Belki gösterdiği şey mümkün olmadığını gösterecek. Niye söylesin?
6: Ama şu anda Esra Hanım, yani tabii biz mahkeme değiliz, şey değiliz ama yani biraz kafamızda soru işareti. Yani sola bakan insan yatay iz düşümünden niye sağ tarafta?
0: O zaman hocam birazdan onu tekrar canlandıralım. Sultan'ın anlatımına göre. Şimdi avukat Merve Hanım'ın gelişini bir görelim.
2: Merve Hanım günaydın.
7: Pardon. Yeni bir görüntü çıktı. Pardon.
2: Merve Hanım nasıl bir sonuç bekliyorsunuz mahkemeden?
7: Şu anda geçebilir miyiz? Çekelim.
8: Pardon.
7: Dün yeni bir görüntü. Bir
8: yolu açar mısınız? Hanımefendi bir yolu açar mısınız lütfen?
7: Malkatayı.
8: Rica ediyorum.
7: Müsaade edin. Tamam.
9: Bu beni itiyorsunuz şu anda.
7: Geçebilir
8: miyiz? Tamam arkadaşlar bir müsaade edin.
2: Merve Hanım nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
8: Pardon.
2: Merhaba Hanım, nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
8: Pardon.
2: Merhaba Hanım, bugün Tuğyan Hanım nasıl bir sonuçla mahkemeden çıkar?
8: Müsaade edin.
2: Nasıl bir ceza alır sizce?
0: Sanki popstar şeye çıkacak. Yani bu kadar gerek var mı korumaya ya? Kadına yani orası en güvenilir yer. Mahkeme salonu, polisler var, şeyler var. Ben böyle şeyleri gerçekten rahatsız oluyorum. Neden? En güvenilir yere giriyorsun. Emniyetin olduğu yere giriyorsun. Bir mahkeme salonuna dışarıdan tuttuğun korumalarla giriyorsun. Ya ne kadar ayıp bir şey ya. Ayıp gerçekten. Ya sen devletine mi güvenmiyorsun? Ne bu? Yani sen orada 10 tane korumayla, biz hayatımızda böyle kimsenin mahkemeye böyle girdiğini görmedik. Yani bu tarz şovsal şeyler. Mesela Rahmi Bey, Tuğberk gayet normal, insani geldiler. Çünkü zaten sen güvenilir bir alana giriyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemesine giriyorsun. Orada zaten yani mahkeme alanını, emniyet görevlilerinin olduğu yere dışarıdan tutulan korumalarla girmek. Yani sana bir de saldıran da yok. Bir şey de yok. Zaten orası mahkeme. Yani bilmiyorum. Bence saçma. Öyle düşünmüyor musunuz hocam? Ne gerek var 10 tane korumayla geliyorsunuz ya? Evet.
6: Yani niçin acaba bir tehdit mi aldı, alıyor ya da ne, onu bilemiyoruz tabii. Bu kadar. 10'dan fazla koruma var.
0: Ondan fazla değil koruma.
6: Aşağı, sanki yani saydığım zaman
0: 5-6 tane koruma ile giriyorsun. 4-5-6, devletin yerine Er Meydanı 7, dediğin
6: 7 tane şey
0: emniyet görevlilerinin olduğu yere 5-6 korumayla girmek kadar saçma bir şey olamaz. Yani devlete güveneceksin. Madem devlette mahkemelerde olduğu yerde yapıyorsun, sonra dışarıdan tuttun korumalarla içeri giriyorsun. Hiç yani insanın söyledikleriyle yaptıkları biraz da uyumlu olması gerekiyor. Bu arada dün ses kaydı, hocam siz de yoktunuz. Bu ses kaydını Hasan hocamız mahkemede sundu bir delil olarak. Size de dinletmek istiyorum. Evet, bazı izleyicilerimiz dinlememişler. Bu mahkeme kaydında, mahkemeye geçecek kayıtta aslında hani bizim hep şüphelendiğimiz Malkata'yı açarak annesinin aslında gel yapıyor durumunun birebir aslında gerçek bir delili, bir izleyelim.
9: Saat 1.22. Bir yıldır her yerde Güllü'nün tuvaletten çıkış görüntüsü yayınlanırken girdiği anları ilk kez yeni baştan ekibi ortaya

Fark etmez, hesaplaşırız. Dünya küçük, karşılaşırız. Ya bu dünyada ya öbür dünyada. Bazen her karşılaşma bu dünyada olmuyor.

Tuğya'nın müzik devam ederken Sultan'dan Malkıtı'yı açmasını istemesi ve annesine yönelik sözleri planın parçası gibi görülüyor. Aç aç aç!

0: Herkes tamam mı?
1: Şimdi normal hayatın akışında bakmak lazım bazı süreçlere. İnsanlar oynarsınız, evet doğru, salonunuzda müzik açarsınız ya da odanızda da açabilirsiniz. Buraya kadar sözüm yok. Ama tuvalete girmiş annenizin seveceği bir şarkıyı anneniz tuvaletteyken açıp onun oynamasını normal hayatta planlamazsınız değil mi? Yani tuvalete girmiş bir insanı sen aç da oynasın diye bir plan yapmazsın. Yanındaki insanla birlikte karar verirsin hangi şarkıyı seviyorsun açarsın. Şimdi bu bir insanı odaya çekme planı.
2: Hasan hocamızın söylediği bir şey var devamlı. Eğer tasarlanarak yapılmış bir eylem ise bu o zaman hazırlık safhasıyla icra safhasındaki ara bölümün ilk sinyali olmuş oluyor bu. Hı-hı. Hazırlık safhasıyla icra safhasını. Yani Malkata'ya o manaya geliyor. Malkata bir sinyal oluyor, bir başlangıç sinyali. Ondan sonra icra safhasına geçiyor. Hasan hocamızın dediği gibi eğer taksirli değil de planlanarak yapılmış bir eylem ise diye, hı-hı, düşünüyorum.
1: Yani burada aslında hep bizim konuştuğumuz şey, zaten cezayı da daha da ağırlaştıracak şey, bir işin tasarlayarak yapılması. Hem kasten olması hem bir de tasarlayarak. Bir de zaten üst soy olduğu için, yani kendi annesi olduğu için ceza zaten daha da ağırlaşıyor. Yabancı birine yapmaktan çok daha fazladır. Yakınınız birini öldürmek ya da zarar vermek. Şimdi biz tasarlama kısmını sadece bu şarkıdan anlamıyoruz tabii. Hı hı. Burada birçok ona yakın insana annesini öldürmekten bahsetmesi ve bunun için o öldürme konusunda kendine yardım edecek insanlar araması var. Bununla ilgili deliller var. Birincisi, evet, bu tasarlayarak, evet, kısmı zaten. Daha öncesinde de birçok insana bunu danışıyor ve nasıl yapabileceğini sorarken aynı zamanda da çağrıya en son diyor ki annemle önce dost olacağım, sonra onu öldüreceğim. Ki gayet biz de aslında önceki kayıtlarda da baktığımızda annesiyle sıradan bir hayata devam eden, önceki günlerine bakıyoruz. Sıradan, normal, rutin hayatına devam eden, işte yemek yemeyeceksen sofrayı toplayayım, öyleyse böyle, işte bakıcıya gidiyorlar, geliyorlar. Böyle bir hayatı, normal bir hayat akışı yaşayan, hı hı, bir kız var. Nedir önce arkadaş olmak? Şüpheleri üstünden atacak. Ya ben annemle çok iyi anlaşıyordum ki nitekim bize ilk savunmalarında, ya benim annemle aram çok iyiydi, biz anne kardeş, yani işte abla kardeş gibiyiz diye bir açıklama oldu. Ama bunun aylar öncesine döndüğümüzde aralarının çok kötü olduğunu öğrendik.
2: Evet. Ben şöyle bir şey de düşünüyorum. Şimdi Sayın Merve Hanım da şey demiş herhalde. Tuyan, affedersin, yani deli mi ki etrafa böyle bir şey yayılsın diye. Şu da olabilir. Şu da olabilir. Tuyan bunu devamlı söyleyip söyleyip annesinin kulağına gitmesini sağlayıp kendisine karşı biraz daha rahat bırakma motivasyonunda olması için belki böyle bir mesajlar da vermiş olabilir. Hı hı. Düşünebilir miyiz? Evet, öyle de olabilir. Hı hı. Öyle ama sizin dediğiniz gibi bunu kıran ne olmuş oluyor? Sonradan, evet, çağrıya annenle dost olacağım demesi ve ondan sonra sürecin, evet, aksi bir eylemlerde, daha doğrusu farklı bir hayatta sürmesi bunu maalesef çürütüyor bu düşüncemiz.
1: Evet. Bu arada Merve Hanım, tabii Hasan Hoca'nın önce açıklamaları oldu. Hasan Hoca kendi iddialarını belirtti. Sonra Merve Hanım bazı iddialarda bulundu. Merve Hanım Tuğyan'a kamuoyu cevap vermiştir. Sanık Tuğyan için kamuoyu ceza veriyor olarak söylüyor. Ve bu karar sizin tarafınızdan onaylanırsa 30 yıl ceza alacak ve diyor ki kızı da 30 yıl annesiz kalacak. Bence daha iyi olur. En azından kendi gibi olmaz. Ama diyor ki ceza alsa kızı 30 yıl annesiz kalacak. Bazı dinlenmesi gereken tanıklar dinlenmedi. Ve dinlenen tanıkların bazı beyanları çürüdü. Ne çürüdü? Ha, Sultan'la Hasan arasında geçen konuşmaya diyor. Biliyorsunuz bizim programımızda yayınlamıştık bunu. Sultan'la, ona arkadaşlar hazırlayın çünkü ona cevap verdi Merve Hanım. Sultan ve Hasan arasındaki ses kaydına ben baskı yapmadım. Oysa Sultan ve avukatı Erol Bey bize bir mesaj attılar ve o mesajda diyor ki Erol'a, ay Erol diyorum, Hasan'a şöyle şöyle cevap ver, böyle böyle cevap ver diye bir mesaj var. Dedi ki bana Merve Hanım böyle cevap vermemi istedi dedi Sultan. O yüzden Hasan'ı da bir tehdit olarak görüyorlardı. Ben de öyle cevap verdim. Ayrıca ses kaydı aldım. Ses kaydını da Merve Hanım'a attım dedi. Hazır mı bu? Evet. Bu arada Merve Hanım aslında bize mahkemede programda konuştuklarımıza cevap vermiş. Şunu bir hatırlayalım Hasan'ı. Hazırladınız mı? Tamam. Bir görelim onu. Merve Hanım cevap vermişken.
3: Türkiye bir yıl boyunca Güllü davasının en kilit ismi Sultan'ı konuştu. Tuğyan ve avukatı Merve, itirafı çok tartışılan Sultan'ı iftira atmakla suçladı. Avukat Merve, Sultan'a kafa karıştıran ses kaydı ile ilgili soru yöneltti. İşte o ses kaydı.
4: İyi misin?
5: İyiyim abi, çok şükür. Sen nasılsın?
4: İyi vallahi koşturmaca. Bu kadar sıkıntı yer ama iyisen vallahi yer.
5: Nasıl yani abi?
4: Ama bak görüyorsun, o ortalık bayağı bir bu konularla ilgili ciddi sıkıntılı durumlar olduğu gözüküyor. Ondan dolayı dedim. Yani abi, herkesin psikolojisi kaldırmaz.
5: Durumlar bu ortada çıkan yalan haberler veya doğru haberler. Artık bunların hiçbirisi umurumda değil. Çünkü ben doğruyu biliyorum. Ben gerçeği biliyorum.
4: Biliyorum, ondan yana şüphem yok. Ama hani o diğer arkadaşınla ilgili çok sıkıntılı şeylerden bahsediliyor. İnsanlar da şunu diyor.
5: Şöyle, hı? Arkadaşım kötü bir hayat yaşantısı seçmiş olabilir kendisine. Hı. Ama onunla ilgili de o geceki doğruyu bildiğim için, ondan şüphe duymadığım için zaten ben onun nasıl bir hayat yaşadığı, kimlerle arkadaşlık yaptığı,
4: evet, evet,
5: benim umurumda değil ki. Ama ya, ben o geceye dair ondan bir şüphem var mı? Yok. Hı-hı. O yüzden hani Allah bana bir vicdan verdi. Ben Allah'ın, evet, bana vermiş olduğu bu vicdan doğrultusunda doğruları konuşmak zorundayım. Hı-hı. Eğer ki yalan konuşursam zaten Allah bana iyi misin demez, iyisin demez.
4: Tabii şöyle.
5: Bu sefer bana da
1: aralarında bir konuşma oluyor. Çünkü Hasan Bey aslında Sultan'ı tek başına konuşturmaya çalışıp ondan bilgi almaya çalışıyor. Çünkü Sultan'ın bir şeyler bildiğini düşünüyor. Bununla ilgili bilgileri de savcılığa verdiği için bunu anlayan Merve Hanım ve Tuğyan, Sultan'ın da iddiasına göre buna Hasan'a şöyle şöyle cevaplar ver ve bunu ses kaydı al diyorlar. Biraz ileriye gidelim.
5: Bildiğim doğrunun arkasındayım.
4: İnşallah.
5: Ben tamam. Arkadaşımın o gece annesine zarar vermediğini biliyorum. Ve bunu ben savunmaya devam edeceğim abi. Çünkü biliyorum, ben oradaydım ve biliyorum. Allah için konuşuyorum, kul için konuşmuyorum ve konuşmayacağım da.
4: Tamam tamam, bir şey demiyorum. Tamam, olur olur. Yine bir şey olsa haberleşiriz. Tamam.
1: Şimdi burada şunu unutmamak lazım. Bizim zaten en büyük kızdığımız konu Sultan'a bu. Şimdi bu Hasan'ı da vermenin bir anlamı yok. Hasan, Merve söyletmiş olmasa da bir anlamı yok. Neden mi? Çünkü zaten hepimiz Sultan'ın Tuğya'nın yanında olduğunu biliyoruz. WhatsApp gruplarına da mesaj atarken Sultan demedi mi annesini o öldürmez, yoksa ben onun yanında kalır mıydım? Birçok böyle söylemi oldu ve biz de hatta çok iyi o dönem yalan söylemişsin Sultan dedik. Yani biz zaten böyle şeyleri savunduğunu itiraf edene kadar çok net biliyoruz. Zaten de bizim kafamızda en çok olan bu. Ama o da korktuğunu ve Tuğya'nın yanında olduğunu biliyor. Yani nitekim ben de zaten Sultan'a da sorduğumda, eğer zaten yakalanmasalar bana göre Sultan hiçbir zaman gerçeği söylemeyecekti. O da gerçekse tabii. Onu da tam gerçek bilmiyorum ben ama yani bu itiraf meselesi yakalanmasalar da olmayacaktı. Yakalanma süreci öncesinde zaten hep Tuğyan'ı koruduğunu, birlikte olduklarını biliyoruz. Devam edelim.
4: Anlama bak, ben ne senin bak ne diyorum, kendim benimle iletişime geçtiklerinde buluştum, görüştüm. Arada da hatırı sayılır dostlarımız da çıktı. Bu şekilde bence düşünme, ben bir ara bir kahve içelim derim yani, farklı durumlar var. Ben vicdanen rahatım, belki ne birbirimizi yıllarca...
5: Bak, şöyle.
1: Şimdi hemen size mahkemeden bilgiler hemen geldikçe veriyorum. Mahkeme başlamak üzere arkadaşlar. Şu an Tuğyan içeri getirildi. Tuğyan içeri getiriliyor ve o sırada Tuğberk içeri giriyor. Yanından geçerken arkasından uzun uzun Tuğberk'i seyrediyor Tuğyan. Tuğberk hiç Tuğyan'la göz göze gelmeden, ona hiç bakmadan önünden geçerek yerine oturdu. Burada en dikkat çekici nokta, Tuğberk Tuğyan'a hiç bakmıyor. Ama Tuğyan Tuğberk'e uzun uzun bakıyor ki deminki anlattıklarında da uzun süre bakıyor ama hiç gözlerini Tuğberk Tuğyan'a çevirmiyor. Devam edelim.
4: Ben bir şey söyleyeyim. Ben magazinsel durumda biri değilim. Benim hiçbir tane sosyal medya hesabım yok. Başkaları gibi pirim. Ben vicdanen bir gün geldiğimde sen benim için Allah rızası için sokak sokak o zaman arabayı parka gittin. Bir şeyler yardımcı oldun benim işimle ilgili. Sen ne olursa olsun ben halen benim gözümde yine iyi niyetli bir kardeşimsin. Hani seni de belki yardımcı olacağım bir anlattıklarından belki farklı durum uyanacak. Bir şeyler olduğunu görürsün. Ona göre de kendine en azından dikkat edersin. Ben onun için söyleyecek. Yoksa problem değil. Bana açıklama yapmak zorunda da değilsin.
5: Bir şeyler farklı bir durum olabilir ki mesela ben onu anlayamadım, algılayamadım.
4: Onu dedim ya bir şey yaparız.
1: Aslında bu konuşmalarla ilgili de Sultan bize Merve'nin kendisine attığı mesajı göstermişti. Gösteririm o mesajı bir. O mesajda da görüyorsunuz. Kayıt al yani çok sakin konuş. Bunu Merve Hanım söylüyor. Kibar konuş tamam mı? Ben sana hep ne diyorum? Haklı olmak daha kolaydır. Bu cümleyi de kullan diyor. Ben haklıyım. Ben bir şey yapmadım. Arkadaşım bir şey yapmadı. O gün orada biz vardık. Biz kendimiz masum olduğumuzu da biliyoruz. Savcı da gerekli araştırmaları yapıyor. Yani ona yön gösteriyor böyle söyle diye. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi her şeyi de doğru söylemek lazım. Burada Merve Hanım'ın bir zorlama mesajı yok. Şimdi onu söyleyelim. Şimdi Merve Hanım kendi avukatlık veya işte iletişim bilgisiyle şöyle konuş diyor. Zorluyor mu derseniz bana göre zorlamıyor. Şimdi zorlama dilini de biliriz. Evet, her şeyi dürüstçe söylemek lazım.
2: Geçen gün de konuşmuştuk. Yani öncesi arkası var mı acaba bu mesajın diye. Bir de şunu öğrenmek lazım. Kayıt al. Şimdi hukuki bir zemin var mı? Yani hukuki bir altlık yoksa bu kayıt almanın mahkemede hiçbir şey kalmayacak. Neyden şüpheleniyor? Yani Hasan Bey'in burada hangi pozisyonda olduğu şüpheleniyor ya da ne ki nereye bağlanmak istiyor? Bu da önemli bir soru
1: şimdi
2: bence.
1: Şöyle aslında bu tarz yani, ses kayıtlarını alıp sosyal medyada veriliyor bu tarz ses kayıtlar. Evet mahkemede bir geçerliliği yani, yok ama biliyorsunuz bu ses kaydı Emrullah Bey'e verildi. Emrullah Erdinç'e ve kendisi aslında Sultan böyle diye yayınladı. Şimdi bu tarz durumlar mahkemede geçerli olmasa bile sosyal medya platformlarında algısal olarak değişiklik oluşturmak için de yapılıyor. Burada benim bir izleyicimizin söylediği bir şey de çok etkiledi. Selcan Hanım. Selcan Hanım diyor ki Sultan yalan konuşurken bile Allah'ı anması, Allah kelimesini kullanması beni aşırı rahatsız ediyor. Yani burada da diyor ya işte Allah'ın işte korkarım ama yalan söylüyor ya o sırada. İzleyicimiz bundan rahatsız olmuş. Bu arada mahkeme başladı. Mahkeme ile ilgili detayları vereceğim. Tamamen başladı. Avukat Merve Hanım şu an ilk sözü aldı. Ve kendisi diyor ki çok uzatmayacağım. Ben gereken her şeyi, gerekli savunmayı yaptığımı düşünüyorum. Onun savunmasına devam edelim bu arada. Savunmasında şunu söylüyor. Bir baskı olmadığını söylüyor. Sonrasında Bircan her gün süslenip diyor Beyaz TV'ye çıkıyor da neden buraya gelmedi diyor. Benim de ona sormam gereken sorular vardı diyor. Onun için ne diyor? Aslında Bircan geldi bugün. Onu da gördük. Yukarıda dediği gibi Tuğyan'a gereksiz bir karalama kampanyası başladığını söylüyor. İçine siyah yerine beyaz gömlek giyse neden beyaz giydi derler. Biz de bugün psikolojik anlattık aslında neden beyaz gömlek giydiğini. Neden demedik, ne anlama geldiğini söyledik.
2: Bir yönlendirme şimdi, var orada zaten. Yani bir
1: zaten bu yönlendirilerek giyilmiş evet. Bir şey. Yani şimdi bu çok psikolojik bir anlam. Şimdi insanlar psikolojik bir şeylerin ne anlama geldiğini. Şimdi ben renklerin psikolojisini anlattığımda insanlar bazen bana gülüyordu. Ay rengi psikolojisi mi olur, olur turuncunun mi? Bilmem ne. Yüzyıllardır renklerin psikolojisi var, bilimi
2: kesinlikle,
1: var. Burada
2: kesinlikle.
1: Da zaten birçok şeyde kullanıldığını da görüyoruz. Çiğdem hadi görüşürüz sesi Güllü'nün dedi. Ama sanırım değil mi Rahmi Bey yaptıkları ses analizinde hadi görüşürüz sesinin Tuğyan'a ait olduğunu evet. söyledi. Bunu da unutmamak lazım. Sultan işine geleni hatırlıyor, gelmeyeni hatırlamıyor. Bu arada Merve Hanım Sultan'a dedi ki telekulak sultan. Telekulak sultan derken sanırım her şeyi kaydettiği için söylüyor. Avukat Merve açıklamalarında bunu söyledi. Kervan ve Tuğyan argo konuşurlar. Bu delil değil ama biz ölme meselesi çok argoyla alakası yok. Ölümün argoyla ne ilgisi var onu anlayamadım.
2: Bir de şey çok konuşuluyor bir de çok soruluyor Esra Hanım. Sultan devamlı...
1: Tamam orada argo yok ki. Karganın neresi argo? Evet.
2: Sultan madem tele sultan deniyor. Peki Tuğyan Hanım konuşurken, itiraf ederken hiç mi ses kaydı almadı acaba? Ya da bununla ilgili bazı konular konuşuyor. Hiç mi kendine bir ses kaydı almadı, birilerine göndermedi? Ya da tabii. ne bileyim kendine saklamadı ya da böyle bir şey yapmadı mı kendini korumak için?
1: Yani onları bilmiyoruz. Kendisi zaten bir şey olsaydı birlikte yaptık şey.
2: Şimdi, bunu soramadık
1: ama
2: yani.
1: Ama birlikte yaptığı söyleyemez. Birlikte yaptık demek işte, ben de yaptım demek.
2: İşte birlikte evet.
1: Yani birlikte yaptık ben de yaptım demek. Tamamen suçlamayı kabul edecek. Mahkemede bugün karar çıksa da bunun istinafı var. Yargıtayı var. Anayasa Mahkemesi var. Bunu kabul etmeye gitmek onun açısından kendi düşüncesine göre aptallık olur. Şimdi sultanla ilgili ne söylese kendini de suçun içinde kabul etmiş olacak. Şimdi iddianamede yer alanlar gerçek değil. İddianame sosyal medyada konuşulanlara yer verilmiştir. Şimdi bu bir kere sen burada savcıya çok büyük bir suçlama. Yani savcı kendisi delilleri görmemiş, delil yapmamış. Merve Hanım'ın iddiasına göre sosyal medyada konuşulanlara yer vermiş. Şimdi bu gerçekten ayıp bir şey. Bence büyük de bir suçlama, büyük de bir hakaret. Yani insanlar yazışmada delil olmayacak. Atış pozisyonu da delil olmayacak. O zaman Tuğyan'la Sultan'ın konuşmaları da delil olmayacak. Komşulara bir sürü öldüreceğim demesi de delil olmayacak. Ben soruyorum. Şimdiye kadar kaç kişi annesini öldüreceğini etrafa söylemiştir? Söyleyin. Annenize belki çok sinirlendiniz, çok da asiydiniz. Şey. Öfke dolu bir insandınız. Seni gebertirim dediniz diyelim. Kaçınız annenizi öldürmek için hayatında kiralık katil aradı? Çevren çok dur dedi. Kaçınız annemi o'yu camdan atacağım dedi. Kaçınız ya? Normalleştirmeyin böyle şeyleri. Bakın tabii

0: Suçlu da olsa bir insanı savunma hakkınız var ama normalleştiriyorsunuz. Ve bir konuşmanızda şunu diyorsunuz. Güllü'yü de çok böyle melek göstermeyelim. Güllü de şöyle alkol alan, böyle yanlış davranan bir insandı. Bunlar yanlış. O zaman annemiz yanlış davranıyor, öldürelim mi onları? Yani bir şeyi normalleştirmekle savunmak, çünkü bu şimdi dünya literatürüne geçecek bir dosya. Lütfen savunurken bazı şeyleri normalleştirmeyin. Ferdi Aydın Tuğyan'ı tehdit etmiştir olarak söylüyor. Tuğyan bugün sultanın yüzünden buradadır diyor. Diğer delilleri göz ardı ediyor. Yani diğer şimdiye kadar söylediği öldüreceğimler, kiralı katil aramalar, her şey göz ardı ediliyor. Ben yanarsam seni de yakarım sözü yalandır. Sultan, sultanı yalan söyleyen olarak iletiyor. Siz ne düşünüyorsunuz Merve Hanım, savunma devam var mı? Tele kulak sultan diyor. Her şeyi kaydediyor. Doğru ifade vermiyor. Sultan da sanık olarak soruları cevaplamalı. Yani sultana da bence sorular sorulabilmeli. Bence bu olabilecek bir şey. Doğru. Sultana soru sorulmalı.
1: Kesinlikle.
0: Yani şundan belki Merve Hanım soru sorarak sultandan daha doğru bilgi alabilir avukattan. Yani şimdi biz sonuçta programcıyız, psikolojik bilgimiz var ama ne olursa olsun onlar avukat. Yani sormak istiyorsa bence sorabilmeliydi sultana.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Keşifte Tuğyan Hanım'la Sultan Hanım'ı ayrı ayrı yapılmalıydı keşif. Ve mahkemede de o şekilde sonucu o şekilde de lanse edilmeliydi diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Peki şimdi bu arada Merve Hanım konuşmaya devam ediyor. Onu da gruptan okuyorum size. Bilirkişi raporu Tuğyan'ın Güllü'yü attığını söylüyor. Şu an olanları söylüyorum aradan sonra. Okumak için sürekli talep ettim. Raporu görmek istedim. Bu benim hakkımdı. Müvekkilimin hakkını korumak için çok uğraştım. Bu raporu aldıktan sonra iki ihtimalden bahsediliyor. Raporun tarihi 4 Aralık. Bilirkişi teslim tutanağı 5 Aralık. Bilirkişiler raporu hazırlarken bir araya bile gelmemişler. Raporda diyor kopukluk var. İnsan anatomisi olarak hepimiz birbirimizden farklıyız. Fizik mühendisinin olayla ilgili beyanını eleştirdiğini söylüyor. Ve sürekli bu soruşturmanın eksik ve yanlış yapıldığını söylüyor Merve Hanım. Avukat Merve, tanık Çiğdem'in de söylediği bir şey vardı. Güllü Hanım'ın daha şakacı bir yanı olduğunu, dolayısıyla bu kelebek olayını açıklıyor diyor. Şakacı biri kelebekle ilgili böyle bir şey yapabilir. Yani şunu söylemek istiyor muhtemelen. Hadi görüşürüz'ü Güllü söyledi, kelebeği attı, kelebeğe hadi görüşürüz dedi. Peki o zaman bir soralım. Bence soralım. Kelebekle ilgili ses kaydı gerçekte yok. Kelebek yok orada. Sultan da böyle bir şeyden bahsetmiyor. Tuğyan da böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yani kelebek olayı nasıl bir açıklama olabilir? Çünkü sizin müvekkiliniz de kelebekten bahsetmiyor. Kelebek sosyal medyada konuşulmuş ve alta eklenmiş bir ses. Evet. Şimdi o yüzden öyle bir durum yok. Peki o zaman şunu sormak lazım Merve Hanım'a. Sizin müvekkiliniz bir annesi daha banyodayken neden Malkata şarkısını annesine oynatmak için hazırlıyor odasında? Madem şakacıymış ya Güllü Hanım. Sizin müvekkiliniz de çok şakacı o zaman. Neden odada, ben çok uzun konuşmayalım arkadaşlar, kafam karışıyor. Neden odada bunu söylesin? Öyle değil mi?
1: Ya işte demin de dediğim gibi bir hazırlığın acaba bir icranın başlangıç singeli mi acaba? Neden? Neden? Neden sessizce? Neden dediğiniz gibi o ya çok tesadüfler var. Çok niye geldikten sonra anne açalım mı diyebilirdi. Ya da bak sevdiğim bir parça var. Bu tür söylemlerle, bu tür sorularla da Malkata açılabilirdi ama çok garip.
0: Çok enteresan.
1: Çok enteresan.
0: Şimdi Merve Hanım devam ediyor. Biz tek başına sebep olarak Güllü Hanım intihar etti ya da kaza sonucu düştü demiyoruz. Çok ihtimal var. Ama bunu sadece Tuğyan attı şeklinde değerlendirmek de yanlış. Kim attı? Odada başka biri mi var? Sultan mı attı? Yani intihar etmedi, kaza sonucu düşmedi. Kadın nasıl düştü o zaman? Ne oldu?
1: Bizim aylardan

0: beri sorduğumuz soru değil mi Esra Hanım, burada yaptığınız?
1: Avukat Merve kesin tuğyan deniliyor diyor. Somut net bir ihtimal olmadan yapılıyor. Yani şimdi somut net ne? Kamerayla mı çekecektik içeriği? Yani. Şimdi somut delil ne? Yani görmemiz mi gerekiyor? Oysa bizler ihtimallerden, delillerden sonuca ulaşıyoruz. Birçok olayda sonucu net bir şekilde göremeyiz. Her yerde kamera yok, evlerin içinde yok. Allah'a şükür Güllü Hanım'ın var ama o odada yok. Şimdi artık daha ne kadar net olabilir? Yani odanın içinde kamera mı olsun? Böyle bir durum yoksa. Şimdi diyor ki kesin tuğyan deniliyor. Somut net bir ihtimal olmadan yapılıyor. Olay yeri incelemeden çekilmiş bir fotoğraf var. Keşif raporundan alınan bir fotoğraf var. Orada da bir kulak çubuğu var. Kutusu da oradan acaba kulak çubuğuyla ilgili bir olay olabilir mi? Çünkü bir tane yere düşmüş. Bu ne ya?
0: Bu nedir?
1: Kulak çubuğu ne? Kulak çubuğuyla ilgili bir fotoğrafı görsenize. Merve Hanım kulak çubuğuyla ilgili bir durum var diye söylüyor. Neymiş görelim.
0: Komedinin üstünde
1: var. Bu arada Ferdi Bey biliyorsunuz davanın en önemli isimlerinden. Savunmalarda da oldukça adı geçiyor. Neredeyse Ferdi Bey'in öldürdüğünü söyleyecekler. Ferdi Bey merhabalar.
2: İtiraf ediyorum, ben attım.
1: Onu soracaktım size. Çünkü artık o kadar siz suçlanıyorsunuz ki herhalde Güllü Hanım'ı siz attınız.
2: Bunlar var ya avukatlık, yani yanlış anlamayın. Avukatlık adı altında artık işi komediye döktüler. Kulak çöpü, Ferdi Aydın, şöyle oldu böyle oldu. Merve Hanım öncelikle ben de dava açacağım. Merve Hanım benim Sultan'la ve Yusuf'la görüşmem oldu biliyorsunuz.
1: Herkese
2: açıkladım. Siz bana, halk bana dedi ki Ferdi Bey bir kanalda çıktığında Sultan, Ferdi Bey Sultan'a yardım etmeye çalışın. Ben de Sultan'a dedim ki Sultan sen dedim eğer ki ateşin içinde olsam ben gelir seni alırım, eğer seni tehdit ediyorlarsa geleyim beraber savcılığa gidelim dediğim bir video var. Benim iznim olmadan KVKK suçlarını işleyerek gizli kayıt aldırıp onu delil olarak sunmaya çalışmış ama orada bir delil olabilecek bir pozisyon yok. Çünkü biz bugün burada ne konuşuyorsak arka tarafta da aynısını konuşuruz, bu bir. İkincisi yine Merve Hanım bir suç işledi biliyorsunuz. Sultan Hanım'a bir mektup yazdırılıyor arkadaşlar. Sultan Hanım'a mektup yazdırılıyor. Sultan'ın intihar edeceğini ve bunun da sorumlusunun Ferdi Aydın olduğunu yazdırdıkları bir mektup var.
1: Ben de varım. Yani, sadece siz tabii, değil.
2: Siz de mi varsınız?
1: Ben de varım, evet. Yani bizler ben, sorumlu olduk.
2: Benim yüzümden intihar etmiş ya da sizin yüzünden. Yani oldu ki Sultan'ı öldürselerdi, aşağı atsalardı, intihar suçu verselerdi, bizi mi tutuklatacaklardı? Bunlar, yani böyle bir şey olabilir mi? Bir avukat buna müsaade edebilir mi? Ve bunu dosyada var. Ben bunu dosyadan alacağım. Baroya da gidip suç duyurusunda bulunacağım. Bir avukat, avukatlığın dışında her şey yapıyor maşallah. Yani kulak çöpünden başladık, bebe yağından, kayan zeminden, kelebekten kargaya kadar her yere gittik. Ben bunun cinayet olduğunu düşünüyorum. Bugün de yargı bence karar verecek artık. Bu bir cinayettir. Böyle bir komedi olamaz yani.
1: Ferdi Bey bugün şimdi şu anki savunmasında diyor ki neden yani intihar ya da ayağa kayarak düştü belki? Niye bu ihtimali yok sayıyorsunuz? Sosyal medyada benim diyor Tuğyan'a, müvekkilim Tuğyan'a diyor bu şekilde suçlamalarda bulundunuz. Sosyal medya katil yaptı Tuğyan'ı diyor.
2: Ya öyle bir şey olabilir mi? Şahitler, deliller, keşif raporları, oranın tek tanığı Sultan Nurulu attı düştü diyor. Keşif raporu yapıldı. Oraya cinayet masasından profesyonel Ankara'dan polisler gelmedi mi? Emekli cinayet masasından polisler gelmedi mi? Adli bilim uzmanları gelmedi mi? Mühendisler, fizik mühendisleri gelmedi mi? Yani oyun mu zannediyor bu? Seslerden konuşmalar dinlenmedi mi zannediyorsunuz? Her şeyi sonuçta devlet her şeyin hesabını birilerine vermek zorunda değil. Devletin elinde bilgiler, kayıtlar olmasa bu kadar çabuk karar verebilir ya da bu kadar bu olay ilerleyebilir mi? Neden Sultan'ı serbest bıraktı da bunu tutukladı? Yani gelmiş şimdi Sultan da atmış olabilir. Atmışsa Tuğyan da desin ki Sultan attı. Atmışsa desin ki Tuğyan da şunlar da vardı yanında. Diyor ki Sultan'a neden bu sorular? Yani Sultan'a sormayalım senin. Eğer ki Sultan attıysa, Sultan'la beraber attıysan Tuğyan konuşsun o zaman.
1: Hı hı.
2: Yani sürekli bir manipülasyon. Davayı mahkemeyi, hakimin artık kafasını şişirdi Ferdi Aydın demekten ya. O, yaklaşık 2 saatte 30 kere Ferdi Aydın dedi ya. Ben olayın içerisinde yokum. Şimdi ben Merve Uçan'a soruyorum o zaman. Burası mahkeme değil ama ben soruyorum. Yarın da şikayetçi olacağım. Soruyorum. Merve Uçanok, Güllü Hanım'ın hayatın boyunca bir tane şarkısını ezbere bilmiyorsun. Güllü'nün cenazesine niye gittin? Güllü'nün cenazesine niye gittin? Sana soruyorum. Ne işin vardı senin Güllü'nün cenazesinde? Çünkü sen bu kadını tanıyorsun.

0: tanımıyorsun, hayatında tanımadığın bir kadın. Nasıl oldu da bir anda buna müvekkil oldun? Kaldırıyor beni, ölümle tehdit ediyor. Kadın şu an cezaevinde de, bir anda onun da avukatı oldun. Nasıl oldu da bir anda her olayına yakasını sen çıktın? Ya ben daha çok şey anlatmak istiyorum da televizyonda anlatamıyorum. Şimdi burada Merve Uçanok, bizi de sen de şüphelendiriyorsun, yanlış anlamadı. Yani sen de her işin içinden çıkıyorsun. Sen kadına nasıl intihar mektubu yazdırırsınız ya? Bizim başımız, bizim çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz var. Sen bizi mi yakacaktın abi? Sen cinayet dosyasına bakan bir avukat mısın? İnsanları yakmaya çalışan bir avukat mısın? Seni her yere şikayet edeceğim. Her yere. Baroya da edeceğim, savcılığa da edeceğim, Adalet Bakanlığı'na da edeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Ya Sultan öldürselerdi, ya da ya Sultan gerçekten intihar etseydi, o mektupla biz ne olurduk Esra Hanım, size soruyorum. Halkın gözünde ne olurduk? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok sinirliyim. Adliyede katili savunmakla uğraşmıyor, beni kötülemeyle uğraşıyor. Hakim bitti artık ya. Hakim artık uyardı geçen, biliyorsunuz, duruşmada.
1: Evet.
0: Ferdi Aydın yok burada, dakika başı Ferdi Aydın niye diyorsun diye. Benim bu kadının olup veremediğimle cinayet savunuyorsun, tamam savun. Biliyorsunuz bir olayda bana dedi ki, ben dedi masum olduğum insanlara inanırım dedi. Ben de dedim ki, sayın avukat, siz sadece masum insanları mı savunursunuz? Evet dedim, masum insanları savunurum. Dedim ki, 3 tane kadın öldüren seri katil Atalay Filiz'in de avukatsınız. O da masum muydu dedim. O günden beri bana uyuz oluyor. Böyle bir şey olamaz avukatım.
1: Peki.
0: Bu arada,
1: evet. Ferdi Bey, bu mahkemeden ne sonuç çıkar sizce? Çıkarsa tabii.
0: Bu sonuç ağırlaştırılmış müebbet çıkar. 20 ve ağırlaştırılmış müebbette en az 20-25 yıl bir hücrede tek başına yaşayacak. Tek başına tuvaletini oraya yapacak, yatağı orada olacak. Benim şahsi düşüncem budur. Yani bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bunlar artık işin çılgını çıkardılar. Yani benim mesela gitmiş demiş ki, Tuğyan'ı Ferdi tehdit ediyor. Tehdit dediği neyi biliyor musunuz? Tuğyan her gün kaçmaya çalışıyordu. Gürcistan'a kaçmaya çalışıyordu. Ben dedim ki, Gürcistan'a kaçacak, haberiniz olsun. Doğruyu söyledim. Hatta Sultan'a sorabilirsiniz. Sultan dedi ki, abi dedi, sen söylemesen Gürcistan'a kaçacaktı. Ben de dedim ki, Tuğyan, televizyon ekranlarında söyledim bunu. Tehdit televizyon ekranlarında mı olur? Dedim ki, Tuğyan, sen nereye kaçarsan kaç, ben senin ensendeyim. Kaçamazsın sen. Devletimiz de senin ensende, ben de senin ensendeyim. Ben senin dedim, adım adım bana haberin geliyor. Çünkü sosyal medya kullandığımız için milyonlarca insan bize destek oluyordu. Gitmişler.
1: Peki Ferdi Bey, dedi ki Güllü Hanım'ın hatta sonrasında siz Güllü Hanım'ın telif haklarını istemişsiniz. Alamayınca bunları yapmışsınız diye de iddialarda bulundular.
0: Ablacığım çok özür dilerim. Ben kendi paralarımı yiyemiyorum. Kendi paramı yiyemiyorum. Benim parayla vesaire de işim yok. Ben yarım ekmek kaşar yesem mutluyum. Onun için benim kimsenin, biz insanların dirisinden para kazanırız ölüsü. Ben Güllü olayında yemin ettim. Güllü'den bana gelebilecek bir TL'yi asla kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Güllü benim için onur, şeref. Bir daha söyleyeceğim. Beni Güllü doğurmadı ama beni bu saat itibariyle, Güllü öldükten sonra Güllü doğurdu. Bu olayın peşini dedim ya, sonuna kadar bırakmayacağım. Bırakmadım da. Şu anda dünden bu yana son 48 saatte 33 kişiye dava açtım. Beni tehdit eden 33 kişiye dava açtım. Dosyası var. Şu anda da avukatım adliyede. 33 kişiye dava açtım.
1: Biri de Merve Hanım mı oldu?
0: Merve Hanım'a 3 tane ay... 2 avukatına birden, 2'şer taneden 4 tane dava açtım.
1: Evet. Şimdi Ferdi Bey, siz şey yapın, tekrar hatta alacağız sizi. Merve Hanım açıklamalarda bulunuyor. Onları okuyacağım.
0: Tamamdır.
1: İnşallah yayın boyunca birlikte olalım. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Hiç sıkıntı yok. Sağ olun.
1: Sağ olun. Şimdi Merve'nin anlattıklarının bir devamını anlatayım. Sonra o da, Merve Hanım da uygulama yapıyor. Biz de burada bir uygulama yapalım. Şimdi diyor ki Merve Hanım, devam ediyor. Güllü Hanım belki de diyor, camdan bir şey attığı için ona hadi görüşürüz dedi. Yani bir cismi pencereden gönderirken ayağa kaymış olamaz mı? Kelebek olayı çok konuşuldu. Bununla ilgili konuşmalar var. Kulak çubuğu ihtimalini ve kelebek ihtimalinin değerlendirilmesini istiyorum diyor. Şu an Merve mahkeme başkanına olay yeri fotoğrafını gösteriyor. Merve diyor ki, Merve Hanım, her konuda yalan söyleyen sultanın sözüne itibar edilmemeli diyor. Avukat Merve, mesela Güllü Hanım'ın düştüğü pencere ve poşet arasında çok az bir mesafe var. Sultanın dediği atma şekliyle uyuşmuyor diyor. Bir burada duyuralım, bir de poşet detayı veriyor. Güllü Hanım düştüğü anda pencereye şu kadar mesai var. Eğer Tuğyan annesini sultanın

dediği gibi attıysa poşet olduğu için uygun değil diyor. Şimdi tekrar dönelim. Kalkalım hocam. Güllü Hanım'ın düştüğü pencere olay yerini gösteriyor. Ve poşet arasında çok az bir mesafe var. Sultan'ın dediğiyle uyuşmuyor diyor. Şimdi tabii bu arada şunu da söyleyelim. Şunu da unutmamak lazım. O poşet olay sırasında orada mıydı? Yoksa atıldı sonrasında olayı kargaşa içine sokmak için o poşet...

0: yukarı çıktığında bir şeyler karıştırılmış olabilir. Bu da başka bir ihtimal. Hocam. Tamam. Ha, Bircan içeri girmeden bize şeyde mi, ekranda mı olacak? Telefonda. Bircan Hanım merhabalar. Bir uşak oturun hocam. Merhabalar. Şimdi mahkemeye gireceksiniz. Hatta Merve Hanım da, avukat Merve Hanım sizin için dedi ki süslenip Beyaz TV'ye çıkacağına mahkemeye gelseydi. Ne söylemek istiyorsunuz?
1: Evet, tam da bunun için buradayım. Hatta bugün mahkemeye çıkmak gibi zorunlu. Ben kendim istedim. Dinlenmeyi talep ettim. Hasan hocama. Bakalım, biz de burada bekliyoruz. Adaletin sağlanması için bir de son defa bu mahkemede buradayım. Kaçmadım. Buradayım yani. Çünkü kaçmamı, korkmamı gerektirecek bir konumda, bir durumda değilim. Söylediklerim de arkasındayım Esra Hanım.
0: Peki Bircan Hanım, bizler konuştuğumuzda bize tabii hem mesajları göstermiştiniz, burada mesajları konuştuk. Hem de bir iddianız vardı. O da neydi? Aslında Tuğya'nın size taziye evinde cinayeti itiraf etmesi. Bunu sorarsa mahkeme başkanı söyleyecek misiniz?
1: Tabii ki, elbette söyleyeceğim.
0: Yani bana Tuğya'nın annesini attığını itiraf etti diyeceksiniz.
1: Tabii ki, tabii ki. Ben bunu savcıya verdiğim ilk ifademde de belirtmişim zaten. Bugün de aynı şeyleri dediklerimin arkasındayım. Herhangi bir yani söylediklerimde bir çelişki olmayacak, bir değişiklik olmayacak. Neyi duyduysam, neyi gördüysem, neyi biliyorsam ona şahidim ben.
0: Peki Merve Hanım sizinle Tuğya'nın arasındaki mesajları da kabul etmedi. Buna ne diyeceksiniz?
1: Bunu zaten o dönemlerde Tuğya'nın gidip savcılıkta kabul etmişti. O yüzden bunu inkar etme şansları olamaz.
0: Yani şu an kabul etmemelerini neye bağlıyorsunuz Merve Hanım'a?
1: Son çırpınışlar olarak bağlıyorum.
0: Peki yine size soracağım, siz birebir duymuş olmanıza rağmen. Sizce Güllü Hanım'ı Tuğyan mı itti?
1: Bana soruyorsanız direkt, ben öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Sultan'la ilgili bir şey düşünüyor musunuz? Sultan yapmış mıdır ya da yardım etmiş midir?
1: Sultan'ın bu olayın tam olarak neresinde olduğunu bilmiyorum Esra Hanım. Bunu ben yani bu şekilde söyleyebilirim. Çünkü bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama Sultan'ın da verdiği çelişkili ifadelerden, birçok şeyi gizlemesinden, yakalanana kadar konuşmasından, bu yüzden dolayı masum olduğunu düşünmüyorum.
0: Masum olduğunu düşünmüyorsunuz ama ne konuda? Evet.
1: Yani bence öncesinde konuşulanlara hakimdir. Mutlaka ki duymuştur. Tuğya'nın çünkü yanında olup da bilmemek, görmemek, duymamak gibi bir şansı yok.
0: Yani Tuğya'nın annesini öldüreceğini biliyordu.
1: Ya illa ki bu konuşma yapılmıştır Sultan'ın yanında da.
0: Bunu
1: söylüyorsunuz. Çünkü herkese söyleyen Tuğya neden aynı odada kaldığı arkadaşa bunu söylemesin. Ve o evde yaşanılan kavgaların da tartışmalarında o an için Sultan şahidi.
0: Evet. Yani onun için diyorsunuz muhtemelen Sultan biliyordur. Peki siz Sultan'la çok yüz yüze geldiniz. Hatta Sultan'ı uyardınız daha öncesinde.
1: Evet.
0: Yani bu kız sana atar bütün suçu ve gider diyerekten. Hatta Sultan itirafında bunun da çok etkisi olduğunu söylüyor. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
1: Eğer bu kadar çok etkisi olsaydı zaten ben taziye evindeyken bunu sana Sultan'a söylemiştim. Çok etkisi altında kalmış olsaydı o zaman giderdi. Çünkü benim ona söylediğimde, bak Tuğyan bana böyle söyledi. Eğer bildiğin, hani gerçekten bir şey varsa sakladın, şu an savcılığa hemen git. Hemen git. Sen bu sırrı, bunu taşımak zorunda değilsin.
0: Yani Tuğyan size şunu demişti değil mi? Hiç düşünmem.
1: Evet, aynen öyle.
0: Yani suçu onun üzerine atarım demişti.
1: Aynen, hiç düşünmem bile abla dedi ve yanımdan kalktı, çekti gitti.
0: Anladım.
1: İkimiz beraber koltukta oturuyorduk. Yani çok etkilenmiş olsaydı zaten yakalanana kadar beklemezdi.
0: Peki şimdi duruşmaya gireceksiniz. Sonrasında tekrardan sizi duruşma çıkışında konuşuruz o zaman Bircan.
1: Görüşürüz.
0: Bu arada ifadeler devam ediyor ama bu sırada canlandırma şeklinde gelin hocam. Gösterdiği için biliyorsunuz Merve Hanım şu an mahkeme başkanına gösteriyor ve uygun olmadığını Sultan'ın anlattığı şekilde göstermeye çalışıyor. Gelin siz de, biz de aslında Sultan'ın o günde canlandırmada anlattığı şekliyle bir yapmaya çalışalım. Evet. Buyurun hocam.
2: Şimdi yüksekten düşmeler gerçekten en zor, çözülmesi en çok zor olan olaylardan bir tanesi. Her zaman muallakta kalmış. Bu uluslararası alanda da geçerli. İki tane şey var. Ya tanık ya da tanıklar ya da kamera olacak. Şimdi ben ona virgül koyup şöyle devam edelim. Bize Sultan Hanım o gün ne dedi? Dedi ki kardeşim şöyle durun. Elini de gösteremedi. Eğildi değil mi?
0: Evet.
2: Sola doğru baktı dedi değil mi? Semra Hanım biraz eğilin, sola doğru bakın. Şimdi bu pozisyondaki kaymayı bizler kendimiz hipotez edeceğiz. Oluşturuyor. Nasıl olmuş olur? Çünkü detay verilmedi bize.

0: Kalçanın pozisyonu, ayağın pozisyonu, o eller ne oldu Esra Hanım? Eller burada mı? Nasıl oldu? Tamam, burası genişti ama yani geniş dediği 1.20 civarında bir şey. Kendisinin boyu da 1.60. İki el boyunu açtığı zaman zaten 1.60'ı bulabilir aşağı yukarı. Yani bir şey olduğu zaman refleks, kurtulma refleksiyle, o şok etkisiyle birisi ittiği anda tutabilirdi. Tutmamış olsa bile burası 74 santim artı 5 santim daha 79 santim. Böyle yüksek olan bir yerde insanın korkmamış olsa bile beden kendini o yükseklikte savunmaya atar. Biyomekanik bir motordur bu. Otomatikman kendisi, bakın ayak nerede bilmiyorum, çekebiliyor mu ama bakın. Çekelim otomatikman bir. Ben göstermedim Esra Hanım. Ayağını böyle yap falan demedim ben Semra Hanım'a. Bakın ister istemez ayak böyle. Şimdi bu pozisyonda, bu pozisyonda öyle bir şey de söylenmedi bize esasında. Nasıl tarif edildi? Semra Hanım şöyle düz durur musunuz? Nasıl gösterildi? Şöyle şöyle düz pozisyonda, gel biraz geri. Şöyle düz pozisyonda atıldığını söylendi. Ama biz burada ne yaptık? Normal, hani diyoruz ya, hayatın olağan akışında, hayatın olağan savunma mekanizmasında ancak bir kişi sola baktığında eğilir, eğilmek zorunda. Böyle direkt bakamaz.
1: Semra Hanım,
0: dümdüz gider misin? Dizlerin duvara değsin. Dümdüz gündüz. Git git, eğilme, dümdüz git. Ayakta ha. Hiç böyle bir bakabilir misin sen?
2: Yani bakın, durmam zaten.
0: Böyle durulabilir mi? Durulamaz.
1: Yok.
0: Bakın ne yapacak? İlla bir şekilde geri gelmek zorundaydı değil mi? Sola bakması için. Şimdi sola bakın. Elinizi mutlaka buraya koyarsınız. Bir yere koyarsınız. Buradan bu ayak biraz daha öne. Sol ayak ileride ya da sağ ayak ileride. Önemli değil. Önemli değil. Sol ayakla kaldırdığım zaman burada kaldırırsam düşme pozisyonunu biz tahmin edebiliyoruz, iz düşümünü. Sağ ayak ileride, kalça pozisyonu, rotasyonu farklı olsa bile, sağ ayak attığı önde olsa bile düşmenin pozisyonunu bulabiliriz. Ama ne var burada? Buradaki yatay iz düşümde, özür dilerim, dikey iz düşümünde farklı bir açı buluyoruz. 45 derece çaprazlı ve yaklaşık 1-1,5 metre uzakta bir yerdeki pozisyonu
1: yani
0: buluyoruz.
1: Farklı olmalıydı diyorsunuz.
0: Yani 1.9 saniye, 1.89 saniyelik bir düşmede yaklaşık 70 kilometre hızla düşecek olan bir insanı ya yani o şekilde hesaplanıyor. Benim bakın altını çiziyorum buraya, belki ilk defa söyleyeceğim. 0.78 metre bölü saniyelik bir yatay kuvvet uygulamam lazım. Yatay kuvvet uygulamam lazım oraya gitmesi için. Yani ben hanımefendi,
1: gösterir misiniz
0: Semra Hanım,
1: yatayı? Bir yardım edin kızı. Bir gel canım, sen de onu oradan tut ki düşmesin.
0: Yani
1: sen
0: burada...
1: Bir yapın şimdi, kaldırın bakayım.
0: Şimdi burada Filiz Hanım, kaldırsanız bile, bakın böyle kaldırmaya çalışsanız bile bunu burada sağlayamıyor. O yatay kuvveti sağlayamıyorsunuz ve ister istemeden sol el.
1: Nasıl
0: sağ
1: sağlayamıyorsunuz?
0: El.
1: Bir gösterin, gösterin de ben anlamadım.
0: Gösterin, kaldırın şimdi. Bak, kaldırmaya çalışın.
1: Tutun orada.
0: Kaldırma,
1: ya, ben bakın. Nereye geçeyim? Dur. Ben de sığamadım.
0: Arkaya mı kaldık?
1: Tamam. Beni de kovuyorlar. Tamam.
0: Şimdi eğilin Filiz Hanım. Bir tutmaya çalışın. Bakın bu itme değil. Kaldırıp itme ile birlikte çok güçlü olacak.
1: Kaldır canım.
0: Kaldıramıyorsun tabii. Neden kaldıramıyorsun Filiz Hanım? Neden kaldıramıyorsun?
1: Güçsüz.
0: Hayır hayır.
2: Tutuyor. Hayır, çünkü ben
0: tutuyor. İkincisi.
2: Çünkü ayağını sabitliyor.
0: İkincisi.
2: Bir alan çok dar, yapamıyorum.
0: Görüyorsunuz değil mi? Bu şeyin de yani Güllü Hanım'ın da kalça pozisyonu, omuz pozisyonu, kafa önemli ama arkadaki kuvvet uygulayacak kişi kimse, onun da kalça pozisyonu ve bedeni çok çok önemli burada. Şimdi burada
1: bir şey,
0: biz
1: çömelip
0: onu kaldırmaya çalış. Yani tamam.
2: Kaldıramıyorum.
1: Ağır mı?
2: Yani ağırlığından
0: 60 kiloyu o anda kolay kolay kaldıramazsınız o alanda.
1: Bir kaldırmaya çalış bir daha. Beline dikkat et ama. Sarılcan ama bacaklarına. Öyle iki elle değil. Sarıl bacaklarına. Sultan'ın anlattığı gibi. Sarıl. Sarılınca daha mı kolay?
2: Daha kolay.
1: Çünkü Sultan'ın anlatımında şimdi bacaklara komple sarılıyor diyor.
0: Bacaklara komple sarılıyor diyor. Ama nasıl anlatıyor bize? Bu ayak önde değil. Ya da sağ ayak önde demiyor. Böyle gösteriyor bize.
1: Evet.
0: Böyle bir duruş burada yok. Bakın. Semra dur bakalım. Bir sola bak. Semra.
1: Hayır,
0: sola
1: dümdüz bak. Diyor bacakları.
0: Bak şey, monitöre bak. Soldaki monitöre bakmaya çalış iyice. Bakmaya çalış. Bak kafa daha 3 metre ileri bakıyor. Işine bakacak. Yani
1: yap bakayım.
0: Şeyi
1: ha,
0: çizebiliyor
1: bak şimdi
0: musun?
1: Attı kızı.
0: Atsa bile dediğiniz gibi o hızı, o beklenen hızı. Mümkün olmaz, beklenen hızı yapamaz bununla. Yapamaz. O yatay kuvvet yapamaz. Çünkü yer çekimi kuvvetiyle 9.00081'dir onun ölçümü. Yaptığı zaman yer çekimiyle birlikte yapamaz. Karşıya bile çarpamaz.
1: Karşıya çarpmadı zaten.
0: Çarpmadı zaten.
1: Evet.
0: Ama ne oldu? Biz buradaki bedeni, pozisyonu biz bu tarafta buluyoruz.
1: Ne oldu o zaman?
0: Bizim oraya geçebilir misin? Karşıya geçebilir misin? Sanki bizim orada duruyormuş gibi. Heh. Geçin şuraya. Biraz geç, geç, geç, geç, geç. Biraz daha gel. Heh. İşte bakın. Şöyle biraz daha gel. Şimdi orada bir yerde dur. Bakın. Benim buradan oraya atmama mümkün yok. Benim çok güçlü olmam lazım. Alacağım. Hı hı. Buraya kadar geleceğim, kucaklayacağım. Ancak böyle. Onu yapamam. Onu yapamaz. Onu bir adam bile şu orada yapamaz. O alan, o geometrik alan.
1: Peki ne oldu hocam o zaman? Niye?
0: İşte bilmiyoruz. Ben bilmiyorum.
1: Allah
0: ben
1: Allah.
0: Bilmiyorum. Bakın ben size ilk sana çıktım.
1: Mı? İki kişi atar mı?
0: Ya iki kişi bir şekilde artık ama bir dakika. İki kişi atar ama bana burada demeyin Esra Hanım. Esra Hanım bana bedeni burada
1: nerede
0: demeyin.
1: Nerede olacak bedeni?
0: Bedeni ben her zaman söylüyorum. Bu tarafta olacak o zaman. Sağ tarafta olacak.
1: Ama orada sol komedin
0: var. İşte komedin var evet. Ve komedinin üstü de çok şey. Düzenli. Bakın bu el nerede? Bakın bu el var. Bakın bunu da söyleyeyim. Sol el tutuyor. Bakın sağ el tutuyor. Eğildi. Burası 74 santim. Boy yine aynı. Güllü Hanım'la aynı. Semra Hanım'ın boyu. Bakın sola bakıyor. Eğiliyor bakın sola bakıyor. Bakın denge pozisyonu bilmiyorum görebiliyor musunuz? Beden kendini dengeye alıyor. Hı hı. Yani. Yok bir yani ben uyumsuz. Duruyorum orada. Yani burada diyoruz ya hani tanık yok. Bakın en büyük tanık bir otopsi raporu. İki bilirkişi raporu. Üç mekanı kendisi. Bunların hepsi sessiz tabii.
1: Ama şunu biliyoruz burada, değil mi? Yok. O zaman şunu biliyoruz buyurun. Ama. Sonuçta bu kadın bilirkişi raporuna göre bir kuvvet uygulanarak
0: yatay
1: itildi.
0: Kuvvet yapıldı burada. Bu net.
1: Yani
0: bunu biz de baştan söylüyoruz bilirkişi.
1: Ya biri ittirdi bir ya kuvvet. Biri kaldırdı attı.
0: Bir kuvvet. Yani burada kazayla düşme imkanı
1: yok.
0: Yok.
1: Heh, onu bir anlatalım.
0: Yok. Bakın yani bir daha söylüyorum.
1: Her halükarda uyumsuz. Yok Esra. Çıkıyor olsa da diyor ki hocamız kazayla düşme ihtimali yok.
0: Yok. İki, kişi eğer kendini bırakmak isterse bile kendini sağa atmaz.
1: Hocam bir ara vereceğim. Pardon. Devam edeceğim. Merve tamam. Hanım önemli şeyler söylüyor. Tamam. Hocam
0: teşekkür ederim.
1: Oturun konuşuruz. Orada.
0: Tamam. Ha,
1: bir kalın oturun. Ha, yorulmayın.
0: Yo, estağfurullah.
1: Önemli açıklamalar devam ediyor. Bir izleyicilerimize söyleyelim. Merve Hanım. Evet. Şimdi, Merve uygulamalı yapıyor dedik. Biz de o sırada uygulamaya başladık. Cam çok alçak, kaza riski yüksek olan bir nokta. Güllü Hanım'ın alkollü ve ilaç kullanıma bağlı olarak denge kaybı yaşayıp düşmesi ihtimal. Ama Hakan hocamız ne dedi? Bir kuvvet olmadan düşmüş olma ihtimali yok düşüş pozisyonuna göre diye söylüyor. Bunu da hatırlatalım. Sonrasında avukat Merve bir otopsi raporu var dosyada. Ölünün düştüğü yerde parkelerin çok kaygan olduğu belirtiliyor. Hani değildi ya. Bir dakika bunu anlayamadım ben. Şimdi Merve'nin söylediğine göre otopsi raporunda diyor ki parkeler çok kaygan. Polisler bile çok kaygan orası diyor. Polislerin kaygan olduğunu söylediği yer mutfak. Onu da söyleyelim. Yani polisler mutfağa kaygan diyor. O görüntüyü bir ara bulun da biz de tam bir net gösterelim. Mutfağa kaygan diyorlar. Orada
0: tribometre
1: bir yağ falan
0: testidir
1: dökülmüş.
0: O. Tribometre testi yapılmıştır ve kaygan olmadığı tespit edilmiştir. Tribometre
1: Güllü
0: testi.
1: Hanım'ın
0: Güllü Hanım'ın odasıyla. Evet.
1: Yani ben bir şey söyleyeceğim. Var. Yani şu an anlatımlara baktığımda doğru olmayan şeyler konuşulabiliyor mu? Anlamadım. Şu an Merve Hanım'ın söylediği şeyler doğru değil ki. Kaygan olmadığı çıktı. Bir bu. Biz de burada anlattık. İki ama bir rapor sonucundan bahsederken nasıl kendince konuşulabilir canım? Ama rapor sonucundan bahsediyor. Şu an diyor ki rapor sonucuna göre, otopsi raporunda göre ölünün düştüğü yerde parkeler çok kaygan olduğu belirtiliyor. Ya bu doğru değil ama ya şimdi bir rapora göre böyle bir konuşma nasıl yapılıyor ben onu merak ediyorum. Doğru değil ya.
0: Biz bunu afak konuşmuyoruz. Bilirkişi raporunda kaygan olmadığına dair tespit edilmiş.
1: Hayır ben merak ettiğim için de soruyorum. İzleyicilerimiz de soracaktır. Yani bence böyle bir rapor var diyerek yalan söylemek oluyor mu mahkemede onu merak ettim. Yok ya öyle bir rapor. Şimdi bir dakika ya aşağı mı indi? Poşet detayını geçtik. Otopsi raporu cam çok alçak. Otopsi raporunu söyledi. Bir hususa daha değinmek istiyorum. Yani ben biraz kafam karıştı. İzleyicilerime de sorayım. İçlerinde avukat varsa lütfen söylesin. biz mahkemede şöyle bir rapor var diyerek yalan konuşabiliyor muyuz avukatlar? Mahkeme

0: Başkanına karşı bunu merak ettim. Bir avukat, şimdi Hasan hocamız burada yok, çıkınca soracağım ama bir avukat varsa Esra İzmici ile yeni başkanı bir yazar mısınız? Yani savunuyorum deyip yalan da söyleyebiliyor muyuz? Avukat Merve, bir hususa daha değineyim. Yüksek miktarda alkol kullanımı kaza ve düşme tehlikesi barındırır. Bu ihtimaller de var. Yani alkollüydü, düşmüş olabilir diyor. Sultan'ın Tuya'ya karşı neden iftira attığını anlatmıştım zaten. Bu iki ihtimali düşünüyoruz. Bir, Sultan'ı dinliyoruz. Sultan'ı bir kenara koyalım. Diğer cebime de diğer ihtimali koyayım. Yan yana iki ihtimali koyduğumuzda olay anına başlıyoruz. Raporu açıyoruz. Sultan'ı dinliyoruz. Ve her şeyi konuşuyoruz. Şu an Malkata cevabını veriyor Hasan Hoca'ya. Bakın. Mahkeme başkanı bıkmış. Mahkeme başkanı diyor ki 1,5 saattir seni dinliyoruz. Diyor Merve'ye. Tuğyan diyor ki Tuğyan 10 aydır ağlayıp sizin önünüze çıkmayı bekliyor. Mahkeme başkanı diyor ki çok haklı mahkeme başkanı. Kimseye bu kadar söz hakkı vermedim. Yeter, 1,5 saattir sizi dinliyoruz diyor. Merve Hanım devam ediyor. Sultan gel geli ben söyledim diyor. Onu kendisi doğruluyor. Şu anda ben gerçekten, benim psikolojim bozulacak. Şu an Merve Hanım'ın söylediği hiçbir şey yok ki gerçekte. Nasıl oluyor bu? Biri bana bunu anlatsın. Ne söylediği raporda kayganlık var. Ne Sultan gel gel dedim ben söyledim diyor. Bu nasıl oluyor? Nasıl olur hocam?
1: Yani neye istinaden bu
0: Sultan istinad... cevap da dedi ki benim belli hiç bir haberim yok. Derken nasıl şu an Sultan ben söyledim diyor. Mahkemede parke kaygandı diyor.
1: Ya mesnetsiz bu tür beyanlar çok tehlikelidir. Ama savunma stratejisine göre kendisi nasıl bir şey içerisinde bilemiyoruz, durum içerisinde.
0: Aa, şu an daha da sizi şey yapacağım. Ben böyle bir şey duymadım yani. Güllü'yü odaya çağıran Sultan Tuğyan değildi diyor. Görüyor musunuz? Bakın. Şu an Sultan gel geli ben söyledim diyor. Kabul ediyor diyor. Sultan'ı arayın lütfen. Sultan öyle bir şey demedi bu arada. Ve şu an devamında Güllü'yü odaya çağıran Sultan'dır diyor Merve Hanım. Şu an mahkemede. O zaman Sultan'da bir tuhaflık var diyor. Güllü'yü odaya Sultan'ın çağırdığını Sultan söylüyor. Sultan da söylüyor diyor. Sultan kabul etti bunu diyor. Ama ben...
1: Öyle bir şey denmedi diye biliyorum yani.
0: Kabul etti yani zaten. Doğru yazılıyor değil mi bunlar arkadaşlar? Bunları Merve Hanım gerçekten söylüyor mu? Teyit edin bana. Şu an ben şaşırıyorum. Burada yalan var çünkü. Kulağıma söylesenize. Söylüyor yani şu an.
1: Çok ilginç.
0: Evet. Şu an siz mahkemeyi seyrediyoruz. Sultan da söylemedim. Ben uzun süre sessiz kalmayayım. Biraz bana kısa kısa söyleyin arkadaşlar. Sizi dinlerken uzun süre izleyicilere karşı sessiz kalıyorum. Şimdi Sultan da Erol Bey de şu an hem mahkemeyi takip ediyorlar hem programımızı dinliyorlar. Diyorlar ki ben böyle bir şey söylemedim. Böyle bir şey yoktur. Biz zaten böyle bir şey kabul etmedik diyor. Zaten etmediğini biliyorum. Yine de teyit edelim dedim. Sultan gel geli ben söyledim diyor. Onu kendisi doğruluyor diyor. Hala. Ve Merve Hanım şu an mahkemede söylediklerinizi Sultan yalanlıyor. Daha önce de yalanladı. Bunu siz biliyorsunuz. Niye doğru olmayan ifadelerle mahkeme başkanını oyalıyor ve doğruları söylemiyorsunuz şu an? Şu an yalan konuşuluyor mahkemede. Sultan, Malkata açacağım. Orada şöyle söyleniyor diyor. Bakın verin sözü, şu an şöyle söylüyor. Malkata açacağım. Sonra arayayım onu diyormuş. Tuya, Sultan da ben sana Malkata açayım diyor. Burada Tuğyan aç mı diyor. Burada böyle bir şey yok. Yani ses kaydını tamamen değiştirdiler. Ve bunu yapanın Sultan olduğunu söylüyor şu an. Şöyle söylüyor. Bu ses şu an okuduğumu lütfen bir netleştirin. Malkata açacağım. Sonra arayayım onu diyor.

0: Malkat açıp onu arayayım. Sultan da ben sana malkat açayım diyor. Güya Tuğyan'a diyor. Yani bu sesi ya nasıl böyle bir şey çevirdiniz? Ben anlayamadım bunu. Verin bunu çevirdiği şeklini bir izleyicilerimiz bir izlesin Allah aşkına ya. Olacak iş değil. Ama yalanla savunma mı yapılır anlamadım ben. Ses kaydını verin. Malkata açacağım sonra arayayım onu diyor. Sultan da ben sana malkata açayım diyor. Meğerse onu söyleyen malkataymış. Ha, bir dinleyelim. Malkata'yı açalım. Şimdi öyle izleyicilerime soracağım. Malkata'yı açalım şimdi öyle oynasın diyen sultan mı sizce? Ben Tuğyan'ın sesine
1: kesinlikle
0: benzetiyorum.
1: Sultan değil.
0: Şu an mahkemede bu ses dinletiliyor arkadaşlar. İzleyiciler siz de yazın. Şu an mahkemede canlı olarak bu ses kaydı dinletiliyor. Yazın duyduklarınızı lütfen. Bakalım ben kamuoyuna ben kendimi söylemeyeceğim. Çünkü biz de insanız ya. Yanlış da söylemiş olabiliriz. Lütfen izleyicilerim ses kaydını dinlesin. Ne duyduğunuzu siz net olarak söyleyin. Esra İzmirci ile yeni başlana yazın. İzleyicilerimiz de dinlemiş olsun. O diyor ki yani Merve Hanım'ın söylediğine göre sultan diyor bunu açmayı söylemiş.
1: İmkanı yok yani. Adres
0: anlamadım.
1: Belli yani. Hiç,
0: ben çok benzetemedim ama yani. İzleyicilerim
1: yok,
0: benzetebilir. Yani? Onların söyledikleri yok, önemli. Yok. Tuğyan kısa bir aradan bu. Sonra devam ediyor. Şu an mahkemede canlı olarak bu ses kaydı dinletiliyor.
1: Bu Tuğyan.

0: soya, seni kim doğurdu? Seni kim bu hale, bu yaşa? Hani bu iyi ya da kötü. Yakıştı mı şimdi çocuğum?
1: Ama bu dünya sana kalmayacak.

0: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
2: Le Temp İstanbul Karakul. Curio Collection by Hilton.
3: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
4: Bayer'den.
5: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama.
6: Harcadıkça artık para veren uygulama.
7: Tek uygulama.
5: İndir A101 artıya katıl. Harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
8: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
9: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
10: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyor.

0: olsa içimiz rahat. Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
1: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
0: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
2: Şimdi sütlüsü de var. Yeni 330 gram sütlü ve 400 gram kakaolu birlik gurme, %40 fındık parçacıklı krema, 169 lira 90 kuruş. Bu cuma Coop'ta.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık veya 1 kilo kabuklu makadamya sadece 599 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
6: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
2: Hayatım, annem diyor ki çelik kalitesine iyi bak, ömürlük olmalı. Ama bence tasarımın zarif olması daha önemli. Her sofraya yakışmalı. Her şeyin bir
3: ideali var. Kalabalık misafir kesin gelir. Çatalı, bıçağı, meze seti, servis seti hepsi eksiksiz olmalı.
4: Aslı bu. Aradığımız her şeyin en ideali bu.
2: Ay Ali, gerçekten en ideali. Her işin bir
5: korkması var. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: Damla bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygulayın.

0: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Go.

0: mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
1: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
2: Bellona, Bellona.
3: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla, herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
4: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
5: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
6: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Etin Canga.
7: Bir pedal sizi harekete geçirir ya da enerjinizi yükseltebilir. Ve sadece bir pedal zahmetsiz temizliği ayağınıza getirir. Pedala her bastığınızda Vlada Turbo döner, paspasını sıkarak mükemmel temizliği hazırlar. Sizin için küçük, eviniz için büyük bir adım. Üstelik şimdi tam 3 yıl garantili. Vlada, evde olduğunu hissetmek harika.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
10: Dene, sana da çıkar.
9: Denemesi bedava.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Haribo Starlinks'ler geldi.
8: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
9: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada oluyorum.
10: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
11: At sepete fırsatları Carrefour'da. Papya 8'li kağıt havlu 119 lira 95 kuruş. Bingo akıllı bulaşık kapsülü 344 lira 95 kuruş.
12: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
13: Hayatım. Annem diyor ki çelik kalitesine iyi bak, ömürlük olmalı. Ama bence tasarımın zarif olması daha önemli. Her sofraya yakışmalı. Her şeyin bir
14: ideali var. Kalabalık misafir kesin gelir. Çatalı, bıçağı, meze seti, servis seti hepsi eksiksiz olmalı.
15: Aslı bu. Aradığımız her şeyin en ideali bu.
13: Ay Ali, gerçekten en ideali. Her işin bir korkmazı var.
16: Daha fazla uzatmasak mı?

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Pril var.
3: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Pril Ultra Güç.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi.
6: Letam, İstanbul Karakuru.

0: Collection by Hilton.
1: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor. Parfüm!

0: soya, seni kim doğurdu? Ben. Seni kim bu hale, bu yaşa? Hani bu iyi ya da kötü. Yakıştı mı şimdi çocuğum?
1: Ama bu dünya sana kalmayacak.

0: Evet, gerçekten şu an tabii ben de mahkemede olanları okuyorum. Bazen insan şey oluyor yani, bu nasıl denir, bu nasıl olur, bu olur mu? Bu arada izleyicilerimin yorumlarına bakıyorum. Şu an bu arada mahkemede Tuğyan çok fenalaşmış ve çok ağlıyor şu anda. Ben suçsuzum diyor. Ona devam edeceğiz. Birazdan Merve'nin anlatımlarına da devam edeceğiz. Birçok kişi Hava Günaydın Tuğyan'a ait diyor. Selvi Ateş Gümüş Tuğyan'a ait, Tuğyan'a ait. Gül Hanım, Yeriz Koç. Utanmasalar bir de Güllü Hanım'ı suçlu edecekler demişler. Neredeyse aslında Malkata'yı açalım diyenin Güllü Hanım olduğunu söyleyecekler. Doğru diyorlar. Yani Malkata'yı açalım diyenin birçok kişi Tuğyan olduğunu söylüyor. Ben de Tuğyan'ın sesine benzetiyorum açıkçası. İzleyicilerime de söyledim. Ben Tuğyan'a benzetiyorum. Bence Tuğyan. Yani ısrarla Sultan olduğunu söylediler ama.
1: Sultanım zaten oynamayı bilmiyormuş. Oynamayı bilmediği için bu tür müzikleri de bilmeyebilir.
0: Erol Bey bu arada Sultan'ın avukatı diyor ki Malkata'yı Sultan bilmiyor. Nasıl Sultan Malkata'yı açalım da oynasın diyebilir? Malkata'dan haberi bile olmayan, hatta o oyunu bilmeyen bir kız. Ben bilmiyorum ki diyor. Hatta oynamaya gelince Gül Hanım diyor. Biz de bununla ilgili iftira olduğu için dava açacağız diyorlar kendileri. Şimdi devam ediyorum. Neler söyledi aslında? Evet, Merve Hanım. Malkata açacağım. Sonra arayayım onu diyor. Sultan da ben Malkata açayım diyor. Burada Tuğyan aç mı diyor. Burada öyle bir şey demiyor olarak söylüyor. Yani oradaki aç olayını tamamen Sultan'ın söylediğini söylüyorlar. Avukat Merve diyor ki raporlarda o gece sürekli oyun oynuyorlar. O ne lan sesi var. Halbuki yine raporun içine baktığımızda bu Güllü'nün sürekli kullandığı kelimelerden biri diyor. O ne lan kelimesi. Sultan güya gardırop önüne geçerek yarasına baktığını söylüyor. Merve Hanım diyor ki Güllü ve Tuğyan arasında temas yaşandığı ve Güllü'nün buna tepki gösterdiği konunun konuşulduğu yazıyor dosyada. Sultan da ifadesinde el şakalaşması olduğunu söylüyordu. Bu sırada Güllü ile Tuğyan arasında temas yaşandığı ancak aralarında şakalaşma olduğu görülüyor. Ses kayıtlarına göre söylüyor Merve. Savcılık ifadesine geliyorum Sultan'ın. Atma mevzusuna zaten kervanın yüzük olayı olduğunu Sultan da söylüyor. Atacağım onu gibi bir ses kaydı var. Atacağım onu. Onun kervanın yüzüğü olduğunu söylüyor. Sultan'ın anlatımı ses kayıtlarıyla uyumlu değil diyor Merve Hanım. Sultan diyor yalan söylüyor diyor. Çünkü Sultan hiçbir şeyi açıklayamıyor. Sultan hep yalan konuşuyor. Ayrıca diyor Merve, annesini atacak biri kahkaha atar mı diye soruyor. Ben izleyicilerimize sorayım. Annesini atacak biri kahkaha atar mı? O zaman ben soruyu değiştireyim. Bir kız hiç annesini atar mı? Şimdi neden soruyu değiştirdim? Zaten annesini atacak kız kahkaha da atar, amuda da kalkar, parende de atar. Çünkü bir kız evladı annesini atamaz. O yüzden normal bir kişilikte olmadığını düşünüyorsak, hadi görüşürüz deyip gülüp atıyorsa annesini. Hadi onları da geçtim. Sadece annesini atıyorsa bile gülmesi mi artık?

0: tuhaf olacak? Yani annesini atan birinin gülmesi mi tuhaf olsun? Bir şey mi söyleyeceksin?
1: Hatta Hatice Hanım'la birlikte ikimiz çok rahat hemen böyle 2 saniye içinde Ayşe Hanım'ı atıverdik. Tek biraz zorlandık ama iki kişi hemen atıverdik yani.
0: Yani sen de diyorsun ki iki kişi kolay
1: İki kişi
0: atıyoruz.
1: evet Sultan'la ikisinin attığını düşünüyorum.
0: Siz Sultan'la ikisinin attığını düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: Sonrasında devam ediyor. Annesini atacak biri kahkaha atar mı? Onu bilmiyoruz. Normal biri atmaz ya annesini zaten. Normal olmadığı için kahkaha da atabilir. Tuğyan avukat Merve konuşurken sürekli onu izliyor ve sürekli kafa sallıyor. Yani onun söylediklerini onaylar biçimde. Tuğyan da aslında mahkeme sırasında sürekli kafa sallıyor. Merve Hanım diyor ki hadi görüşürüz cümlesi var. Bu kelime Güllü'nündür. Sesin kime ait olduğunu belirleyecek teknoloji de Türkiye'de yok. Niye? Yok mu Türkiye'de böyle bir teknoloji?
2: Nasıl olur mu canım? Teknoloji
0: Hadi
2: düşmüş
0: görüşürüz
2: yani.
0: cümlesi var. Niye bizim Türkiye'mizde bir sürü teknoloji var
2: Var
0: ya?
2: var var.
0: Ses kaydını mı da şey
2: Tabii
0: yapamayacağız?
2: canım TÜBİTAK'ta olsun, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde olsun var. Gerekirse
0: Vardır
2: var,
0: canım
2: vardır.
0: ses analizleri bir sürü yerde.
2: Vardır.
0: Ses analistleri var.
2: Özellikle ses görüntü data şube müdürlüğü var yani.
0: Yani
2: Buradaki
0: Merve Hanım
2: şey
0: diyor ki
2: muhteşem yani.
0: hadi görüşürüz cümlesinin kime ait olduğu kesin. Yani Güllü Hanım'a ait demek istiyor. Şu kişinin kesin şu kişinin diyecek Türkiye'de bir teknoloji yok. Yani Güllü Hanım'ın olduğuna inanın siz. Çünkü böyle bir teknoloji yok diyor. Ama o ses daha genç birine aittir. Aa. Şu an ama daha genç biri Tuğyan. Avukat Merve, hadi görüşürüz sesi alaycı birine aittir. Bu ses de belli olmaktadır. Şimdi ben şeyi anlamadım. Bu ses daha genç birine aittir derken Tuğyan ya da Sultan demek istiyor. Alaycı birine ait derken Güllü demek istiyor. Herhalde çok uzun süre konuşunca bazen bir şeyler karışıyor. Onu anlayamadım. Ses uzmanları, Güllü'nün yakınları, Çiğdem falan herkes o ses için Güllü'ye ait diyor. Bir anda Güllü'nün yakını Çiğdem, yani Güllü'nün yakını mı Çiğdem? Güllü'yü tehdit ediyordu falan dövüyordu. Ne ara yakın oldu? Daha birçok Güllü'yü çok seven yakınları var. Çiğdem'in ne katkısı olmuş bu davaya ki yakını olsun? Bu davaya kimin katkısı olduysa Güllü'nün yakını odur bence. Ben Çiğdem'in hiç Güllü'nün yakını olduğunu düşünmüyorum. Güllü'nün yakınları, Çiğdem falan herkes o ses için Güllü'ye ait diyor ama Güllü'nün yakınları derken Çiğdem'den başka da bir isim veremedi. Merve Hanım devam ediyor. Ben şurayı anlamıyorum. Bilir kişi kim burada? Şakacı, alaycı biri hadi görüşürüz demiştir diyor. Biri de o kesin Güllü'nün sesi diyor. Dosyanın tanıkları bilir kişiden daha üstün. Sen ses ölçünü almadan yorum yapamazsın diyor. Bu ses Tuğyan'a ait demek bir hukuk faciasıdır.
2: Bu ağır olmuş. Ağır olmuş.
0: Güllü ses sanatçısı. O sesi istediği tonda çıkarabilir. O anda da ince sesle çıkarmıştır. O anda Güllü Hanım alkolü ve son anlarında sesi nasıl çıkaracağını değiştireceğini düşünmüş. Avukat Merve Hanım o sırada sesi dinletiyor. Güllü'nün başka seslerine ve hadi görüşürüz sesini dinletip benzerlikten bahsediyor. Güllü'ye ait başka bir video daha izlettiriyor orada. Vardı ya hatırlıyor musunuz? Hadi görüşürüz videosu vardı. Güllü bu sözü sürekli söylermiş zaten diyor. Güllü düştükten sonra annem atlamış diyor. O anda suçunu ortaya çıkaran başka bir şey demesi daha yüksek ihtimaldi. Her şeyi planlayan Tuğya onu planlamayacaktı. Yani diyor ki yani daha farklı bir şey söylerdi yani annem ne diyecekti? Annemi attım hadi aşağı inip bakalım mı diyecekti yani. Yani düştükten sonra annem atlamış demesi onu masum gösterirmiş. Yani
2: Şu
0: anlayamıyorum.
2: an ben de anlayamadım.
0: Anladınız mı
2: Yok şu
0: izleyicilerim?
2: anda yok.
0: Yani annem atlamış dediyse bu bir masumiyetmiş. Aa ben attım annemi deseymiş o sırada. Çünkü aklı yani iyice akılsız olduğunu söyle yani olsaymış eğer gibi diyor herhalde. Ben
2: Bağlayamadık.
0: anlayamadım mantığı.
2: Bağlayamadık. Evet.
0: Güllü düştük de Tuğyan koş derken zaten paramparça çok üzgün o görüntülerde. Yeni çelişkiler var. Mütalaa tamamen

0: Ambiyane tabirle müteahhitiniz çöptür diyor Merve Hanım.
1: Savcılık müteahhitasına mı
0: Evet.
1: devam ediyor? Oo.
0: Bakın çok çelişkiler var ve müteahhitiniz tamamen çöptür diyor mahkemede.
1: Müteahhitanı bütün bilime, hukuka, herkese karşı
0: Madem
1: koymuş.
0: Aklı Güllü hiç mi tepki vermez? Hayatın olağan akışına aykırıdır bu durum. Bunu biz de düşünüyoruz. Şimdi burada bir Merve ile Merve Hanım'la hemfikir olduk. Biz de tepki vermesi gerekirdi. Bir elini kolunu oynatması gerekirdi ama bazen gerçekten bacağı tuttuğunuzda bir anda düşebilir mi? Bunun da olduğunu canlandırmalarda gördük. Orayı bilemiyorum. Güllü, Tuğyan onu kavradığı sırada neden hiç tepki vermedi diyor. Eğilmesi, kaldırması, atması bir zaman, az bir zaman değil. Tepki vermesi için yeterli bir zaman diyor. Kameraların olduğu bir yerde kimse böyle bir şey yapmaz. Arkadaşı oradayken yapmaz. Yapacak olsa da orada yapmaz diyor. Tuğyan ilaçlarla ayakta duruyor. Annesinin acısını çok ağır yaşıyor Tuğyan diyor. Biz hiçbir suçlamayı kabul etmiyoruz. Benim müvekkilim cehennemdedir. Annesinin acısını da yaşayamıyor. Kendisinin kaçma şüphesi de yoktur diyor. Bu çocukların dayanma gücü yok. Sabırları tükendi. Tuğyan ve Tuğberk'cim. Bir anda Tuğyan ve Tuğberk aynı durumda oldular. Hukuk bilimsel verilere dayanır. Ben bu kapıdan çıktıktan sonra ben sizin Bak manipülasyona bir dinleyin. Çok güzel bir manipülasyon var. Hukuk bilimsel verilere dayanır. Ben bu kapıdan çıktıktan sonra ben sizin Yalova'da da hakim varmış dedirteceğinize inanıyorum. Yani siz eğer ceza verirseniz Tuğyan'a hakim de değilsiniz demek istiyor.
1: Evet tabii onu
0: bu
1: demek
0: istiyor. Bu anlamda bakın diyor ki ben bu kapıdan çıktıktan sonra ben sizin Yalova'da da hakim varmış dedirteceğinize inanıyorum.
1: Evet. Mükemmel
0: ne
1: bir
0: yapacak hakim? Vay be hakim var Yalova'da
1: eyvah,
0: desinler diye Tuğyan'ı serbest bırakacak.
1: Burada çeşitli bilime inanıyorum diyor ama mütalasına inanmıyor. Savcının mütalası zaten bilime dayalı mütala.
0: Yani enteresan. Devam ediyorum. Medya adaletten üstün tutulamaz. Sizin buna izin vermeyeceğinize eminim diyor hakime. Yani medya diyor. Şimdi bakın arkadaşlar o kadar çok bilimsel veri var ki yanındaki arkadaşı itiraf ediyor annesini atmıştır diyor. 10 tane kişi var Tuğya'nın annesini öldürmeyi planladığı düşüş pozisyonları ne diyor ve düşüş şekilleri bir kuvvet uygulanarak atılmıştır diyor. Sonrasında baktığımızda birçok delil zaten Tuğya'nın bunu çok daha öncesinde tasarladığını ortaya çıkarıyor. E şimdi Malkata'yı aç diyor bu kız. Annesini odaya çekiyor. Malkata bu kadının en sevdiği şarkı. Nasıl böyle şey oluyor? Yani daha nasıl bir delil oluyor? Bir kamera kaydı yok zaten. Bir o eksik. Sonrasında Tuğyan diyor ki hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Üzerime atılanlar tamamen suçlamadır. Çok ağlamaya başlıyor. Ben mağdurum diyor. İftiraya uğradım. Sultana geçiyor. Sultanın kazasında olaylarda yanında oldum diyor. Üstelik ondan para istemedim. En yakın arkadaşım iftira ne olmuş? Bir dakika bir şey olmuş herhalde. Arkadaşlar şu an ara verildi ve birazdan karar açıklanıyormuş. Şimdi devam ediyorum. En yakın arkadaşım iftira attı, ihanete uğradım. Tuğyan şu an ağlamaktan konuşamıyor, ben devamını anlatıyorum. Bunlara Çiğdem de şahit. Ben madem katilim, neden olay anında sultan çığlık atmadı diyor. Ben katilsem, neden aylarca sultan yanımda oldu? Madem ben katilim, benim yaptığımı görmüştür, neden tepki göstermedi? Neden böyle yaptı? Ben katil dediğimin arkadaşımın

0: yanında kalmazdım diyor. Sultan neden kalmış diyor. Ve diyor ki basın, emniyet ve kamu baskısı altında o ifadeyi verdi. Ben katil değilim. Ağlıyor yine. Ben her yerde anne katili olarak geçiyorum. Ben TV programlarında, sosyal medyalarda anne katili olarak anılıyorum. Şu an çok ağlıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor yazmışlar. Saçımı annem için boyadığımı söylemişler. Ben annemin acısını yaşayamadım. İftiraya uğradım. Herhalde o dönem saçlarını diplerini boyatmaya devam ediyordu. Birçok kişi hani saçını boyatıyor hala falan demişlerdi. Lütfen bütün delillerle yeniden değerlendirin. Ben ilahi adalete inanıyorum. Ben inandığım insanlara üzülüyorum. Başkaları bana inanmıyor ama ben diyor Tuğya'nın son sözü. Ben öbür dünyada annemle el ele çıkacağım. Ağlıyor. Annemin kızının bu lekeyi taşımasını istemiyorum diyor. Ve şimdi mahkeme başkanı karar verilmek üzere duruşmaya ara veriyorum dedi.
1: Ne olacak? Evet. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani çok çelişkiler de var. Çok garibime gitti. Yani mütalaa çöptür deniyor. Ama sonra bilime inanıyorum diyor. Ya mütalalar zaten dediğim gibi bilim esaslı olur. Yani burada bile bizim her anlattığımız her şeyimiz tamamen bilim tendanslı. Bilim tabanlı bir şey. Farklı bir şey de yok. Tabii savunma stratejisi diyoruz hep aynı şeyi.
0: Peki konuşuyorum ben izleyicilerime de soracağım. Sizlere de sorayım. Siz, Esra Esmeci ile yeni başlana yazın lütfen. Şimdi tabii karşımızda şimdi hepimiz insanız da çok ağlayan bir kız var. Avukat Merve'nin de savunmalarını duydunuz. Hiç Tuğya'nın masum olabileceğini düşünüyor musunuz? Önce size sorayım Hakan Hocam.
1: Ya bunun cevabını mahkeme verecek. Bunun cevabını ben veremeyeceğim ama sadece fikrini şu cevapları istiyorum. Ben sadece şu cevabı istiyorum. O gücü nasıl uygulandı? Oraya kadar o pozisyon nasıl geldi? O ne oldu? Ne oldu? Yani taksirle ise taksirle, itilme ise itilme. Onun sadece cevabı olduktan sonra söyleyebilirim ben. Yani şu anda o konuda bir şey diyemem.
0: Evet.
2: Ben söylerim. Bu zamana kadar olan olanlar, konuşulanlar, canlandırmalar hepsi bir araya toplandığı zaman toplanmasa dahi gene de Tuğyan anne katilidir diyebiliyorum. Ben diyorum şahsıma. Şahsıma diyorum. Evet. Yani bu kadar bu olmuşlar, geçmişler, toplansınlar, konuşsunlar. Bu kadar insan hepsi mi uydurdular? Bir Merve avukat mı doğruları söylüyor?
0: Yani sizin fikrinize göre benim fikrim suçlu olarak söylüyorsunuz. Aynı
2: suçludur.
3: Esra Hanım, Tuğyan annesine düşman bir kızmış zaten. Ben anladığım kadarıyla da Sultan da bunu sürekli tetiklemiş yanında kalarak. Hani annesini... Yani ben ikisinin birlikte yaptığını düşünüyorum. Kesinlikle Sultan'ın masum olduğunu düşünmüyorum. Aklım, beynim, fikrim yani Sultan'ın masumluğuna kendimi bir türlü ikna edemiyorum. Kesinlikle.
0: Yani, Sultan masum değil diyorsunuz.
3: Kesinlikle masum değil. Kesinlikle değil. Aksine bir de Tuğyan'ı fişeklediğini düşünüyorum annesine karşı.
0: Öyle mi? Neden?
3: Yani ben öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum. Çünkü ben Sultan'ı burada da gördüm.
0: İhtiyacı var mıymış ki Tuğyan'ın? Tuğyan zaten annesinden nefret ediyor.
3: Zaten annesine karşı çok kinli, kin ve nefret dolu bir kıza daha çok böyle tetiklemiş diye düşünüyorum Sultan'ı.
0: Peki bu arada bizler de şu an en önemli delillerden konuştuğumuz için peki neydi bu deliller? Birazcık bunu da göstermek lazım. Şu an karar arasındalar. Aslında karar arasına çıktılar mı bir Hasan Hoca ile konuşsak? Ha? Duyuyor musunuz? Bir iletişim kuralım bir. Eğer kameranın yanına gelsin de bir karar aşamasında bir konuşalım. Hasan Hoca ne diyecek? Bu sırada da komşular neler söylemişti? Bir onları izleyelim.
4: Tanıklar muteber, Güzin ve Serap'ı tehdit etmem söz konusu değildi.
5: Beni oğlumla tehdit ettikleri için ilk başta ben söyleyemedim, konuşamadım. Tuyan'da sonra...

0: beni aradı, WhatsApp'tan konuştuk. Bana teyze işte sen inkar et, yani böyle bir şey kabul etme dedi. Ben de mecbur bir şey diyemedim orada, yalancı oldum. Ama sonuçta çocuğumla tehdit edilmişim.
1: Muhtemelen Hanım, çocuklarınızla ilgili ne dedi yani, nasıl tehdit etti sizi?
0: Çocuğuma zarar vereceğini söylediler.
1: İlk tehdit ne zaman geldi? Şimdi bizim yayınımıza Serap Hanım bağlandıktan sonra mı sizi tehdit ettiler?
0: Evet, evet, evet, evet. Zaten geldi, beni dükkandan aldı, karakola gittik. Hatta Sultan da arabadaydı. Karakolda Güzin ablayla Serap'tan şikayetçi olduk.
2: Bunu söyleyen insanların vicdansız olduğunu düşünüyorum.
3: Tuğyan'ı gördük. Tuğyan çok sinirli.
1: Sultan da mı arabadaydı dedi?
4: Evet. Öyle anladım ben.
1: Sultan da arabadaydı derken dedi. Annemi öldüreceğim dediği zaman mı diyor? Duyuyor musunuz beni? Biraz geri alıp. Biraz geri alıp. Şimdi bu hani Sultan hiç annemi öldüreceğinde haberi yok ya, onun için soracağım.
0: Bir dakika. O gün Serap'tan şikayetçi olduk.
2: Bunu söyleyen insanların vicdansız olduğunu düşünüyorum.
3: Tuğyan'ı gördük. Tuğyan çok sinirliydi. Biz sorduk ona, hani ne oldu, hayırdır, niye bu kadar üzgünsün? O da dedi ki o kadını öldüreceğim. Siz de bunu duyacaksınız dedi. Annem dedi ki saçmalama. Yani yuvamı yıktı, o kadını öldüreceğim. Siz de bunu duyacaksınız.
5: Çok üzgün bir vaziyetteydi. Sorduk, arabaya aldık. Sorduk neden dedim, ne oldu, neyin var kızım dedim. Dedi ki moralim çok bozuk Güzin teyze dedi. Bir gün dedi bu kadın dedi öldüreceğim dedi. Siz de duyarsınız. Kızım saçmalama, ne oluyor öyle dedim. Benim dedi evlenmemi istemiyor, yuvamı yıkacak, yıktı bu kadın dedi. Ayrıldık dedi.
0: Evet, benim arabamda, ben onu öldüreceğim, camdan aşağıda atacağım. Siz de bunu duyacaksınız dedi.
1: Sana duydum, o nereydi? Geri almadınız ki benim istediğim yeri.
4: Muhteber Hanım'ın konuştuğu yer. Evet.
1: Yok, siz bulun o yeri, bana orayı gösterin. Yani Muhteber Hanım söylüyor onu. Sultan da arabadaydı
4: evet,
1: diye bir şey söyledi
4: duydum,
1: değil
4: evet.
1: mi hocam?
4: Evet, ben de öyle duydum. Evet,
1: yani başka yeri verdiniz. Bu arada Osman da çok önemli bir tanıktı. Aslında dinlenmedi ama Osman'a da birebir annesini öldürme teklifi yapılmıştı. Hatta yer bile gösterilmişti. Bu da önemli olaylardan biri. Devam edelim. Siz o sırada benim dediğim yeri bulun arkadaşlar. Siz dinleyin.
6: Ben Osman Yıldız. Bugün paylaştığım yazıda tamamen kendi isteğimle paylaştım. Hiçbir zorunlu hiçbir şey yoktur.
7: Tanık Osman'ın beyanlarını kabul etmiyorum. Kendisi bakıcımın oğludur. Bir gün beni aradı. Abla, Ferdi bana ulaşıyor dedi. Sonrasında Osman Ferdi'den korktuğu için Ferdi'yi şikayet etti.
1: Sen dedin ki bana annemi vurur musun diye söyledi. Nasıl söyledi onu?
6: O binanın arka tarafındaydık. İlk teklif
1: ettiğinde. Ne zaman bu?
6: Gülle annem.
1: Evet, kestik çünkü hemen Hasan hocamız bakalım neler söyleyecek. Çünkü birazdan duruşmaya girecek, karar açıklanacak. Hasan Bey merhabalar.
8: Evet evet, merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Hemen fikirlerinizi alalım. Evet. Çünkü bir karar mı veriliyor birazdan?
8: Evet. Evet evet, içeride mahkeme heyeti şu an karar vermek için toplandı. Sanırım bir 10-15 dakikaya kadar karar çıkmış olur diye düşünüyoruz. Yaklaşık 20 dakikadan beri heyetin karar vermesini bekliyoruz. Her şey tamam. Savunmalar bitti. Delilleri yeterli gördü. Kanaatimizde cezalandırma yönünde karar verecek ama takdir mahkemenindir. Şimdi bekliyoruz. Bütün her şey bitti. Söz mahkemede artık.
1: Yeterli gördüğünü nasıl değerlendirdiniz?
8: Çünkü dinlenilmesini istediğimiz bir takım delilleri ve tanıkları dinlememe kararı aldı. Eldeki delillerin 8 klasörlük hususun yeterli olduğunu gördü şu an itibariyle. Yeni bir delil eklemek de istemedi.
1: Merve Hanım'ın açıklamaları ve savunmaları ile ilgili sizce ne düşünüldü? Siz ne düşündünüz ve mahkemede ne düşünüldü?
8: Yani şöyle Merve Hanım tabii savunmalarını yaptı. Netice itibariyle meslektaşımız ama mahkemeye ne kadar geçti, ne kadar geçmedi biraz sonra karar verildiğinde anlayacağız.
1: Yani sizi biraz heyecanlı gördüm. Nefes nefese
8: ama biraz
1: gibisiniz.
8: Uzattı yani. Ya.
1: Heyecanlı mısınız hocam?
8: Ya yok, şu an duruşma... Şöyle heyecanım şu, bizi şu an hemen anında çağırabilirler biraz sonra. Onun için karar verildiğinde içeride olmak istiyorum. Onun için bir an önce yayından çıkıp hemen mahkeme salonuna geçmek istiyorum. Ben şu an hemen kararı vermek için, açıklamak için çağırmak üzere olabilirler. Heyecanım o yüzden. Bir yılın sonunda

0: alacağımız bir karar var netice itibariyle. Ciddi bir emek, ciddi bir Esrar Meciliye yeni başlanan çalışmaları var. Halkın teveccühü var. Toplumun bu nokta beklentisi var. Heyecanım kararın bir an önce, biraz sonra da çıkması. Bakalım ne olacak? Gerçekten heyecanlıyız.
1: Beklerinize sağlık. Çok heyecanla bekliyoruz bizler de. Peki
0: inşallah. Çok kısa sürede çıkacak karar. Hatta bir an önce de gitmek istiyorum.

0: Önemli bir yemek. Çok yani şeydir, yorgun değiliz ama gerçekten emeklerin karşılığının çıkmasını böyle heyecanla bekliyorum Esra Hanım. Siz de heyecanlısınız, fark ettim, hissediyorum ama dediğim gibi gerçekten önemli bir emekti. Dün yayında yaptığımız şey bile bugün mahkemenin kaderini değiştirecek şeylerden biri olmuş olabilir. Gerçekten önemli bir çalışma.
1: Malkata detayı gerçekten değil mi? Malkata ile ilgili ses olarak... kaydı.
0: Evet.
1: Fatih aynen bırak öyle. Hasan Hoca'yı hadi. Aynen. Bak yani Hasan Hoca gibi, şey oldu.
0: Ya Fatih beni bırak yeter artık Fatih. Hayır şimdi karar verilebilir Fatih
1: yeter,
0: beni burada
1: çek mikrofonu ya.
0: Bana müsaade. Evet.
1: Bıraksana
0: hadi
1: Fatih.
0: Yayınlar diyorum. Görüşürüz.
1: Görüşürüz. Sağ ol Fatih.
2: Esra Hanım bıraktım.
1: Dur Fatih de bir şey söyleyecek. Fatih sen bir şey söyleyeceksin mi? Mikrofonu da unuttum.
2: Esra Hanım biz de içeri geçiyoruz Hasan Hocam'la birlikte. Aynı
1: tamam.
2: Salonda
1: son kararı bekliyoruz. Hemen siz de geçin. Tüm detayları alın. Özellikle karar açıklandıktan sonra tüm tepkileri de dikkat edersen çok önemli. Fatih tepkileri de dikkat edelim olur mu? Evet kısa bir aramız var. Arardan sonra karar açıklanıyor.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
4: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
5: Letam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Metro yine tıklım tıklım.
8: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
9: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, Gardını D vitamini al, ve çinko ol. Bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
10: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
11: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
12: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
13: Damla bence çok eğlenceli.
14: Yok ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Şimdi sütlüsü de var. Yeni 330 gram sütlü ve 400 gram kakaolu birlik gurme, %40 fındık parçacıklı krema, 169 lira 90 kuruş. Bu cuma Coop'ta.
19: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Bu tatlı aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira.

0: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi ve 16 piston animal. Tek başlıkla halıları ve sert zeminleri temizler. Konik fırçalar, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne tozları sıkıştırır, 30 güne kadar hapseder, boşaltılırken geride toz bırakmaz. Ayrıca Submarine başlık sert zeminlerde ıslak temizlik yapar. Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
1: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla. Herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
5: Ay, pasta yapmışlar.
6: Aa, 25. yıl.
5: Yani artık küslük olmaz.
6: Access'le iyi yaşayacağınız nice yıllara.
5: 25. yıl özel 25.000 TL'ye varan şıp para.
7: Access 25 yaşında. Güne başla.

0: Doğru kalite, doğru fiyata Carrefour'da. 5 kilogram bal küpü toz şeker 229 lira 95 kuruş. 5 litre Carrefour ayçiçek yağı 445 lira.
1: Hayatım, annem diyor ki çelik kalitesine iyi bak, ömürlük olmalı. Ama bence tasarımın zarif olması daha önemli. Her sofraya yakışmalı. Her şeyin bir
2: ideali var. Kalabalık misafir kesin gelir. Çatalı, bıçağı, meze seti, servis seti hepsi eksiksiz olmalı.
3: Aslı bu. Aradığımız her şeyin en ideali bu.
1: Ay Ali, gerçekten en ideali. Her işin bir korkması
4: var. Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Abi toplamışsın aileyi.
9: Aile çok önemli.
10: Hadi ben kaçar.
9: Aha.
10: Arkadaşlarla buluşacağız.
11: Paran var mı?
12: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
9: Darladın ama çocuğu.
12: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
9: Mobilde ailem var. Çocuk.

0: Ne ek kart çıkartıyorsun? Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
0: Biraz rahat olun kızım.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Le Tam, İstanbul Karakul. Curio Collection by Hilton.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
4: Evet, biliyorsunuz bir yılı aşkın süredir konuştuğumuz Güllü davasında karar açıklandı. Tuğyan Ülter annesini kasten tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aldı. Şimdi tabii bu konu bizim sevindiğimiz bir şey değil. Ama en sevindiğimiz şey adaletin yerini bulması. Çünkü bir seneyi aşkın süredir delillerle, birçok kişiyle konuşarak, birçok belgelerle tabii ki adaletimizin, yürüyen sistemimizin yanında bizler de destekçi olmaya çalıştık. Ve şu an aslında günlerde beklediğimiz sonuç açıklandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kasten tasarlayarak annesini öldürmekten. Şimdi hemen olay yerine bağlanalım. Evet, Fatih ve yanında Hasan hocamız var. Hemen onları dinleyeceğiz. Hasan hocam merhabalar. Duyuluyor mu acaba? Beni duyuyor musunuz? Tekrar düzeltin ve bağlayalım. Hocam ne diyorsunuz?
5: Şimdi tabii baştan beri dedim itidalli olmak gerekirdi ve mahkeme adaletli bir şekilde kararını verdi. Hı hı. Tabii üzücü bir durum. Gerçekten çok üzücü bir durum. Yani böyle tam çok sevinilecek ya da çok üzülecek değil ama yani üzücü bir durum. Bir şey diyemiyorum. Hı hı. Yani bir insanın annesine bu şekilde kasten öldürmesi vicdanları bayağı yaraladı. Hı hı. Bayağı yaraladı.
4: Evet. Gerçekten üzücü bir durum. Yani, mahkeme... Bu arada da sosyal medya saati yanlış yazdınız herhalde. Evet, bağlanabildik mi acaba? Çok önemli. Bu arada galiba daha karar açıklanmadan Çiğdem'le Tuğberk dışarı çıkmıştı. Çiğdem ve Tuğberk. Evet. Bu da hani önemli bir şeydi. Onlar dışarı çıktılar ve Hasan Hoca'yı bir alalım. Hasan Hocam. Merhabalar Hasan Hocam.
6: Niye bekliyorsun?
4: Hasan Hoca bizi duymuyor. Niye bekletiyorsunuz diyor ama bizi duymuyor şu an. Fatih bizi duyuyor mu soralım. Biz onu duyuyoruz çünkü. Her zaman burada çekiyordu. Niye çekmiyor şu an? Arkadaşlar bağlayabilince açın lütfen. Biz de burada şey yapalım. Hasan Hocam. Duyuyorlar mı şimdi? En azından o zaman kamerayla bir çıkanları falan bir şeyler görelim. Hasan Hocam. Duyabiliyor mu beni? Kulağıma da konuşmuyorsunuz. Kendi başıma mıyım bu yayında? Arkadaşlar söylesenize. Halletmeye çalışın. Halletmeye çalışın evet. Evet. Şimdi ben hemen sizlere de sormak istiyorum izleyicilerime. Biliyorsunuz Tuğyan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Çünkü hem tasarlama var, hem kasten var, hem de üst soydan birine karşı. Yani annesine karşı olduğu için ne oluyor? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış oldu. Tabii aslında Merve Hanım çok bayağı savunmalar yaptı ama savunmaların içinde gerçeği yansıtmayan çok fazla şey vardı. Mahkeme başkanı da sağ olsun çok kendisine teşekkürlerimizi ediyorum. Çok toleranslıydı. Herkesi fazla fazla dinledi. Ama delillerin yeterli olduğuna karar verdi.
5: Evet. İlk günden zaten bilirkişi heyeti oraya gittiğinde savcımız Duygan'la birlikte zaten bazı şeyler çok çok aleni bir şekilde belliydi. Hı hı. Yani bilimsel olarak bakıldığında da zaten bunun bir kaza olmadığı zaten aşikardı. Bunu biz de zaten orada görüyorduk ama tabii ki konumuz gereği çok fazla dillendiremiyorduk. Yani hakimimiz de mahkememiz de bu deliller ışığında bilimi bir delil, somut delil olarak kabul ederek bu şekilde bir karar aldı. Evet, tanıklar veya tanık yoktu. İstediğimiz ölçüde belki tanık yoktu ama

0: mahkemenin beklediği o durumda. Ama bilimsel veriler bunu çok çok iyi bir şekilde gösterdi. Neyin ne olduğu, olayın mekanizmasını, nasıl olduğunu, biyomakinin nasıl hareket edeceğini, nasıl rotasyonu olacağını gördü, etti, değerlendirdi ve inanarak bu şekilde bir karar verdi. Adaletli bir karar verdi.
1: Ne olmuş? Tamam. Şimdi bu arada orada hani sinyal kesiciler oluyor. Tabii şimdi hani şeyde de olmasın diye, bir hani arbede falan olmasın diye de. O yüzden de orada onlar sıkıntılar yaşıyor. Şimdi çeken bir yere gidecekler. Bazen işte hani çıkışta da problem olmasın diye farklı durumlar olmuş oluyor. O yüzden de şimdi evet, şu an halk birikti. O yüzden de orada farklı şeyler oluyor. Biraz çekin ve görelim mahkemenin önünü arkadaşlar. Evet, Çiğdem ve Tuğberk mahkemede daha karar açıklanmadan çıktılar. Bu arada bu da önemli. Onlar tütün kullanıyordu, yani tütün kullanmaya çıkmışlar gibiydi. Çok fazla çevik kuvvet de geldi. Çünkü şimdi herhalde Tuğyan'ı falan da çıkaracaklar. Hasan Hoca'yı görüyoruz ama bizim sesimizi duymuyorlar sanırım şu an. Çok fazla. Ha, duyuyor musun
2: Sayın Hocam? Ben duyuyorum sesinizi. Duyuyorum. Çok güzel. Duyuyorum. Çok güzel. Duyuyorum sesinizi. Bir problem yok.
1: Tamam, nihayet tamam. Hı-hı. Yapıldı o zaman. Çünkü siyah çekiciler şimdi çevik kuvvet falan da gelecek çıkışta. Çünkü insanlar toplanıyor oraya. Arkada bu arada sarılanlar, sevinenleri
2: görüyorum. Biz de bir an önce çıkmak istiyoruz. Evet, inanılmaz bir kalabalık var. İnanılmaz bir teveccüh var. Gerçekten işin peşini bırakmadık. İğneyle kuyu kazıp gerçekten delilleri, maddi delilleri, suçun işlendiğine ilişkin olarak maddi delilleri ortaya çıkardık. Ve bugün itibariyle tabii ki bir önce söylediğiniz gibi bu sevinilecek bir karar değil ama gerçekleşmesi arzu edilen adaletin tecelli ettiğini görmek gerçekten bu sevindirici bir tavır. İnşallah bunun yargıtay aşamasında, istinaf aşamasında da onanacağı kanaatindeyiz. Ama dediğim gibi bu işin tek başına işlenmediğini tekrar tekrar söylemekte isterim.
1: Hasan Hocam, ben sizden hayırlı olsun şunu duymak için istiyorum.
2: Herhangi bir indirim uygulanmadan. Hayırlı olsun.
1: Peki, yani herhangi bir indirim uygulanmaması.
2: Sağ ol, sağ ol.
3: Sağ ol. Teşekkür ederiz. Yaşasın adaletimiz. Bir adet evet.
1: Bircan da orada bu arada, o da konuşsun.
2: Tamam, rica ederim. Rica ederim. Rica ederiz. Evet, burada önemli bir teveccüh var halk tarafından. Estağfurullah, estağfurullah. Dediğim gibi herhangi bir indirim uygulanmadı.
1: Bu ne demek?
2: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.
1: Fatih, sorsan oradaki
2: bu ne demek? 30 yıl hapis cezası. 30 yıl. 30 yıl.
1: 30 yıl. Hasan Hocam bir saniye. Orada insanlar çok, biz bu mikrofonu uzatabilir misin Fatih? Ne düşünüyorlar?
2: Git onlara kuş.
4: Evet. Ablacığım, canlı yayındayız. Ne düşünüyorsunuz, bugün karar açıklandı?
5: Şu an Hasan Hoca'yı terbik ediyorum. Hasan Hocam, seni terbik ediyorum Hasan Hoca. Elini ayağını öpüyorum senin. İki aylık da hamileyim. Ben bugün buraya geldim bir umutla, bir umut dedim, bir umut dua ettim, çoluk çocuğumla geldim. Adalet yerini buldu, Güllü ablam rahat uyuyacak. Güllü ablam rahat uyuyacak. Rahat uyuyacak.
4: Siz de düşünün.
1: Başka izleyicilerin
6: Allah bakalım. Devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bugün çok mutluyuz. Güllü Hanım artık rahat rahat uyuyabilir. Yani diyeceğim bu kadar. Hak yerini buldu yani. Ben de bir anneyim. Ben de bir kız çocuğum var. Ama gerçekten üzüntü bir konu yani.
7: Tam bir yıldır Güllü'yle uyuyoruz. Güllü'yle uyanıyoruz. Bir anneye yapılan bu zulmü, bu vahşeti biz kaldıramadık. Kanımız kaldırmadı. Adalete çok teşekkür ediyoruz. Hakimlerimize, savcılarımıza, heyetimize, emeği geçen herkese, avukat Sevilay Hanım'a, Hasan Hocam'a, Şermin Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Adalet yerini buldu. Artık Güllü rahat uyuyacak. Hiçbir anneye dokunulmasın bundan sonra.
6: Aynen öyle.
1: Evet.
7: Teşekkür ediyorum.
1: Tabii insanlar takip ediyor.
4: Gülce Hanım, siz de buradasınız bugün.
8: Evet, evet. Sonuçtan çok mutluyuz. Şahsım adına da çok mutluyum Esra Hanım. Artık devam edecek davalar herhalde zannedersem. Sultan için de soruşturma açıldı bildiğim kadarıyla. Onun takipçisi olacağız. Yani bu işle alakası olan hiç kimsenin rahat etmemesini istiyorum. Bakalım devam edeceğiz ama çok mutluyum şu an. Hepimizin verdiği emeklerin...

0: sonucunu bugün aldık. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Peki.
2: Esra Hanım.
1: Evet.
2: Biz yayındayken avukat Merve Hanım, yani Tuya'nın avukatı Merve Hanım kapıdan çıkış yapıyordu ve burada bir açıklama yaptı. Kendisi bu davanın peşini bırakmayacaklarını, Tuya'nın hakkını savunmaya devam edeceklerini ve gerekli itirazlarda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Az önce burada basın mensuplarına.
1: Evet, yani aslında bunun tabii ki istinafı var, Yargıtay'ı var. O yüzden de hani devam edecek bir hani kararla ilgili belki devam edeceklerini söylemek istedi. Ama şu an ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası oldu. Hasan hocamıza tekrar dönelim. Fatih.
3: Evet, yani burada gerçekten yani bu kararı bekleyen bence binler değil, burada sadece görünen yüzü evlerinde televizyonun telefonun başında insanlar, bence milyonlarca insan bu kararı bekliyordu. Dediğim gibi bu kararın özelliği şu: üst oynayan annesini tasarlayarak öldürdüğüne kanaat getirdi mahkeme. Bizim delillerimizi ve iddianamedeki delilleri yeterli buldu ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi ve bunda bir indirim uygulamadı. Bunun özelliği şu: ağırlaştırılmış hapis cezasını normal hapis cezasını, ömür boyu hapis cezasını çevirmedi. Dolayısıyla bir 30 yıl tabii ki zor şartlarda cezaevinde geçirecek. Bu suçun karşındaki ceza da bu.
1: 30 yıl cezaevinde geçirecek diyorsunuz. Peki bizim dün yayında çıkardığımız bu delil,
3: yani ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Buyur.
1: Peki bu deliller, Malkata ile ilgili de çıkardığımız deliller önemli yer teşkil etti mi?
3: İnanılmaz. Tabii ki teşkil etmez mi? Bunlar dosyanın içerisinde mevcut delillerdi. Ama bunların mahkemede dile getirilmesi, zaten savunma makamının, karşı tarafın ellerindeki doneleri de delilleri de çürütmüş oldu. Dediğimiz gibi suçun işlenmediğine yönelik bütün savunmalarını eldeki deliller çürütmüş, yok etmiş oldu. Bütün bilgi raporları, tanık beyanları savunmaların geçersiz olduğuna kanaat getirdi ve mahkeme böyle bir karar verdi. Dediğim gibi herkes için hayırlı olsun. Bakalım bundan sonra ne olacak istinaf ve temyiz süreçlerinde.
1: Peki karar verildikten sonra Tuya'nın yüzü, Tuya nasıl tepki verdi? Görebildiniz mi?
3: Ya Tuyan hüngür hüngür ağladı. Evet, biz de oradaydık tabii. Hüngür hüngür ağladı. Ağlayarak tabii jandarma eşliğinde nezarethaneye doğru gittiler.
1: Peki Tuğberk, Çiğdem orada mıydı?
3: Çiğdem içeride değil de Tuğberk, tabii böyle bir kararı şöyle düşünün. Bir tarafta anneniz, bir tarafta da öldürme ihtimaliyle ceza almış ablanız var. Çok kötüydü. O da hüngür hüngür aynı Tuyan gibi ağladı avukatla. Hatta kararda yoktu. Konuşma yaparken Tuyan konuşma yaparken gerçekten o konuşma sırasında hıçkıra hıçkıra ağladı. Avukatları durduramadı gerçekten. Kararda da duymak istemediği için de içeri girmedi. Kararı dinlemedi yani.
1: Yani Hasan hocam, Tuğberk mi ağlıyor Tuyan
3: durum
1: konuşurken?
3: Bu. Burada güzel bir atmosfer. Hayır, Tuyan konuşurken Tuğberk gerçekten hıçkıra hıçkıra ağladı yani.
1: Tuğberk ağladı diyor.
3: Evet, Tuğberk ağladı ama Tuyan da savunmasını yaparken gerçekten hiç gözyaşı dinmeden savunmasını yaptı. Bu arada o ağlarken kardeşi Tuğberk de aslında, bakın öyle düşünün, öyle acı bir durum. Yani bir tarafta şikayetçi, bir tarafta sanık, bir tarafta katılan, bir tarafta suçu işleyen, ortadaki ölen de anne. Yani gerçekten inanılmaz bir ortam vardı içeride. Yani bunu anlatmak, bir resmini çizmek imkansız bu acının. Gerçekten önemli bir andı. Ölen anne, öldürme ihtimaliyle ceza alan kız çocuğu, abla, öbür tarafta da şikayetçi olan bir kardeş. Yani gerçekten 2-3 taraf için de çok acı bir durumdu. Anlatılmaz yaşanır, çok acı bir ortamdı ama dediğim gibi adaletin tecelli etmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. Hayırlı olsun herkese, emeği geçen herkese, destek
1: Hasan
3: veren
1: hocam,
3: herkese,
1: bir şey takıldı.
3: Dedektif gibi avukatı çalışıp da bize destek veren herkese teşekkür ederim.
1: Hasan hocam, burada şunu da sormak istiyoruz. Şimdi biz burada tabii ki savunmaları dinlerken Merve Hanım'ın da savunmalarını dinliyorduk ve bazı doğru olmayan ve raporda olmayan şeyler söyledi. Mesela parke kaygan gibi ya da farklı şeyler ve bunlar raporda yok. Parkenin kaygan olması. Aksine kaygan olmadığı çıktı.
3: Evet.
1: Şimdi ben merak ediyorum, mahkemede gerçek olmayan şeylerin raporda olduğunu söylemek olabiliyor mu böyle şeyler hukukta, avukatlıkta?
3: Şimdi şöyle, şimdi dosya çok kalabalık. Ama biz dosyayı biliyorsunuz okuduk, yorulduk. Dosyanın içindeki dijital materyalleri de çok yakından inceledik. Şimdi biz o raporu inceledik. Raporun içerisinde parkenin kaygan olmadığı, düşmenin bir alkole bağlı olmadığı net bir şekilde raporlarla tespit edilmiş. Buna göre efendim parke kaygandı. Bak polis de zaten kaydığını söylemişti. Bu ifadeler mahkemeye geçmez. Yani çünkü elimizdeki raporlar var. Mahkeme senin beyanına göre değil, benim beyanıma göre değil, benim dosya içerisinde mevcut raporlara göre yapmış olduğum yoruma göre karar verir. Dosyada diyor ki efendim bu kahverengi bir çanta. Ben de diyorum ki ya bu bir beyaz çantadır. Sizce mahkeme bunu dikkate alır mı? Almadı nihayetinde.
1: Oradayken soralım. Bizim programımızın bu davaya katkısı olmuş mudur? Sizde de avukat olarak soruyorum. Programın avukatı olarak değil.
3: Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Ben bu konuya ilk yer savunmama, daha doğrusu konuşmama, mülakatıma ilk başladığımda bizim bu konuyla niye ilgilendiğimizden başladım. Yani program olarak bu konu niye dikkatimizi çekti dedim. Hatta şundan bahsettim. Biz programda Esra İzmeci ile birlikte bu konuyu işlerken hanımefendinin, sanığın cenazedeki hal ve tavırları, aşırı ve abartılı tavırları dikkatimizi çekmişti. Öbür tarafa bakıyoruz. Sultan'ın tam tersi korkak, ürkek, suskun tavırları ortada bir şey olduğunu bize hissettirdi ve bizim bu konu üzerine daha derinlemesine gitmemize neden oldu. Sonrasında bakın böyle devam ettim. Sonrasında bizim programımıza tanıklar, deliller, ses kayıtları, kamera kayıtları yağmaya başladı. Serap, Güzin ve Muhteber Hanımlar bizim programımıza geldi derken ondan sonra da çorap söküğü gibi herkes konuşmaya başladı. Aslında bizim programın katkısı değil. Başlangıcının bizim program vasıtasıyla delillerin başladığından, özellikle savunmamın ilk cümlesinde böyle başladı ki gerçekten öyleydi yani.
1: Tabii ki Ferdi Aydın'ı
3: yatsınamaz bir faydası
1: Ferdi
3: vardı. Adaletin tecellisi.
1: En büyük
3: Ferdi Aydın ikinci paragrafımda Ferdi Aydın da ikinci paragrafımızda vardı. Ferdi Aydın da yatsınamaz. Çünkü Ferdi Aydın mekanında annesinin sahne aldığını ve olaydan bir hafta önce ben ölürsem, başıma bir şey gelirse çocuklarımdan bil gibisinden bir beyanla bu işin cinayet olma ihtimalini ortaya çıkartıp bizim bakış açımızın başka bir yere dönmesine neden oldu işin açısı.
1: Şimdi Kader Hanım
3: tabii ki yatsınamaz demektir bunlar.
1: Hasan Bey, sizi iki dakika bekleteceğim. Kader Hanım, biliyorsunuz siz Kader Tutun avukatısınız. Kader Hanım hattımızda. Merhabalar, evet. Kader Hanım.
4: Merhabalar Ekran, nasılsınız?
1: İyiyim. Ağlıyorsunuz sanırım Kader Hanım.
4: Ben bir anda böyle sinirlerim boşaldı. Bir yıldan fazla oldu biliyorsunuz.
1: Evet.
4: Şey oldu yani. Evet, bence bununla kalmamışsın. Sadece Tuyan değil çünkü. Sultan da var bu işin içinde. Başkaları da var, ben eminim. Yani neden böyle olaylar oldu anlamıyorum ama şey değil yani. Tabii ki hep mutluyum adalet yerini buldu diye. Hem de üzgünüm, gencecik kendisini de yaktı, annesini de yaktı, beni de yaktı, Raşit'i de yaktı.
1: Yani, çok haklısınız Kader Hanım. O kadar farklı bir duygudur ki, hem yeğeniniz diyorsunuz ki kendini de yaktı, annesini de yaktı, beni de ve Raşit.
4: Karmeni de yaktı, hepimizi yaktı. Ama yani bu kadar değil. Kimler bu vahşeti yaptılarsa, kimler delilleri kararttılarsa, yok ettilerse hepsini ceza almasını istiyorum ben. Bu kadarlıkla kalmayacak, bir tek Tuğyan değil. Tabii onlar şimdi bir üst mahkemeye gideceklerdir, bir şeyler yapmaya çalışacaklardır. Bilmiyorum, daha görüşemedim Hasan Bey'le de. Ben annenin önünde bekliyorum hala, haber versin diye.
1: Siz neredesiniz şu an?
4: Adliyedeyim. İşte servisle bağlanacağım, hani belki hakim karşısında ister diye. Sabahtan beri orada bekliyorum.
1: Peki Kader Hanım, siz daha öncesinde de aslında söylemiştiniz bize Tuğya'nın annesine şiddet uyguladığını, öyle değil mi?
4: Şöyle efendim, ben gözümle şahit olmadım ama, hı-hı, çok duyumlar aldım. Yani hı hı. kardeşimle de konuştuk bunu ama benim yanımda hiçbir şey zaten cesaret edemez benim yanımda öyle bir şey yapmaya. Ben canını okurdum onun. Yani ama ben gözümle bir şey görmedim. Ama çok duyum aldım. Kardeşim de bundan dert yanıyordu zaten. Sadece Tuğyan da değil. Çiğdem de şiddet uyguluyordu kardeşime.
1: Çiğdem de bana şiddet da, uyguluyordu.
4: Bana da.
1: Size
4: bana
1: de.
4: Tabii ki yani ben geçtim onları ama eğer varsa benim kardeşim korkuyordu çünkü o kapıdaki o demir kapı içerideki kapılar hiç öyle teknoloji
1: sevmesinden
4: falan değildi kesinlikle çok büyük korkusu vardı sağlı sollu. Hem Seval Hanım'dan hem Çiğdem'den korkusu vardı onun için takıldı o
1: Seval
4: kapılar.
1: Seval Hanım'dan da mı korkuyordu?
4: Korkmak değil. Fakat Seval Hanım da can ciğer kurtarması değillerdi Gül'le. Değillerdi. Bu teraslar yapılıyor diye Seval Hanım devamlı belediyelere gidip şikayet ediyordu. En son şikayetini de hani ben gitmiştim ya vefatından 3 ay evvel Carmen'in doğum günü için. O gün bana ilk defa evleri gezdirdi. O ortak alanı gezdirdi. O gün dahi şeye gitmiş, belediyeye gitmiş, şikayet etmiş Seval Hanım.
1: Peki Kader Hanım, Çiğdem Hanım da sürekli şiddet uyguluyordu dediniz ve Çiğdem Hanım mahkemede aslında Tuğyan'ı savunacak ifadelerde bulundu. Hadi görüşürüz sesi Güllü Hanım'a ait diyerekten.
4: Çünkü size bir şey söyleyeyim ya, ben nacizane tabii ki adaletimiz kararını vermiş, ne olacak bilmiyorum ama benim kendi fikrim Tuğyan'ı Çiğdem azmettirdi.
1: Çiğdem azmettirdi Tuğyan'ı.
4: Ben öyle düşünüyorum.
1: Peki yani, neden dolayı bunu yapmıştı?
4: Çünkü bu kız o kadar salak bir kız mı? Çok affedersiniz. İnsanın gerizekalı olması lazım yani. Neyi nasıl yapacağını anlatıyor herkese.
1: Hı hı.
4: Neyi nasıl yapacağını anlatır mısınız Esra Hanım? Öyle bir planınız, niyetiniz varsa ortalıklarda konuşur musunuz bunu?
1: Peki.
4: Ben efendim.
1: Kader Hanım, tabii bunu sormak zor. Bazen bazı duygular iki taraflıdır. Çünkü yeğeniniz. Bu karar sizi mutlu etti mi?
4: Yani öyle göbek atacak halim yok. Çok üzüldüm. Ben de üzüldüm. İlk duruşmada da ben gözyaşlarına boğuldum. Yani şimdi de haberi aldığım zaman şey değil bu. Sevinilecek bir durum değil ama tabii ki adalet bir nebze olsun yerini buldu diye. Kardeşimle de mutluyum. Amacımız neydi? Gül için adalet. Gül'ün kanı yerde kalmasın. Yani bakın Esra Hanım.
1: Bir dakika duyamıyorum.
4: Alo.
1: Ha duyuyorum şimdi. Evet bir daha söyleyin Kader Hanım. Evet.
4: Bakın biz 4 kardeşiz.
1: Hı hı.
4: Rahmetli abi trafik kazasında kaybettik. Gül, ben, Raşit. Annemden çok şiddet gördük. Çok dayak yedik. Fakat dayak yerken bile anneciğim anneciğim diye ağlıyorduk biz.
1: Tabii.
4: Yani anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? Ne kadar kötü olursa olsun 9 ay karnında taşıması düşü hürmetine yapması değil düşünmemesi bile şey yani abes kötü.
1: Yani biz de annemizden şiddet gördük ama annemize çok düşkündük. Hatta Güllü Hanım'ın kolunda sanırım annesinin adı var dövme olarak.
4: Var evet var. Yani anneciğim diye annem kıçımıza vururdu bizim. Biz de anneciğim öyle yapma anneciğim diye ağlardık yani.
1: Hı hı.
4: Ve aklımıza gelmedi bizim böyle şeyler.
1: Peki.
4: Tuğyan ve Yağız asla şiddet görmedi annelerinden. Gül toz kondurmazdı evlatlarına laf söylettirmezdi ben dahi olsam. Bununla alakalı yine tartışmalarımız, kırgınlıklarımız oldu Gül'le de aramızda.
1: Peki şunu merak ediyorum Kader Hanım. Tabii ki hani insanın aklına bu gelmez hiçbir zaman ama bir gün kızının ona zarar vereceğini Güllü Hanım hiç düşünmüş müydü?
4: Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Ben bile hani sensem bilsem böyle bir şey hiç duymadım. Benim yanında böyle şeyler zikredilmedi. Ama ben Gül'e söylesem, Gül'ü uyarmaya kalksam, Gül benimle herhalde kimsene konuşmazdı. Sen ne demek istiyorsun evlatlarıma benim falan diye laf söyletmezdi, toz kondurmazdı yavrum.
1: Peki Kadir Hanım, sizin de acınız büyük. Çok teşekkür ederim yayınına katıldığımız için.
4: Ben çok teşekkür ediyorum Esra Hanım. Size de özellikle biraz daha iyi olunca tekrar bağlanır. Allah bir kere razı olsun Hasan Bey'den. Sizden de emeği geçen herkesten Allah bir kere razı olsun. Ama bu kadar değil. Emin olun bu kadar değil.
1: Başkaları da var bu işin içinde diyorsunuz var, Kadir Hanım.
4: Dünya tek başına yapmaz böyle bir şey. Yani sultanın da bilgisi dahilinde, Çiğdem'in de bilgisi dahilinde. Ve ben sona ne kadar ne bekledim diyor musunuz Esra Hanım?
1: Ne beklediniz?
4: Dedim ki hani karar çıkacak inşallah bugün dedim. Tuğyan dedim ağzın dilin açılsın dualar ettim. Bence o odada bir başka erkek vardı.
1: Başkası da yardımcı oldu diye söylüyorsunuz bu durumda.
4: Bence Tuğyan yapmadı. Bence hani yapmadı derken şöyle. O kadar bilmiyorum benim aklım dimağım almıyor. Yani.
1: Tabii. Bu tarz durumlarda çok iyi anlıyorum Kadir Hanım. İnanmak çok zordur. Biri yeğeniniz, diğeri kardeşiniz. İnşallah başka kişiler de varsa bu işin içinde çıksın
4: İnşallah.
1: Diyelim Kadir Hanım.
4: Çıksın.
1: Çok
4: yani,
1: teşekkür ediyorum yayınıma bağlandığınız için.
4: Ben çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Sağ olun. Şimdi çok acı bir şey. Yani kız kardeşin, diğeri yeğenin ve gerçekten Güllü Hanım hiç söz laf kondurtmayan biriymiş çocukların. Hatta bir yarışma programında katıldığında biliyorsunuz. Kimseye çocuklarına laf söyletmiyor. Şimdi tabii Hasan hocamız da orada.
5: Peki şeydi
1: bu. Bu arada şimdi annesini yani bunu psikolojik açıdan da değerlendirin. Bakın. Buyurun Hasan hocam.
3: Şimdi Kadir Hanım dedi ya Çiğdem var, Sultan var
1: Çiğdem,
3: içerisinde.
1: Çiğdem evet.
3: Şimdi aslında bunları konuşmanın vakti değil. Niye biliyor musun? Bugün Tuğyan ceza aldı. Bakın bir yıl sonunda bu suçu tasarlayarak işlediğine dair bir karar çıktı. Diğer hususlarla ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Zaten bu duruşma sadece Tuğyan aleyhine açılmış bir davanın duruşmasıydı. İçinde Çiğdem yoktu, Sultan yoktu. Sultan bu dosyanın tanığıydı. Bizler bu tanık sıfatının değil de sanık sıfatının olması gerekiyor, yargılama gerekiyor diye Yargıtay'a taşıdık zaten. Ama Yalova bir arıza mahkemesinde bugün bunlar yoktu. Sadece Tuğyan vardı. Önemli olan burada Tuğyan'ın ceza alıp almayacağı hususuydu. Ve mahkeme netice itibariyle herhangi bir indirim dahi uygulamadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Diğer Kader Hanım'ın hassasiyetini anlıyorum. Hatta arayamadım da kendisini duruşmadan hemen çıktım yayına bağlandım. Çiğdem veyahut da diğer hususlar çalışmalarımız devam edecek. O başkaca soruşturmaların konusu daha sonrasında onlarla ilgili ciddi çalışmalar yapacağız. Yayında da paylaşacağız inşallah.
1: Şimdi birazdan tabii bu işin psikolojik boyutu da çok önemli. Bu arada bizim programımıza ve bize çok fazla teşekkürlerini ileten izleyicilerimiz var. Ben de bir teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz ben hem psikoloji okudum, üstüne yüksek lisans yaptım ve doktora yapıyorum adli bilimlerde. Bu kadar detaylı düşünmek ve delil toplamak veya delillerin arkasındaki o arka planı görebilmek açısından hocalarım çok kıymetlidir. Sevgili bölüm başkanımız Sevil Atasoy'a da çok teşekkür ediyorum. Kendi okuduğum doktora bölümünün bölüm başkanıdır. Çünkü bize çok iyi eğitimler verdi. Ben de bu programda çok fazla aldığım eğitimlerden kullanabildiğim kadar kullanmaya çalışıyorum. Şimdi tabii bu müebbet kararı verilmişken Tuğya'nın ilk ekibime tabii ki teşekkür ediyoruz. Ben kendi hocama teşekkür ederim ama Kebriye Hanım, ekip arkadaşlarımız ve diğerlerinin de ismini sonra sayacağım. Zaman geçmesin diye saymıyorum. Hepsinin çok emeği var. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok böyle detaylıca çalıştılar. Ve her türlü bulduğumuz delil veya adalete katkı olabilecek her şey dosyaya girdi. Bizler de çok mutluyuz bir katkımız olduysa tabii ki. Bu arada biliyorsunuz insan psikolojisi açısından da hiç görülmeyecek. Gerçekten hani dünyada bir ilk olabilecek konulardan biri. Bu kadar ünlü bir kadın, bir sanatçı ve kızı tarafından öldürülmesi dünya literatürüne geçecek bir konu. Birçok kişi de hatta bunu test konusu yapmak istiyor, bana ulaşıyor. Ve bununla ilgili bilgiler almaya çalışıyor. Hatta dünya yurt dışından bile bana ulaşarak bu konuyla ilgili test hazırlamak isteyenler var. Peki bunu konuşurken Tuğyan şu an annesini öldürmekten ceza aldı ama ilk zamanlar nasıldı ve annesinin cenazesinde nasıldı bir görelim. Tepkiler veren, ağlayan, kendini yere yatan bir kız görüyorduk ve niyeyse bakın bu arada ben izleyicime de çok teşekkür etmek istiyorum. İzleyicilerimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı ve gerçekten hem DM'den bana yazdıkları hem Esra İzlemci'yle yeni baştana yazdıklarıyla çok güzel bizim göremediğimiz detayları bazen onlar gördü. Yani tüm halk müthiş, olarak müthiş. İzleyicilerimiz evet. olarak da çok önemli detaylar ve bilgiler verdiler bize. Şimdi burada baktığımızda bakın. Bizim halkın hissiyatı da çok yüksek. Bunu unutmamak lazım. Bizler duygusal insanlarız. Türkiye'de yaşayan insanlar duygusaldır. Bu bir hem toprakların hem gelenek göreneklerimizin dini inancımızın bir getirisi. Merhametli olmak ve hislerimizin kuvvetli olması. Bunu bir İngiltere'de yaşayan da, Amerika'da yaşayan da ya da Avrupa ülkelerinden birinde yaşayan da göremezsiniz. Bizim gibi toplulukçu toplumlar ve bizim gibi İşte dini inançlarımızı, gelenek göreneklerimizi, hissiyatlarımız kuvvetli. Bu ağlamayı gören birçok kişi bu kızın ağlamasından duygulanmadı ve inanmadı. Biliyor musunuz? Yani sadece ben anlatmıyorum bunu. Şu ağlamaya birçok kadın inanmadı. Burada bir sahtelik vardı. Hocam size erkek olarak da sorayım Hakan Bey.
5: Yani bunu...
1: Siz bu ağlamayı tabii şimdi biz bu kadar delillerle biliyoruz ama bir objektif değerlendirseniz ne düşünüyorsunuz?
5: Şimdi ilk zaman biz de seyrettiğimizde maalesef o duygu da geçmedi bize gerçekten. Ama bilimsel olarak baktığımızda da bu kadar büyük tepki vermenin de bir açıklaması var. Sizin alanınız zaten daha iyi bilirsiniz. Yani gerçekten geçmedi ve o kadar çok da mesaj geldi ki sizin izleyicilerinizden olsun, diğer takipçilerimiz olsun da hiç tabii. kimse inanmadı. Yani biraz... Fazla yani çok çok fazla çok fazla evet duygusal patlamanın üzüntünün derecesi olmaz ama yani geçmedi nedense.
1: Geçmedi nedense evet geçmedi. Çoğumuz yani. Aynı şeyi maalesef düşündük yani geçmedi. Bize o duygu aslında çok da geçmedi. Bu arada şey de enteresan ona ne düşünüyorsunuz? Tabii hani bu çok yargılanacak bir şey değil bu arada bunu söyleyeyim. Bu kesinlikle çok insani yani. Şu çok insani Tuğyan ağlarken Tuğberk'in ağlamasına. Aynı zamanda Tuğyan ifadesini de verirken. Yani bu bana çok insani geldi. Yani beni şey yapmadı. Nasıl ağlar annesi şey öyle düşünmeyin. Bir tarafta kardeşiniz diğer tarafta o sevdiğiniz ablanız yani. Annenizi öldürmüş. Korkunç bir durum. Hasan hocamız bir şey söyleyecek herhalde. Bir bağlanalım. Hasan
3: evet hocam, yani dediğiniz gibi bu insan...
1: İnsani bir şey hocam ona Esra bir şey Hanım, diyemiyorum.
3: Dediğiniz
1: evet.
3: gibi yani bize de bizim de aynen yani Tuğyan'ın hıçkıra hıçkıra ağlarken Tuğberk'in yani ablasının içinde bulunduğu durum ölen annesi kendisi şikayetçi, ablası, annesini, yani öyle bir resimdi ki içerideki, yani insani, içinde acı olan, hüzün olan her şey vardı. Tabii biz teknik adamlarız, yani mahkemelerde, duruşma salonlarında bu tarz gözyaşları biliyorsunuz mahkemeleri etkilemek için de yapılabilir. Ama Tuğberk'in tavrı kesinlikle samimi, yani

0: Ablasının o durumu, içinde bulunduğu durum birden hıçkırarak ağlamaya başladı. Tuğyan için konuşmuyorum tabii, ne olduğunu bilemeyiz. Ama Tuğberk'in o gözyaşları gerçekten insaniydi. Çünkü elinden bir şey de gelmiyordu. Yani çünkü şikayetçiyim dedi, cezalandırılmasını istiyorum dedi. Ne olursa olsun neticede.
1: Peki Hasan Hocam, şunu da sormak istiyorum. Tabii ki Merve Hanım çıkarken hani ben savunmaya devam edeceğim gibi şeyler söylemiş. Size göre bu karar istinaf ya da Yargıtay'da bozulabilir mi?
0: Ya şimdi tabii mahkeme, istinaf mahkemeleri ve temiz mahkemeleri, Yargıtay üst mahkemeleridir. Buradaki ilk derece mahkemelerin kararlarını inceleyen mahkemelerdir. Ama şöyle, benim gördüğüm, yani 22 yıllık bir mesleki tecrübem var. Suçlu psikolojisi, faal psikolojisi derslerini özellikle iyi aldık. Ceza hukuku derslerini Odunaris Profesör Suri Dönmezer'den aldık. Bu deliller bence cezalandırma için kat'i, tabii takdir üst mahkemenin. Ama
1: Peki,
0: bence bu delillerle bu dosya bozulmaz diye tahmin
1: bozulmaz.
0: ediyorum.
1: Çünkü bu deliller yeterli diyorsunuz Hasan Hocam. Her ne kadar Merve Hanım bunun sosyal medya
0: Kesinlikle
1: delil
0: yeterli.
1: olduğunu düşünse de, hatta şunu da
0: Ya
1: demişti.
0: bakın, bakın, ya şimdi bakın.
1: Buyurun.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi Esra Hanım? Tabii ki biz reality programları bunlar. Yaptığınız iş RTÜK tarafından geçen ve gerçekten de basının gücünün yargıya yansıdığının örnek bir göstergesi bizim. Ben aslında bunu da söyledim. Yani bu dosyaya bizim katkımız, yani Esra Cimeci'yle yeni başlanın Yalova Biraz Ceza Mahkemesi veyahut da soruşturma dosyasına katkısı, basının adliye üzerindeki etkisi ve soruşturma dosyalarına katkısı noktasında yadsınamaz bir örnektir dedim. Savunmamda
1: Evet.
0: söyledim bunu. Niye biliyor musunuz? Evet, suç işlememek veyahut da aşırılığa kaçmamak adına yapılan şey basının gücüdür aslında, ne olursa olsun. Çünkü eğer soruşturmada biz olmasaydık belki de birçok tanık gerçekten dosyanın içerisine giremeyebilirdi de.
1: Doğru.
0: Cesaret
1: Doğru.
0: aldı Ahmet'ten, cesaret aldı Serpil'den, cesaret aldı Güzin'den. Esra Hanım baktı ki ilgileniyor, peşine gidiyor. Kayıt gönderdi, ses gönderdi, analiz gönderdi. Yani bu gerçekten hani basının gücünün yargılama üzerindeki katkısı, etkisi noktasında örnek bir olaydır. Hatta bunun da, bakın bunun da yarın bir doktora tezi yapılacaksa, siz, bizim programımızla bu dosya içerisindeki ilintili durumun adalete verdiği faydayı, halkın, toplumun buna verdiği tepkiyi, herkesin bu program vasıtasıyla bu dosyanın çözümü noktasında vermiş olduğu insani tepki ve yapmış olduğu çalışmalar, inanın bence bir doktora tezi olmak olmalı yani. Bunu
1: Kesinlikle bana da
0: birisi
1: çok bu
0: yapsın.
1: konuda gelen, ben yapacağım
0: Yani
1: hocam.
0: varsa kesinlikle
1: Ben yapacağım.
0: inanılmaz. Bence bunu birisi yapsın derken, bu inanılmaz bir doktora tezi. İnanılmaz. Bu yok örneği. Esra Hanım, bakın ben çok 22 yıldır yapıyorum. Birçok defalarda bu tarz olaylarla ilgili basının karşısına çıktım. Ama bir televizyon programının bir dosya üzerine bu kadar katkısının olduğu, bakın dünyada da
2: Yok,
0: araştırmıyorum.
2: yok.
0: Bu
2: Yok.
0: kadar yok. İnanılmaz. İnanılmaz diyorum, inanılmaz. Ve bakın buradaki şunu söylüyorum. Aynı zamanda halkın, vatandaşın, kamuoyunun bu program vasıtasıyla şu dosyaya, bu program vasıtasıyla katkısı da olağanüstü. Gerçekten inanılmaz. Örnek alınacak ve üzerine çalışılması gereken olaylar bunlar gerçekten.
1: Çok çok teşekkür ederim. Siz de bu tabii programın bir ekip üyesi olarak
0: Rica
1: sizin
0: ederim.
1: de katkılarınız yadsınamaz. Bu arada Çağrı
0: Tabii.
1: attığımızda, Çağrı da biliyorsunuz ifadesinde en son ne demişti? Önce annemle dost olacağım, sonra annemi öldüreceğim demişti Tuğyan. O da kendisi de ifadede bulunmuştu. Merhabalar Çağrı. Çağrı Bey merhaba.
3: Merhabalar. Merhabalar Esra. İyi yayınlar tekrardan.
1: Teşekkürler. Ne düşünüyorsunuz karar hakkında?
3: Çok şükür adalet tecelli etti size Hasan Bey'e. Tüm ifade verenlere, beyanda bulunanlara teşekkür ediyoruz. Zor bir süreç geçirdik. Siz daha iyi biliyorsunuz.
1: Tabii ki.
3: Suçlandık, bir şeylerle itham edildik ama çok düzgün adalet tecelli etti. Zaten böyle olacağını biliyorduk. Size sonsuz minnettarız. Teşekkür ediyoruz Hasan Bey ve size tüm ekip arkadaşlarına.
1: Çok teşekkür ederiz. Sana da teşekkür ederiz Çağrı. Senin de ifaden çok önemli yer aldı. Çünkü sen aslında şurada çok önemliydin. Gerçekten sonrasında annesiyle yakınlaşıp bunu yaptığı için sen bunu dedin ki bana, evet annemle önce dost olacağım sonra onu öldüreceğim dedi.
3: Evet. Bu beyanımızı zaten mahkemede sunduk. Hatta mahkemede avukat Merve Hanım bayağı bir yanıltıcı sorular sordu. Arkadaşlar zaten bunu dile getirdiler. Yani söylemiş olduğu beyan var.

0: Ben bunu ilk sizin yayınınızda söylemiştim zaten. Abi ben bunu yapar mıyım sorusunu daha farklı bir şekilde bana lanse etmeye çalıştılar ama biz buna da düşmedik. Çok şükür orada bildiklerimizi anlattık. Size ne anlattıysak aynen devam ettik. Çok şükür adalet tecelli etti. Vicdanen rahatız. Tekrardan size ekibiniz Aslan Bey'e sonsuz minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. En azından ben de şahsım adına bu konuda kötü bir izlerinden atlanmış oldum diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. Sen de orada aslında sana da farklı bir konuda danışılmış ama sonrasında farklı bir karar verilip gitmiş oldu. Yani kendi yapmaya karar vermiş oldu. Kendim yapacağım bunu. Hem de dost olup demiş oldu. Bu çok önemli bir nokta oldu Çağrı'nın söylediği. Çünkü aslında annesiyle yakınlaşması ve o dönem birazcık yakın olmasının da sebebini bulmuş olduk Çağrı.
0: Aynen Aslan, çok teşekkürler her şey için.
1: Senin de tanıklığın için çok teşekkürler. Bu arada Merve Hanım Merve Hanım çıkışta bazı açıklamalar yaptı. Bir onu görelim.
2: Çıktı, neler söylemek istedim?
3: Öncelikle böyle bir olayın olmasından dolayı üzüntülüyüz. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı. Mahkeme en üst seviyede cezayı vermiştir. Üzüntülüyüz. Söyleyeceğimiz bu kadar. Mahkeme kararına da saygı duyulması gerekir.
4: Şöyle ki henüz yargılama sona ermiş değil. Sizler de biliyorsunuz ki istinaf ve Yargıtay aşaması var. Tuğyan Ülkem Gülter müvekkilim çok ağır bir iftiraya maruz kaldı. Ve gördüğünüz üzere bir hafta içerisinde deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştuğu mahkemede. Ben bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum. Bununla alakalı da sonuna kadar Tuğyan Ülkem Gülter'in arkasındayım. Onun masumiyetini yargılamanın sonunda en nihayetinde ispatlayacağıma da inanıyorum. Asla pes etmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Ve yargılamanın en sonunda Tuğyan'ı kızına kavuşturacağım.
1: Şimdi tabii Tuğyan'ı kızına kavuşturacağım. İstinafı var, Yargıtay'ı var. Bu karar dönecek diyor. Yani delilleri kabul etmiyor. Çok enteresan değil mi? Yani insan hani delilleri tabii ki hani hukuken söylenecekler çok önemlidir ama ortada olan delili kabul etmiyorum diye bir savunma nasıl oluyor? Yani savunmayı daha farklı yapmak lazım diye düşünüyorum.
2: Mütalaayı kabul etmemiş öncelikle. Yani tamamen demin de arz ettiğim gibi bilimsel tabanlı olan bir mütalaayı kabul etmemiş. Yani burada dediğiniz gibi mahkeme heyetinden önce savcılık makamına karşı bir burada bir tutum var. Bu savcılık makamı ne yaptı? Bu zamana kadar işte Hasan hocamızın bu arada tebrik ediyorum Hasan hocam canım. Bütün topladığı veriler işte sizlerin sayesinde oluşan birçok delil zinciriyle birlikte.
5: Teşekkür savcı ederim bunları, hocam, katkılarınız yadsınamaz.
2: Estağfurullah, estağfurullah. Delil zincirini oluşturdu. Her zaman dediğim gibi 360 derece bir şekilde baktı ve hakkaniyetli bir şekilde kararını verdi. Yani savcılık bu mütalaayı bu şekilde hazırladı. Bir delil zinciriyle, bir tane küçücük bir kopukluk olsaydı ya da küçücük bir şüphe olsaydı zaten bu sonuç ya da karar oluşmazdı diye düşünüyorum.
1: Tabii. Yani evet. Aslında bütün delilleri topladığınızda bu kadar insanın ifadesi ve aynı zamanda tabii ki sultanın da itirafı yanında olan kişinin müebbet hapis cezasına çarptırılma sonucuna geldi. Bir sultanı da arasak bakalım. Sultan ne söyleyecek? Bir onunla da konuşacak. Ondan önce tabii Ferdi Aydın'ın da katkısı çok büyük diye size söylemiştim. Merhabalar Ferdi Bey.
6: Merhaba Esra Hanım. Öncelikle size çok teşekkür ederim.
1: Gelebilseydiniz yani söyleyeyim öncelikle hani ev hapsi devam ettiği için gelemedi yoksa tabii ki Ferdi Bey gelirdi.
6: Benim ev hapsim var. Tuğyan'la alakalı bir problem yaşayıp ev hapsi aldım. Yani bir devletimize karşı suç işledim. Sorun yok. Güllü ablanın dediğim gibi onuru şerefi bu benim için. Madalya olarak taşıyorum. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Hakan hocama teşekkür ediyorum.
2: Estağfurullah.
6: Avukat Hasan Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. 13 aydır verilen bütün emekleriniz, hepimize küfür ettiler biliyorsunuz, katil seviciler de var, hakaretler de ettiler, neler yaptılar ama biz 13 ay boyunca bu işin peşini bırakmadık. Hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün iyi insanlara, şu anda gözyaşı döken milyonlarca insan var. Telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Gözyaşı döken bütün güzel kalbi güzel insanlara, bütün annelere, herkesin adına size bir kerem teşekkür ediyorum. Siz gerçekten bu işi menfaatsiz, karşılıksız doğru yaptınız. Size bazen tek yol arkadaşım Esra Ermeci dedim diye bana kızanlar oldu ama biz de destek verdik.
1: Sizin de çok büyük katkınız Ferdi Bey. Gerçekten öyle. Hiç sizde bırakmadınız.
6: Ben bunu bir şey gibi gördüm aslında. Güllü'yle ben normalinde severdim. Merhabalaşırdık, iş yapardık. Ama böyle aşırı çok sevdiğim, işte aşığım, beğeniyorum, ablam, canım dediğim biri değildi. Ama öldükten sonra onu kendime anne gibi bildim. Çünkü kimse sahip çıkmayınca, kimse çıkmıyor demek ki bizim çıkmamız lazım dedim. Ben bir senedir, 13 aydır sakal tıraşı dahi olmuyorum. Her gece ağladığıma emin olabilirsiniz. Ama bu gözyaşları bir menfaat gözyaşı değil, bir beklenti değil. Rüyalarıma giren bir kadın var. Bu ne kadar inandırıcı gelir gelmez bilmiyorum. Hatta rüyalarıma girenin onda birini bile anlatmıyorum. Çünkü insanlar belki inanmayabilir diye. Kadın benim rüyalarımdan çıkmıyor. Bugün Güllü'nün katili, katili diyoruz. Bakın artık resmi katili, katil diyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet aldı. Türkiye'deki en yüksek karşılığı idam olan cezayı aldı. Güllü'ye hakkımız sonuna kadar helaldir. Dileriz o da bize helal eder. Hatamız varsa Türk halkından da affola. Hem mutluyuz, bazen hem mutluyuz, hem bir anne öldürüldüğü için ülkece, bu ülkede bir anne daha öldürüldüğü için mutsuzuz. İnşallah dileriz ki daha başka anneler öldürülmez. Başka insanlar, bebekler, çocuklar öldürülmez. Ülkece hep beraber bir daha böyle bir olay olduğunda, etrafınızdaki birinin ölüm tehdidi aldığını gördüğünüzde, birinin öldürüleceğini hissettiğinizde savcılığa, karakola gidip şikayette bulunun arkadaşlar. Bu işi önemseyin. Güllü'nün eğer sizi yanında olsaydınız, bu kadar olayları bilen insanlar yanında dursaydı Güllü bugün yaşıyor olacaktı. Ben mutluyum. Öldüğü için mutsuzum. Ama bir katilin yanına kalmadığı için ve bundan sonraki insanlar cinayet işlerken şunu düşünecekler. Bakın buldular. Bulamadılar diyemeyeceklerdi. Buldular. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti, savcıları, hakimlerini de ayrıca kolluk kuvvetlerini, o cinayet masasında çalışan polisleri, cinayet masasındaki başkomiseri, o olaya bakan İl Emniyet Müdürü Yardımcısını, bütün herkesi, cinayet şube müdürünü, herkesi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. O dosyaya bakan Murat Savcı'yı, Sinan Savcı'yı, hanımefendi Sevgi Savcı'yı ayrıca tebrik ediyorum ilgilendikleri için. Hakimleri, savcıları bir kez daha, kanı yerde kalmadı bir kadın. Allah sizden de razı olsun. İnşallah çoluğunuza, çocuğunuza uzun ömür verir. Başka bir şey diyemiyorum. Sevinçliyim, mutluyum.
1: Çok teşekkür ederiz Ferdi Bey. Peki Ferdi Bey, size de sorayım şunu. Sizce başka kişilerde var mı bu cinayetin içinde, yoksa sadece Tuğyan mıdır?
6: Ben bu işi bilenler olduğunu düşünüyorum. Ama devletin bildiğinin dışında bir şey söylemem. İlk günde söylemiştim. Devletimiz en iyisini bilir. Biz buraya kadar getirdik. Bundan sonra söyleyeceğimiz şeyler suç olur. Biz insanlara karşı belki suç işlemiş olabiliriz ama devlete karşı suç işlemeyiz. Onun için devlet ne derse onun dışında ikinci bir şık söylemem. Devletimiz karar versin. Savcıların elinde doneler, evraklar. Biz bir şey bilmeden uzaktan yorum yapamayız. Ama tabii ki Tuğyan'ın bunu tek başına planlamadığını düşünüyorum. İlla ki birileri vardır. Tuğyan da bu işin ciddiyetine varınca söyleyeceğini de düşünüyorum. İlla ki birilerine söylemiştir, tasarlamıştır, akıl danışmıştır diye de düşünüyorum. Çok bu olayda kim varsa onun cezasını çeksin diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Ferdi Bey. Katkınız çok teşekkür ederim.
6: Size ben ayrıca teşekkür ediyorum. Siz de hakkınızı helal edin.
1: Helal
6: bir
1: olsun.
6: Bir gün beni kırmadınız. Benim de helal olsun.
1: Helal olsun. Siz de helal edin. Çok sağ olun Ferdi
6: Allah'a emanet olun. Sağ olun.
1: Sağ olun. Ferdi Bey gerçekten hiç ne olursa olsun peşini bırakmadı. Maşallah. Bizler de hep dava arkadaşıyız, yol arkadaşıyız dedik. Biz de bırakmadık. Biz de çok tehdite, hakarete, farklı yollardan hepsini ben size yansıtmadım ama çok fazla şeye maruz kaldık ama hiç durmadık. O yüzden de mutluyuz yani sonucunda. Hani şuna mutluyuz. En azından adalet yerini buldu ve savunduğumuz şey doğru oldu diye. Tabii ki bir evladın annesini öldürmesi korkunç bir olay. Hiç ona mutlu olunabilecek bir durum yok ama en azından yüksekten düşmelerde de katil bulunabiliyormuş. Çünkü yüksekten düşme en zor katilin bulunabileceği bir ölüm şekli. En azından bunu da görmüş olduk. Bu arada Şermin Hanım da geldi. Hasan hocamız da burada. Şermin Hanım neler söylemek ister? Korktu Şermin Hanım.
7: Merhabalar.
1: Merhabalar, merhabalar Şermin Hanım. Hakim.
7: O kadar yorgunuz ki şöyle.
1: Tabii. Buyurun. Siz neler söylemek istersiniz?
7: Buyurun dinliyorum.
1: Kararla ilgili neler söylemek istersiniz?
7: Karar beklenen bir karardı zaten. Bu yönde çalıştık. Şu anda bir yılın yorgunluğu üzerimizde, o şekilde düşünün. Hem mutluyuz hem yorgunuz. Hem sonuçtan çay içemedik daha, evet yani hocamız söylediği gibi.
5: Çay içemedik, hala çay içemedik.
1: Çaysız yapamaz Hasan Hoca.
5: Düşünsene, duruşmadan çıktık daha çay içemedik.
7: Evet evet, şimdi hep beraber gidiyoruz.

0: Evet,
1: Evet.
0: çok iyi olmuş, çok iyi
1: Evet.
0: olmuş. Mutluyuz. Yani şu anlık mutluyuz ama bizim mücadelemiz sona ermedi şu an. Bizi daha iki dilekçe, iki başvuru bekliyor. Onların sonuçları vesaire.
1: Peki
0: Bizim
1: onlar
0: işimiz
1: neyle
0: çok.
1: ilgili Şermin Hanım?
0: Karşı taraf istinaf edecek. Efendim?
1: Onlar neyle ilgili dilekçeleriniz?
0: Anlamı.
1: Dilekçeleriniz neyle
0: Dilekçelerimiz
1: ilgili?
0: neyle ilgili? Yani biz Sultan'ı tamam Sultan'ı iştirakçı olarak düşünüyoruz ki o yönde dilekçeler verdik. Aynı zamanda da Tuğberk hakkında delilleri karartmaktan bir şikayette bulunduk.
1: Tuğberk hakkında
0: Takdir
1: delil
0: artık savcılığın ve
1: karartmadan.
0: bakanlığındır.
2: Tabii onu
0: Evet,
2: istemek
0: evet,
2: lazım.
0: evet, evet. İşte onların sonuçlarını bekleyeceğiz ve dolayısıyla bekliyoruz. İşte istinaftan olacak, Yargıtay'dan olacak. Yani işimiz bitmedi ama sadece ilk adımı bitirdik.
2: Önemli bir adımdı Şermin Hanım.
1: Evet.
2: Elinize
1: Evet.
2: sağlık.
1: Şimdi
0: Sizin de
1: sizden
0: öyle.
1: birer çay için en
0: Böyle.
1: güzeli. Sonra sizi tekrar
0: Evet, çay içelim,
1: bekliyoruz.
0: doğru.
1: Afiyet olsun size. Bizler de tabii ki şu süreç de çok önemliydi. Özellikle Tuğya'nın yukarıya çıkışı, Tuğya'nın böyle hani annem ne dedi deyişi. Çünkü aslında Tuğya'nın şimdi sonuçta ceza aldı ve şu an biliyoruz ki katil olarak gözüküyor. Şimdi biz buna baktığımızda aslında Tuğya sonrasındaki yaptığı her şeyi belki planlıydı. Hatta annesinin bir şeyler söyleme ihtimaline karşı oradaki telaşı annem ne dedi ne dedi de
3: Neden
1: bir
3: öyle söyledi?
1: anlamı
3: Evet.
1: vardı. Şimdi o görüntüleri izleyelim.
4: Günlük 26 Eylül'de saat 1:26.32'de düştü. Tam 17 dakika sonra kaydedilen görüntüler dikkat çekiciydi.
5: Abi! Abi! Abi!
4: Tuğya'nın daha sonra Bircan'a verdiği ve çok konuşulan kanlı tişörtü de kameralara yansıyor. Sadece omzunda, göğsünün alt kısmında ve bel tarafında kan izleri görülüyor. Tuğyan apartman kapısını açtıktan sonra önce dışarı çıkarılıyor ancak polislerin itirazına rağmen tekrar içeri giriyor. Anne diye seslenerek apartmana giren Tuğyan saat tam 1:45.24'te polis eşliğinde eve giriyor.
1: Evet, aslında burada da baktığımızda hep bir telaşlı ama telaşlılığı annesine olan üzüntüsünden daha çok şimdi arka planda anlıyoruz ki bir şeyler duyulacak mı, edilecek mi diye.
3: Evet.
1: Yani aslında orada korkuyor. Şu anda hattımızda Ahu Hanım var, Raşit Bey'in eşi. Kendisi de aslında Tuğya'nın hastanede olan ilk o hastaneye götürüldüğündeki durumuna en çok şahit olan kişilerden. Ahu Hanım merhabalar.
6: Merhabalar Esra Hanım.
1: Ne söylemek istersiniz biliyorsunuz açıklanan kararla ilgili ne düşünüyorsunuz?
6: Esra Hanım, öncelikle size ve ekibinize, Kebriye Hanım'a özellikle çok teşekkür ediyoruz aile olarak. Yani karar beklediğimiz bir karardı Esra Hanım. Yani şunu da söylemek istiyorum. Yani bu çocuklar bizim elimizde büyüdü. Yani hiçbir zaman için kim ister ki böyle bir şeyle?
1: Tabii
6: hani,
1: ki.
6: Bu olay olsun, biz bu çocukları suçlayalım. Yani yeri geldi linçlendik. Ne biçim yenge, ne biçim dayı. Yani asla biz böyle bir şeyle bu çocukları suçlamak ister miyiz? Ama hayatlarını bildiğimiz için, yani yapabilecek potansiyeli olduğunu bildiğimiz için Tuğya'nın, yani kendi isteğimiz ve arzumuzla devletimize gittik, şikayetlerimizi yaptık. Yani ne diyebilirim ki?

0: inanın şu an elim ayağım titriyor. Yani Tuğyan'a kesinlikle, ama şunu belirtmek istiyorum Esra Hanım. Tuğyan kesinlikle bu olayda tek değil. Ben de Kader ablam gibi aynı düşünüyorum. Yani aile olarak öyle düşünüyoruz. Kesinlikle Sultan'ın da yargılanmasını istiyoruz. Cani gönülden bunu istiyoruz.
1: Yani size göre Ahu Hanım Tuğyan Sultan'la birlikte mi bu işi yaptı?
0: Yani Sultan'ın, bakın Esra Hanım, yani oraya ilk giden, bu olay olduğunda bu oraya ilk giden insanlardan ailece eşim, ben ve çocuklarım. Yani ben Sultan'a, tabii Ferdi Bey çıkmadan önce biz yani 7-8 senede hep anlattım bunları. Bir kopukluğumuz var ve rahmetli ablamız da bize hiç çocuklarını kötülemediği için biz bu sürecin hiç bilincinde değildik. Bilmiyorduk yani, hani ablamın bunları yaşadığını hiç bilmiyorduk. Gerçekten yani elleri anlatmış, bize hiç yansıtmadı yani. Biz de televizyonda sizler sayesinde bunları öğrendik.
1: Hı hı.
0: Yani ben gittim hastaneye, mesela ben de bir anneyim. Sultan'a hani kendi düşmüş gibi ilk düşünüldü ya Ferdi Bey çıkmadan,
1: evet,
0: önce. Bir anne şefkatiyle yaklaştım. Sultan'ın çok fırsatı oldu inanın Esra Hanım. Yani bunu söylemesi için çok zamanı oldu, çok fırsatı oldu. Yani bir 80 güne yakın bir süreç herhalde. Zamanı yanlış söylemek istemiyorum sizlere, ama yani bunu Sultan sakladı. Yani kaçsalardı Sultan belki de bunu hiç söylemeyecekti.
1: Hı hı. Yani
0: kesinlikle Sultan'ın da yani işin içinde olduğunu düşünüyoruz, inanıyoruz buna. Tuğyan burada tek değil.
1: Peki Ahu Hanım, siz Tuğyan'ı aslında hastanede ilk gören kişilerden birisiniz.
0: Evet.
1: Şu
0: Evet.
1: an bir katil olarak, yani müebbet hapis cezası alarak ağırlaştırılmış,
0: Evet.
1: bir anne,
0: Evet.
1: katili olarak,
0: Evet.
1: aslında mahkeme tarafından da onaylanmış bir karar var. Siz o
0: Evet.
1: andaki nasıl gördünüz ve şu an katil olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şüphelendiniz mi hiç?
0: O an hiç Esra Hanım, biz zaten 1:30'da bu haberi aldık. Direkt ailemle birlikte yola çıktık. Gittik. Yani hani diyorum ya, 7-8 sene kayıp yani. Bu çocuklar bizle birlikte büyüdü ama son 7-8 senelerine hiç hakim değiliz. Yani ilk gittiğimizde Tuğyan zaten baygındı. Devamlı sakinleştirici, hı hı, veriyorlardı. Sonradan bana kendini ayılmak istediğini söyledi. Yani ama şeydi yani, böyle ya roldü, ya tamamen roldü Esra Hanım, yani roldü Tuğyan'ın yaptıkları.
1: Hı hı. Yani
0: yani bunu cenazeye Rahmi Bey de katıldığında, o zaman bizim avukatımızdı Rahmi Bey. Rahmi Bey de bu ağlamanın normal olmadığını bana direkt kendi beyan etti. Görüşmemiz lazım, konuşmamız lazım hemen dedi, ama ondan sonra zaten bir görüşme sağlayamadık kendisiyle.
1: Rahmi Bey de mi Tuğyan'dan daha tüm bunlar olmadan önce şüphelendi?
0: Yok, cenazedeki hareketlerinden Esra Hanım. Hani,
1: evet, yani tüm bu olaylar olmadan derken, yani insanlar hani bu kadar şüphelenmeden ya da bu kadar deliller olmadan da Rahmi Bey şüphelenmiş
0: tabii,
1: miydi?
0: Tabii. Rahmi Bey hani o kadar cenazede ağladı ya, biz hep yanındaydık zaten. Hani bir halıcıya soktuğumuzda Rahmi Bey'le orada yan yana geldik. Hani onun ağlamasının normal olmadığını söyledi. Hani bir görüşmemiz lazım dedi. Sonra zaten ondan sonra hiçbir şekilde görüşme fırsatımız olmadı kendisiyle.
1: Peki Tuğberk konusunda ne düşünüyorsunuz? Tuğberk de çok bugün mahkemede ağladı Tuğyan konuşurken ve karar verilince.
0: Yani ne düşünüyorum? Kardeşidir herhalde. Yani kardeş işgüdüsü olarak ağladığını düşünüyorum ben. Tuğberk konusunda hani ben o gece Tuğberk'in orada olduğuna hani öyle bir tespitimiz yok, öyle bir inancımız yok, ama hani bu kamera görüntülerini silmiştir. Hani nasıl olsa ölen öldü. Ablasını koruma içgüdüsüne girdiğini düşünüyorum.
1: Silmiş olabilir mi kamera görüntülerini Tuğberk?
0: Bir 2 dakika yok deniliyor, bir şeyler,
1: evet,
0: söyleniyor. Yani onlara istinaden ben de bunu söylüyorum.
1: Yani aslında şimdi şunu da birleştirdiğimizde Tuğberk'in,
0: evet,
1: bugün çok ağlaması, aslında
0: evet,
1: ablasını bir nevi annesinin cinayetinden sonra korumak isteyerek delilleri saklamış olabilir mi? Belki de bu da bir ihtimal. Delilleri sakladı ve değiştirmeye çalıştı. Şimdi size çok önemli bir soru soracağım ama bir kısa reklamımız var, reklamdan sonra.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
2: Z
4: zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
5: Letam, İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
6: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşla taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
7: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
8: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
9: Bayer'den. Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
10: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
11: Damla? Bence çok
12: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
14: Şimdi sütlüsü de var. Yeni 330 gram sütlü ve 400 gram kakaolu birlik gurme, %40 fındık parçacıklı krema, 169 lira 90 kuruş. Bu cuma Coop'ta.
15: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
16: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
17: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
16: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
18: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
16: Hiç gerek yok, Piril var.
19: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
16: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
19: Yeni Piril Ultra Güç.
20: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
21: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
22: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
21: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
23: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
24: Sütaş labneyi.
25: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
26: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
27: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sat.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
2: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
4: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. 30'lu besler yumurta alışverişinizde 69 Bizim Kart para kazanın. Hem Bizim Top'tan hem Bizim Gross'larda.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Dyson Haşret. Sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Haşret. Dyson'dan.

0: Akses'in 25. yılı için ilk Akses kızı kutuplardadır.
1: Dondon.
0: Kampanyayı duyunca buzullar çatlar. İlk Akses kızı vanilya kalır. Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Pardon. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çip para kazan.
2: Akses 25 yaşında.
3: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
4: Bellona, Bellona.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
4: Bellona, Bellona.
8: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Artline artisi var.
9: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedim.
10: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
11: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.

0: suya. Seni kim doğurdu? Seni kim bu hale, bu yaşa? Hani bu iyi ya da kötü. Yakıştı mı şimdi çocuğum?
1: Ama bu dünya sana kalmayacak.

0: Tuğyan, seni kim doğurdu? Ben. Seni kim bu yaşa getirdi? Ben diyor.
1: Çok acı. Çok acı
0: Doğurmak,
1: gerçekten ya.
0: annelik ne kadar zor bir
1: Çok
0: şey
1: acı
0: biliyor
1: ya. Çok
0: musunuz?
1: acı.
0: Yani anne, birçok izleyen beni anne var. Gerçekten bir çocuğu büyüt. Hamilelik de zor. Sonrasında büyütüyorsun, emeklerle, uykusuz kalarak, zorluklarla, para harcayarak, emek harcayarak, yorularak, sonrasında senin ecelini getiriyor. Ve bundan biliyorsunuz daha 10 yaşındayken annesini döven Tuğyan ve bunun için şikayet eden Güllü Hanım diyor ki bu kız benim Azrail'im olacak. Ve gerçekten bu kız onun sonu oldu. Şimdi o yüzden de bu konu çok derinden etkiliyor bizi. Ben şimdi tabii Ava Hanım'a da bir şey sormak istiyorum. Yani şu müzik bile gerçekten müziğin neler anlattığı duygusu çok önemli ya, sanatın duygusu çok önemli. Güllü Hanım şarkı söylerken insan aslında duygulanıyor ve söyledikleriyle birlikte bambaşka duyguların içine gidiyorsunuz. Ben Ahu Hanım'a önemli bir şey soracaktım. Ahu Hanım,
2: Buyurun.
0: size şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz hadi görüşürüz diye bir ses var ve mahkemede de çok söz konusu oldu. Bu
2: Evet.
0: ses, Çiğdem Hanım ısrarla bu sesin Güllü Hanım'a ait olduğunu söyledi. Siz de Güllü Hanım'ı tanıyan biri olarak hadi görüşürüz sesi kime ait sizce?
2: Esra Hanımcığım, biz baştan beri yani sizin ekibinize de bunu beyan ettik, devletimize de beyan ettik. Kesin ve net olarak o ses Tuğya'nın sesi.
0: Şimdi bu çok acı. Neden çok acı biliyor musunuz Ahu Hanım?
2: Evet.
0: Bu
2: Evet.
0: kız resmen o zaman bu ne demek olduğunu bir söyleyeyim. Hadi
2: Evet.
0: görüşürüz diyerek dalga geçerek annesini attı. Hadi görüşürüz deyip aşağı atıyor. Çünkü hadi
2: Evet.
0: görüşürüz sesi bu yüzden önemli.
2: Yok.
0: Annesine hadi
2: Yani Çiğdem
0: görüşürüz.
2: Hanım, Esra Hanımcığım, Çiğdem Hanım kaç senedir tanıyormuş ki bunu net, yani bunu ablası, kardeşi, bizler yani 25 senedir 50 yıllık kardeşi Gül diyor da hani Çiğdem Hanım bunu nasıl, bu tespiti kesin Gül diyebiliyor ya da avukat hanım bunu nasıl diyebiliyor, ben anlam veremiyorum. İnanın anlam veremiyorum.
0: Şimdi Çiğdem Hanım çünkü Tuğyan'ı hapisten çıkarmak istiyor. Öldürse dahi cezaevine girmesini
2: Evet.
0: istiyor. Çünkü Güllü Hanım'ı Çiğdem Hanım asla sevmiyor. Menfaatleri
2: Evet.
0: bitince ölmesi işine gelecekti. Ama Tuğyan hapse girince işine yaramadı. O
2: Tabii
0: yüzden
2: ki.
0: o da bu şekilde söylüyor. Başka bir
2: Hı
0: şey yok
2: hı.
0: yani. Öyle değil mi?
1: Doğru,
0: Yani
1: kesinlikle.
0: gidip de sen Güllü Hanım'ı koruyan bir tane ifade vermemişsin. Ne bu? Bu ifadenin saçmalığı. Ve herkes sizin gibi çok tanıyan yakınlarına da sorduğumuzda o sesin Tuğyan'a ait olduğunu söylüyorlar. Yani gerçekten çok üzücü. Neden? Hadi görüşürüz deyip annesini atması kadar korkunç bir şey. Dalga geçerek yapıyor. Bu kadar duygusuz
1: Kaza
0: demek
1: olsa,
0: oluyor.
1: taksir olsa, şey olsa bu kadar bir şey hissetmeyecek yine insan, ama yani böyle gülerek olması ve sonra Sultan Hanım'ın söyledikleri hiç pişman değilmiş, hep eğlenmiş etmiş ya.
0: Evet.
1: Bunları bir araya getirince onun hissiyatı çok acı. Bir de şunu söylemek istiyorum kısaca. Ferdi Bey'e demiş ya Güllü Hanım, yani bana bir şey olursa çocuklarımdan dolayı. Acaba onu hangi acıyla, hangi duyguyla söyledi? İşte onu
0: Evet.
1: düşündükçe de insan biraz üzülüyor,
0: Tabii ki.
1: kahroluyor.
0: Ben
1: Kahroluyor insan.
0: programın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Bugün sizler için yayını uzattık. İzleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin bize söyledikleri, ifade ettikleri yorumları çok önemli. Onlardan çok bilgi aldık. Hepinizin emeğine sağlık olsun. Pazartesi görüşmek üzere.
1: Evet.

0: soya, seni kim doğurdu? Seni kim bu hale, bu yaşa? Hani bu iyi ya da kötü. Yakıştı mı şimdi çocuğum?
1: Ama bu dünya sana kalmayacak. Hadi.

0: Essay Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Abi ne yaptınız? Burada elim kolum bağlı kaldım. Polat abi de bir yere ayrılma dedi. Kıpırdayamıyorum da.
1: Kıpırdama Pusat. Bir de hastanede kalmasın aklımız.
2: Ne oldu Abdüley?
1: Yenge, Nazife anneye bu dosyadaki fotoğrafları göstermemiz lazım.
2: Polat nerede Abdüley? Bir haber yok mu? Elif'i bırakacaktı o herif. Ne oldu?
1: Yenge, abi takip etmemize izin vermedi.
3: Savcı hanım, Polat abiyi bulmamızı istiyorsanız bir an önce bunları Nazife anneye göstermemiz lazım.
4: Polat nerede evladım?
2: Elif'i almaya gitti anne.
4: Sen niye yanında değilsin? Abdüley, sana soruyorum. Sen niye abinin yanında değilsin?
1: Cahitler yanında anne. Bizi buraya gönderdi ki aklı sizde kalmasın.
2: Anacığım, sizi kaçıranları tespit etmek için yardımcı olman lazım. Bunların içinde sizi kaçıranlardan biri olabilir. Sizi getirip götürenlerden, Poyraz'ın yanındakilerden herhangi birini hatırlıyor musun? Anneciğim, acele etme, iyice bak.

0: Efendim, takip etmeyi başardık.
1: Netice?
0: Eşref Bey, Sencer Bey'i özel bir hastaneye götürdü. Polat Alemdar'ın adamları da orada.
1: Adil Bey?
0: Onu henüz öğrenemedik. Erkan ve istihbarat müdürü hastanede yaralı vaziyetteler.
1: Sencer Bey'in sağlık durumu?
0: Henüz bilinci açılmamış efendim.
1: İçeriye birini sokabilir misin?
0: Efendim, personelin geçmişini incelettim. Hasta bakıcılardan birinin açığı var. Nüfuz edebilirim.
1: Güzel. Erkan'a bir mesaj gönderin. Sencer'in yanında yattığını bir öğrensin bakalım.
2: Bugüne kadar bana bunu sormak kimsenin aklına gelmedi. Seni bu işe kim uyandırdı?
3: Sonunda sırtını bir yerlere dayadığını kabul ediyorsun. Anlatmaya karar verdin yani.
2: Anlatırsam ikimizin de sonu olur.
3: En güzel işte. Sen zaten burada öleceksin. Sana giderken beni de götürme fırsatı veriyorum. Daha ne istiyorsun?
2: Poyraz, beni öldür. Ne yaparsan yap. Sana söylemem mümkün değil.
3: Söyleyeceksin. Gerekirse derini yüzeceğim. Ama öğreneceğim.
2: Benim kadar bu işleri sen de bilirsin. İşkencede sana doğru söylediğimden emin olabilecek misin?
3: Alemdar, işkenceye dayanma tekniklerini bildiğine şüphem yok. Ama benim elimde sana her şeyi söyletecek bir şey var. Sakladığın bu güç Elif'in canından kıymetli mi?
2: Elif'i bu işe karıştırma.
3: Babası olarak karıştırmamak senin elinde. Kararı sen vereceksin. Aras! Polat Alemdar kızını özlemiş.

0: Merak etme. Kızın sadece uyuyor. Şimdilik.
1: Blöf yapıyorsun Poyraz. Kızıma zarar verirsin. Benden bir kelime bile alamayacağını çok iyi biliyorsun.
0: Görmek istiyorum Alemdar. Kızından daha değerli mi? Anlamak istiyorum.

0: Polat abi mutlaka bir plan yapmıştır. Öyle eli kolu bağlı teslim olmaz.
1: Bilmiyorsun. Elif psikopatın elinde. Gözünü kırpar mı?
0: Abi, böylesi de körü körüne ölüme gitmek.

0: Yok kızım bunların içinde.
1: Anneciğim bir daha bak. Belki gözden kaçmıştır.
0: Kızım kaç kere bakacağım, baktım işte.
2: Dosya burada kalsın. Hı hı. Sonra belki bir daha göz atmak ister Nazife anne.
1: Anneciğim nereye?
0: Ben Ömer Bey'in başına gidiyorum.

0: Neredeyim ben? Ne oldu bana?
1: Ani bir rahatsızlık geçirdiniz. Heyet sizi tedavi olmanız için buraya getirdi.
0: Remzi nerede? Onu görmek istiyorum.
1: Sizinle Eşref Bey ilgileniyor. Remzi Bey değil.

0: Kanaatsızlığım neymiş? Ne dedi doktor?
1: Ani bir kalp krizi geçirdiniz. Doktorunuz kurtulmanızın mucize olduğunu söyledi. Kendisini çağırayım. Size daha iyi izah eder.
0: Dur. Doktor falan istemez. Eşref Bey'e ona anlatacaklarım olduğunu söyle.

0: Kaç nöbeti bu? Hep sizi burada göreyim.
1: Görüyorsun da kılını kıpırdatmıyorsun. İnsan bir çay verir, soğuk bir şey ikram eder.
0: Olur olur. Talha'ya da bir sakız getireyim. Dişlerini sıkmaktan hepsi dökülecek.
2: Birader, Adil Bey de öbür tarafta. Siz burada kimi bekliyorsunuz 7/24?
1: Biz beklediğimize göre önemli bir abi.
2: Benden mi saklıyorsunuz Şamil?
1: Emir öyle. Sen görevde olsan söyler misin?
2: İyi lan iyi. İşine bak.
3: Polat Alemdar'dan haber alabildiniz mi? Durumu nedir?
4: Henüz haber çıkmadı.
3: Eşref Bey, ben birilerinin Sencer Bey'i öldürmeye çalıştığını düşünüyorum.
4: Bu fikre nereden vardınız?
3: Sencer Bey'in Polat Alemdar tarafından sorgulanmayı beklerken kalp krizi geçirmesi size de biraz tesadüf gelmiyor mu?
4: Ben spekülasyonlar üzerine konuşmam Remzi Bey. Ancak durum dediğiniz gibi bile olsa kaygılanmanız için bir neden yok. Sencer Bey'in durumu iyi. Olaylar kontrolüm altında.
3: Gel.
5: Efendim, hastaneden aradılar. Sencer Bey kendine gelmiş. Size anlatmak istediği çok önemli şeyler varmış.
3: Ben sizi daha fazla tutmayayım. Bir an önce gidip görüşün.

0: Evet Alemdar. Artık hazırız. Anlatmaya başlayabilirsin.
1: ...2005 yılında... ...bir tabutun içine konulup Suriye'ye gönderildi. Beni oraya gönderen güçler... ...Lübnan Başbakanı Hariri'yi öldürmezsem... ...sevdiklerimi yok edeceklerdi.
0: Hariri'yi sen mi indirdin? Sonra?
1: Türkiye'ye döndükten sonra... ...beni buna zorlayan güçlerin peşine düştüm. Onlar için çok kıymetli. Ortaya çıkması halinde... ...varlıklarını tehlikeye sokacak kadar gizli belgelere ulaştım.
0: O belgeler sayesinde pazarlık yapıp... ...aralarına girdin.
1: Evet.
0: Kim onlar?
1: Poyraz. Bu noktadan sonra geri dönüş yok. Öğrenmek istediğine emin misin?
0: İrrite etme Alemdar.
1: Tapınak şövalyelerini duydun mu?
0: Duydum. Duydum da ne olmuş?
1: Mehmet Karahanlı'yı biliyor musun?
0: Karahanlı'yı da mı sen öldürdün?
1: Ben dünyaya Mehmet Karahanlı'nın oğlu Efe Karahanlı olarak geldim.

0: Aras, Polat Alemdar tapınakçıymış.
1: Davut Tataroğlu'nu bilir misin?
0: Onun kayınpederin olduğunu okumuştum.
1: Bunlar sence tesadüf mü?
0: Alemdar, söylediklerinin doğru olduğunu ispat edemezsen kızını gözünün önünde doğrarım.
1: Arkamda kimlerin olduğunu sordun, söyledim. Söylediklerimin doğru olduğunu ispat edebilirim. Ben tapınakçıyım.

0: Bu adamdan yine bir şey çıkmazsa ben bunu boğarım, keserim. Baştan söylüyorum.
1: Canıma minnet Cahit. Kes. İstersen kuşbaşı kes.
2: Nereye?
1: Siz burada bekleyin. Bu çakal uyanmış olabilir.

0: başını gitti.
1: Serpil Hanım, bugün yeterince çalıştınız. Diyaframı dinlendirmek lazım.
0: Ama benim çok eksiğim var. Sizin herkes gittikten sonra bana yardımcı olacağınızı düşünmüştüm.
1: Bu gece bununla idare edin. Ben sizinle bilahare ilgileneceğim. Hiç merak etmeyin.
2: Mümkünatı yok İhsan Bey.
1: Ulan Kemal İkeş, yüzünün kırmızı boyası gitmiş. Attırma bana yeni bir kırmızı.

0: Erkan, kefeni yırttın. Ben yeğenleri çok boş bırakmışım. Gidem de onlara bakam. Sersefil olmuşlardır.
1: İmdat, az daha kal. Sen de olmasan ben burada kafayı yerim.
0: Eşamiller burada. Onlarla aynı okuldan mezunsun. Hocalarınızı çekiştirin, derslerinizi konuşun.
1: Onlarla aramızda kuşak çatışması var. Ben klasik eğitimden geçtim. Onlarda modern eğitimin artistliği var. Sana Memati'yi öldürten yanındaki odada kalıyor. Sen ayakta uyuyorsun.
0: Noli, kimden gelmiş pusula? Hangi hemşirenin canını yaktın?
1: İmdat, senden bir şey isteyeceğim. Bana bu iyiliği yaparsan sana söz, dayının intikamını alacağım.

0: yapacağız? Kitaptaki en eski numarayı yemeyeceğiz değil mi? Alemdar'ın tarif ettiği yerde adamları bizi bekliyor olacak.
1: Ne güzel işte. Gider Abdüley, Cahit, Karak kim varsa sıkarım kafasına.
0: Bu iş çok uzadı.
1: Aras, Alemdar elimde. Kızı elimde. Böyleyken bir numara çevirebilir mi? Bana bir şey yaptıkları an kızının kafasına sıkacağını bilmiyor mu?
0: O zaman niye gidiyorsun Poyraz? Sen hakikaten inanıyor musun böyle saçma sapan komplo teorilerine?
1: Ben artık neye inanacağımı bilmiyorum. Bildiğim bir tek şey var. Alemdar'ın arkasında büyük bir güç olduğu. Onun için gidip kendi gözlerimle görmek istiyorum.
0: Göreceğim bir şey yok. Sen bu Alemdar'la oynamayı çok sevdin ama yeter.
1: Aras, Avrupa'da o kadar operasyon yaptım. CIA'in, BND'nin, Mossad'ın beceremediği işleri bunların yaptığını duydum. Bırak bunları tanımayı, bunlara değmenin ihtimali bile çok değerli.
0: Değince ne olacak?
1: Bunlara kendimizi kabul ettirebilirsek dünyada gücümüzün yetmediği yer kalmaz.
0: Buna da eyvallah. Ama bir şey çıkmazsa Alemdar'ın kafasına sıkarım, haberin olsun.

0: Poyraz yola çıktı. Dediklerini kontrol edecek. Eğer boşa sallıyorsan dönünce hem senin hem kızının kafasına sıkacak. Ona bu sefer hiçbir şey engel olamaz, haberin olsun.
1: Poyraz'ın gittiği yerden kolay dönüş yok Aras.

0: Dur Cahit, bekle. Önce bir şurubun doğru yere aktığından emin olalım, değil mi?
1: Hazırlan, hemen gidiyoruz.
2: Ne oluyor İhsan gece gece?
1: Seni tatile götürüyorum. Ne zamandır buralarda bunaldın? Gidelim biraz Ege kıyılarını gezelim.
2: İhsan, 2 yıldır sana yalvardım beni tatile götür diye. Pes yani. Bula bula abimin geldiği zamanı mı buldun? Abimle konuşmadan hiçbir yere gidemezsin.
1: Hayatım, ben de onun için istiyorum.
2: Ay, olmaz dedim İhsan.
1: Abin geldiğinden beri stresten ne muskiye ne sana kendimi veremedim. Arazın karşısına çıkmadan önce biraz rahatlamam lazım.
2: Olmaz dedim İhsan. Ay bana ne senin sanat güneşinden canım? Başlatma bodrumundan.
1: Ama aşkım, neden böyle yapıyorsun? Ne oluyor lan?
0: Yabancı değil, indir indir. Konuşacağız.
2: Kimsiniz? Ne oluyor İhsan, kim bunlar?
0: Lan Şurup, hani kızı tanımıyordun? Hani kız Araz'ın peşindeydi?
2: Sen yine ne çeviriyorsun İhsan?
1: Babacığım, dışarıda konuşalım. Bugün bana yeterince şok yaşattınız. Manolyamı da soldurtmayın.
2: Siz abimin arkadaşı mısınız? Ben sizi daha önce hiç görmedim.
0: Evet hanımefendi. Biz abinin çok eski arkadaşlarıyız. Duyduk geri döndüğünü. Görmeye gitmek istiyoruz. Ama bu İhsan bizi götürmüyor.
1: Babacığım, daha burada konuşursan bu yasak aç seri önünden 7-8 güfte çıkar ama hepsi hüzzam.
2: Bu terbiyesizin abimin karşısına çıkacak yüzü mü var ki sizi götürecek? Şu an itibariyle manolyan solmuştur İhsan.
1: Lan siz benim manolyamı nasıl soldunuz lan?
3: Geç.
4: Yeter lan. Başlar mısın tiyatronuzdan? Araz nerede konuş? Yoksa geberteceğim.
1: Sık kurtulayım. Aşkımı gizli saklı yaşamaktan bıkmışım zaten.

0: Bu kıyamı unutmayın. Gece yarısı tavşan kanı çay getirdim size.
1: Eyvallah İmdat. Sen de olmasan bize bakan yok.
2: Yok, ben içmem, sağ ol.
0: Ne demek içmem? Bu yaralı halimle senin için çay demleyeceğim. Buraya kadar getireceğim. Sen benim çayımı içmeyeceksin. Beni çekip vursan anca bu kadar yaralarsın.
2: İmdat, büyütme. Sevmiyorum çayı kardeşim.
0: Biz halden anlarız. Sen de bunu iç. Ben sana birazdan soğuk bir İskoç çayı getireceğim.
1: Sen boş ver İskoç miskoç işlerini. Bu çayıdır, al.

0: İhsan, bak deli deli olma. Bu herifin şakası yok. Polat Alemdar için seni de keser, dünyayı da keser. Akıllı ol. Araz'ın oradan çıkma şansı yok. Senin de işin görülür. Rahat rahat yaşarsın aşkını.
1: Babacığım bilirsin Araz'ı tırnağım kadar sevmem. Ama gammazcılığın bizim repertuarımızda yeri yok.
0: Sen Güneydoğu'da kurşun sesinden, top sesinden, yaralı iniltisinden başka ses duymadın. Bu müzik sevdası nereden çıktı oğlum?
1: O psikolojiyi nasıl attığımı zannediyorsun? Müzik olmasa çoktan bana ters bakan her kim varsa kafasına sıkıyordum.
0: Cahit konuşuyoruz da bir müsaade et.
2: Kara artık vakit kalmadı. Ya konuşacak ya da ben konuşturacağım.
3: Beni zerre kadar seviyorsan abimin yerini vermeysen.
1: O tetiği çekersen beni sakın sağ bırakma.
2: İstediğimi söylemezseniz buradan bir tanenizi sağ çıkartmam.
0: Şurup, blöf yapmıyor. Bir kelime konuş. Bir kelime, bir şey söyle.
2: Sana kıyak. Sevdiğinin acısını sana göstermeyeceğim.
3: Boşuna sıkma. Ben Araz'a nasıl ulaşacağımızı buldum.

0: Erkan, çok ayıp olacak çocuklara. İki dakika konuşup çıkacağım dedim bak. Fazla uzatma.
1: Rahat ol İmdat. İki dakika bile sürmez.

0: Sencer Bey geçmiş olsun. Nasılsınız?
1: Hatırımı sormaya mı geldin Erkan? Sağlığım seni çok mu ilgilendiriyor?
0: Çok ağrınız acınız varsa doya doya yaşamanız için bir müddet daha beklerim.
1: Polat Alemdar kendi yapamadığı işi bitirmek için seni mi gönderdi?
0: Yok. Beni Memati gönderdi. Niye hala yanıma göndermiyorsunuz dedi.

0: Seni bekliyormuş orada. Hesaplaşacakmış.
1: Öbür tarafta hesap sormak için beni bekleyen o kadar çok adam var ki Erkan. Size sıra gelmez.
0: O zaman milleti daha fazla bekletmeyelim.

0: kızım, hala niye uyandırmıyorlar Ömer Bey'i?
1: Anneciğim, hele bir sabah olsun, biraz sabret.
0: Neye sabredeceğimi bilsem edeyim ama. Leyla, benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi?
1: Ne saklayacağız anneciğim?
0: Doktor bey!
1: Anneciğim!
0: Doktor bey! Bu kadar vakit geçti. Hastamızı niye uyandırmıyorsunuz hala? Öğrenmek istiyorum. Ne saklıyorsanız söyleyin.
1: Anneciğim. Babam komada. Uyanmasını bekliyoruz.
0: Komada mı? Ne olmuş doktor bey? Durumu çok mu ağır?
2: Bir süre beynine oksijen gitmemiş. Uyanmadan durumunun ne olduğunu bilmemiz mümkün değil.
0: Ne zaman uyanacak doktor? Ne zaman uyanacak?
2: Maalesef kesin bir süre veremiyoruz. Hiç uyanamayabilir. Buyurun.
1: Gel anne.
2: Oturun şöyle.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Letam, İstanbul Karakul, Kuyu Collection by Hilton.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
2: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık veya 1 kilo kabuklu makadamya sadece 599 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
7: Bayer'den.
8: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
9: Bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
10: Ben Canpet'liyim, bana hava hoş.
11: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu Canpet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, Canpet alın.
12: Uçan dağrı gibi. Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
13: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
14: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
15: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
17: Damla bence çok eğlenceli.
18: Yok, ben almayayım.
19: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
20: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
19: Ben Sensodyne Klinik Onarım.

0: öneriyorum.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gros mağazalarında sizi bekliyor.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, Piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
9: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
11: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
12: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
11: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için. Boy boy.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
4: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
3: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygulayın.

0: zamanla ciddi ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Kolay mı?
6: Nasıl kolay?
4: Aa!
5: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
7: Sağ ol Vadam.
5: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
4: Gel buraya gel.
8: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
9: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
10: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Abi hat yok, çekmiyor.
1: Abi nereye gittiğimiz belli değil. Çıkalım, dışarıdan bir arayalım.
2: Buraya kadar gelmişim, buradan geri dönmem.

0: Silahınızı indirirseniz yolunuza devam edersiniz.
1: Siz kimsiniz?
2: Gideceğimiz yerde sorularınızın cevabını öğreneceksiniz.
1: Sizin kafanıza sıkıp sonra yoluma devam etsem?
2: Şifreyi bildiğinize göre böyle bir şeyin mümkün olmadığını da biliyorsunuzdur. Seçim sizin. Silahınızı teslim etmeden devam etme şansınız yok.

0: have disappointed me.
1: Beni hayal kırıklığına uğrattınız.
0: I have taken.
1: Ben üstü örtülmüş, bütün skandalları ortaya çıkararak kiliseyi temizlemek için büyük risk aldım. Ama siz beni yarı yolda bıraktınız.
2: Kardinal, yanılıyorsunuz. Ortaya çıkardığınız skandallar suyu bulandırdı. Bir geçiş sürecine ihtiyaç vardı. Bırakalım yeni papa sular durulana kadar uğraşsın.
1: En başından beri size inanmakla hata yaptım, Margaret. Bu süreç beni çok yıprattı. Artık diğer kardinalleri ikna etmem ne yazık ki mümkün değil.
2: Bu yüzden seni dinlendirmek istedik. Zamanı gelince biz onları ikna edeceğiz.
1: Ben 700 yıllık düşmanlığı bitirip sizi ve Katolik alemini Tanrı'nın krallığı altında toplamak için son şansınızdım. Sanıyorum ki en başından itibaren planlarınız arasında intikam almaktan başka bir şey yoktu.
2: Kardinal, bizimle işbirliği yaptınız. Çünkü biz olmazsak Opus Dei sizi bitirecekti.
1: Tanrı evlatlarının koruyucusudur. Onun istemediği hiçbir şey olmaz.

0: Siz Tanrı'nın günahkar çocuklarısınız. Atalarınız tapınağın bekçilerini katlederek Tanrı'nın gazabını üzerlerine ektiler. Bu gazap zamanın sonuna kadar sürecek.
1: Kutsal babamız bizim günahlarımızın bedelini ödedi. Tekrar dünyaya geldiğinde Tanrı'nın krallığını yeryüzünde tekrar kuracak.
0: Haklısınız. Ama kardinal, gölgeler konsülüne üye olanların o karanlıkta yeri yok. Tanrı'nın gerçek evlatları kutsal kaseyi koruyanlardır.

0: Özür dilerim efendim. Önemli bir durum var.
1: Biri İstanbul ofisine Polat Alemdar'ın şifresini kullanarak girdi. Onu sorgulamaya başlayın. Ben de yoldayım. Jet'i hazırlayın. Hemen İstanbul'a gidiyoruz.

0: Nereye geldiğinizi biliyor musunuz Poyraz?
1: Öğrenmek için buradayım.
0: Bunu öğrenmenin büyük bedelleri olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Sorularımın cevabını bulmak için her şeyi göze aldım. Onun için buradayım.
0: Buraya gelmekte kullandığınız 9 haneli şifrenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
1: Tapınağa açılan yol olacağını düşünüyordum. Ama buranın pek tapınağa benzer bir hali yok.
0: Kapitalizm çağında tapınaklar artık böyle oluyor. Kullandığınız şifre başkasına ait. Eğer onun bilgisi dışında kullanmışsanız, burası son gördüğünüz tapınak olacak.
1: Şifresini kullandığım kişi, şifresini bana kendi arzusuyla verdi.
0: Öyleyse ikinci şifreyi de biliyor olmalısınız.
1: Doğru yere gelip gelmediğim konusunda şüphelerim var. İkinci şifreyi söylemem için sizin doğru insan olduğunuzdan emin olmam lazım.
0: Sanırım durumunuzu pek iyi anlamadınız. İkinci şifreyi söylemezseniz öleceksiniz.
1: Ben ölürsem şifreyi veren de ölür.

0: diye gönderdin.
1: Kaygılanma. Birazdan haber alırsın.
0: Eğer Poyraz'ın başına bir şey gelirse ne seni yaşatırım ne de kızını. Ne oldu Poyraz?
2: Bana alemdarı ver.
0: İyi misin? Bir problem yok değil mi?
2: Sana alemdarı ver dedim.
1: Hayatın iki dudağımın arasında değil mi Poyraz?
3: Tıpkı kızının hayatının benim iki dudağımın arasında olduğu gibi.
1: Artık Elif'in bu oyunda yeri yok.
4: Araz'a söyle kızımı bıraksın.
1: Ben de yaşaman için gerekli olanı veriyorum.
0: Ne oldu Poyraz? Kimin elindesin?
4: Girme lafa. Alemdar, ben burada ölmeyi göze aldım.
3: Sen kızının ölümünü izlemeyi göze aldın.

0: Anladın mı?
1: Sen ölmeyi göze almış olabilirsin. Ama Aras seni ölüme göndermeyi göze alamıyor. Halinden belli.
2: Aras. Gönderelim çocuğu gitsin.
0: Aras, seni tekrar aradığımda Alemdar'dan o şifreyi almış ol.
2: Poyraz! Poyraz!
1: Poyraz'ın hayatı elimde. Bu telefon tekrar çalacak. Eğer istediğini vermezsen, Poyraz'ın sesini son duyuşun.
2: Samet, kızı getir.

Elif? Elif? Elif? Elif? Abi...

0: Abdur'u Elif'i aldın mı?
1: Aldım abi. Elif iyi.
2: Abi sen neredesin?
1: Abi, abi!

0: Şifre.
1: Ne acelem var? Telefon çalsın. Bakalım Poyraz hala hayatta mı değil mi öğrenelim. Ondan sonra.

0: Alo Poyraz.
1: Aras, şifreyi öğrendin mi?
2: Aras seni ölüme göndermeyi içine sindiremedi Poyraz. Seni bayağı seviyormuş.
1: Aras, kızı nasıl bırakırsın?
0: Polat Alemdar sana şifreyi söyleyecek.
2: Nereden nereye geldik Poyraz? Çok yükseğe çıktın. Dikkat et, düşüşün sert olur.
1: Aras, Polat Alemdar'ın kızını bıraktın, yanlış yaptın. Bak çenesi açıldı.
0: Polat Alemdar, ben kızını teslim ederek sözümü tuttum. Sıra sende. Sözünü tutmazsan öleceksin.
2: Kısmette Poyraz'la beraber ölmek de varmış. En azından yalnız çıkmayacağım bu yolculuğa.

0: Hükümdarı yaşatmak için yalvarmayacağız herhalde Aras. Sık kafasına.
1: Acelen ne Poyraz? Seni oraya boşuna göndermedim. Daha dönüp emrime gireceksin.

0: Gerçekten güç sahibi olanlardan biriyle görüşme şansını elde ettiniz. Kendileri gelene kadar sizi bir müddet daha misafir edeceğiz.
1: Bir telefon daha etmem lazım.

bir yılda 3 aksaçlı. Bakalım Faruk ne kadar dayanacak. Al götür şunu gözümün önünden. Sencer Bey o kadar emek vermiş, yetiştirmiş. Mezarını süslesin bari.

0: Tamam Kara.
1: Güzel olmuş ya.
2: Bunu yaptınız da kime göndereceksiniz?
0: İhsan'ın telefonunda kim varsa hepsine linki göndereceğiz. İçlerinden biri muhakkak Araz'a değecektir.
1: Kusura bakma Şurup. Güzellikle söyledik, anlamadın. Ne yapalım?
3: Zamanı gelsin ben hepinizi anlatacağım Kara. Hiç merak etmeyin.

0: Şuruptan.
1: Ne oluyor ya? Şurup nereden çıktı?
2: Sana da mı şuruptan?
1: Link atmış. Toplu mesaj.

0: Poyraz?
1: Şifre doğru. Alemdar'ın arkasındaki güce ulaşmak üzereyim.
0: Polat Alemdar'ın söyledikleri doğru muymuş? Kimmiş bunlar?
2: Yakında sen de tanış.

0: Alemdar'ı sakın gözünün önünden ayırma. Onlarla anlaşma yapmak için bana lazım.
1: Poyraz, daha yeni özgürlüğümüze kavuştuk.
2: Tekrar birilerinin kölesi olmayalım.
0: Aras, bu adamlar Alemdar'ın dediği gibiyse yakında herkes bizim kölemiz olacak.

İyi anacığım. Sadece uyuyor.

0: Elif'im.
1: Babam mı getirdi beni buraya? Babam nerede?
2: Küçük cadı, bizi hiç özlemedin mi? Hemen babanı soruyorsun. Hı?
1: Elif, baban kurtuldu mu?
2: Tabii. Seni buraya kim getirdi zannediyorsun?
1: Hani nerede babam o zaman?
3: Seni üzenlere ceza vermeye gitti Elif'ciğim.
1: O iyi yapmış. Babam mı Abdülay abi?

0: Bakın buraya. Araz!
1: Ne istiyorsun?
0: Tuvalete gitmem lazım.
1: Polat Alemdar, her şeye hükmedebiliyorsun. Orana hükmedemiyor musun?

0: Terbiyesizlik yapma.
1: Kusura bakma Polat Alemdar. Seni çözecek değilim.
2: Ya beni çözeceksin ya boynun kırılacak.
0: Çıkar anahtarı. Çıkar. Çıkar anahtarı. Uzat uzat uzat.
3: Polat Alemdar. Ben istemedikten sonra ancak buradan ölüm çıkar.

0: Sen hem Polat Alemdar'ı hem beni nasıl çiğnersin? Senin yüzünden rezil olduk.
1: Efendim, bedeli neyse ben ödemeye hazırım.
0: Sen kimsin bedel ödeyeceksin? Senin ödeyeceğin bedel kimin umurunda? Sana kim yardım etti?
1: Ayıp oluyor Eşref Bey. Zavallı bir ihtiyacı öldürmek için birinin yardımına mı ihtiyacım var?
2: Eşref Bey, bize 2 dakika müsaade eder misin?
0: Polat'tan haber var mı?
2: Henüz yok. Ulan sana arka çıkacağım diye Cahit'le papaz oldum. Bu mu karşılığı?
1: Abdüley, zenciri öldürürken bir tek sen aklıma geldin.
2: Dalga mı geçiyorsun lan? O zaman niye öldürdün?
1: Siz zenciri benim kadar tanımıyorsunuz Abdüley. Bir yolunu bulup ne yapıp ne edip çıkacaktı yine.
2: Polat abinin yüzüne nasıl bakacaksın?
1: Ben de onu düşünüyorum. Ama sen bana o kadar arka çıktın ya. Son kez bir kıyak daha yap. Polat abi gelmeden kafama sık.
2: Lan her haltı yemeye gücün var. Kendi kafana sıkmaya mı yok? Ben senin kanını niye üstüme sıçratayım?
1: Benim yüzümden sen de çok yıprandın Abdüley. En azından Cahit'le arayı düzeltirsin.
2: Bir de bana akıl mı öğretiyorsun lan?

0: Siz nasıl tedbirsizlik yapıyorsunuz?
1: Polat abi güvenmiş. Aksaçlı'yla aynı yere koymuş adam. Biz nereden bilelim Sencer'i öldürecek?
2: Ya Akif, herif çaylarımıza ilaç atmış. Nereden bileceğiz? Gidip onu sorgulayacağına bizi sorguluyorsun. Nerede öldürecek? Beni de alet etti. Kemiklerini kıracağım onun.
0: İmdat. Sencer'in burada olduğunu nereden öğrendin?
2: Nereden öğrendi bilmiyorum. Ama biri yatağına yazı koymuş. Onu görünce bir rengi değişti. Ben hemşirelerle aşk meşk mevzusu falan zannettim.
0: Nerede o kağıt?
2: Bilmem. Cebine falan koydu herhalde.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
5: Letam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
2: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: Temiz bir evde olduğunu hissetmek harika. Yeni Vileda H2 Pro'nun temiz ve kirli suyu ayıran çift hazneli sistemiyle tanışın. Temiz suyu püskürtün, silin ve kiri tamamen hazneye hapsedin. Kir kovada, temizlik evinizde kalsın. Yeni H2 Pro, Vileda'dan.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
5: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
6: Metro yine tıklım tıklım.
7: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
8: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
9: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
10: Bu sıra fena.
11: Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
12: Ben cam petliyim. Bana hava hoş.
13: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın. Cam pet alın.
14: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
15: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: İkinde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola ile herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
2: Hayatım, annem diyor ki çelik kalitesine iyi bak, ömürlük olmalı. Ama bence tasarımın zarif olması daha önemli. Her sofraya yakışmalı. Her şeyin bir
3: ideali var. Kalabalık misafir kesin gelir. Çatalı, bıçağı, meze seti, servis seti hepsi eksiksiz olmalı.
4: Aslı bu. Aradığımız her şeyin en ideali bu.
2: Ay Ali, gerçekten en ideali. Her işin bir
5: korkması var. Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
6: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de

0: Diye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödeme

0: ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
1: Dene, sana da çıkar.
0: Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
5: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
6: Çocuk giyip, el işi oyunca.
7: Yoksa?
8: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
9: Oh be, Profilo yapmış.
10: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına... hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti. Bambaşka yere taşır.
11: Damla.
12: Bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
16: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
17: Bu sıra fena.
18: Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
19: Ben cam petliyim. Bana hava hoş.
20: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Sessiz.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
5: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
6: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Abdüley, düşünüp durma. Beynini yakacağına bir mermi yak bitir işi. Bak üstüme gelme, hakikaten sıkacağım kafana.
9: Kalk ayağa.
8: Ne oluyor Akif?

0: Girilen şifrenin Polat Alemdar'a ait olduğunu görünce oldukça şaşırdım.
1: Yani?
0: Dosyasını incelemek istedim ama 5. derece güvenlik yetkisi istiyor.
1: O yetki sende olmadığına göre Polat Alemdar'ın senin ilgi alanının dışında olduğunu anladığını varsayıyorum.
0: Anlayamadığım şu. Polat Alemdar en büyük düşmanlarımızdan biri değil mi? Yanılıyor mu?
1: Poyraz'ın BND bağlantısından emin misiniz?
0: Poyraz bu bağlantının ne kadar farkında bilmiyoruz ama bağlantı olduğu kesin.

0: Seninle işimiz zor. Sana bir şeyler öğreteceksek en baştan başlamam gerekecek.
1: Ne gibi?
0: İnsanları sadece savaşırken etkileyemezsin Poyraz. Hele bir kadını asla. Savaş meydanında ne kadar gaddarsan, bir kadının karşısında o ölçüde centilmen olacaksın.
1: Ben savaşlarımı kadınları etkilemek için yapmadım.
0: Ama şu anda beni etkilemek için büyük bir çaba harcıyorsun.
1: Ben sizin temsil ettiğiniz gücü etkilemek istiyorum.
0: Bu kabalıkla beni etkilemen zor. Ama buraya Polat Alemdar'ın şifresiyle gelebilmiş olmandan etkilendim doğrusu.
1: Polat Alemdar sizin için ne ifade ediyor?
0: Kızımın babası. Olacak kadar büyük bir anlam ifade ediyor.
1: Benim bu kabalıkla hiçbir zaman sizde böyle bir anlam ifade etme ihtimalim yok.
0: Çabuk pes ediyorsun.
1: Kendi sınırlarımı biliyorum.
0: Benim karşımda olduğuna göre sınırların sandığından daha geniş.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir gündemle beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz diyelim ve geçelim gündemin önemli haberlerine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağız. Bugün İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nden verdiği mesajlarını, adaletin insanlığın ortak ideali olduğunu söyledi öncelikle. Yurt dışına kaçan suçlulara da mesajı netti Cumhurbaşkanı'nın. Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreni oldu.
2: Adalet güçsüzün güçlüye ezdirilmemesidir. Adalet mazlumunu zalimden koruma kudretidir.
3: Mesajları çarpıcıydı. Gazze'deki adaletsizliğe vurgu yaptı. Türkiye'nin Gazze'ye sırtını dönmeyeceğini söyledi.
2: Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Gazze bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nden verdi mesajlarını. Yurt dışına kaçan suçlulara seslendi.
2: Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar nereye saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissetmemeli.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki durağı Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreni oldu.
2: Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak.
3: Muhalefete de tepkisi vardı.
2: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattındaki ilk seferi gerçekleştirdi. Baba Eski'den Lüleburgaz'a test sürüşü yaptı.
1: Ve belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarıyla devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 180 milyar liralık vurgunla suçlanan gizli kasası Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı sayın seyirciler. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyondaysa gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
4: ...180 milyar liralık vurguna imza atmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasasıydı. Yunanistan'da yakalandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının firari isimlerindendi Murat Gül İbrahimoğlu. İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyordu. Ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu öne sürülmüştü. 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandı. Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatıldı. Gül İbrahimoğlu 120 milyar lirası Cebeci hapriyat sahasından olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu. Özel jetle yurt dışına para taşıdığı iddia edildi. Ve uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Rabia Karaca'da Gül İbrahimoğlu'nun özel jette uyuşturucu partileri verdiğini anlatmıştı. Şimdi gözler iade sürecinde. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik de ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında başkan yardımcılarının da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 7'si de gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlandı. Adliyeye gönderilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Böylelikle Silifke Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.
1: Ve fon soruşturması efendim Türkiye gündeminde kalmaya devam ediyor. 3 fondan 187 milyar 653 milyon lira gelir elde edenlerden gönüllü geri iade istenecek. AK Parti'nin fon kanunu teklifinde de çalışmalar tamamlanıyor. İşte fon soruşturmasındaki son gelişmeler.

0: iki milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur.
1: Fon soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek haksız kazanç sağlayanlara çağrı yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Bakan Gürlek, 100 milyonun üzerine kazanç sağlayan kişi sayısını 214 olarak açıkladı. 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde ettiğini duyurdu. Fon şirketleri hesapları tek tek incelendi. 214 isim belirlendi. Mağdurların hakları için harekete geçildi. 3 fon Tera, Pusula ve Hedef fonlarıydı. Bu fonlardan milyonlarca lira haksız kazanç elde eden 214 kişiden gönüllü iade istenecek. Tera fonlarında 102 gerçek kişi 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira kazanç elde etti. Pusula fonunda ise 19 gerçek kişi 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişi ise 10 milyar lira kar sağladı. Hedef fonlarındaysa 20 gerçek kişi 2 milyar 976 milyon, 15 tüzel kişi ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon liralık kazanç sağladı. Ve geri iadesi sağlanan paralar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından oluşturulan gönüllü iade hesabına aktarılacak. Toplanan paralar mağdurların hesaplarına kademeli olarak gönderilecek. Fon soruşturmasında 3 gazeteciye de yanıltıcı bilgi suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç, dezenformasyon suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Ardından gazeteci Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi. Gazeteci Balcı kararı, sanal medya hesabından gözaltına alınıyorum diyerek duyurdu. AK Parti'nin ise 10 maddelik kanun teklifi çalışmalarında sona gelindi. Kanun teklifinde 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Ara ödeme sağlanacak. Ayrıca kanun teklifinde fonu da kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi sağlanacak. Tasfiye edilen fonlardan elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor. Değer kaybının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Enflasyon karşısında değer kaybı yaşanmaması için ilk giren ilk çıkar yöntemi devreye alınacak. TMSF sürece dahil olacak. Kayyum sıfatıyla satış veya tasfiye işlemlerini yürütecek. Fon Koordinasyon Kurulu da dördüncü kez bir araya geldi. Toplantıda 1 milyon liraya kadar yatırımı olanlar için ara ödemeler ele alındı.
2: Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın Mersin'de yaşayan kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Evlat acısı yaşayan şarkıcı cenazede sinir krizi geçirdi.
3: Acıların en büyüğünü yaşadı. 14. kattan düşen kızını toprağa verdi.
4: Ah babam, buna mı? Buna mı sen? Sen öleceksin. Babam, ne olur babam. Babam.
3: Sezen Taş henüz 34 yaşında iki çocuk annesiydi.
5: Sizin bir çocuğunuz da var.
6: Evet, bir çocuğum var, evet. Kızım.
3: Mersin'de yaşadığı sitenin 14. katından düşüp hayatını kaybetti.
5: O nerede?
6: O evlendi. Trabzon'a.
5: O kadar büyük.
6: Tabii Trabzon'a gelin gitti. İki tane çocuğu oldu. Ben dedeyim şimdi.
3: Ünlü şarkıcı Atilla Taş kızının acı haberiyle yıkıldı.
5: Şaka.
6: Evet, iki tane torunum var.
5: Gerçekten mi?
6: Evet.
3: Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
6: Ben çok çok küçüktüm. 17 yaşında evlendim. 18 yaşında baba oldum. Ondan sonrası zaten öyle gelişti.
3: Sezen Taş'a veda vaktiydi. Ünlü şarkıcı kızının cenazesinde zor anlar yaşadı. Kızının tabutuna sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü. Sezen Taş'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Bir yandan da Türkiye'nin gözü kulağı bir kez daha Yalova Adliyesi'ndeydi sevgili izleyenler. Güllü davasında ikinci duruş

0: Duruşma bugün gerçekleştirildi ve mahkeme Gül'ün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İşte Tuğyan için kalemin kırıldığı o duruşmada yaşananlar.
1: Önümü açar mısınız?
2: Neler söylersiniz?
3: Davada tanık olacaksınız.
4: Türkiye'nin konuştuğu Güllü davasında karar çıktı. Güllü'nün kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
5: Mahkeme en üst seviyeden cezayı vermiştir. Üzüntülüyüz. Söyleyeceğimiz bu kadar.
4: Öldürülen bir anne, iki kardeş. Kardeşlerden biri sanık, diğeri müştekiydi.
5: Hiç kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün, bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanmış bir ablası.
4: Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması için gözler bir kez daha Yalova Adliyesi'ndeydi.
6: Nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz?
7: Yani ben olayın içinde olan herkesten şikayetçiyim.
4: Bugün ikinci duruşma gerçekleşti. Tuğyan yine hakim karşısındaydı ve aynı soru bir kez daha soruldu.
8: Soruyorum sana kız çocuğu olarak. Anneni sen mi öldürdün?
7: Hayır.
4: Savunmasını ağlayarak yaptı. Anne katil olarak yaftalandım dedi. İftiraya uğradığını söyledi.
9: Üzerime asılan suçlamayı kabul etmiyorum. Elim bir kazadır. Annemin düşmanını görmedim. Görsem müdahale ederim. Sırtımı yasladığım en yakın arkadaşımı kaybettim. Sultanın bana attığı iftirayı anlamlandıramıyorum.
4: Ve korumalar eşliğinde adliyeye gelen Tuğyan'ın avukatı Merve Uçanok sözü aldı.
10: Şu anda geçebilir miyiz? Çekilin.
5: Pardon.
4: Tuğyan için 10 aydır cehennem hayatı yaşıyor dedi. Annesini atma planı olsa bunu arkadaşının yanında yapacak kadar aptal olduğunu düşünmüyorum diye de ekledi. Ve karar öncesi mahkeme salonunda ses kayıtları dinletildi.
11: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni.
4: Herkesi tek tek dinleyen mahkeme heyeti Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Gözyaşlarına boğulan Tuğyan'a son sözleri soruldu. O da öteki dünyada ilahi mahkemeye annemle el ele çıkacağım dedi. Çıkışta avukatı açıklama yaptı. Karara itiraz edeceklerini söyledi.
12: Şöyle ki henüz yargılama sona ermiş değil. Sizler de biliyorsunuz ki istinaf ve Yargıtay aşaması var.
4: Delillerin değerlendirilmediğini belirtti. Yanlış bir kanaat oluştu dedi.
12: Deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştu mahkemede. Sonuna kadar Tuğyan Ülkem Gülter'in arkasındayım ve yargılamanın en sonunda Tuğyan'ı kızına kavuşturacağım.
0: Ve bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz efendim. Amili futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Tekrar ediyorum son dakikayı. Amili takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yaptığı kritik toplantının ardından internet üzerinden, sanal medyadan yapıldı sevgili izleyenler. Yeniden tekrar etmem gerekirse Vincenzo Montella'nın işine son verildi. Artık amili futbol takımının başında değil kendisi. Evet sevgili izleyenler, kuyumcu soymaya çalışan iki hırsız çelik kasayla başa çıkamamış, elleri de boş kaçmak zorunda kalmışlardı. O şüpheliler tespit edildi. Biri de operasyon öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Diğer zanlı ise gözaltına alındı. Ölen hırsızın internetteki son araması ise kasa hırsızlığının cezası kaç yıl oldu?
13: Valla şeytan aklına gelmez.
4: Terzi dükkanının duvarını kesip kuyumcu soymak istemişlerdi. Hırsızlardan biri yakalanmadan hayatını kaybetti.
14: Tozlar içindeydi dükkan. İçeri geçince anladım ki buraya birileri girmiş.
4: İki acemi hırsız planını yapmıştı. Hedeflerinde bir kuyumcu vardı. Kuyumcunun bitişiğindeki terzi dükkanına girdiler. Duvardan delik açıp kuyumcuya geçtiler. Ama kuyumcunun kasasını açamadılar, elleri boş kaçtılar. Ekipler harekete geçti. Kamera kayıtları didik didik incelendi.
13: 120 saatlik bir inceleme. Sağ olsunlar burada bayağı bir hafta boyunca inceleme yaptılar.
4: Hırsızlar komşu esnaf ve çalışanıydı. Hemen operasyon düzenlendi. Ama hırsızlardan biri kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. İnternette yaptığı son aramada kasa hırsızlığının cezası kaç yıl oldu? Diğer şüpheli gözaltına alındı.
0: Efendim, İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan bir trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan sanık Berkay Beyaz, mahkemeye bastonla gelerek yürüyemediğini iddia etti. Mağdur tiyatrosu oynadı yani. Ama mahkeme heyeti bastonlu oyununu ortaya çıkardı.
4: Mahkemeye bastonla geldi, yürüyemiyorum dedi. Bir kişinin ölümüne neden olan sanığın mağduriyet tiyatrosu mahkeme salonunda deşifre oldu. 26 Mart 2016 yılında trafik kazası yapan Berkay Beyaz'ın aracı takla atıp başka bir aracın üstüne düşmüş. Araç sürücüsü Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Mustafa Tırhan Tiryaki hayatını kaybetmişti. 10 yıldır devam eden davada emsal bir karar çıktı. Berkay Beyaz duruşma salonuna güvenlik görevlisinin yardımıyla ve bastonla geldi. Mahkemeye yaralı izlenimi verdi. Yaptığı savunmada beni taksi sıkıştırdı, hızım 40-50 kilometre civarındaydı diyerek beraatini talep etti. Ama mahkeme heyeti bastonlu tiyatroyu ortaya çıkardı. Berkay Beyaz'ın Instagram hesabını mercek altına alan heyet, sanığın düğününde doyasıya oynadı, otomobilleri sorunsuz kullandı, hatta bir araçla 247 kilometre hız yaptığı görüntüleri tespit etti. Üstelik ehliyetini de kazadan bir gün önce almıştı. Berkay Beyaz bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Efendim, Manisa'da ahşap bir ev alevlere teslim oldu. O sırada alevler arasındaki evini izleyen ev sahibi fenalaştı ve hastanede de hayatını kaybetti.
4: Ahşap ev yanarak küle döndü. Alevleri izleyen ev sahibinin yüreği dayanmadı, hayatını kaybetti. Gece saatleriydi. Manisa Kula'daki bir evden alevler yükselmeye başladı. Metin Balcı ve ailesi hemen kendini sokağa attı.
10: Yeni çıktın ailesi.
4: Ekiplerin alevlerle mücadelesi başladı. Yanan evini izleyen Metin Balcı'nın yüreği dayanmadı, fenalaştı. Metin Balcı hastaneye kaldırıldı ancak olmadı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geriye küle dönen ahşap evi ve ailesi kaldı.
0: Aksaray'da ise bir kadın önünü kesen iki hemcinsi tarafından öldüresiye dövüldü efendim. O anlarda güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
2: Direkt saçından tutarak yapıştırdılar yere.
4: Hemcinsleri saldırdı. Sokak ortasında dayak yedi.
2: Tekmeler, yumruklar vurmaya devam ettiler. Yerlerde sürüklediler.
4: Sema B. 3 çocuk annesi. İddiaya göre iş yerinden bir arkadaşıyla aralarında anlaşmazlık vardı.
2: Sürekli sözlü satışmalar, ters sözler, işte tehdit, işte Sema yerimde gözün mü var şeklinde sürekli ithamlarda bulunuyordu bana.
4: Ancak her şey işten çıkarılmasıyla başladı.
2: Bu kişinin çıkışı veriliyor. Evime girerken kapının önünde kumpas kurmuşlar bana.
4: İki kadın tarafından önü kesildi, öldüresiye dayak yedi. ve korkunç bir de iddiası vardı.
2: Bundan sonra devam edersen diye de bıçak silah gösterdi. Silahını gösterdi. Bir daha dedi bu iş yerine gidersen bundan sonraki sıradaki bu diyerek onu da gösterdi.
4: Sema B. darp raporu aldı, şikayetçi oldu.
0: Sevgili izleyenler, İstanbul Kuyumcu kentte geçtiğimiz günlerde benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık yaşanmış. 16 kuyumcudan 64 kiloluk vurgun yapılmıştı. İşte o vurgunun arkasından uluslararası bir şebeke çıktı. Şebekenin Hindistan'dan Dubai'ye uzanan 1,7 milyarlık pırlanta kaçakçılığı yaptığı da anlaşıldı.
3: Müvekkillerim dolandırıldılar. Ticaret adı altında dolandırıldılar.
9: Kuyumcuları dolandırıp 64 kiloluk altın vurgunu yapmışlardı. O vurgunun arkasından uluslararası şebeke çıktı.
6: Bize dediği savunma şu: ben aldım, size ödeyemedim. Sizden aldıklarımı erittim, size geri verdim.
15: Kuyumcu kent geçtiğimiz günlerde 420 milyonluk bir vurgunla sarsılmıştı. 16 kuyumcudan 64 kiloluk altın alındı. Onlar eritildi, saf altına çevrildi. Ödeme günü gelindiğinde ise battık cevabı verildi.
3: 50 gram, 100 gram, 200 gram sonunda 16 kişinin 64 kiloya varan bakiyesine çıkıyor.
15: Mağdurlar soluğu emniyette aldı, şikayetçi oldu. 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.
3: Ben battım diyor. Peki alacağın var mı piyasadan? 1 kilo, 2 kilo alacağım var. Peki 62 kilo nerede?
9: İşte o vurgunun lideri Habib Kocabaşoğlu'nun 1.7 milyarlık pırlanta kaçakçılığının da baş aktörlerinden biri olduğu anlaşıldı.
3: Hiçbir şekilde satmadan direkt o gün işçilikle altınları bozup piyasaya sürerek kişisel servet ediniyorlar.
15: Pırlantalar Hindistan ve Hong Kong'dan ucuza satın alınıyor, Dubai'de sahte belgelerle yasallaştırılıyordu. Ardından Türkiye'deki kuyumcu ve mücevheratçılar da pazarlanmak üzere getiriliyor. Havalimanındansa bu pırlantalar şampuan ve kulaklık kutularında sokuluyordu. İşte tüm bunların ardından teslimat sırasındaysa güveni sağlamak için 5 liralık banknotların seri numaraları kullanılıyordu.
3: Müvekkillerim dolandırıldılar. Ticaret adı altında dolandırıldılar.
9: Kuyumcu Habib Kocabaşoğlu yakalandı. Örgüt üyesi Belgin Çalıcıoğlu da tutuklandı. Tutuklu örgüt yöneticisi Manesi ve örgüt üyesi Çalıcıoğlu'nun 45'er yıla kadar hapsi istendi.
0: Efendim, Bursa'da denetime takılan alkollü sürücü önce ters yönden kaçmayı denedi. Başaramayınca yakayı ele verdi. Yasal sınırın tam 5 katı da alkollü çıktı. Rekor cezanın ardından da yapacak bir şey yok. Ehliyetsiz süreceğiz artık, bundan sonra durmam zaten dedi.
16: Polisler çalışma ikazda bulundu. Ona rağmen kaçıyordun yani.
17: Sizden abi.
16: Yakaladık zaten, kaçamıyor.
17: Kaçmak istesem kaçardım ki.
16: Kaçamadım. Kaçmak istedim ben.
4: Kaçmaya çalıştı. Yakayı ele verince yaptığı savunma onu cezadan kurtaramadı. Rekor bir ceza yedi.
17: Yetim yok ama abi, mecbur çalışacağız yani.
18: Ben bundan sonra her yakalandığında 200 bin
17: vereceksin. Sağ olsun abi.
4: Bir motokurye trafik denetimine takıldı. Ters yönden kaçmaya çalıştı ama yakayı ele verdi.
19: Biz birkaç defa sana duyu terbiyeyim.
20: 3 tane yerden geçtim.
19: 3 tane buraya geldim, benden kaçtım. Bir sonraki polis memurunun atlaması, ondan da kaçacak.
4: Yapılan testte 1.02 promil alkollü çıktı.
17: Ben polisten kaçmadım. Ters şeride girmişim, farkında değilim.
16: Tamam. Ölüyorum.
4: Ehliyetini kaptırdı. 235 bin lira ceza yedi. Ama caydırıcı cezalar sürücüyü durdurmaya yetmedi.
17: Yapacak bir şey yok. Siz süreceksiniz artık, değil mi?
16: Yok. Yapacaksın
17: 200 bin lira. Bundan sonra durmam zaten.
0: Balıkesir Bozcaada açıklarında bir balıkçı efendim 15 kilo dev bir kalamar yakaladı. Görenler şaşkına döndü. Kilosunu da 1000 liradan satışa çıkardı.
21: Dev kalamar. Yaklaşık 15 kilo. Tam bir canavar.
4: Oltaya dev bir kalamar takıldı. 15 kiloluk kalamar görenleri hayrete düşürdü.
21: Hayatımda ilk defa gördüm. 15 kilo.
4: Bozcaada'da bir balıkçı adeta denizden hazine buldu.
21: 43 yaşındayım. İlk defa böyle bir kalamar görüyorum.
4: Oltaya dev bir kalamar takıldı. Denizden çıkarıp bandırma balık haline getirdi. Esnaf Sezgin Acar'a verdi.
21: Çok güzel, çok lezzetli yerli kalamar. Herkese afiyet şeker olsun.
4: O da herkes gibi şaşkınlığını gizleyemedi.
21: Kalkmıyor, yerinden kalkmıyor.
4: Kalamarı parçalara ayırdı. Kilosunu 1000 liradan satışa çıkardı.
21: Kilosunu 1000 TL'den satıyoruz. Müşterimize sunarız bu şekilde.
0: Artvin Şavşat'ta 63 yaşındaki bir adam da ağaca çıkmış ceviz topluyordu. Dengesini kaybedince düştü. Dallarda mahsur kaldı efendim. Tabii ekipler hemen seferber oldu.
4: Ağaca çıkıp ceviz topluyordu ama dengesini kaybetti. Düştüğü dallarda mahsur kaldı.
21: Yavaş.
4: 63 yaşındaki Tuncer Yıldırım ceviz toplamak için ağaca çıktı. Elindeki sopayla cevizlere vurup aşağı düşürüyordu. Ama bir anda dengesini kaybederek düştü.
21: Sağ, şef orayı bırakma şef. Sol eline dikkat et.
4: Ekipler geldi. Mahsur kalan Tuncer Yıldırım'ı halat yardımıyla aşağı indirmeyi başardılar.
21: Bırak.
4: 63 yaşındaki adam hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Efendim acı bir haberle devam ediyoruz. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kentteki bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı hayatını kaybederken olayın intihar olduğu ortaya çıktı.
1: Son derece üzgünüm, şok içindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiçbir tanesi bu yolculuğu değiştirmiyor.
8: Bir otelin otoparkında başından vurulmuş halde bulundu. Hayatını kaybetti. Vali yardımcısının acı ölümü yakınlarını ve sevenlerini derinden sarstı. (Gülüyor) 46 yaşındaki Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralıydı. Hızla müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Ama acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık talimatıyla geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı ve ilk çalışmaların ardından olayın intihar olduğu ortaya çıktı. Vali yardımcısı İhsan Ayrancı beylik tabancasıyla başına tek el ateş etmişti. İhsan Ayrancı için bugün Afyonkarahisar Valiliği önünde tören düzenlendi. Vali Naci Aktaş konuşmakta zorlandı.
1: Son derece üzgünüm, şok içindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiçbir tanesi bu yolculuğu değiştirmiyor.
8: Ve duaların ardından omuzlarda taşındı vali yardımcısı İhsan Ayrancı. Son yolculuğu için memleketi Amasya Sulova'ya gönderildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma ise sürüyor.
0: İstanbul dün sabah Maltepe'deki bina faciasıyla sarsıldı. İki kişinin hayatını kaybettiği faciada bilanço ağırlaştı. 7 katlı apartman 3 kişiye daha mezar oldu. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınırken bilirkişi ön raporu da çıktı sevgili izleyenler. Beton incelemesinden çıkanlarsa facianın nedenini çok daha net gözler önüne serdi.
22: Bomba patlar gibi. Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı.
23: Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyuyorsan sesler. Seslerimi ortam bir yerlere 3 defa vur.
24: İsmi neydi? Betül müydü?
4: Betül. 39 yıllıktı. Üstelik iki katı kaçak çıktı. Facia göz göre göre geldi. 7 katlı bina 5 kişiye mezar oldu.
5: Sanki ah, Gülcan Bembeyaz. Ah Gülcan Bembeyaz.
7: Sakin olun.
11: Bu binanın girişi nerede ya?
7: Ambulans gelecek, itfaiye gelecek.
12: Saldır abi, saldır.
7: Dur,
4: Bilirkişi ön raporu çıktı. Yıkım kararının uygulanmadığı belirlendi. Gözaltında

0: iki binanın mimarı ve şantiye şefi kusurlu bulundu.
1: Deprem oluyor zannetti. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani.
2: Taşıma yok, nereden nereye gitsin?
3: Kırma dikkat edin.
0: Maltepe'de dün sabah 1987 yapımı bir binanın ilk 3 katı saniyeler içinde tuzla buz oldu.
4: Herkese seslendim, çıkın dışarıya, deprem var şiddetli diye, kimse çıkmadı. Bir patlama oldu, ondan sonra baktık bina toz duman.
5: Abi nerede gitti?
6: Abi şurada çıkacağım.
0: Bina ve çevresi mahşer yeriydi. Ekipler zamanla yarıştı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcandı. Üçü çocuk, 10 kişi betonların arasından böyle çıkarıldı.
7: Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyuyorsan sesin. Seslerimi oradan bir yerlere üç defa vur.
0: Ama acı haberler peş peşe geldi. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gülce Turhan ve Ahmet Muhammed İnan yıkım anında can vermişti. Enkaz altında 3 kişi daha vardı. Çok geçmeden o umutlu bekleyişte son buldu. 20 saatin sonunda Mesut Bilecen ve Hüseyin Özkurt'un, 25 saatin sonunda Ahmet Muhammed İnan'ın kardeşi 20 yaşındaki Zeynep İnan'ın cansız bedeni çıkarıldı. Bir eve iki ateş düştü. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Faciaya ilişkin bilirkişi incelemeleri de tamamlandı. Hazırlanan ön raporda bina için 1989 ve 1990 yıllarında üstteki kaçak 4 katın yıkım kararının verildiği ama uygulanmadığı ortaya çıktı. Gözaltındaki bina mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş kusurlu kabul edildi.
8: Binamız eski bir binaydı. Eşim ve kızım evde değildi çok şükür. Ben tektim evde.
0: Giriş kattaki atölyenin son görüntüleri de ortaya çıktı. Üstelik facia göz göre göre gelmiş. Dükkanın kiracısı duvarlardaki çatlakları böyle görüntülemişti.
9: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı.
0: İhmaller bu kadarla da sınırlı değildi. Enkaz kaldırma çalışmaları anında yapılan incelemelerde betonda deniz kabuklarına rastlandı.
10: Sakin olun! Bu binanın girişi nerede ya? Ambulans gelecek, itfaiye gelecek!
0: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
11: Sevgili izleyenler, haftanın işte son işlem gününde altın fiyatlarının seyrine bakacağız şimdi. Çarşamba günü en dip seviyeyi test eden altın beklenenin aksine haftayı yükselişle kapattı. İşte sarı metaldeki son durum.
12: Yükselişle beraber altın hani yaşandı.
13: Altın güvenli liman olduğu için ilgi hiçbir zaman bitmez.
0: Altın yine ilgiyi üzerine topladı. Hafta ortasında dip seviyeyi gören altın haftayı yükselişle kapattı.
14: Hafta ortasında iki ayın en dip seviyesini gören altın fiyatları haftanın son işlem gününe gelindiğinde ise yeniden yükselişe geçti.
12: Altın %1,5 artışla kapatıyor şu anda. %1,5 artış ciddi bir rakam.
15: Ciddi bir yükseliş biz bekliyoruz esasen ama bu bir sinyal olarak görebiliriz.
12: Bu demek oluyor ki altın artık yükseliş trendine girmiş durumda.
0: Ons altın %1'e yakın değer kazandı.
15: 4200 seviyelerine yaklaştı. Şu an 4180 seviyelerine.
0: Bu durum yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı.
15: %1'lik bir yükseliş var. Haliyle tabii bu da fiyatlara yansıdı.
13: Ya yatırımcı olarak parasına göre gram ve çeyrek.
14: Peki yatırımcının en çok tercih ettiği altınlar arasında olan gram ve çeyrek altının haftanın son işlem günündeki fiyatı

0: fiyatlaması ne kadar?
1: Dün gram altında 24 ayarda dün 6600 liraydı. Şu anda da 6720 seviyeni görmüş durumda.
2: Çeyrek altında 10700'lerden şu anda satışlar.
3: Dolar geriledi, altın yükseldi.
1: Dolara bağlı olarak da altında hareketlenmeler oluyor.
0: Almaya mı geldik, sattık?
4: Satmaya geldim.
2: Kesinlikle paniğe kapılıp satmamalarını tavsiye ediyorum.
1: Fiyatlar bence bozulmak için çok erken.
2: Uzun vadede mutlaka yükseliş bekliyorum.
1: Alım fırsatı diyebilirim. Değerlendirmeye çalışıyor vatandaşımız.
5: Türkiye günlerce ilik nakli için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamit Yorulmaz'ı konuştu. Hamit'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detayları.
6: Şu an bir donör bulunsa dahi İlik nakli yapılması risk taşıyormuş.
7: İlik nakil olmam için babamı bulmam lazım.
8: Onca soruna bir yenisi eklendi. Hamit'in vücudu şu anda bir ilik nakline uygun değil.
6: Hamit'in ferritin yani demir depolarını gösteren değerleri çok düşük olduğu için şu an bir donör bulunsa dahi ilik nakli yapılması risk taşıyormuş.
8: Hamit Yorulmaz 18 yaşında. 3. evre Akdeniz anemisi hastası. Yıllar önce ilik nakli olacağı sırada korkunç gerçeği öğrendi.
7: Biyolojik babamın bana hayat vermesini istiyorum.
8: Biyolojik babasını aramaya başladı çünkü annesine ne zaman sorsa aldığı cevap hep aynıydı.
9: Ben niye annen olarak sessiz kalma hakkımı kullanıyorum?
7: Annem yıllardır benden kaçıyor. Biyolojik babamın kim olduğunu söylemiyor. Anneme sorduğumda dayınlarla kötü olurum diyor.
8: Ve Hamit için harekete geçilmiş. Anne Hilal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Hamit'in annesi jandarmada oğlunun babasının kim olduğunu itiraf etmişti.
6: Şu baba meselesi 2 yıl önce halledilseydi bu çocuk şu anda Nihal Hanımcığım şu anda iyileşmiş olacaktı.
8: Ve Hamit'in hikayesi ünlü şef Danilo'yu da etkilemişti.
6: Anlıyor musun? Evet. İzmir'de bir işletme açacakmış, yeni bir işletme. Diyor ki ben orada Hamit gelsin bizimle çalışsın diye sana bir iş teklifinde bulundu.
8: Hamit'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.
6: Hamit'in böyle şu kadar ömrü kaldı falan gibi bir şeyin söylenmesinin de doğru olmadığını altını çizdiler.
8: Hamit ilaçlarını kullanmadığı için değerleri düştü ve şu anda ilik nakli olması risk taşıyor.
6: Mevcut durumu göz önüne alındığında önümüzdeki birkaç yıl içinde ilik nakli yapılmasının dahi tehlikeli olabileceği söylendi bize.
5: Efendim 4 yıl arayla 2 farklı kadının ölümüne neden oldu. Tutuksuz yargılanan doktorsa duruşmada tek kelime dahi etmedi.
10: Daha önce de aynı işlemle başkasının ölümüne sebebiyet veren doktor, ablamın da ölümüne sebep olmuştur.
3: Adeta doktor değil seri katil gibiydi. Benzer işlemle 2 kişinin ölümüne neden oldu. Mahkemede tek kelime etmedi.
10: Biz kardeşler olarak suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.
3: Son olay 29 Ekim 2024 tarihinde İzmir Karşıyaka'da yaşandı. Melike Çiftçi 59 yaşındaydı. Daha güzel görünmek için kalça dolgusu yaptırmaya karar verdi. Çiftçi işlem için doktor öyle anlaştı. Ancak doktor kendisine işlemi hastane yerine kardeşinin güzellik merkezinde yapmayı teklif etti. Çiftçi başına geleceklerden habersiz güzellik kursuna işte böyle geldi. Son anları güvenlik kameraları an be an kaydetti. Dolgu işlemi yapıldı. 59 yaşındaki kadın fenalaştı. Yürüyerek geldiği güzellik kursundan işte böyle kucakta çıkarıldı.
10: Doktor diye bahsedilen kişi ablamız fenalaştığı sırada herkesten önce kaçmış. Resmen ablamı ölüme terk etmiştir.
3: Hastaneye kaldırılan Melike Çiftçi kurtarılamadı. Olayın ardından doktor da dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan doktor hakkında ortaya çıkan bir gerçekse kan dondurdu. Melike Çiftçi'nin ölümüne sebebiyet veren doktorun 2020 yılında da benzer bir işlemle Kübra Boyraz'ın ölümüne neden olduğu ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.
10: Daha önce de aynı işlemle başkasının ölümüne sebebiyet veren doktor, ablamın da ölümüne sebep olmuştur.
3: Tutuksuz yargılanan doktor için bu defa da hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Melike Çiftçi'nin acılı ailesi isyan etti.
10: İstenilen ceza çok hafif derecededir.
3: Mahkeme günü tek kelime etmeyen doktor yeni bir avukat talebinde bulundu ve hala dışarıda.
5: Çağımızın hastalığı dijital obezite. Dijitalleşmenin hızla yaygınlaşması çocuklar üzerinde oldukça derin etkiler yaratıyor sevgili izleyenler. Dijital

0: Obezite, yaklaşık 40 farklı dijital hastalığın temel kaynağı ve kaygı, stres gibi psikolojik sorunlara da yol açabiliyor.
1: Çok ekran başında kalan çocukların, ergenlerin obez olmaları ihtimaller dahilinde.
2: Ekrana olan bağımlılık da son dönemlerde çok artmış durumda.
3: Sadece telefonla büyüyen çocuklar oluyor.
4: Ekrana çok maruz kalan çocukların dijital obezite ihtimali artıyor.
2: Ruh sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor.
3: Çocukla parkta gezmek, onunla eğlenmek, biraz daha arkadaş gibi olmak tabii ki onun açısından daha güzel.
5: Aileler çocuklarına yolculuk yaparken ya da yemek yerken telefonları ellerine veriyorlar. Huzursuzluk çıkarmadan video izlesinler diye, ama en büyük hatayı bu noktada yapıyorlar.
1: Belli sürelerde verilirse bir zararın olduğunu düşünüyorum.
2: Hangi oyunları oynadığını, neler yaptığını mutlaka kontrol etmek önemli.
6: Kızım evinde televizyon bile almadı. Çocuk yetiştiriyor. Kitap okutarak büyütüyorlar.
1: Hastalığa da yol açabilir.
5: 40 farklı hastalığın temelinde ise dijital bağımlılık var.
2: Sosyal açıdan geri planda kalabiliyor. Kaygı, depresif belirtileri beraberinde göstermeye başlayabiliyor.
5: İşte uzmanlar bu noktada aileleri uyarıyor. Çocuklarınızın eline telefon vermek yerine onlarla sosyal aktivite yapın diyorlar.
2: Çocuk neyden keyif alıyorsa, bu spor olabilir, dışarı çıkmak olabilir. Mutlaka bunlara yönlendirmeli.
3: Çünkü kendimiz aslında onları adamak da önemli. Onlarla zaman geçirmek, o zamanı kaliteli hale getirmek çok daha değerli.
0: Kahramanmaraş'ta 55 yaşındaki bir polis memuru da akrabalarının kavgasını ayırmak isterken öldürüldü. Polis memurunun öldürüldüğü anların görüntüsü de ortaya çıktı.
7: Akrabalarının kavgasını ayırmak için araya girdi. 55 yaşındaki polis memuru o kavgada hayatını kaybetti. Beyoğlu mahallesinde akraba iki grup arasında alacak verecek kavgası çıktı. Polis memuru Sadullah Orçan da akrabalarını ayırmak için olay yerine koştu. Ama kavga daha da alevlendi. Kuzeni Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekle vuruldu. Sadullah Orçan ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anına ait görüntüler de çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Orçan için Türkoğlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kuzeninin ölümüne neden olan Alihan Orçan da yakalanarak gözaltına alındı.
0: İstanbul Küçükçekmece'deki eğlence mekanında da bir müşteri tartıştığı kişiye ateş açtı ve çatışma çıktı efendim. İzinli günündeki bir polis memuru ve bir başka kişi hayatlarını kaybetti.
7: Eğlence mekanında müzik kapandı, silahlar konuştu. Çıkan çatışmada biri polis, iki kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre iki grubun arasında anlaşmazlık vardı. Küçükçekmece'deki bu müzik holde karşılaştılar. Biri silahını çıkardı, karşı tarafa ateş açmaya başladı. İzinli olan polis memuru Kubilay Çınar da içerideydi. Saldırganı durdurmak için silahına sarıldı. Tetiğe bastı, çatışma çıktı. İçeridekiler panikle dışarı çıktı. Kimi yaralılara müdahale etti, kimi de bağırarak yardım istedi. Kurşunların isabet ettiği biri polis memuru, iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi de ağır yaralandı. Mekan mühürlendi, silah inşaat alanına atan saldırganla 7 suç ortağı kısa sürede yakalandı.
0: Efendim şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam edecek.
8: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam İstanbul.

0: Bu Karaku, Kuyu Collection by Hilton.
1: Jumbo 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı 9.999 lira yerine 4.999 lira itti. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir, diğerleri kaçmasın.
2: Cepte Karaca var mı?
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her türlü ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
9: Burası tavuk dünyası, moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
10: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.
11: BİM, BİM, BİM.
12: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
3: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında dana kıymalık et çeşitlerinin kilosu 799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Bu çorba aşmış.
5: Kırmızı süt açmış. Kırmızı süt açmış.
6: Doğru kalite, doğru fiyata Carrefour'da. 5 kilogram bal küpü toz şeker 229 lira 95 kuruş, 5 litre Carrefour ayçiçek yağı 445 lira.
7: Doğrusu Carrefour'da.
8: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
9: Bayer'den. Doğutaş'tan yıl sonu mobilya fırsatları. Evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar.

0: için hesapta fırsat çıkar.
1: Dene, sana da çıkar.
0: Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Dyson Haşet, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Haşet, Dyson'dan.
3: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
4: Bellona, Bellona.
5: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
6: Getir. Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: ile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Sepete fırsatları Carrefour'da. Papya 8'li kağıt havlu 119 lira 95 kuruş. Bingo akıllı bulaşık kapsülü 344 lira 95 kuruş.
2: Metro yine tıklım tıklım.
3: Şşt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
4: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal sakin fonksiyonunu ol. Destekler. Gardını deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
5: Bu ürünü aldınız ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
6: Ben aslında internetten alıyorum ama böyle çok acil bir şey olduğu zamanlarda da uygulamaya giriyorum. Oradan siparişimi veriyorum. Sonra çok hızlı bir şekilde hemen mağazadan teslim alıyorum. Kusura bakmayın ama benim gerçekten yetişmem gerekiyor. Görüşürüz.
5: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta uygulamadan verdiğin siparişini mağazadan hızlıca teslim alma hizmeti var.
7: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
8: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Tek başlıkla halıları ve sert zeminleri temizler. Konik fırçalar, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne tozları sıkıştırır, 30 güne kadar hapseder, boşaltılırken geride toz bırakmaz. Ayrıca Submarin başlık sert zeminlerde ıslak temizlik yapar. Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
6: Abi, toplamışsın aileyi.
7: Aile çok önemli.
8: Hadi ben kaçar.
7: Aha.
8: Arkadaşlarla buluşacağız.
9: Paran var mı?
10: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
7: Darladın ama çocuğu.
10: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
7: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
6: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
7: Rahat olun kızım.
11: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
12: Letam, İstanbul Karakol, Kuyo Collection by Hilton.
13: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sevgili izleyenler, Şili'deyiz. Şili'de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Bir sürücü de aracıyla sele kapıldı. O korku dolu anlar bakın nasıl kaldı.

0: kaydedildi.
1: Sel felaketi işte böyle geldi. Aracıyla sele kapılan sürücü dehşet yaşadı. Şiddetli yağış kenti esir aldı. Yağışın ardından sel felaketi yaşandığı araçlar sürüklendi. Evler sular altında kaldı. Bir kişi de aracının içinde sele kapıldı. Su önüne ne kattıysa sürükledi. Sürücü o korku dolu anları işte böyle kaydetti. İnsanlar evlerinde mahsur kaldı. Ekipler teyakkuza geçti. Mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı. Güvenli bölgelere tahliye edildiler.
0: Ve hafta sonu sevgili izleyenler adeta yaz mevsimi yaşanacak diyebiliriz. Termometreler 25 dereceye çıkacak ancak yeni haftanın ilk günüyle beraber de gök gürültülü sağanak yağışlar bizi bekliyor.
2: Hava bugün çok sıcak, çok güzel. Tam benim sevdiğim havalar.
3: Pastırma sıcakları geldi sanırım.
2: İstanbul'da yazdan kalma günler devam ediyor. Öğlen güneş yakıyor, akşamsa buz kesiyor. İşte herkes bugünlerde ne giyeceğini şaşırıyor.
4: Hem soğuk hem sıcak anlamadım bir türlü.
2: İstanbul havasına yine de belli olmuyor diye bir tane ceket aldım yanıma.
4: Bir gün yağmur görüyoruz aynı zamanda. Gün içinde güneş de görebiliyoruz.
5: Mevsimler değişti, insanların değiştiği gibi.
4: Hava ne kadar sıcak olursa olsun yanımızda ceket her zaman taşıyoruz.
2: Şu an İstanbul 22 derece. Yarın ve yarından sonra da güneşli günler devam edecek ve uzun bir süre güneş kendini göstermeyecek. O yüzden hafta sonunu güzel, keyifli bir şekilde geçirin. Pazartesi günü sağanak yağış geliyor.
4: Son iki gün diyorsunuz yani.
2: Tamam, değerlendireceğim.
4: Yarın gezebilirim evet. Plan yapmak için güzel, değerlendirilmesi gereken bir hava var.
2: Peki yurdun diğer bölgelerinde hava nasıl olacak?
6: Pazartesi sağanak her yeri saracak. Karadeniz sahil şeridi hariç gök gürültülü sağanak hakim olacak.
4: Artık şemsiyelere geri dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. Şemsiyemizi unutmayalım.
0: Efendim bu haberle birlikte Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Hemen şimdi ise para piyasalarına ve daha doğrusu haftanın son gününde bütün piyasaların rakamlarına bakacağız.
7: Ziraat Bankası sunar.
0: Evet, piyasalardaki rakamlar hazır sevgili izleyenler. Dolara baktığımızda günü ve haftayı 49 lira 34 kuruştan kapatmış. Avro 55 lira 23 kuruştan kapatırken haftayı, altınsa 6.652 lira seviyesinde ve Borsa İstanbul'da 12.265 puanda.
7: Ziraat Bankası sundu.
8: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: bahçenini.
1: Bir yıl önce.
0: Geri çekilin, yoksa kadını öldürürüm. Geri çekilin.
2: Sakin olun. Sakin olun Bay Von.
0: Patron Nerik Çav'ı görmeni sağla. Yoksa bu pisliği gebertirim. Söylesene, arama nasıl çaldın? Ha, nasıl çaldın?
3: Çalmadım efendim, çok üzgünüm.
0: Az önce yeterince kibirli görünüyordun. Sana borcumu ödemem için beni zorluyorsun. Şimdi kıvırıyor musun ha? Kal orada.
2: Bay Von. Sakin olun Bay Von. Lütfen
0: konuşmayı
2: sakin
0: bırak
2: olun.
0: Ve basını ara. Ben ölmeye hazırım. Hadi bakalım.
2: Tamam tamam. Basın nerede?
4: Aman tanrım, el bombası var. Öylece gidemem.
2: Sakin olun Bay Von. Basın burada. Ne isterseniz söyleyin. Sakin olun lütfen. Geç.
0: Hey,
2: hadi.
0: Affedersiniz. Kamerayı bana çevirin. Çık ortaya Erikcan. Sen bir vampirsin. Bunların olması için beni sen zorladın. Bana çok para kazanacağımı ve her şeyin iyi olacağını söyledin. Bana şirket kaynaklarını kullanmamı söyledin. Hayatımı mı istiyorsun? Al işte buradayım Erik. Seni pislik. Çık ortaya. Ne yapıyorsun? Geri çekil.
2: Geri çekilin, geri çekilin. Kimse kımıldamasın.
5: Polis içeriğini al.

0: Lan kapağını aç! Hadi!
1: Çabuk, acele edin!

0: İyi misin? İyi misin?
1: Ben iyiyim. Kalabalığı dağıtın.
2: Yürü. Hadi.
3: Paramı geri verin.
2: Teşekkürler Memur Çen. O adam var ya, tam bir deli. Borsada bazıları kazanır, bazıları da kaybeder. Onu en ağır cezaya çarptırın. Herkes onun gibi olsaydı 5 parasız kalırdı. Anladınız mı beni? 5 parasız.
1: Sen kimsin?
2: Aha işte kart vizitim. Ben Eric Cho. Spekülasyon isterseniz beni arayabilirsiniz.
0: Öyle durmayın, hadi delileri toplayın.
4: Tabii efendim, size yardım edeceğim. Gelin.

0: İki tane kurşun geçirmez yelek giymen iyi olmuş.
1: Bir saniye.
0: Haline bir baksana.
1: Ben geldim evet.
0: Birkaç tane ödülünüz var.
1: Şş, bir dakika. Evet.
0: Yani kendinle gurur duymalısın. Sence o kadar iyi miyiz ha? Chiu, sen kalabalık kontrolünde çalıştın. O insanlar senin nasıl oldu da geçti ha? Bütün gazeteciler de rehin alındı. Hong, buraya gel. Gel. Bir suçlunun senden daha hızlı silah çekmesine nasıl izin verebilirsin? Ben sana silah çekmeyi öğretmedim mi? Ceketin seni engelliyor. Cebin çok dolu, tamam mı? Cebine şanslı taş koy.
2: Hey! Müstakbel kayınbiraderinin sözünü dinle. Dikkatli ol. Evet kardeşim.
3: Harika, yemek zamanı.
2: Millet öğle yemeği vakti.
4: Hadi gelin ya. Gitmiştim ben. Gerçekten karnım gırıldıyor.
2: Link, bugün bana söyleyeceğin bir şey yok mu?
0: Ne?
2: Ekibinin kalanı için bir doğum günü mesajın yok mu?
0: Mecbur muyum ha? Doğum günün kutlu olsun. Hadi yiyelim.

0: kasayı aç. Aç dedim.
1: Ben sadece bir çalışırım.
2: Bombam var.
3: Yere yat lanet ulası, yere yat.
2: Telefonun var mı?
1: Evet.
2: Polisi ara.
1: Ha?
2: Polisi ara.
1: Ha?

0: 6
1: 5
2: Tamam.
1: Evet 5.

Sakin ol dostum. Hadi kıpırda hadi.

0: Kamu odama! At silahını! At silahını dedim! Kontrol et.
1: Emredersiniz efendim. Temiz.

0: Kalk! Kalk!
1: Asya Bankası bugün 5 maskeli ve silahlı soyguncu...
2: Joe 100 puan aldı. Fire ve Tin 80'er puan. Bense 60 puan aldım. Bu puan başı 1 milyon dolar eder. Kalansa çanağa gidecek. Ama Su, sen parayı düşürdün. Ve 200 puan kaybettin işte.
3: Bu çok saçma. Kimse bana yardım etmedi. Bunu bana nasıl yaparsın?
4: Para için kavga etmeyi bırakın. Para önemli değil. Su, bir hata daha yaparsan devre dışı kalırsın. Anladın mı?
1: Polis bir basın toplantısı düzenledi ve kıdemli müfettiş Chen şöyle konuştu.
5: Kendimize güveniyoruz. Onları 3 saatte ele geçireceğiz. Polise karşı sergiledikleri davranışlar ya da mücadeleleri onların naif hırsızlar olduklarını gösteriyor. Halkı temin ediyorum ki onları tutuklayacağız. Siz hiç merak etmeyin. Onları mutlaka yakalayacağız.
6: İyi misin? Söylesene sen.
7: Merhaba. Neredeyse ölüyordum. Hastaneden çıkıp onları kendim yakalamak istiyorum.
6: Endişelenme. Onları bu gece yakalayacağız.
7: İpucu var mı?
6: Muhbirim saklandıkları yeri buldu.
7: Polis memurlarını hedef olarak kullanmayı planlıyorlar. SDU'yu bilgilendirdim.
6: SDU'nun ben olduğumu bilmiyor musun?
8: Sen merak etmesem. Biz SDU'dan daha iyiyiz.
7: Evet, öyle baylar.
6: Bugün finans şirketinden bazı haydutlar seni görmeye geldi.
7: Merak etme, borcumu ödeyeceğim. Söz veriyorum.
6: Yardıma ihtiyacın olursa mutlaka söyle, tamam mı? Elimden geleni yaparım.
7: Elbette. Vin... Onlarla uğraşırken sakın acımayın. Adamlar manyak.
6: Gizlice çıkabilirsen bir içki içelim. Yarın iyi olursan adamları tespit edersin.
7: Dostum, senin özgüvenine gerçekten hayranım.
6: Kumar oynamayı bırakmalısın.

0: Sen en iyisi arabada kalıp sakin olmaya bak.
1: Terfi mi bekliyorsun?
2: Niye olmasın, acele et, benim yapılacak işlerim var.
3: Benim de.
4: Bu gece tatil için eşyalarımı toplamalıyım.
5: Bunu siz bana bırakın efendim.
6: Tamam, iyi denemeydi.
1: Henüz senin sıran gelmedi.
7: Pekala, artık işe dönmeliyiz. Akşam yemeğinde rahatlarız. İki takım ayrılın. Önce A takımı.
2: Tabii efendim.

0: Temiz.
1: Temiz.
0: Temiz.
2: Temiz.
0: Orada biri var.
1: Tamam, sakin ol. Kımıldama, yoksa...

0: A ve B ekibine ayrılın.
1: İki adam burada kaldı.
2: Anlaşıldı.
3: Oyun zamanı.
4: Hey, ne oluyor?
0: Sakin sakin.
4: Bu da ne?
0: Sakin olun.
5: Müfettişen. Müfettişen.
0: Timmy, ne oldu? Ne?
2: Seni duyamaz, seni duyamaz.
0: Timmy. Rick. Hoy. Sen burada, adamlarla kal.
6: Tabii efendim.
0: Hong, benimle gel.
6: Neredeler? Nereye gittiler?
0: Geri çekil.

0: Komandama! Zilming! Aç!
1: Ateş ediliyor!

0: Neredeler?
1: Sessiz ol. Dayan.

0: Wong! Wong! Müfettiş Chen! Müfettiş Chen! Müfettiş Chen!
1: Sakin ol. Bekle.

0: Ne oldu böyle? Yardım edin bana.
1: Neredesin? Çık ortaya. Bunu neden yaptın?
2: Hala hayatta olman iyi olduğunu anlamına gelmiyor. Seninle oyunumuzun bitmediği anlamına geliyor.
1: Kimsiniz siz?
2: Bizler polis düşmanlarıyız.
1: Bırak gitsinler.
2: Önce silahını at.
1: Sana onları bırak dedim.
2: Bunu sana sadece bir kez söyleyeceğim.
1: Ne istiyorsunuz?
2: Seninle oyun oynamayı. Sen polis atış şampiyonusun, değil mi? Silah nasıl yapılır biliyorsun. Bakalım kim daha hızlı yapıyor. Hadi gel.
1: Kurallar nedir?
2: Adamlarının silahları. Kim bunları daha hızlı bir araya getirirse kazanacak. Sadece iki adam için oynuyoruz.

0: isim.
1: Kaybettin.
2: Hayır!
3: Başka ne oynamak istiyorsunuz?
4: Sıra bende. Sen polis dövüş koçusun. Bahse girerim. Seni 20 saniyede yenebilirim. İki adam için.
3: Hazır, başlayın.

0: kaybettin.
1: Beni de öldürün.
0: Bize tam 3 saat içinde yakalayacağını söyleyen sen değil miydin? Artık bundan o kadar emin değilsin, değil mi?
1: Bırakın onları gitsinler.
0: Diz çök. Yalvar.
1: Lütfen bırakın onları, lütfen.
2: Tamam, bir şans daha. Kurallar aynı. Hadi.
1: Peki. Bu sefer 4 kişi için.
2: Vay canına. Bravo. Tamam.
0: Tamam. Olur. Hazır.
1: Başlayın.

0: harika. Ama 3 saniye geç kaldın. Her saniye için birini alın.
1: Evet.

0: Git buradan. Hemen git.
1: Hulk bekle beni. Beni bekle.
2: Dur bakalım. Onu şimdi öldür.

0: Hulk! Hulk! Hulk!
1: Bombalar!
0: Uyan Hulk! İyi misin?
1: Bombalar.
0: İyi misin?
1: Onları çıkar.
0: Dayan.
1: Onları hemen çıkar.
0: Hulk dayan! Seni alacağım! Seni alacağım!

Dayan, lütfen dayan.

0: Yardım edin! Hırsızları durdurun!
1: Çabuk ol! Hadi acele etmeliyiz!
2: Çekil şuradan!
1: Hadi çabuk ol, çekil şuradan!
2: Sana çekil dedik! Al bakalım! Oo, bak adamın cüzdanı! Aa, bu polismiş!
1: Ne, polis mi? Tamam, hadi!
2: Hadi kaçalım!

Bak, seni bekleyen bir sürü harika şey var. Geçmişini unut ve acını güce dönüştür.

0: Hey. Hey. Sen kimsin?
1: TC-1667. Emrinize amadeyim. Ben ortağınız Frank Chang'im.
0: Benim ortağa ihtiyacım yok. Bir yıl izin alacağım.
1: Müfettiş Tai izninizi iptal etti.
0: Eşyalarıma dokunma.
1: Ama şu anda ev gerçekten çok dağınık. Bu davranışınız kabul edilemez, tamam mı? Hayatınızı değiştirmek için önce kendinizi değiştirmelisiniz. İşe yaramaz şeyleri atmalıyız mesela. Böylece istediğiniz şeyleri bulabilirsiniz.
0: Söylemeyi bırak ve bana biraz su getir.
1: Kız arkadaşım.

0: arkadaşınız buradaydı. Sizin için bir şey bıraktı. Bir yüzük.
1: Ne? Sakın dokunma ona. Git hadi.
0: Söyleyecek bir şeylerim daha var. Lütfen dinleyin beni. Dinleyin. Tamam. Dinleyin. 3 ay önceki banka soyguncuları başka bir iş daha yaptılar. Çok fazla adam kaybettik. Müfettiş Tayi sizin ilgilenmenizi istedi.
1: Hong Kong'da binlerce polis varken neden ben?
0: Nedenini bilmiyorum. Söylemedi. Adamlar deli. Ve para için yapmıyorlar. Son zamanlarda senin davanı online bir oyuna dönüştürdüler. Sanıyorum ki o online oyunu insanları çekmek...
1: Artık o olaydan söz etmeyi bırak, git! Git buradan!
0: Dinleyin efendim.
1: Git dedim! Defol!

0: Alo.
1: Müfettiş Çen, benim.
0: Yine mi sen? Beni rahat bırak.
2: Kız arkadaşınızın evindeyim.
1: Bir sorun mu var?
2: Elbette. Bir şey oldu.
0: Ne oldu ona?
1: Başka niçin arayayım ki?
0: O nasıl? Söyle hemen.
1: Hemen gelmeniz gerek.
0: Sakın bir yere gitme. Geliyorum.
2: Güzel kokuyor.
3: Biraz daha zeytinyağı ile daha iyi olacak.
2: Dur bir tadayım.
3: Ama sıcak, dikkatli ol.
2: Tadı güzel.
3: Tabii ki öyle.
2: Ona yüzüğü verdim bu arada. Yüzüğü görünce gerçekten çok şaşırdı. Seni önemsiyor. Sadece kendini bir türlü affedemiyor.

0: Alo? Alo?
1: Kimsiniz?
0: Alo?
2: Aa, kürükler. Otursana.
3: Senin burada ne işin var?
4: Ne? Yapmamı istediğin şeyi yaptım. Yani beni kovuyor musun? Ah, bunu al demiştin ya. $200 ve $500 da gözlerime verdiğin zarar için.
0: Unuttuğunu sanmıştım.

0: Şey, pastayı o seçti. Ben sadece getirdim.
1: Sağ ol.
0: Bu mutlu bir gün. Gülümse. Sen de bir dilek tut ve sonra mumu üfle.

0: Ama sıcakken yemelisin. Ne yazıyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Biliyorum. Üzgünüm, affedersin.

0: Neden onları atmıyorsun?
1: Neden atayım ki? Hatıraları öylece atamazsın.
0: Beni affetmeyeceğini biliyorum.
1: Sen öyle düşünüyorsun. Ben bir hemşireyim. Sürekli kaybedilen biri için bir tedavi olup olmadığını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: İşte bunu. Özlediğin kişiyi görmeyi.
1: Peki ya göremezsen? Göremezsen zamanla o da bir anı olacak. Öyle değil mi?
0: Anlıyorum. Kendimi affedemiyorum.

0: İçmek yardımcı oluyor mu bari? Ekibinin intikamını almak istiyorsun, anlıyorum. Ama tüm yaptığın şey burada ölümüne içmek. Onları hızlı bir şekilde yakalamalısın. Yani adamların için başka ne yapabilirsin ki zaten? Senin için onları araştırdım. Adamlar kesinlikle paranın peşinde değiller. Ayrıca video oyunlarına karşı bir şey... Hey! İzin ver bitireyim. Araştırmalarım gösteriyor ki video oyunlarını seviyorlar. Kullandıkları silahlar Avrupa menşeli ve bu silahların ucuz olmadığını gösteriyor. Bu adamlar zengin yani. Bu parayı nereden bulduklarını...
1: Evine git.
2: Yardım edin!
3: Bu taraftan! Hadi.
2: Bu taraftalar! Soyuldum!
0: Polis kıpırdamayın!
2: Soyuldum!
3: Lanet olsun!
4: Lanet olsun!
3: Bu da ne böyle?
4: Canın cehenneme!
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
7: Le Temp İstanbul Karakul. Kuryo Collection by Hilton.
8: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
9: Çünkü neden? Çobansız kapsam reklam olmaz.
10: Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar.
9: Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek, Türksel hızı demek. Türksel hızı demek, Türksel kalitesi demek. Kalite demek, çoban demek. Doğru mu?
10: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
12: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
13: Muazzam kalabalık. Sen Türksel'li misin? Türksel!
14: 5G!
13: Türksel!
14: 5G!
13: Muazzam!

0: yüksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansıdı?
1: Dans,
0: dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
1: Güzel.
0: Sen ne yapıyorsun?
2: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Turkcelli misin?
2: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Turkcelli ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcelli misin?
4: Turkcell'leri bağlan hayata.
5: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
6: Çocuk giyip Feliş oynayacak.
7: Yoksa?
8: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
9: Oh be, Profilo yapmış.
10: Karaca Mastermade Chef Pro çift kollu stand mikser 6.999 lira yerine 5.999 liraydı. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir, bildirimleri aç, diğerleri kaçmasın.
11: Cepte Karaca var mı?
12: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton. Bilim destekliyorsa içimiz rahat.
13: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
14: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
15: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
16: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
17: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.
18: BİM, BİM.
19: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
20: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla. Herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
21: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
22: Handi

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Dyson Hashed, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hashed, Dyson'dan.
2: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına... hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar...

0: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: A101'de haftanın yıldızları. 500 gram Çaykur Altınbaş çay 215 lira.
3: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: kitapları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyet probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Bu veresiye satan, hali perişan, bu peşin satan. O rahat tabii. Bu da eski yatağını Bambi'ye satan. İşte o daha da rahat, değil mi Hülya Hanım?
5: Hem de nasıl. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bambi'den yatak veya yatak seti alan herkese. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
6: Bu cumartesi Coop'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
7: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
5: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
8: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.
11: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
12: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inacı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
3: Herkes değil.
2: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.

0: tembelliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
1: Hadi gelsenize.
2: Dede hadi gel.
1: Yok sen git.
3: Ben cam petliyim bilin oğlum. Bana hava hoş.
0: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
4: Haribo sandviçler geldi.
5: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
6: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada oluyorum.
7: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
8: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
9: Kolay mı?
10: Nasıl kolay?
8: Aa!
9: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
11: Sağ ol Vadam.
9: Tatil uğruna yanık gezen Vadam.

0: özel günü neşeyle dolduran koca yürekli adam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya gel.
2: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
3: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla. Herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
4: Abi toplamışsın aileyi.
5: Aile çok önemli.
6: Hadi ben kaçar.
7: Aha.
6: Arkadaşlarla buluşacağız.
8: Paran var mı?
6: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
5: Darladın ama çocuğu.
6: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
5: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
4: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
5: Biraz rahat olun kızım.
9: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği. Le Tam, İstanbul Karakul, Curio Collection by Hilton.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Hey canım cehenneme!
11: Dur dur şunu! Hadi kalk artık! Çen sen bir polis memurusun. Durdurun sizi! Durma orada!
10: Çekil önümden!
11: Durdur
10: çekil
11: onu!
10: Dedim!
11: Durdur
10: sana
11: dedim!
10: Çekil dedim!
11: Hadi durdur!
10: Çekil! Dur! Lütfen! Lütfen dur! Tamam!
12: Ben de gerçekten çok açgözlü davrandım. Ve kadının çantasını çaldım. Çok üzgünüm. Kendimi gerçekten çok... Hey, suçlu nasıl yazılıyordu?
13: Unuttum dostum. Bilmiyorum, hatırlamıyorum.
14: Suçlu mu? Yani suçluyum gibi mi? Hapiste buna bakabilirsin. Orada bir sürü sözlük var. Çok zamanlı olacak zaten.
13: Ha? Şimdi ne yapacağız ha? Söylesene. Ne yapacağız şimdi?
14: Hanımefendi. Hanımefendi. Bir mendil istiyorum.
15: Hemen getireyim.
14: Onları hücrelerine nasıl koyacağız?
15: Sadece yap.
14: Ama nasıl? Affedersiniz. Ben burada yeniyim de o yüzden sordum.
16: Hadi gel benimle.
13: Bizim için bir şey söyle lütfen.
12: Teşekkür ederiz.
14: Kesin ağlamayı. Hey, suçluya bakmayı da unutmayın.
13: Tamam.
15: Bunlar ne yaptı?
14: Hafif bir suç. Ben Frank Chang. Kıdemli müfettişim. Henüz bitirmedim. Ben baş müfettişin ortağı PC-1667.
15: Ben de Sasa, teknik destek bölümünden.
17: Bakın millet... Kahramanımız geri dönmüş. Bu sefer ne ödül istiyorsun? Utanmıyor musun? Burada hoş karşılanmıyorsun. Kimsin sen? Polis komiseri mi?
14: Ben müfettiş Cheng'in yardımcısıyım efendim.
17: Sen kimsin?
14: PC-1667 efendim.
17: Amirin kim? Cevap ver.
14: Asya Bankası davasına bakıyorum efendim.
17: Bir ortağım olduğunu bilmiyordum.
14: Sizi kastetmemiştim. Müfettiş Çenley'im.
17: Bu olaydan tamamen ben sorumluyum. O değil.
18: Durma.

0: onunla git.
1: Ben seninle olmak için transfer edildim. Onun için değil.
2: Davayı çözebilir mi? Pekala. Dur sana Chen'in hikayesini anlatayım. Bir görevde 9 adamı yönetiyordu. Adamların hepsi öldü. Bunu bilmiyor musun? Hepimiz onun yüzünden bir yakınımızı kaybettik. Onun kibri yüzünden. Söylesene, söyle. Bütün bunları bilmiyor musun? Onların ölümünden kim sorumlu?
1: Evet efendim. Ama ben onun Asya Bankası'ndan önce her zaman bütün davaları çözdüğünü biliyorum. O işi bitirmek için burada. Yani olayı sizden daha hızlı çözebileceğinden korktuğunuzu anlıyorum. Bu doğru mu efendim?
2: İkinizin bunun üzerinde çalışmanıza izin vereceğim. Bakalım önce kim çözecek?
1: Bahis konusu ne?
2: Mağlup olan diz çökecek ve özür dileyecek.
1: Kabul ediyorum.
2: Sana soran oldu mu?
1: Müfettiş Chen. Müfettiş Chen.
0: Bırak!
1: Müfettiş Chen. Ne diyorsunuz?
3: Bahsi reddediyorum. O önerdi.
2: Dur! Kaybeden istifa edecek.
1: Tamam, anlaştık. Nereye gidiyoruz?
3: Eve, uyumaya.
1: Ne? Demin bir iddiaya girdik.
3: Kesinlikle kaybedeceğiz. Neden bahse girdin? Polis olmak istemiyorum ki.
1: Ama ben senin ortağınım.
3: Bu davayı neden soruşturmak zorundasın? Kimsin sen?
1: PC-1667.
3: Yani?
1: PC-1667. Ben Kwong'un kardeşiyim. Ekip arkadaşın Kwong'u hatırlıyor musun? Ben onun kardeşiyim. Onu öldüren çeteyi bulmalıyım.
4: Oo, demek evin yolunu biliyordun. Dün gece neredeydin? Her yerde seni aradım.
5: Bir toplantım vardı. Seni ilgilendirmez.
4: Sen benim karımsın. Seninle başa çıkamazsam polisi nasıl idare edeceğim?
5: Nesin sen, söyler misin? Bir çöp parçası. Alt tarafı bir polissin. İnsanlar sana babam yüzünden iyi davranıyor. Neyse ki oğlun senin gibi değil. Kusursuz olduğunu düşündüren şey amir olman mı? Ne yazık.
4: Neden söz ediyorsun sen? Olduğum yere gelebilmek için çok çalıştım. Oğlun da senin gibi işe yaramasın teki.
5: Ne?
4: Onu sen şımarttın.
5: Sen nasıl bir babasına? Tek yaptığın onu dövmek.
4: Kalk! Kalk seni çöplük! Saate baksana! Kaç olmuş? Bak, tüm yaptığın bütün gün internette dolaşıp para harcamak. Ben bir yöneticiyim. İtibarımı kaybettiriyorsun. Şu haline bir bak. Tırnağın bile olamazsın. Çöplük seni. Çöp herif.
5: Joe, sen ona aldırma. Çalışmak istemiyorsan bugün evde kal. Annen sana biraz para verecek. Ne istiyorsan yap, tamam mı?
4: Son zamanlarda vatandaşlar polislerin davranışları konusunda şikayetçi oluyorlar. Tekrar söylüyorum, tüm polis memurları görevdeyken kanunlara uyup adil olmalı. Sizi temin ederim ki polis sorunları uygun ve adil şekilde halledilecektir. Bundan emin olun.

Biliyor musunuz çocuklar? Sizi gerçekten heyecanlandıran bir şey bulduğunuzda bu bütün daha uçurucudur.

0: Sana video oyunlarını sevdiklerini söylemiştim. Senin olayını online bir oyuna dönüştürmüşler.
1: Kim bunlar?
2: Söylemesi zor. Bunu farklı ülkelerdeki servis sağlayıcılarından yüklemişler.
0: Sasan.
2: Bu da Asya Bankası'nın arka sokağı. Arka sokağa girip çıkmadan önce şu suçluya dikkat et.
1: Çanta.
0: Onları oraya sen yolladın müfettiş. Bu onlarla birlikte demektir.
1: Sen mi? Neden her zaman bunu giyiyorsun?
0: Bu palto benim için çok önemli.
3: Merhaba. Ne istiyorsunuz?
0: Sam Wong'u arıyorum.
3: Sam Wong da kim?
0: Patronlarından biri. Eskiden bir polisti. Yoksa bilmiyor musun? Ha? Wong. Sam Wong.
3: Onu tanımıyorum.
0: Lütfen. Benimle dalga geçme.
4: Buna nasıl cüret edersin?
0: Pislik.
5: Hey, ne yapıyorsun sen?
6: Gel buraya.
5: Sakın dışarı çıkma.
7: İşte bu!
0: Ne oldu?

0: Vin.
1: Ne oldu sen? Neden burada saklanıyorsun?
0: Saklanmıyorum, bu bir iş. Tamam mı? Bu bir iş sadece.
2: Sam.
0: Ne istiyorsun?
2: Patron seni istiyor.
0: Ne oldu patron, ne var?
3: Polis neden burada? Hissedarım diye kendini o kadar da büyük sanma. Tamam mı?
0: Pekala. Bir daha olmayacak.
3: Bir dahaki sefere seni koruyamam.
0: Evet efendim. Defol buradan!
1: Dinle. Soygun için buradayım. O sokaktaki tek kişi sendin.
0: Dostum bak, gerçekten hatırlayamıyorum. Lanet olsun, hatırlayamıyorum.
4: Sen bir polis memuruydun. Daha gözlemci olman gerekmiyor mu? Elinde çantası olan bir kadın hatırlıyor musun?
0: Kapa çeneni! Sen saçmalıyorsun evlat! Bak Vin, gerçekten hatırlayamıyorum, tamam mı? Bana bir daha sorma. Bu dava yüzünden polisliği bıraktım. Seni bir dost olarak kabul ediyorum. Ama yardımımı istiyorsan, üzgünüm. Sana yardım edemem. Üzgünüm.
1: Sam. Onlar kardeşlerim gibiydi. Bana yardım et.

0: Tüm bildiğim birinin kadın oldu. Oyun oynamayı seviyorlar. Bu saati de ondan aldım dostum. Yapabileceğim tek şey bu.
1: Daha önce söyleseydin ya.
0: Dikkatli ol, tamam mı?

0: Bu X saçlılarının logosu. Bir X oyuncuları çetesi. Evet. Bugün Shing Mao merkezinin çatısındalar.
1: Anlaşıldı. Sağ ol. Hoşça kal. X oyunu.
2: Yerimdeyim. Tamam.

Çok teşekkürler.

0: saçlı olan.
1: İçeri! Kımıldayın! Hadi! Polis! Polis!
2: Alo?
3: Polisler burada.
2: Çıkmaya çalışın. Sizinle aşağıda buluşuruz.
4: Onları benim için bul.
1: Herkes sessiz olsun.
4: Yoksa üzülürsün. Dikkatli ol.
1: Herkes sessiz olsun dedim. Hadi sessiz olun. Sessiz olun dedim.
2: Arkadaşın?

0: vay canına. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Sam.
0: O para çantasını tefecilere ödeme yapmak için ben aldım. Ama beni buldular. Onlara planlarını anlattım. O ekibin ölümünden ben sorumluyum. Çok üzgünüm Vin. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim.

Bin beni affet. Lütfen beni affet dostum. Beni affet. Lütfen affet. Çok özür dilerim. Lütfen.

0: Olduğunuz yerde kalın. Kımıldamayın, durun. Kımıldamayın. Durun. Durun. Frank! Frank! Frank!
1: Adamsın!
2: Müfettiş dayı!
3: Merhaba. Yarattığın sorunlar karşısında önünde eğiliyorum. Diğer hükümet birimlerinden ve vatandaşlardan tam 72 tane şikayet aldım. Onlara ne diyeceğim sen söyle. Hadi söyle de bileyim. Bakalım bunlar için ne diyeceksin. Hadi konuş bakalım. Seni dinliyorum. Söyle hadi. Konuşsana.
4: Affedersiniz efendim. Asya Bankası'nı soyan çeteyi bulduk.
3: Bekle. Sen ne zaman döndün?
4: Beni siz çağırmışsınız.
3: Ben mi çağırdım?
4: PC-1667'ye söylemişsiniz.
5: Herkese noodle yapar mısın?
6: Hayır. Noodle'lar teselli edicidir. Ama avunmak istediğimde seni düşünüyorum.
5: Bu kadar basit mi yani?
6: Daha ne istersin? Müfettişcan. Biz de tam senden söz ediyorduk.
5: Benim işim vardı.
4: Neden polisçilik oynuyorsun?
6: Bundan 10 yıl önce bir adam oğlu için yiyecek çaldı. Dükkandan çıktığında onu bir kamyon ezdi. O kibar bir polisti.
4: Sana açıklaman için bir şans verdim. Neden hala yalan söylüyorsun?
6: Gerçeği söylüyorum.
4: Sen Kong'un kardeşi falan değilsin. Kimsin sen?
6: Her zaman polis olmak istedim ama asla...
4: Neden işime burnunu soktun? Bunu neden yaptın? Amacın neydi? Söyle hadi!
6: Doğru. Ben polis değilim. Ama hiç zarar verdim mi?
5: Yo, hayır hayır. Ben de vermedim. O da vermeyecektir.
6: Sasa'nın arkadaşlarına oyunu kazanmaları gerektiğini söyledim. Böylece sonraki hamlelerini anlayabiliriz. İnan bana.

0: Şüphelileri ayıkladık. Hepsi burada. Sasan.
1: Su Shao, bir nakliyat patronunun kızı. Ortadan kayboldu. Fire bir mücevher imparatorunun oğlu. Eski Amerikan denizcisi. Bu sahibi Tin Tin Lau. Babası Kanfuk Güvenliğin Başkanı. Max Long dahi bir oyun yaratıcısı ve onun babası da uluslararası iş adamı Wing Yung. Annesi Japon. Joe Kwan annesi için çalışıyor. Amerika'da okumuş. Başarısız biri. En önemlisi ise sıkı durun. Baba polis. Kuzey bölgesi şef amiri.
0: Hepsi zengin aile çocukları. Anlayacağınız hayatta hiçbir amaçları yok.
2: Beni izle.
3: Chan Kou Wing, baş müfettiş. Bizim olayımızdan sonra bir yıl uzaklaştırma almış. Kız arkadaşı onunla evlenmeyecek.

0: Polis olmak istiyorsan neden akademiye girmiyorsun?
1: Çünkü babam bir hırsızdı.
0: Bir daha sakın bana yalan söylemeye kalkma, tamam mı?
1: Adam seninle oynuyor.

0: Kız arkadaşındayım. Oyunlarda en iyisinden iyiyim. Benimle oyna, kaybedeceksin.
1: Bana bak, onu rahat bırak.
2: Üzgünüm. Ben
0: ne dersem o olur.
2: Oyun polis karakolunda başlıyor. Hoşça kal.
1: Geliyorum.

Hoşça kal.

0: Hoi, seni buraya getiren nedir?
1: Müfettiş Chen'in başının dertli olduğunu ve gelip onu görmem gerektiğini söylediler.
0: Burada hiçbir şey olmadı. Sen toplantı odasında bekle, ben onu çağırayım.
1: Peki.
2: Görüşürüz.
3: Tamam, görüşürüz.

0: Hoi?
1: Evet.
0: Seni ben aradım.
1: Ona ne oldu?
0: O geliyor. Ben sadece onun yakın bir arkadaşıyım. Lütfen geldiğinde bunu ona ver. Bu bomba kesinlikle sabit durmalı. Eğer toplar ortalanmazsa bomba patlayacaktır. O yüzden kıpırdama. 10 dakikan var. Bunu ona kendim vermek isterdim ama eminim bunu sen de yapabilirsin. Çok teşekkür ederim.
2: Hoi'ye seni odada bekliyor. Hadi git.
3: Sal.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Herkesi dışarı çıkarın. Bu bir bomba. Çabuk. Hemen bomba ekibini arayın. Çabuk olun.
2: Korkma. Sakın korkma. Sakin ol. Onu güvenlik odasına taşımama yardım et. Unutma. Topların merkezde kalması gerekiyor.
3: Anladım.
4: Bacağım uyuştu.
2: Bir. İki. Üç.
4: Yok bir şey,
2: tamam. Tamam.
4: Çabuk olun, çıkışa doğru ilerleyin. Bu tarafta.
2: Hemen oturtalım.

0: Bekleyin. Genellikle kırmızı kablo olur. Ya da mavi ya da sarı. O zaman şey...
1: Çık dışarı. Çık dedim.
0: Müfettişen! Müfettişen! Hoye!
1: Sakın korkma.
2: Korkmuyorum. Sen yanımda olduğun sürece ben hiçbir şeyden korkmuyorum.
1: Üzgünüm.
2: Kardeşim de senin gibi polisti. Ona bir şey olacağını biliyordum. Birini suçlayacak olsaydım, katilleri suçlardım. Kardeşimin ölümü için seni suçlamadım. Geçen seneden beri seni öyle görmek beni ne kadar üzdü biliyor musun?
3: Güvenli odaya ekrana verin. Hadi.
4: Ben bomba ekiminden müfettiş Çik. Durum nedir?
5: Evet, sanırım bombayı sabitlemeyi başardım. Burada farklı katmanlarda devre tahtaları var.
4: Herhangi bir kablo olabilir. Sakın hiçbirini kesme.
1: Hangi kurtaramadım. Ama seni kurtarmalıyım.
2: Aptal olduğumu düşünebilirsin ama beni seviyor musun?
1: Bu hayatta ve sonrakinde seni hep seveceğim.

0: Hey, bu numara olabilir. Oradan hemen çıkın.
1: Hey, bekle. O el. Kımıldama. Sakın kımıldama. Hayır. Hayır. Hayır.

Oye! Oye! Oye! Oye! Oye! Oye, hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Benimle kal! Oye! Uyan! Lütfen! Lütfen!

0: polis kılığına girip bir polis birimini bombalayan birine yardım etmekle suçlanıyorsun. Tutuklusun.
1: Hey dostum, var mı?
2: Bırak, kanser olacaksın.
3: Merak etme. Gitmene izin verirler. Gözlerinden anladım.
4: Bunu kendine sen yaptın.
5: Ah evet, zor bir dava bizi bekliyor.
6: Ağır bir ceza alabilir.
1: Bu dava çok zor olacak.
6: Evet biliyorum, çalışacağız.
7: Polis tacizinden korkuyoruz. Ve onu tespit için buradayız işte.
6: Ha, bu arada SP bunu onayladı. Müfettişcan, kız arkadaşınız nasıl? Onu ziyaret etmek isteriz.
4: Hastaneye yaklaşırsanız sizi öldürürüm.
8: Hey, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Acaba onu bizi tehdit etmekle de suçlamalı mıyız? Dürüst olmam gerekirse pis polislerden iğreniyoruz. Bu gece başka bir banka daha soyacağız. Oyun devam ediyor.
4: Jokvan, seni kendi ellerimle yakalayacağım.
8: Her zaman. Tabii buradan çıktıktan sonra.

0: Bankanın en üst katında 100 milyon dolar nakit var.
1: Gösteri zamanı.
2: İzin ver bir telefon edeyim ha. Kefaret ödemek istiyorum da.
3: Üzgünüm, sana yardım edemem. Onları ben de yakalamak istiyorum.
2: Sasa! Ne oldu?
4: Yapamadım. Yapamadım işte.
3: Kalpsiz. Kalpsiz.
4: Evet, aynen.
2: Sasa, beni çıkarmaya çalış. Yoksa bu gece bir sürü insan ölecek.
4: Söylesene nasıl? Seni çıkarmak için onu öldürmeliyim. Nasıl yapacağım?
1: Bir şey düşünün.
4: Olamaz. Babam bana adil olduklarını düşündüğü için polise katılmamı söyledi. Yarın ayrılıyorum. Babamı bir daha görmek istemiyorum. Onu asla görmek istemiyorum.
3: Ben tuvalete gidiyorum.
4: Baba dur. Çok sık tuvalete gidiyorsun. Yoksa hasta mısın?
5: Bu dosyaları tekrar gözden geçirmem gerekecek.
6: Pekala, ben müdürle konuşurum.

Beni göremiyorlar.

0: Teşekkür ederim.
1: Aman tanrım! Öldüm ve cennetteyim herhalde.
2: Oyunda her seviyede yeni talimatlar veriliyor.
3: Bana kalırsa adamlar deli. Eğer oyunu kazanırsak bir sonraki hedefi bulacağız.

0: Başardım. Evet. İşte bu. Sonunda. Evet.
1: Hong Kong Bankası'nı korumak için.
2: Hong Kong Bankası mı?
3: Banka alışveriş merkezinde. Sasa, ne yaparsan yap, adamlarımızı uzak tut.
2: Peki.
4: Polisi ara. Korkma, sadece polisi ara.
5: Ne, ben mi?
6: Affedersiniz.
7: Ne var?
6: Şey, biz Hong Kong polisindeniz. Gelin. Teleskobunuza ihtiyacımız var.
3: Evet, oradalar.
6: Telefonunuz var mı? İzin verin, kullanayım. Sağ olun.
2: Alo, acilatı buyurun.
8: Sasa, benim için birkaç arama yapalım.
2: Acele et, onları fazla oyalayamam. Hattımı izleyeceklerdir.
6: Sadece bunları ara. Müfettişen.
3: Durduralım onları.
4: Bahisleri artırıyoruz. Vurulan her polise tam iki kat daha fazla puan.
9: Joe, aşağıda çok fazla insan var. Yine de ateş edecek miyiz?
3: Kalabalığı panikletmeyin. İnsanları birer birer çıkarın.
6: Tamam, bu taraftan çıkaralım.
3: Baksana, baksana.
6: Hanımefendi, hanımefendi. Lütfen buraya gelin.
9: Ters giden bir şeyler var Joe. En iyisi gidelim.
4: Kapat çeneni. Fire, oraya. Anne, baba. Neden buradalar? Neden buraya geldiler?
2: Neden bu kadar polis var?
10: Neler oluyor?
2: Oğlumuz nerede? Gördünüz mü?
6: Yukarıda bankayı soyuyorlar.
2: Ha? Ha?
10: Soygun mu?
2: Bu imkansız.
11: Babamı öldürmen için sana 1 milyon.
12: Ben benimki için 2 milyon veririm.
13: İşte alışveriş merkezi. İçeri teker teker girin.
11: İşte orada.
12: Max, geri gel. Gel Max.
11: Max. Max, geri gel. Max, nereye gidiyorsun?
4: Lanet olsun. Sakin olun.
0: Max, iyi misin? Bir yardım etsin. Bir yardım çağırsın. Gerçekten kötü görünüyor.
2: Bir ambulans çağırsın. Düştüm.
11: Hey açın.
0: Acele edin.
11: Açın, acele edin.
0: Ben ödeyim.
11: Çıkalım. Durun. Durun. Oraya gitmeyin.
4: Müfettiş çağın.
11: Hayır gitmeyin. Seni uyarayım.

0: Yo! Vuruldum! Yardım et!
1: Lanet olsun, hayır, bu olamaz.
2: Kaçın! Kaçın!

0: Anne babaların görmesini istemiyorum. Son kez beraber kalmıştık. Bir daha dinleyelim.
1: Tamam.

Oh!

Lanet olsun.

0: Çıkartın silahlarınızı! Ellerinizi başınızın üzerine koyun!
1: Ben de polisim!
0: Yere yatın! Sen kimsin?
1: Ben baş müfettiş Şen. Biri vuruldu. Ambulans çağırın. Çabuk olun. Hadi arayın şu ambulansı.
0: Peki o kim?
1: Kanaması çok fazla. Kurtarın onu. Ölüyor. Lütfen. Adam ölüyor. Acele edin. Lütfen acele edin.
0: Bu gerçekten Çen. Çabuk olun.

0: Dur! At silahını. Bırak o silahı.
1: Joe, vazgeç artık. Etrafımız polislerle çevrili.
0: Öyle mi? Hiç korkmuyorum. Hatta ikinizi de buradan benimle birlikte götüreceğim.
2: Hey! Ama ben polis değilim. Beni öldürürsen kaybedersin.
1: Joe, sen polisten nefret etmiyorsun. Babandan ve kendinden nefret ediyorsun.
0: Kapa şu lanet çeneni!
1: Arkadaşların öldü. Başka kimse ölmemeli. Oyun bitti artık. Kaybettin! Kaybettin!
0: Ben kaybetmem, ben asla kaybetmem. Son bir oyunda oynamak istiyorum.
1: Hayır, kaldırma. Hayır, dur. Tamam, peki kurallar.
0: Yine aynı oyun. Bu sefer de onun hayatı için.
1: Kabul ediyorum. Sen söyle.

0: Sen adamımsın. Bunu başaracaksın. Biliyorum.
1: Söyle.
2: Başla.

0: Joe! Joe! Ne yapıyorsun sen? Joe! Kendine gel! Vazgeç! Bırak! Vazgeç!
1: Joe! Bırak artık!
0: Joe! Bırak artık! Bu şekilde nasıl yaşarım ben? Seni çöplük!

0: Silahı boş!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
3: Letam, İstanbul Karakol. Kurye Collection by Hilton.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Parmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Parmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
2: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
0: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
3: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
4: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
8: Yeni Piril Ultra Güç.
9: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla, herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
10: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
11: Hadi gelsenize.
12: Dede, hadi gel.
13: Ben cam petliyim, biliyor musun? Bana hava hoş.
14: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
15: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
2: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
7: Bellona, Bellona.
8: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
9: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
10: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canga.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
13: Banka neredeyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
2: Herkes değil.
1: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Boş yok. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
3: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
4: Daha fazla uzatmasak mı?
5: Bence uzatalım.

0: gibi. Ben bu yıldızlarla makyaj yapıp havalı oluyorum.
1: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzü. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
2: Vay be, Bird 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Kolay mı?
4: Nasıl kolay?
2: Aa!
3: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
2: Gel buraya, gel.
5: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
6: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.
7: Abi toplamışsın aileyi.
8: Aile çok önemli.
9: Hadi ben kaçar.
8: Aha.
9: Arkadaşlarla buluşacağız.
10: Paran var mı?
11: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
8: Darladın ama çocuğu.
11: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
8: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
7: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
8: Biraz rahat olun kızım.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
12: Letam, İstanbul Karakur, Kuyo Collection by Hilton.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bırak beni. Ne yaptığımı biliyorum ben.
1: Sıkı tutun.
0: Beni bırak ki kurtulasın.
1: Seni bırakmayacağım.

0: Hani bana sıkı tutun demiştin, ne oldu?
1: Sen de denesene. Ben daha çok acı çekiyorum bir kere.
2: Ne oluyor?
0: Müfettişler.
1: Sağ olun.
0: Hey.
1: Herkese teşekkürler.
0: En azından.
1: Teşekkürler.
0: Çöz beni.
1: Sağ olun.
3: Ah, gerçekten kötü görünüyor.
0: Hadi çöz beni lütfen. Müfettiş.
4: Hoi, iyi görünüyorsun. Artık taburcu oldun.
2: Hoşça kalın. İyi günler.
4: İyice dinlen.
2: Güle güle. Hoşça kalın.

0: Hadi gidelim.
1: Nereye peki?
0: Ne bileyim, ifademi al.
1: Şu anda daha çok polis olmak istiyorum, tamam mı?
0: Sahtekarlardan ne haber?
1: Bunlar olur.

0: Nasılsın sen? Bir aydır buradayım. Karım benden haber bekliyor. İflas ettim. Borç almalıyım. Söz vermiştim. Lütfen. Lütfen. Yalvarıyorum. Lütfen.
1: Baba, çok acıktım ben.
0: Tamam. Burada bekle Frankie.

0: Hırsız var! Hırsız var! Polisi arayın! Hırsız var!
1: Boş, Frank!
0: Polisi arayın! Polisi arayın!
2: Hey, bu tarafta!
3: Tamam, geliyorum.
1: Koş!

0: Baba!
1: Kalın ama! Senin lanet hırsız!
2: Bekle!
1: Siz kimsiniz?
2: Müfettiş Şen. Hemen ambulans çağır.
1: Hemen.
2: Evlat. Dünya işte böyle bir yerdir. Adaletsizliklerle dolu. Birçok şey seni üzebilir. Ama geçmişi unutman lazım. Büyüdüğünde iyi bir adam.

0: Söylesene, senin adın ne?
1: Ben Frank Chang.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
3: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bilinen 129 terör saldırısı girişimi bulunmakta. 8 pilot tren ve metro istasyonlarını hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 35 bin kilometreyi aşkın tren hattı bulunmakta. Her mesai gününde 15 milyon yolcu bu hatları kullanmakta, denetlenmeden. Ülkenin tren hatlarına karşı düzenlenecek terör saldırılarını engellemenin anahtarı saldırıyı önleyebilecek zekada gizlidir. Bunu başaramadığınızda en büyük savunma silahımız yolcuların kendileridir. Ulusal Güvenlik Departmanı.

0: Evdeyim bak. Evet. Haklısın. Bilmiyorum ama inan bana anlamaya çalışıyorum. Baba, birazdan metroya bineceğim. Telefon kesilebilir, tamam mı?
1: Vakit kaybetmiyoruz. Sadece biraz...
2: Bunu planlamıştım.
1: Şu an hiçbir şey yapmadan dikiliyoruz.
2: Harita bu. Tek yapmamız gereken trene binmek. Buna eminim.
1: Tamam.
2: Birine sormak ister misin?
1: Kimseye yol sormak istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum.
2: Bak, eğer istemiyorsan...
1: Hayır, yolu bulabiliriz. Tamam.
2: Tamam.
3: Detroit'te bombalı saldırı. Los Angeles Şerif Departmanı.
4: Lütfen konuşur musun benimle?
5: Burada olmaz.
6: Bir sonraki

0: Adam. Adam.
1: Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Beni yardım etsin. Beni yardım etsin.
2: Dilim. Ya dilim. Hayır, hayır bebeğim. Hayır, Kristin. Kristin.

0: Yaralı mısın?
1: Ben iyiyim.
2: İyi misiniz? Arkada kurtulan var mı?
1: Hayır. O öldü mü?
2: Öldü. Dikkat et.
3: Hey, ne yapıyorsun?
2: Telsizini arıyorum.
3: Boşuna uğraşma. Burada sinyal alamazsın.
2: Evet, ama telsizini bulursak sinyal alabiliriz. Arka tarafı kontrol edeceğim.
1: Haydi, insanların yardıma ihtiyacı var.
3: Hadi. Hadi bebeğim. Hey kız.
2: Geri çekildi lan.
3: Bebeğim.
1: Ceren. Çok kötüyüm.
3: Ne?
4: Baba, ne oluyor? Ceren,
2: geri çekil. Hayatım hala duvara bağlı gibi görünüyor. Seni buradan çıkaracağım. Nefes al. Bana bak. Bana bak, seni buradan çıkaracağım.
1: Bebeğim.
2: Tatlım. Annen yaralandı ama o iyileşecek, tamam mı? Bana bak. Bana bak. Annen için cesur. Tamam mı?
1: Ne yapabilirim?
5: Ella me estaba hablando, pero no la entendía.
1: Ama ben...
5: Yo creo que quería que le diera el mensaje a la hija, pero no sé.
3: Hey, dostum. İyi misin?
6: Senaryomu bulamıyorum.
3: Onu sonra arayabiliriz. Sen...
4: O ses neydi?
2: Sesler. Sesler duyuyorum. Bak tatlım, sen annenle kal. Ben sizi buradan çıkaracağım, tamam mı? Biri bizi buradan çıkaracak.
3: Bu tünel her an çökebilir.
2: Şükürler olsun. Aranızda doktor var mı?
1: O olabilir ama İspanyolca konuşuyor.
2: Önemli değil. Eşimle çocuğumu çevirebilirim. Hadi. Acele edin. Bu taraftan.
1: Dur. O doktor
2: mu? Hemen gelecek.
1: Hayır, o bekleyemez. Kırımın
2: durumu dar. Hemen geri dönecek.
1: O bekleyemez dedim sana. Bekleyemez. Lütfen.
2: Doktor olduğundan bile emin değiliz. Dilimizi konuşamıyor. Beni dinlemelisin. Karım söylediklerini çevirebilir ama önce yardıma ihtiyacı var.
4: Pero no puedo ayudar.
1: Anlamıyorum. O iyileşecek değil mi? İyileşecek.
2: Üzgünüm. Hadi. Hadi çabuk.

0: Bayım. Yaşıyor.
1: Lanet olsun.
0: Hayır hayır, geçecek, kımıldamayın.
2: Dayanın, sizi oradan kurtaracağız. Gel gel, bana yardım et. Bana yardım et hadi.
3: Ne oldu?
0: Hayatım, ben iyileşeceğim, tamam mı? Bu hanımefendi bana yardım edecek.
4: Para ise peor de lo que es.
5: Yo voy a ayudar a tu mamá.
0: Tamam.
1: Ne söyledi tatlım?
6: Yardım edebileceğini söylüyor.
5: Pero vas a necesitar un doctor pronto.
6: Senin doktor olduğunu sanıyordum.
1: Ne demek istiyorsun? O doktor değil mi?
5: Yo fui una enfermera.
0: O bir hemşire, tamam mı? O bir hemşire.
6: Eskiden hemşireymiş.
1: Şimdi ne yapıyorsun? Bu nasıl söyleniyor? Ne tatlım, şimdi ne yapıyorsun? Nasıl söyleniyor?
5: Ama de llaves.
1: Ne?
0: Ev temizliyormuş. Teşekkür ederim.
7: Hepsi geçti. Bir kaza oldu. Kırmızı hattasınız, tamam mı?
8: Tamam. Bu kaza değildi, bir depremdi. Titreşimi hissetmediniz mi?
2: Bu tünellerin 7.5 şiddetine dayanması gerekiyor. Eğer bu bir depremse çok büyük olmalı.
9: Durun, ben deneyeceğim.
2: Tamam. 1, 2, 3, itin.
9: Bu bir deprem değildi.
7: Nereden biliyorsun?
9: Kokudan. Havai fişek gibiydi. Bu trenler barutla çalışmıyorsa bir bomba patladığını söyleyebiliriz.
7: Ne?
8: Terörist bombası gibi.
2: Hayır hayır. Bundan emin olamayız. İnsanları korkutmayı bırak.
9: 3 kere Irak'a gittim. O kokuyu tanıyorum.
2: Neyse, onu kurtaralım.
9: Bu işe yaramayacak. Daha güçlü bir şey bulmalıyız.
7: Seni kurtaracağız, tamam mı?
3: Teşekkür ederim.
0: Geçecek. Geçecek, tamam mı? Ben buradayım. Lütfen iyi olacaksın.
10: İyileşeceğini söyle, tamam mı? Söyle, iyi olacağım.
0: İyi olacağım.

0: iyi olacağım.
1: Bir tür anahtarımız olsaydı koltuğu tamamıyla sökebilirdik.
2: Lanet olası şeyi kıralım derim.
1: Ha, omurgasını da mı kıralım?
3: Sizin için fark etmeyecekse omurgamı kırmayın lütfen.
4: Arka tarafta yardımınıza ihtiyacımız var.
5: Her şey yolunda mı?
4: Yaraların temizlenmesi için daha fazla malzeme gerekiyor. Sargı bezi gibi şeyler
6: benim
4: lazım.
6: Benim alkolüm var.
4: Harika, bak onu karıma götürebilir misin? Ben yardım çağıracağım.
1: Dostum dışarıda beton yağmuru var.
2: Dur, ben de seninle geleceğim. Durun. Önce beni buradan
4: karımın
2: kurtarın.
4: Karımın bekleyecek vakti yok.
2: Siz onu çıkarmaya çalışın. Ben hemen geri döneceğim.
4: Geliyor musun?
2: Evet. Biraz ışığa ihtiyacımız var.
4: Sıkışmış. Üç deyince. Bir, iki, üç.
7: Biz orta vagondaydık. Trenin geri kalanına ne oldu?
2: Bir dakika. Pekala, beni izle.

0: Aman tanrım.
1: Görünüşe bakılırsa tren bodoslama çarpmış. Bu taraftan çıkmamız mümkün değil.
2: Hey, hey! Bu taraftan.

0: Hey. Bak. Babam bu malzemeleri size getirmemi söyledi. O yardım çağırmaya gitti, tamam mı? Merhaba. Ben Tori.
1: Teşekkür ederiz. Adım Kristin. Bu da kızım Dylan. Sanırım Yolanda mıydı? Onu tanıyorsun.

0: Bakın. Dışarıdan geliyor.
1: Buradayız.
0: Buradayız.
1: Yardım edin.
2: Dayan.
1: Yardım edin.
2: Dayan.
1: Baba.
2: Bizi sattın. Bu işi görebiliyor musun? Dylan. Dylan, beni duyabiliyor musun?
1: Evet.
2: Tamam.
3: Sağ olun, iyi oldu. Daha iyi. Basınç azalmaya başladı.
4: Hey. Bakın. Dışarıdakiler bir çıkış yolu bulmuş olabilir ama size ihtiyaçları var.
5: Bana da mı?
4: Evet, hadi.
3: Dur. Dışarı mı çıkacaksın?
4: Buna mecburuz.
3: Hemen geri döneceğim dostum, yemin ederim.
2: Dur. Hepinize ihtiyaçlar olamaz.
4: Tamam, bu tarafta.
3: Hayır.
4: Çocuklar, hadi.
3: Hadi.

0: Ayaklarına dikkat et.
1: Buradayız. Ne yapıyorsunuz? Tek ihtiyacımız olan küçük adam.
2: Buradan nasıl çıkacağız?
1: O taraftan. Diğer tarafa kadar uzandığından emin olmamız imkansız.
3: Biz buradan geçemeyiz ama... Belki de sen...
4: Oraya girmemi mi istiyorsunuz?
2: Bunun bir yere çıktığını nereden çıkardınız?
1: Baksana.
0: Tünelin sonundaki ışık. Hey, bakın hareket ediyor.
1: Evet. Sürünerek gidebildiğim kadar ileri gidip bağırdım ama kimse cevap vermedi.
3: Bakın belki de sen daha ileri gidebilirsin. Aslında bunu istemezdim ama...
0: Deneyebilirim.
4: Hayır. Ben giderim, ben gitmeliyim.
2: Hayır, hiçbiriniz gitmemelisiniz. Bu bir ölüm kapanı.
0: Buradan daha mı kötü?
4: Hayır, ben yapabilirim. Önemli değil. Yani muhtemelen günün birinde bunun filmini çekecekler. Öyle değil mi? Hep kahramanı oynamak istemişimdir.
3: Tamam. Bol şans.
0: Hey, bunun yanına al.
1: Adımına dikkat et.
0: Söylesene, senin adın ne?
4: Boyd. Boyd Milliken.
0: Sen oyuncusun, öyle değil mi?
4: Evet. Beni tanıdın mı?
0: Senaryo okuduğunu görmüştüm.
4: Evet.
0: Ama seni bir yerlerden hatırladığıma eminim. Bir reklam olabilir mi mesela?
4: Evet, güneş sistemi gibi giyinmiş adamlardan biriydim. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, sen gezegenlerden biriydin, öyle değil mi?
4: Evet, öyleydim. O reklamı hala yayınlıyorlar mı?
2: Sen hangi gezegendin, Boyd?
4: Uranüs. Burası çok daralmaya başladı.
2: Bu iyi değil. Onu oradan çıkarmamız gerek.
0: Boy!
4: Sanırım bir örümcek gördüm.
1: Boy, iyi misin?
4: Evet, ben iyiyim. Sadece biraz bacağım kanadı.
5: Hadi devam et Boy. Biraz daha ilerle.
4: Sanırım bir çıkış yolu buldum. Hadi Boyd karakterini sakın bozma. Kahraman ol. Korkmuyormuş gibi davran. Işık güçleniyor.
1: Güzel.
4: Yaklaşmış olmalıyım. Benimle dalga mı geçiyoruz? Lanet olası bir bilgisayar. Hiçbir şey yok. Gidecek hiçbir yer yok. Geri dönebileceğimi bile sanmıyorum.
1: Tamam.
5: Durun,
1: geri çekil.
5: Boyd, beni duyabiliyor musun? Hadi dostum, orada mısın?
1: Cevap ver.
2: Hadi Boyd, bir şey söyle.
0: Hadi Boyd.
5: Boyd.
3: Boyd öldü.
6: Çıkış yolunu buldunuz mu?
1: Hayır, bulamadık. Tünel çöktü, oyuncu çocuk öldü ve biri bizi çıkarana kadar mahsur durumdayız. O benim çantam.
6: Bu benim suçum. Çantaları bir araya toplamasını istedim. Burada mahsur kalacaksak kaynakları değerlendirmeliyiz diye düşündüm.
1: Bu iyi bir fikir.
3: Erkek arkadaşın mıydı? Özür dilerim. Gidip karımı kontrol edeceğim.

0: Evet işte öyle. Alıyor, alıyor, alıyor, alıyor. Evet,
1: daha hızlı çevir.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.

0: O seninle miydi?
1: Evet. O benim karım. Trende olduğunu bile hatırlamıyordum. O klostrofobiktir, trene binmezdi. Lütfen acele et, acele et.
2: Hadi. Hadi.
1: Bebeğim. Bebeğim. Tanrım.
3: Prima, firmemente, no, él no está oprimiendo.
4: Baba, daha sıkı bastır.
2: Hiç önemi yok.
5: Hey, bir şey buldum. Buraya gelin.
1: Aman tanrım. Bu koca bir hastane gibi.
2: İlk yardım çantasına neden kilit takılır ki?
0: Önemli değil. Kilitlerle aram iyidir.

0: Ne buldunuz?
1: Başka bir bomba.
0: El yapımı bir bomba. Hem de çok büyük. Etkisiz hale getirmek için 12 dakikamız var.
2: Çok kötü bir ilk yardım çantası. Daha sert.
3: Hey! Bayım!
4: Bu iyi bir zaman değil.
3: Size ihtiyacımız var.
4: Bu iyi bir zaman değil dedim.
3: Biliyorum ama ölüm kalım meselesi. Acele edin.
5: Baba. Bana bırak.
2: Ya daha fazlası varsa?
0: Hayır. Birden fazla olduğunda genelde iki olur.

0: Ben tarih öğretmeniyim. Bu bilindik bir yöntemdir. İlk bomba insanları bir araya getirir. İkinci bomba patlar.
1: Tamam, emin olalım. Her şeyi kontrol edin. Dikkatli bir şekilde.
2: Ne oluyor burada? Aman Tanrım.
3: Lütfen bu durumlarda ne yapacağını bildiğini söyle.
1: En azından bu şeyle uğraşmamamız gerektiğini biliyorum.
0: Bir noktada ona müdahale etmemiz gerekecek. Öyle değil mi? Yani bilemiyorum ama telefonu kapatma düğmesine bassak?
1: Ya kapatma düğmesi sahte bir tetikse?
0: Bilmiyorum.
3: Peki ya iki kabloyu da aynı anda çekersek?
1: Hayır, hayır, treni boşaltalım derim. Buradan uzaklaşalım.
3: Patlamasına izin mi verelim? Bu tünel bir patlamayı daha kaldıramaz. Ben burada balon bile patlatmazdım.
4: Ya onu küçük tünele koyarsak? Boyd'un olduğu yeri.
1: Evet, evet. Bu iyi bir fikir. Yeterince derine ittirebilirsek şokun büyük kısmını ortadan kaldırabilir.
2: Hayır, hayır, imkansız. Karım o tünelin hemen yanında.
1: O zaman onu oradan çıkarırız.
2: Ama bu da onu öldürür.
3: Ayrıca yine de kapalı bir alanda olacak. Basıncın gidebileceği hiçbir yer yok.
0: Ben etkisiz hale getirmekten yanayım. Biz zeki insanlarız. Buluruz yolunu.
1: Hayır.
4: Bu neden ilk yardım çantasında?
1: Çünkü mükemmel bir kamuflaj. İstersen duvara bile asabilirsin.
4: Evet ama duvarda asılı değildi. Bir çantaydı. Ya bunu yapan kişi hala aramızdaysa?
2: Nasıl yani? İntihar bombacısı gibi.
0: Bu çok saçma. Bakın. Gördünüz mü? Bir geri sayım var. Yani saldırgan patlamadan önce buradan kilometrelerce öteye kaçmayı planlıyordu.
4: Evet, planlıyordu. Peki ya ilk bomba erken patladıysa?
1: Evet. Evet, eş zamanlı bir patlama çok daha mantıklı olurdu.
5: Hani ilk bomba kalabalığı bir araya getirmek için.
1: Evet ama insanları çökmüş bir tünele nasıl toplayabilirsin ki?
2: Bir dakika, bir dakika. Bombacının hala bu trende olabileceğini mi söylüyorsun?
3: Yani ya öldü ya da içimizden biri. Peki şimdi ne yapacağız?
4: Hayattaysa ve yaşamak istiyorsa konuşsa iyi olur.
2: Harika. Seri katil, lütfen öne çıksan.
1: Ya bize etkisiz hale getirmeyi çoktan söylediyse?
3: Ne, ben mi?
1: Az önce kabloları aynı anda çekmemizi söyledin.
3: Dalga geçiyor olmalısın.
4: O sadece fikir yürütüyordu, senin de yaptığın gibi.
1: Evet. Ama ben teröriste benzemiyorum.
3: Ne o, Müslüman mı olduğumu düşünüyorsun? Dostum, saçmalıyorsun.
2: Bakın kendimizi öfkeye kaptırmayalım.
0: 9 dakika.
1: Bak, eğer yanılıyorsam üzgünüm. Ama çoğu terörist sana benziyor, unutma.
5: Ben Müslümanım. Nişanlım da Müslüman. Müslümandı.
1: Bakın, kesinlikle o olduğunu söylemiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Burada hepimiz birer şüpheliyiz. Ben de dahil olmak üzere. Ama zamanımız azalıyor ve bir karar vermeliyiz. Ve gerçek şu ki çoğu terörist Orta Doğu kökenli genç adamlardan oluşuyor.
3: Ya da soluk suratlı ucube askerlerden. Aramızda onlardan var mı?
1: Senin adın ne?
3: Dostum, vaktimizi harcıyorsun.
1: O zaman adını söyle hemen.
3: El.
1: El ne?
3: Kaide. Hernandez. Brezilyalıyım.
1: Ama İspanyolca bilmiyorsun.
3: Brezilyalar Portekizce konuşur senin. Benim adım Brezilya'dan geliyor. Ben Michigan'lıyım bak. Bana inanmıyor musun? Al. Alberto Hernandez. Büyük vadide doğdum. Kar küreme aracım var ve pistonları tutuyorum. Şimdi bombayı imha edebilir miyiz?
2: Beyler, bu hiçbir yere varmayacak. Hadi ama.
0: 8 dakikamız var.
5: Bir şey buldum. Mühendislik kitapları, çoğu metrolar ve trenler üzerine.
4: Belki de çantada kimlik vardır. Bakın. Evet, bakın, fotoğraflar var. Tüneller ve istasyonlar var. Bunların hepsi Los Angeles'ın metrolarıyla ilgili. Bu bombacının olmalı.
1: O senin mi?
3: Hayır.
1: Ne? Ne oldu?
4: O sensin.
3: Ben bombacı değilim, yemin ederim, tamam mı? Yemin ederim bombacı değilim, anlıyor musun?
4: Onu nereden buldun?
1: Ölen polisten.
3: Bak, hayır, hayır, lütfen. Aradığın adam ben değilim. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum, tamam mı? Ulaşım mühendisliği üzerine. Tez konum yeni Riverside hattı. Yemin ederim ben bu trenlerde yaşıyorum diyebilirim. Yalan söylememeliydim ben.
1: Kabloları aynı anda çekmemizi söylemiştim. Bu işe yarar mı? Söyle.
3: Ama beni yürütmüştüm.
1: Söyle.
3: Gerçekten.
1: Bu doğru mu?
3: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak, o ben değilim. Onu durdurun, tamam mı? Silahı olan ben değilim.
4: Kesin şunu.
1: Bombayı nasıl etkisizleştirecek?
4: Kes şunu. Kes şunu.

0: Tamam dur, dur yeter. Tamam. Ellerimle öldürürüm.
1: Ne yapıyorsun?
2: Dilim, dur tatım. Dur dilim. Dilim dur tatım. Tatım, sen iyi misin?
1: Ona ne yapıyorsun?
2: Gidip annenin yanında durman gerekiyor, tamam mı? Hayır, hayır, hayır, hayır. Bana bak tatım. Lütfen beni.
3: Hayır.
2: Ve annenin yanına git, tamam mı? Hadi, hadi hemen git.
0: 6,5 dakika.
1: Dur, ne yapıyorsun?
0: Yaralı kolunu yana çek.
1: Lütfen.
0: Yaralı kolunu yana çek.
1: Bunu yapamazsın, hayır.
4: Hayır, lütfen, lütfen, hayır.
5: Bu sadece acı. Doğruyu söylediğin anda hepsi geçecek.
4: Hiçbir şey bilmiyorum.
0: Lütfen, hayır.
1: Lütfen, durun.
0: Hayır. Dur.
1: Lütfen, yeter. Yeter dedim.
4: Bombayı tahminle mi durdurmak istiyorsun? Sana bir şey söylersem sadece durmanı istediğim için söyleyeceğim. Bunu uydurmuş olacağım. Ben bombacı değilim.
0: Hayır dur. Bombacı ben
6: yeter,
0: değilim.
6: Yeter. Şimdi beni dinleyin. Gerçeği söylese bile ne söylediğini nasıl anlayacağız ha? Söylesene bundan sonra ne olacağını nereden bileceğiz? Bize verdiği bilgiye güvende olduğunu düşündüğünde güvenmek zorundayız.
4: Ne? İki kabloyu aynı anda mı çekeceğiz?
6: Evet. Çünkü yaşamak istediğine inanıyorum. Yaşamak istiyorsun öyle değil mi? Söyle. Şu an aksini söylemezsen o bombayı dışarı çıkarıp iki kabloyu da çekeceğim.
4: Tamam yap, ne yaparsan yap. Sadece yap.
6: Benim için yeterince iyi.
1: Hayır hayır hayır dur, durun. Peki ya bombacı o değilse?
7: Neden böyle söyledin?
1: Çünkü az önce bir şey hatırladım. O çanta onunsa diğeri ona ait olamaz.
4: Neden?
1: Çünkü iki çanta taşımıyordu.
4: Bunu nereden biliyorsun? Fotoğrafik hafızan mı var senin?
1: Hayır.
4: Tam karşında oturuyordum. Benim elimde ne vardı?
1: Onun elinde iki çanta yoktu. Tamam mı? Bunu fark ederdim.
4: Bunu tünele götürüp etkisiz hale getireceğim. Yanılıyor olabiliriz.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır. Bunu yapamazsın. Karım hala o tünelde.
5: Bu en fazla insan için en iyi şans. Dört dakikan var.
6: Bunu başkası yapmalı.
4: Benimle bir sorunun mu var senin?
6: Hayır, seninle ilgili bir sorunum yok. Ama bu bomba patlarsa ne yapılacağını bilen tek kişi sensin. Geri kalanımızdan biri olmalı. Hemen karar vermeliyiz. Hemen şimdi. Kim?
1: Ben en küçüğüm. Ben en uzak.
4: Hayır, bunu ben yapacağım. Konu kapanmıştır.
6: Hayır, ben yapacağım. En yaşlınız benim. Uzun bir hayat yaşadım. Karım da öldü. Ben yapacağım. Konu kapanmıştır.

0: Seni tünele ben götüreceğim. Dört dakika sonra döneceğim.
1: Dur! Hayır! Dur! Yeter! Yeter dedim!
2: Hayır, yapmanız gerek.
1: Yeter, dayanamıyorum!
3: Hey! Durun!
2: Baba, bunu yapmak zorundayız.
4: Casi, casi ya. Ya acabamos.
5: Yolanda'ya arka tarafa gitmesi gerektiğini söyle.
6: Arka tarafta sana ihtiyaçlarım var.
5: Acele etmesi gerek.
6: Hadi acele et.
2: Ne oluyor?
5: Bir bomba bulduk. Merak etmeyin. Etkisiz hale getirmeyi biliyoruz. Ama şimdi bombayı en az hasar vereceği bir yere götürecekler.
6: Babanla git.
2: Hayır, burada kalacağım.
6: Babanla git.
5: Burası güvenli değil bebeğim.
2: Peki ya anne?

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
2: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
3: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell! Turkcell! Turkcell! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
5: Turkcell'lere bağlan hayata.
6: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. BİM,
7: şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar, son model telefonlar, taş pınar. Eviniz için her şey var.
8: Burası tavuk dünyası, moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası, tavuk dünyası.
9: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
10: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
11: Hadi gelsenize.
12: Dede hadi gel.
11: Yok sen git.
13: Ben cam petliyim, bilir misin? Bana hava hoş.
10: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
9: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
14: Büyük maç başlıyor.
15: O zaman yerindeyim. Migros

0: hayatım. Annem diyor ki çelik kalitesine iyi bak, ömürlük olmalı. Ama bence tasarımı zarif olması daha önemli. Her sofraya yakışmalı. Her şeyin bir
1: ideali var. Kalabalık misafir kesin gelir. Çatalı, bıçağı, meze seti, servis seti hepsi eksiksiz olmalı.
2: Aslı bu. Aradığımız her şeyin en ideali bu.
0: Ay Ali, gerçekten en ideali. Her işin bir korkması
3: var. Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
4: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve

0: tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Üç kalp bir arada.
4: Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
5: Hangisini deniyorsunuz?
6: Acı.
7: Acı.
8: Popeyes.
4: Yeah. Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
9: Yaşanacaksa.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Bütün piliç alımında %30 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
12: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino'sum hoş geldin.
15: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: barınma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında Züccaciye Mutfak ürünlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
4: Damla?
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
10: Dene, sana da çıkar.
9: Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gros mağazalarında sizi bekliyor.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu çiftliği yumurtada 69 bin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
5: Bin bin bin.
6: Metro yine tıklım tıklım.
7: Şşt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
8: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, gardını D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
9: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.

0: Hatta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
1: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
2: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
1: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
3: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
4: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
5: Engin Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kıllı.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
6: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
10: Le Temp, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Ne pasaron di? Por qué te hicieron esto? ¿Dónde están los demás?
12: Hayır, bak arka tarafa gitmen gerekiyor. Bir bomba daha var.
11: Bom! Evet, onu hadi,
12: götür,
11: hadi.
12: Onu götür, hadi. Arka tarafa gidin.
11: Hadi, hadi. Hemen döneceğim.
12: Hayır, orada kal, tamam mı? Ne yapıyorsun?
11: Anahtarı alıyorum.
12: Anahtarı boş ver, sadece orada kal, tamam mı? Bir çaresini bulurum, beni merak etme, hadi. Ne yapıyorsun?
11: Kaçmana yardım edeceğim.
12: Beni dinle. Arka tarafa gitmeni istiyorum, tamam mı? Sadece birkaç dakika kaldı, beni merak etme. Lütfen.
11: Konuşarak vakit kaybediyoruz, sadece yardım et.
12: Evet, evet, evet, hadi. Gerçekten de katil olduğuma inanmıyor musun?
11: %90 eminim.
12: Senin adın ne?
11: Tori.
12: Bundan sonra bana numaranı vermeyi unutma.
11: Ne?
12: Kendine bakınca yakışıklı görünüyorsun.
13: Ne kadar zamanımız kaldı?
14: 45, 44.
13: Pekala. Bundan daha ileri gidemem, mümkün değil.
14: Daha ileri ittirebilir misin?
13: Daha fazla ileri gidemeyeceğim dedim. El fenerini bırakıp geri dön. El fenerini bırakıp geri dön. Bomba patlarsa sana ihtiyaçları olacak. Git.
12: Hadi bebeğim, gidelim.
15: Gidin.
12: Burada kal.
15: Seni seviyorum.
12: Lütfen kalmamı iste.
15: Gitmen gerek. Git.
12: Sadece git. Hadi git.
14: Tori.
12: Hadi.
14: Hadi.

seni seviyorum. Annen de seni seviyorum.

0: Ne oldu?
1: Bilmiyorum, patlaması gerekirdi.
2: Söylediği şeyi mi yaptın?
3: İki kabloyu da çektim. Tıpkı söylediği gibi. Hadi.
4: Dios lo bendiga.
3: Gracias.
4: Sen. Eşin seninle gurur duyardı.
3: Katie. Onun adı Katie'ydi.
4: Merhaba bebeğim.
0: İşte yine buradayız. Nasılsın bebeğim?
4: Tatile hayır diyemem.
0: Ciddiyim.
4: İyiyim. Daha iyiyim.
0: Gördün mü?
4: Artık acı bile hissetmiyorum diyebilirim.
1: Evet. Çantalarda bir şey bulabildiniz mi? Ben isimlerinizi bile bilmiyorum.
2: Ben Tori. Rubina.
3: Ben Sam.
5: El. Evet. Onu beni tavladığında öğrenmiştin.
1: Ben Mason. Evet dinleyin. Bomba beni hala tedirgin ediyor. Onu daha derine ittirip tüneli bloke etmeye çalışacağım.
2: Onu en uzağa ben götürebilirim. En küçüğünüz...
3: Hayır, buna gerek yok. Olduğu yerden daha derine gidemez. Onu en uzağa ittim.
1: Pekala, ama yine de tüneli bloke etmem gerek.
2: Hayır.
6: Sorun nedir? Bombacının kim olduğunu biliyoruz, öyle değil mi?
2: Hiç kimsenin bombayla yalnız kalmaması gerektiğini düşünüyorum, tamam mı?
1: Tamam. Sen de benimle geleceksin. Bu zaten iki kişilik bir iş. Geçen sefer şansı yaver gitmişti.
2: Evet.
1: Hadi, işe başlayalım.

0: Ne yapıyorsun?
1: Bak, bunu senin yapmadığını biliyorum, tamam mı? Cesetlerin üzerinde bunu kanıtlayacak bir şey bulacağım.
0: Hayır hayır hayır, dur. Dur, bunun bir faydası yok. Bombacı muhtemelen kaçmıştır.
1: Ya da ölenlerden biriydi. Bunu öğrenmemiz gerek.
0: O benim. Bombacı benim.
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Geri kalan herkes bunu düşünüyor ve bu muhtemelen herkes için en iyisi.
1: Yani bu onun yanına mı kalacak?
0: Eğer hayattaysa, bizi hayatta tutan tek şey bu işten kurtulacağını düşünmesi. Bırak beni bombacı sansınlar. Kurtarma ekibi gelene kadar suçu üstlenmeyi kabul ediyorum. Polisler gerçeği ortaya çıkarır. Tabii biz burada olduğumuz sürece. Tori. Unut gitsin.
2: Ne yapıyorsun?
3: Biraz daha ileri ittirmeyi deneyeceğim.
2: Gidebileceği en uç noktada Mason.
3: Sorun ne sen? Benim terörist olduğumu mu düşünüyorsun?
2: Terörist olduğunu düşünmüyorum. Elin terörist olduğunu düşünüyorum. Metro ile ilgili kitapları bulup bomba etkisiz hale getirmeyi biliyordu. Vakit kaybediyoruz.
3: Siper almak için kolunu bile koparırdı. Bombanın patlayıp patlamayacağını bildiğini hiç sanmıyorum.
4: Kabloları sökmemiş.
2: Ne?
3: Ulaşamıyorum. Sopa gibi bir şey bulmaya çalış. Onu daha uzağa ittirmek istiyorum.
2: Olur. Tamam.

Sam! Sam! Sopayı buldun mu? Sam! Sam!

0: Hala ipucumu arıyorsun.
1: Merak etme, hiçbir şey bulamadım.
0: Muhtemelen çoktan kaçmıştır.
1: Affedersin.
0: Hey, dur. Öncesinde neden ağlıyordun?
1: Ne zaman?
0: Trene bindiğin zaman. Bir adam için ağlıyordun.
1: Evet. Babam.
0: Baban mı?
1: Aslında o... O gerçekten harika bir baba. Bu sabah ben... Onu bir daha görmek istemiyordum. Şimdi onu görememekten korkuyorum. Evet.
0: Ön taraf.
1: Herkes iyi mi?
2: Evet, evet biz iyiyiz. Galiba dışarıdan geldi.
3: Annenle kal, tamam mı?
1: Yaralanmışlar. İyi misiniz? Acele et.
2: Neredesin?
1: Aa, bu taraftan, bu taraftan.
3: Sen iyi misin? Hadi benimle kal dostum.
4: Mason. Yolanda'yı çağıracağım.
1: Onu ben taşırım. Sen Mason'a yardım et. Hadi.
3: Mason.
1: Buraya otur.
3: Mason. Hayır. Mason.

0: está muerto.
1: Ben bir ses duydum. Kafamı çevirip baktığımda kendimi havada uçarken buldum. O beni kenara ittirdi. Mason hayatımı kurtardı. Benim için kendini feda etti. Hayatını benim için feda etti. Onun hikayesini herkese anlatmalıyız.

0: Rubina?
1: Bu taraftaki kabloda kaçak var. Aküyü bitirecek. Daha karanlık olacak ama zemin ışıkları iki katı dayanacak. Edom elektrikçiydi.
0: Özür dilerim.
1: Kaza olduğunda tartışıyorduk. Bana nişan yüzüğü vermişti. Ben de yüzüğü geri vermek istemiştim. Bu yüzük bizim adetimiz değil. Paraya ihtiyacımız vardı. Adam yüzüğe daha fazla ihtiyacım olduğunu söylemişti. Hayır, lütfen.

0: kendini kaybetmeye başladı.
1: Nişanlısını kaybetti. Bu kadar üzülmeseydi daha çok endişelenirdim. Örneğin Sam gibi.
0: Ne?
1: Bir gariplik var. Sanki o...
0: Herkes kendince Yasu Tartori. Belki de karısını o kadar sevmiyordu, bilmiyorum. Ama bu onu bir katil yapmaz.
1: Onun parmağında yüzük yok. İçinde bomba olan çantaya bakıyordu. Çanta kadının önündeki koltuktaydı.
0: Tori, beni dinle, unut bunu.
1: Hayır El, Mason çantayı sarsıyordu.
0: Mason'ın bombaya ulaşmak istemediğini nereden biliyorsun? Silahı alan da oydu.
1: El, silah kimde?
2: Teşekkür ederim.
0: Sorun değil.

0: Kendin üzerini örtmenin sakıncası var mı?
1: Hayır yok, çok düşüncelisin. Teşekkür ederim. Kat. Onun adı Kat'iydi.
0: Ah evet. Kat'i. Özür dilerim. Yanlarına gitsem iyi olur.

0: Nereye gidiyorsunuz?
1: O çok üzgün. Konuşmak için dışarı çıkacağız.
0: Tamam, dikkatli olun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ne oldu? Kes şunu, ne yapıyorsun? Dur!
1: Silah burada değil. Onu birinin aldığını düşünüyorum. Beni dinle. Kimin yaptığını biliyorum. Ve gerçekten yardımına ihtiyacım var. Lütfen.
0: Neden bahsediyordunuz?
3: Rubina.
0: Sana bunu yaptıkları için çok üzgünüm.
3: Onları suçlayamam.
0: Kimi suçluyorsun? İlginç bir soru, değil mi?

0: eşin hakkında konuşmak istemiştim. Sen de Rubina ile benzer bir durumdasın. Ve buna ne kadar dayanabileceğini bilmiyorum. Rica etsem acaba onunla belki konuşursan biraz daha rahatlar.
1: Olur tabii. Elimden geleni yaparım.
0: Teşekkür ederim.
1: Nasılsın? İyi misin?
2: Evet, ben iyiyim. Gerçekten. Ben sadece eşinin yüzüğünün ne kadar güzel olduğuna bakıyordum. Düşecek gibi görünüyordu. Onu saklamak isteyeceğini düşündüm. Çok güzelmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.

0: Dylan tatlım, burada ne işin var?
1: Annem su istemişti.
0: Tamam, al.
1: Neden yüzüğünü ona verdin?
0: Tamam Dylan.
2: Pekala sen. Buraya geç. Geç şuraya. Çabuk. Çabuk.
0: Tamam tamam.
3: Tatlım, annen suyunu bekliyor.
1: Baba.
3: Ne yapıyorsun? Sam, neden elinde silah var? Ne yapmanı?
2: Dur. Sakın kımıldama. Yoksa onu öldürürüm. Şimdi beni dinle. Onu dışarı çıkaracağım. Ve kurtarılmayı bekleyeceğiz. Sonra serbest bırakacağım. Kızına bir şey olmayacak, tamam mı? Sakın kımıldama. Kımıldama, konuşma. Hadi gidelim.
0: Sam, lütfen. Lütfen onu değil, beni al. Lütfen.
2: Bunu yapamam. Bunu yapamam çünkü... Sen onu feda edersin, değil mi? Hadi gidelim, çok yavaş. Çok yavaş.
0: Lütfen, dikkatli ol. Dikkatli olmamız gerek.
2: Pekala, oradan çok yavaşça geçmeni istiyorum.
3: Buna izin veremem.
0: Hayır, Jared. Hayır. Jared, ona bir şey olmayacak.
3: Tanrım.
0: Hayır, ona bir şey olmayacak.
3: Götürmesine tamam izin veremem. Ama Tanrım. Christine'e söyleyeceğim. Christine'e söyleyeceğim.
2: Dylan'dı değil mi? Adın Dylan'dı. Pekala Dylan. Çok korkutucu olduğunu biliyorum. Ama ben de korkuyorum. Neden biliyor musun? Çünkü babam bana çok kızgın. Çok kızgın. O adama ne yaptığını gördün mü? Bunu gördüğünü biliyorum. O adamı çok incitti. Hem de çok. Aynı şeyi bana yapmasını istemiyorum. Ne yapabiliriz ki? Bak, bir fikrim var. O mağaranın içinde bir ilaç çantası var. İçinde çok güzel ilaçlar var. Bu ilaçlar anneni iyileştirebilir. Oraya girer ve çantayı getirip anneni iyileştirirsen baban beni affedebilir, değil mi? Ama delik çok dar. Oraya sığamam. Sen sığabilirsin.
1: Hayır, yapamam.
2: Evet, yapabilirsin. Ne olacağını düşünsene. Anneni iyileştirirsen baban bana kızgın olmaz. Öyle değil mi? Evet, şimdi sen içeri gireceksin ve içinde güzel ilaçların olduğu doktor çantasını dışarı çıkaracaksın. Buraya getireceksin. Ben de arkanda olacağım. Önünü görmen için sana ışık getireceğim. Sen o doktor çantasını getir hadi. Hadi diyorum, git getir.
4: Jared. Oy gritos. ¿Dónde está Dylan? ¿Dónde está Dylan?
3: Sam. Sam Dylan'ı götürdü.
5: Bir şey yapmamız gerek. Onu hemen geri almalıyız.
0: El, o ne derse aynısını yapmamız gerek, tamam mı?
6: Hiçbir şey yapmayacak mısın ha? Başından beri mücadele eden sensin.
0: Ben ne olduğuna bak. El haklıydı. Onu dinlemeliydik. Bütün bunlar benim suçum.
3: Nasıl bunlar benim suçum da ne demek?
0: Katil Sam zannetmiştim. Karısı hakkında yalan söylediğini fark ettik. Ona tuzak kurduk ve Jared çok, çok üzgünüm.
5: Bak, o yalan ne yaparsanız yapın eninde sonunda ortaya çıkacaktı. En azından artık karşı koyma şansımız var.
3: Hayır, karşı koymayacağız. Küçük kızımın başına bir şey gelirse.
5: Hey! Sen de iyilik meleği sayılmazsın. O adamın ağzından çıkan hiçbir şeye inanmıyorum ve ona plan yapacak vakit vermek istemiyorum.
0: Ne yapmak için plan? Hiçbir yere gidemez. Hepimizi öldürmek için şansı vardı ve bunu yapmadı.
6: Öyle mi? Benim nişanlımı öldürdü. Ve ben hiçbir şey yapmadan burada duramam.
2: Hadi Dylan. Aferin sana. Devam et. Hadi Dylan.
7: O çantanın içinde annenin ihtiyacı olan ilaçlar var Dylan. Acele et, aferin sana. Pekala işte bu. Şimdi onu bana getir. Kapağı açma. Dylan, kötü kız, ışıklar söndü. Dylan, orası korkutucu değil mi? Ha? Işığı yeniden açacağım ama sadece çantayı buraya getirirsen. Getirmezsen orada öleceksin Dylan. Ve ben de metro vagonuna geri döneceğim. İnsanları vurmaya başlayacağım. Tabii annenden başlayacağım. Sonra babanı. Tamam mı? Dylan, ışığı yakıyorum. Aferin sana. Hadi. Dylan.
6: Dylan.
7: Yavaşça. Şimdi çantayı açacaksın. Çantayı yere koy. Pekala, ışığı içeri tut. İçeri. Bunu sen mi yaptın? Sen mi kırdın?
0: Hayır.

0: Polisin telsizi.
1: Şşt, durun durun dinleyin. Nerede?
2: Yerinizi bildirin.
0: Buradan görün.
1: Bakın bakın.
2: Tekrar ediyorum.
1: Galiba bunun altı. Ona ulaşamıyorum.
2: Tek yapmanız gereken düğmeye basmak.
0: Ya onu görüyorum.
2: Anlaşıldı mı? Sadece düğmeye basın lütfen. Tekrar ediyorum.
0: Ay yakaladım. Yakaladım.
2: Sıkıca yakaladım. Tutun.
0: Düğmeye bas.
2: Tekrar
0: düğmeye
2: ediyorum.
0: Bas.
2: Sesimi duyan var mı? Yerinizi bildirin lütfen. Eğer sesimi duyuyorsanız düğmeye basın lütfen.

0: Tekrar ediyorum, lütfen düğmeye basın.
1: Yapma.
0: Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum, lütfen düğmeye basın.
1: Parmaklarını aç.
0: Sesimi duyuyorsanız düğmeye basın lütfen.
2: Buraya getir.
0: Sesimi duyan var mı? Lütfen düğmeye basın. Tekrar ediyorum, düğmeye basın lütfen.
1: Buraya.
0: Anlaşıldı mı? Tek yapmanız gereken düğmeye basmak. Düğmeye basın.
2: At onu buraya.
0: Yerinizi bildirin lütfen. Tekrar ediyorum, yerinizi bildirin.
1: Bunu istiyorsun. O zaman trenden ayrılmayacaksın ve hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Hadi.

0: Onu kırdı. Telsizi kırdı. Bunu neden yaptı? Kurtarılmak istemiyor mu?
1: Size söylemiştim. Ona güvenmeyin. Bu kurtarılmakla ilgili değil.
2: Anlamıyorum. Neden bizi vurmadı?
0: Mermiler. Cesetlerde mermi olmasını istemiyor. Kurtulabileceğini düşünüyor.
2: Bunu nasıl başaracak?
3: Yes, bomb.
2: Ne?
1: Bomba. Bombayı yeniden etkinleştirirse hepimize kazada ölmüş süsü verebilir.
0: Kendisini öldürmeden bunu nasıl yapacak?
3: Bilmiyorum ve öğrenmek istemiyorum.
2: Ama Tanrım.
4: Bunu neden yapıyorsun?
5: Köpeğin var mı Dylan? Onun adı ne?
4: Daisy.
5: Daisy, pekala. Daisy arada yaramazlık yapar, öyle değil mi? Belki de caddenin karşı tarafına koşar. Bir arabanın altında kalıp ezilip ölebilir. Ha? Öyle değil mi? O zaman Daisy'yi cezalandırman gerekir. Kötü Daisy. Öyle değil mi? Çünkü o bir hayvan, içgüdüsüyle hareket eder. Biz de birer hayvanız. Sen, ben, bütün insanlar ve bizim içgüdülerimiz iyi değildir. İçgüdülerimiz hayatta kalmakla ilgilidir. Yani yalnızca kendimizi önemseriz. Diğer insanları önemsediğimizden daha fazla. Acı çekmenin ne demek olduğunu anlamamız gerekir. Sonra durup kendimize bu neden oluyor diye sorarsak bundan bir ders alabiliriz. Biz rahat yaşadığımız sürece başkalarının ölümüne seyirci kalabiliriz ama daha iyisini yapmalıyız. Bundan daha iyi olmalıyız. Yoksa yaşayacak bir dünyamız kalmaz ki. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm Dilin. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Işığı tut.
2: Fazla uzakta değil. Chris, kurtarma ekibi yolda. Benimle kalman gerek. Dilin sana ihtiyacı var tatlım. Tamam. Herkes yerini alsın. Bu adamı buraya çekmemiz gerek. Ses çıkaralım.
0: Belki de yukarı tırmanabilirim.
1: Tamam. Ne yapacağız?
2: Neden yukarı çıkmıyorsun? Senin gelmeni beklemez.
1: Daha iyi bir fikrim var. Ama önden başlamam gerek. Evet.

Tamam. O ses de ne?

0: Tamam, üç deyince. Bir, iki, üç.
1: Hey, bir ışık görüyorum.
2: Feneri bana ver.
1: Biri geliyor.
0: Bebeğim.
1: Ben kaçtım. Onu göremedim.
0: Hiçbir şey öğrendin mi? Sana bir şey söyledi mi?
3: İki bomba yapıyor.
1: Ne?
3: Biri büyük, diğeri küçük.
1: Küçük bombayla hem bizi hem de tüneli havaya uçurabilir.

0: Az önce bunu trenin altına bıraktım.
1: Sadece 66 saniye var.
2: Dura bas.
0: Hayır, saçmalama.
1: Evet, farklı bir telefon, sadece sayaç olarak kullanıyor.
0: Hayır, buna inanmıyorum. Bunu geri atalım ve trende kalalım derim.
3: Hayır. Kristin arkada, o öyle bilir. Lütfen.
1: Tamam, tamam. Durduracağız.
0: Dur!
3: Şükürler olsun.
1: Tamam, tamam. Bu şey patlamadığında bunu anlayacak. İkinci bir bomba daha var.
3: Onu durduracağım.
1: Nasıl?
3: Ona saldıracağım.
1: Hayır, hayır, silahı var.
3: Umurumda değil. Ben
0: bir tarafa çık. Nereye ateş edeceğini biliyor.
3: Lütfen, bunu yapmam gerek.
4: Baba.
3: Hayatım, beni dinle. Güven bana.
1: Jared, ben de seninle geleceğim.
2: Ben de geleceğim.
4: Ben de sizinle gelecek.
0: Ona birden saldırırsak bizi teker teker vuracaktır.
3: O zaman önce ben gideceğim.
1: Hayır. Ya başka bir yolu varsa?

0: pekala. Hepiniz çok cesursunuz. Aferin size. Evet, bunu takdir ediyorum ama hemen şu an trene geri dönmezseniz sırayla hepinizi teker teker yakalayacağım. Hemen trene dönmezsen önce karını sonra kızı öldür.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
3: Letam, İstanbul Karakul. Kuryo Collection by Hilton.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Ne var sırada Deniz Bank burada?
2: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
3: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
4: Ya baba daha mazot var ya.
3: Bir de o var. Hasatı da daha çok var.
5: Yazıyor muyuz?
2: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
3: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.
2: Hadi bakalım.
1: Ne var sırada Denizbank burada.
6: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
7: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.
1: BİM, kalbimle benim.
8: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
9: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.
10: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
11: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
12: Bellona, Bellona.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
14: Hayatım. Annem diyor ki çelik kalitesine iyi bak, ömürlük olmalı. Ama bence tasarımın zarif olması daha önemli. Her sofraya yakışmalı.
15: Her şeyin bir ideali var.
16: Kalabalık misafir kesin gelir. Çatalı, bıçağı, meze seti, servis seti hepsi eksiksiz olmalı.
17: Aslı bu. Aradığımız her şeyin en ideali bu.
14: Ay Ali, gerçekten en ideali.
18: Her işin bir korkması var.
19: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
5: Hangisini deniyorsunuz?
6: Acı.
7: Acı.
4: Popeyes. Yeah. Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla. Yaşanacaksa.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
9: Damla.
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir. Bankam, bank, kartıma
14: din. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
15: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
14: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
15: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
14: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
15: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
14: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
16: Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı kelebek günlerini sakın kaçırma. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
17: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
18: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
19: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu çiftliği yumurtada 69 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
3: Win, win, win.
5: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Eti karam gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
6: Metro yine tıklım tıklım.
7: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
8: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
9: At sepete fırsatları Carrefour'da. Papya 8'li kağıt havlu 119 lira 95 kuruş. Bingo akıllı bulaşık kapsülü 344 lira 95 kuruş.
10: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
11: Bayer'den.
12: Benim o, benim o, benim o.
13: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
12: O sen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
14: Bu cumartesi Kop'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
15: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
16: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Le Tam, İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
17: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
18: Hadi!
19: Çok fazla mermi harcadı ve bunu biliyor.
18: Hey, hepimizi vuramazsın.
20: Tek kurşunum kaldığını mı umacaksın? He? Tek kurşunum kaldığını şansa bırakamazsın. Hemen trene geri dönün dedim.
21: Bunu yapmayacaksın. Yapacak olsan çoktan yapardın. Sen bir korkaksın.
19: Hayır. Detroit, Atlanta, Los Angeles. Ben çok anlamlı işler yaptım. Buradaki işim tamamlandı. Ölmeye hazırım, şansını zorlama. Sana son bir şans veriyorum. Hemen o trene geri dön.
21: Hayır!
19: Hayır! Hayır! Özür dilerim.

0: Dylan. Hayır, yapma. Dylan.
1: Geri çekil.
2: Silahı bırak. Hadi bebeğim. Bunu yapma.
0: Buna mecburum.
2: Lütfen bebeğim, silahı bırak.
0: Dylan. Babanı dinle.
2: Dylan, silahı bırak. Lütfen silahı bırak.
0: Hadi babanı dinle.
1: Hayır.
0: Hayır, yapma.
1: Çekil.
0: Hayır.
1: O ölmeyi hak ediyor.
0: Evet. Hak ediyor. Ama bu yine de yanlış. Silahı bana ver. Bunu yapma. Hepsi geçecek.

0: Ve bugün başınıza gelen onca şeyin ardından erdemi seçiyorsunuz. Ne kadar erdemliysen o kadar zorlanırsın. Aferin sana. Ben iyi bir öğretmenim.
1: Kim olduğumun seninle hiçbir ilgisi yok.
0: Artık var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: bahçenini.
1: Bir yıl önce.
0: Geri çekilin, yoksa kadını öldürürüm. Geri çekilin.
2: Sakin olun. Sakin olun Bay Bo.
0: Patron Nerik Çav'ı görmeni sağla. Yoksa bu pisliği gebertirim. Söylesene. Ama nasıl çaldın?
3: Çalmadım efendim. Çok üzgünüm.
4: Az önce yeterince kibirli görünüyordun. Sana borcumu ödemem için beni zorluyorsun. Şimdi kıvırıyor musun ha?
0: Kal orada.
2: Baybon. Sakin olun Baybon. Lütfen
0: konuşmayı
2: sakin
0: bırak
2: olun.
0: Basını ara. Ben ölmeye hazırım. Hadi bakalım.
2: Tamam tamam. Basın nerede?
5: Aman tanrım, el bombası var. Öylece gidemem.
2: Sakin olun Bay Bon. Basın burada. Ne isterseniz söyleyin. Sakin olun lütfen. Geç.
0: Hey,
2: hadi.
0: Kamerayı bana çevirin. Çık ortaya Erikcan. Sen bir vampirsin. Bunların olması için beni sen zorladın. Bana çok para kazanacağımı ve her şeyin iyi olacağını söyledin. Bana şirket kaynaklarını kullanmamı söyledin. Hayatımı mı istiyorsun? Al işte buradayım Erik. Seni pislik. Çık ortaya. Ne yapıyorsun? Geri çekil.
2: Geri çekilin, geri çekilin. Kimse kımıldamasın.
6: Sıvıcım çevreyini al.

0: Kapıdan aç! Hadi!
1: Çabuk, acele edin!

0: İyi misin? İyi misin?
1: Aa, ben iyiyim. Kalabalığı dağıtın.
2: Geri. Hadi.
3: Paramı geri verin.
4: Teşekkürler Memur Çen. O adam var ya, tam bir deli. Borsada bazıları kazanır, bazıları da kaybeder. Onu en ağır cezaya çarptırın. Herkes onun gibi olsaydı beş parasız kalırdım, anladınız mı beni? Beş parasız.
1: Sen kimsin?
4: Aha işte kart vizitim. Ben Eric Cho. Spekülasyon isterseniz beni arayabilirsiniz.
0: Öyle durmayın, hadi delilleri toplayın.
5: Tabii efendim, size yardım edeceğim. Gelin.

0: İki tane kurşun geçirmez yelek giymen iyi olmuş.
1: Bir saniye.
0: Haline bir baksana.
1: Ben geldim evet.
0: Birkaç tane ödülünüz var.
1: Şişt, bir dakika. Evet.
0: Yani kendinle gurur duymalısın. Sence o kadar iyi miyiz ha? Chiu, sen kalabalık kontrolünde çalıştın. O insanlar senin nasıl oldu da geçti ha? Bütün gazeteciler de rehin alındı. Hong, buraya gel. Gel. Bir suçlunun senden daha hızlı silah çekmesine nasıl izin verebilirsin? Ben sana silah çekmeyi öğretmedim mi? Ceketin seni engelliyor. Cebin çok dolu, tamam mı? Cebine şanslı taş koy.
2: Hey! Müstakbel kayınbiraderinin sözünü dinle. Dikkatli ol. Evet kardeşim.
3: Harika, yemek zamanı.
2: Millet öğle yemeği vakti.
4: Oh, hadi gelin ya. Gitmiştim ben. Be. Gerçekten karnım gurulduyor.
2: Link, bugün bana söyleyeceğin bir şey yok mu?
0: Ne?
2: Ekibinin kalanı için bir doğum günü mesajın yok mu?
0: Oh, mecbur muyum ha? Doğum günün kutlu olsun. Hadi yiyelim.

0: Biraz ayak. Aç dedim.
1: Ben sadece bir çalışırım.
2: Bombam var.
3: Yere yat lanet olası, yere yat.
2: Telefonun var mı?
1: Evet.

0: 3, 4,
1: 6,
0: 5.
2: Tamam.
0: Evet be.

Sakin ol dostum. Hadi kıpırda hadi.

0: Kama odama. At silahını. At silahını dedim. Kontrol et.
1: Emredersiniz efendim. Temiz.

0: Kalk! Kalk!
1: Asya Bankası bugün 5 maskeli ve silahlı soyguncu...
2: Joe 100 puan aldı. Fire ve Tin 80'er puan. Bense 60 puan aldım. Bu puan başı 1 milyon dolar eder. Kalansa çanağa gidecek. Ama Su, sen parayı düşürdün. Ve 200 puan kaybettin işte.
3: Bu çok saçma. Kimse bana yardım etmedi. Bunu bana nasıl yaparsın?
4: Para için kavga etmeyi bırakın. Para önemli değil. Su, bir hata daha yaparsan devre dışı kalırsın. Anladın mı?
1: Polis bir basın toplantısı düzenledi ve kıdemli müfettişten şöyle konuştu.
5: Kendimize güveniyoruz. Onları 3 saatte ele geçireceğiz. Polise karşı sergiledikleri davranışlar ya da mücadeleleri onların naif hırsızlar olduklarını gösteriyor. Halkı temin ediyorum ki onları tutuklayacağız. Siz hiç merak etmeyin. Onları mutlaka yakalayacağız.
6: İyi misin? Söylesene sen.
7: Merhaba. Neredeyse ölüyordum. Hastaneden çıkıp onları kendim yakalamak istiyorum.
6: Endişelenme. Onları bu gece yakalayacağız.
7: İpucu var mı?
6: Muhbirim saklandıkları yeri buldu.
7: Polis memurlarını hedef olarak kullanmayı planlıyorlar. SDU'yu bilgilendirdim.
6: SDU'nun ben olduğumu bilmiyor musun?
8: Sen merak etme Sam. Biz SDU'dan...

0: daha iyiyiz.
1: Evet, öyle baylar.
2: Bugün finans şirketinden bazı haydutlar seni görmeye geldi.
1: Merak etme, borcumu ödeyeceğim. Söz veriyorum.
2: Yardıma ihtiyacın olursa mutlaka söyle, tamam mı? Elimden geleni yaparım.
1: Elbette. Vin. Onlarla uğraşırken sakın acımayın. Adamlar manyak.
2: Gizlice çıkabilirsen bir içki içelim mi? Yarın iyi olursan adamları tespit edersin.
1: Dostum, senin özgüvenine gerçekten hayranım.
2: Kumar oynamayı bırakmalısın.

0: Sen en iyisi arabada kalıp sakin olmaya bak.
1: Terfi mi bekliyorsun?
2: Niye olmasın? Acele et. Benim yapılacak işlerim var.
3: Benim de.
4: Bu gece tatil için eşyalarımı toplamalıyım.
5: Bunu siz bana bırakın efendim.
6: Tamam, iyi denemeydi.
1: Henüz senin sıran gelmedi.
7: Pekala, artık işe dönmeliyiz. Akşam yemeğinde rahatlarız. İki takıma ayrılın. Önce A takımı.
2: Tabii efendim.

0: A ve B ekibine ayrıl.
1: İki adam burada kaldı.
2: Anlaşıldı.
3: Oyun zamanı.
4: Hey, ne oluyor?
0: Sakin sakin.
4: Bu da ne?
0: Sakin olun.
4: Müfettişen. Müfettişen.
0: Timing, ne oldu? Ne?
2: Seni duyamaz, seni duyamaz.
0: Timing. Rick. Hoi. Sen burada, adamlarla kal.
4: Tabii efendim.
0: Hong, benimle gel.
4: Neredeler? Nereye gittiler?
0: Geri çekil.

Kumandama! Zeynep!

0: Wong! Wong! Müfettiş Chen! Müfettiş Chen! Müfettiş Chen!
1: Sakin ol. Bekle.

0: Ne oldu böyle? Yardım edin bana.
1: Neredesin? Çık ortaya! Bunu neden yaptın?
2: Hala hayatta olman iyi olduğunu anlamına gelmiyor. Seninle oyunumuzun bitmediği anlamına geliyor.
1: Kimsiniz siz?
2: Bizler polis düşmanlarıyız.
1: Bırak gitsinler.
2: Önce silahını at.
1: Sana onları bırak dedim.
2: Bunu sana sadece bir kez söyleyeceğim.
1: Ne istiyorsunuz?
2: Seninle oyun oynamayı. Sen polis atış şampiyonusun, değil mi? Silah nasıl yapılır biliyorsun. Bakalım kim daha hızlı yapıyor. Hadi gel.
1: Kurallar nedir?
2: Adamlarının silahları. Kim bunları daha hızlı bir araya getirirse kazanacak. Sadece iki adam için oynuyoruz.

0: Kaybettin.
1: Hayır!
2: Başka ne oynamak istiyorsunuz?
3: Sıra bende. Sen polis dövüş koçusun. Bahse girerim. Seni 20 saniyede yenebilir. İki adam için.
0: Tamam.
2: Hazır. Başlayın.

0: Yine kaybettin.
1: Beni de öldürün.
0: Bizi tam 3 saat içinde yakalayacağını söyleyen sen değil miydin? Artık bundan o kadar emin değilsin, değil mi?
1: Bırakın onları gitsinler.
0: Diz çök. Yalvar.
1: Lütfen bırakın onları, lütfen.
2: Tamam, bir şans daha. Kurallar aynı. Hadi.
1: Peki. Bu sefer 4 kişi için.
2: Vay canına. Bravo. Tamam.
0: Tamam. Hazır. Başlayın.

ama 3 saniye geç kaldın. Her saniye için birini alın.

0: Git buradan. Hemen git.
1: Havuk bekle beni. Beni bekle.
2: Dur bakalım. Onu şimdi öldür.

0: Hulk! Hulk!
1: Bombalar!
0: Uyan Hulk! İyi misin?
1: Bombalar.
0: İyi misin?
1: Onları çıkar. Dayan. Onları hemen çıkar.
0: Hulk dayan! Seni alacağım! Seni alacağım!

0: Yardım edin! Hırsızları durdurun!
1: Çabuk ol! Hadi acele etmeliyiz!
2: Çekil şuradan!
1: Hadi çabuk ol, çekil şuradan!
2: Sana çekil dedik! Al bakalım! Oo, bak adamın cüzdanı! Aa, bu polismiş!
1: Ne, polis mi? Tamam, hadi!
2: Hadi, hadi kaçalım!

Bak, seni bekleyen bir sürü harika şey var. Geçmişini unut ve acını güce dönüştür.

0: Hey. Hey. Sen kimsin?
1: TC 1667. Emrinize amadeyim. Ben ortağınız Frank Chang'im.
0: Benim ortağa ihtiyacım yok. Bir yıl izin alacağım.
1: Müfettiş Tai izninizi iptal etti.
0: Eşyalarıma dokunma.
1: Ama şu anda ev gerçekten çok dağınık. Bu davranışınız kabul edilemez, tamam mı? Hayatınızı değiştirmek için önce kendinizi değiştirmelisiniz. İşe yaramaz şeyleri atmalıyız mesela. Böylece istediğiniz şeyleri bulabilirsiniz.
0: Söylemeyi bırak ve bana biraz su getir.
1: Kız arkadaşınız buradaydı. Sizin için bir şey bıraktı. Bir yüzük.
0: Ne? Sakın dokunma ona. Git hadi.
1: Söyleyecek bir şeylerim daha var. Lütfen dinleyin beni. Dinleyin. Tamam. Dinleyin. 3 ay önceki banka soyguncuları başka bir iş daha yaptılar. Çok fazla adam kaybettik. Müfettiş Tai sizin ilgilenmenizi istedi.
0: Hong Kong'da binlerce polis varken neden ben?
1: Nedenini bilmiyorum. Söylemedim. Adamlar deli. Ve para için yapmıyorlar. Son zamanlarda senin davanı online bir oyuna dönüştürdüler. Sanıyorum ki o online oyunu insanları çekmek...
0: Artık o olaydan söz etmeyi bırak, git! Git buradan!
1: Dinleyin efendim.
0: Git dedim! Defol!

0: Alo.
1: Müfettiş Çen, benim.
0: Yine mi sen? Beni rahat bırak.
2: Kız arkadaşınızın evindeyim.
1: Bir sorun mu var?
2: Elbette. Bir şey oldu.
0: Ne oldu ona?
1: Başka niçin arayayım ki?
0: O nasıl? Söyle hemen.
1: Hemen gelmeniz gerek.
0: Sakın bir yere gitme. Geliyorum.
2: Güzel kokuyor.
3: Biraz daha zeytinyağıyla daha iyi olacak.
2: Dur bir tadayım.
3: Ama sıcak, dikkatli ol.
2: Tadı güzel.
3: Tabii ki öyle.
2: Ona yüzüğü verdim bu arada. Yüzüğü görünce gerçekten çok şaşırdı. Seni önemsiyor. Sadece kendini bir türlü affedemiyor.

0: Alo? Alo?
1: Kimsiniz?
0: Alo?
2: Aa, Kürgün.
3: Otursana.
4: Senin burada ne işin var?
3: Ne? Yapmamı istediğin şeyi yaptım. Yani beni kovuyor musun? Ah, bunu al demiştin ya. $200 ve $500 da gözlerime verdiğin zarar için.
0: Unuttuğunu sanmıştım.

0: Şey, pastayı o seçti. Ben sadece getirdim.
1: Sağ ol.
0: Bu mutlu bir gün. Gülümse. Sen de bir dilek tut ve sonra mumu üfle.

0: Ama sıcakken yemelisin. Ne yazıyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Biliyorum. Üzgünüm, affedersin.

0: Neden onları atmıyorsun?
1: Neden atayım ki? Hatıraları öylece atamazsın.
0: Beni affetmeyeceğini biliyorum.
1: Sen öyle düşünüyorsun. Ben bir hemşireyim. Sürekli kaybedilen biri için bir tedavi olup olmadığını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: İşte bunu. Özlediğin kişiyi görmeyi.
1: Peki ya göremezsen? Göremezsen zamanla o da bir anı olacak. Öyle değil mi?
0: Anlıyorum. Kendimi affedemiyorum.

0: içmek yardımcı oluyor mu bari? Ekibinin intikamını almak istiyorsun, anlıyorum. Ama tüm yaptığın şey burada ölümüne içmek. Onları hızlı bir şekilde yakalamalısın. Yani adamların için başka ne yapabilirsin ki zaten? Senin için onları araştırdım. Adamlar kesinlikle paranın peşinde değiller. Ayrıca video oyunlarına karşı bir şey... Hey! İzin ver bitireyim. Araştırmalarım gösteriyor ki video oyunlarını seviyorlar. Kullandıkları silahlar Avrupa menşeli ve bu silahların ucuz olmadığını gösteriyor. Bu adamlar zengin yani. Bu parayı nereden bulduklarını...
1: Evine git.
2: Yardım edin!
3: Bu taraftan, hadi!
2: Bu taraftalar! Soyuldum!
0: Polis, kıpırdamayın!
2: Soyuldum!
3: Lanet olsun!
4: Lanet olsun!
3: Bu da ne böyle?
4: Canın cehenneme!

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Letam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.
3: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
7: Doğutaş'tan yıl sonu mobilya fırsatları. Evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle. Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.

0: kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu çiftliği yumurtada 69 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
1: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her türlü ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum.

0: Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı kelebek günlerini sakın kaçırma. Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gros mağazalarında sizi bekliyor.
6: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
7: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu çiftliği yumurtada 69 bin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
3: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
9: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Hey canım ya, cehenneme!
12: Dur şunu! Hadi kalk artık! Çen sen bir polis memurusun. Durdurun sizi! Durma orada!
11: Çekil önümden!
12: Durdur
11: çekil
12: onu! Durdur
11: sana
12: dedim.
11: Çekil dedim.
12: Hadi durdur.
11: Çekil. Dur. Durma. Lütfen dur. Tamam.
13: Ben de gerçekten çok açgözlü davrandım. Ve kadının çantasını çaldım. Çok üzgünüm. Kendimi gerçekten çok... Hey, suçlu nasıl yazılıyordu?
14: Unuttum dostum. Bilmiyorum, hatırlamıyorum.
12: Suçlu mu? Ha. Yani suçluyum gibi mi? Hapiste buna bakabilirsin. Orada bir sürü sözlük var. Çok zamanlı olacak zaten.
14: Ha?

0: Şimdi ne yapacağız ha? Söylesene. Ne yapacağız şimdi?
1: Hanımefendi. Hanımefendi. Bir mendil istiyorum.
2: Hemen getireyim.
1: Onları hücrelerine nasıl koyacağız?
2: Sadece yap.
1: Ama nasıl? Affedersiniz. Ben burada yeniyim de o yüzden sordum.
3: Hadi gel benimle.
0: Bizim için bir şey söyle lütfen.
4: Teşekkür ederiz.
1: Kesin ağlamayı. Hey, suçluya bakmayı da unutmayın.
0: Daha olur. Tamam.
2: Bunlar ne yaptı?
1: Hafif bir suç. Ben Frank Chang. Kıdemli müfettişim. Henüz bitirmedim. Ben baş müfettişin ortağı PC-1667.
2: Ben de Sasa, teknik destek bölümünden.
5: Bakın millet, kahramanımız geri dönmüş. Bu sefer ne ödül istiyorsun? Utanmıyor musun? Burada hoş karşılanmıyorsun. Kimsin sen? Polis komiseri mi?
1: Ben müfettiş Cheng'in yardımcısıyım efendim.
5: Sen kimsin?
1: PC-1667 efendim.
5: Amirin kim? Cevap ver.
1: Asya Bankası davasına bakıyorum efendim.
5: Bir ortağım olduğunu bilmiyordum.
1: Sizi kastetmemiştim. Müfettiş Chen'leyim.
5: Bu olaydan tamamen ben sorumluyum. O değil.
6: Durma. Onunla git.
1: Ben seninle olmak için transfer edildim. Onun için değil.
5: Davayı çözebilir mi? Pekala. Dur sana Chen'in hikayesini anlatayım. Bir görevde 9 adamı yönetiyordu. Adamların hepsi öldü. Bunu bilmiyor musun? Hepimiz onun yüzünden bir yakınımızı kaybettik. Onun kibri yüzünden. Söylesene, söyle. Bütün bunları bilmiyor musun? Onların ölümünden kim sorumlu?
1: Evet efendim. Ama ben onun Asya Bankası'ndan önce her zaman bütün davaları çözdüğünü biliyorum. O işi bitirmek için burada. Yani olayı sizden daha hızlı çözebileceğinden korktuğunuzu anlıyorum. Bu doğru mu efendim?

0: İkinizin bunun üzerinde çalışmanıza izin vereceğim. Bakalım önce kim çözecek?
1: Bahis konusu ne?
0: Mağlup olan diz çökecek ve özür dileyecek.
1: Kabul ediyorum.
0: Sana soran oldu mu?
1: Müfettişcan. Müfettişcan.
2: Bırak!
1: Müfettişcan. Ne diyorsunuz?
2: Bahsi reddediyorum. O önerdi.
0: Dur! Kaybeden istifa edecek.
1: Tamam, anlaştık. Nereye gidiyoruz?
2: Eve, uyumaya.
1: Ne? Demin bir iddiaya girdik.
2: Kesinlikle kaybedeceğiz. Neden bahse girdin? Polis olmak istemiyorum ki.
1: Ama ben senin ortağınım.
2: Bu davayı neden soruşturmak zorundasın? Kimsin sen?
1: PC 1667.
2: Yani?
1: PC 1667. Ben Kwong'un kardeşiyim. Ekip arkadaşın Kwong'u hatırlıyor musun? Ben onun kardeşiyim. Onu öldüren çeteyi bulmalıyım.
3: Oo, demek evin yolunu biliyordun. Dün gece neredeydin? Her yerde seni aradım.
4: Bir toplantım vardı. Seni ilgilendirmez.
3: Sen benim karımsın. Seninle başa çıkamazsam polisi nasıl idare edeceğim?

0: sen ha, söyler misin? Bir çöp parçası. Alt tarafı bir polissin. İnsanlar sana babam yüzünden iyi davranıyor. Neyse ki oğlun senin gibi değil. Kusursuz olduğunu düşündüren şey amir olman mı? Ne yazık.
1: Neden söz ediyorsun sen? Olduğum yere gelebilmek için çok çalıştım. Oğlun da senin gibi işe yaramasın teki.
0: Ne?
1: Onu sen şımarttın.
0: Sen nasıl bir babasın ha? Tek yaptığın onu dövmek.
1: Kalk. Kalk seni çöplük. Saate baksana. Kaç olmuş? Bak tüm yaptığın bütün gün internette dolaşıp para harcamak. Ben bir yöneticiyim. İtibarımı kaybettiriyorsun. Şu haline bir bak. Tırnağın bile olamazsın. Çöplük seni. Çöp herif.
0: Joe, sen ona aldırma. Çalışmak istemiyorsan bugün evde kal. Annen sana biraz para verecek. Ne istiyorsan yap, tamam mı?
2: Son zamanlarda vatandaşlar polislerin davranışları konusunda şikayetçi oluyorlar. Tekrar söylüyorum, tüm polis memurları görevdeyken kanunlara uyup adil olmalı. Sizi temin ederim ki polis sorunları uygun ve adil şekilde halledilecektir. Bundan emin olun.

Biliyor musunuz çocuklar? Sizi gerçekten heyecanlandıran bir şey bulduğunuzda bu... bütün daha uçurucudur.

0: sana video oyunlarını sevdiklerini söylemişti. Senin olayını online bir oyuna dönüştürmüşler.
1: Kim bunlar?
2: Söylemesi zor. Bunu farklı ülkelerdeki servis sağlayıcılarından yüklemişler.
0: Sasan.
2: Bu da Asya Bankası'nın arka sokağı. Arka sokağa girip çıkmadan önce şu suçluya dikkat et.
1: Çanta.
0: Onları oraya sen yolladı müfettiş. Bu onlarla birlikte demektir.
1: Sen mi? Neden her zaman bunu giyiyorsun?
0: Bu palto benim için çok önemli.
3: Merhaba. Ne istiyorsunuz?
0: Sam Wong'u arıyorum.
3: Sam Wong da kim?
0: Patronlarından biri. Eskiden bir polisti. Yoksa bilmiyor musun? He? Wong. Sam Wong.
3: Onu tanımıyorum.
0: Lütfen. Benimle dalga geçme.
4: Buna nasıl cüret edersin?
0: Pislik.
5: Hey, ne yapıyorsun sen? Gel buraya.

Sakın dışarı çıkma.

İşte bu! Ne oldu?

0: Vin.
1: Ne oldu sen? Neden burada saklanıyorsun?
0: Saklanmıyorum, bu bir iş. Tamam mı? Bu bir iş sadece.
2: Sam.
0: Ne istiyorsun?
2: Patron seni istiyor.
0: Ne oldu patron, ne var?
3: Polis neden burada? Hissediyorum diye kendini o kadar da büyük sanma. Tamam mı?
0: Pekala. Bir daha olmayacak.
3: Bir dahaki sefere seni koruyamam.
0: Evet efendim. Defol buradan!
1: Dinle. Soygun için buradayım. O sokaktaki tek kişi sendin.
0: Dostum bak, gerçekten hatırlayamıyorum. Lanet olsun, hatırlayamıyorum.
4: Sen bir polis memuruydun. Daha gözlemci olman gerekmiyor mu? Elinde çantası olan bir kadın hatırlıyor musun?
0: Kapat çeneni! Sen saçmalıyorsun evlat! Bak Vin, gerçekten hatırlayamıyorum, tamam mı? Bana bir daha sorma. Bu dava yüzünden polisliği bıraktım. Seni bir dost olarak kabul ediyorum. Ama yardımımı istiyorsan, üzgünüm. Sana yardım edemem. Üzgünüm.
1: Sam. Onlar kardeşlerim gibiydi. Bana yardım et.

0: Tüm bildiğim birinin kadın oldu. Oyun oynamayı seviyorlar. Bu saati de ondan aldım dostum. Yapabileceğim tek şey bu.
1: Daha önce söyleseydin ya.
0: Dikkatli ol, tamam mı?

0: Bu X saçlılarının logosu. Bir X oyuncuları çetesi. Evet. Bugün Shing Mao merkezinin çatısındalar.
1: Anlaşıldı. Sağ ol. Hoşça kal. X oyunu.
2: Yerimdeyim. Tamam.

0: kızıl saçlı olan.
1: İçeri! Kımıldayın! Hadi! Polis!

0: Polis!
1: Alo?
2: Polisler burada.
1: Çıkmaya çalışın. Sizinle aşağıda buluşuruz.
3: Onları benim için bul.
0: Herkes sessiz olsun.
3: Yoksa üzülürsün. Dikkatli ol.
0: Herkes sessiz olsun dedim. Hadi sessiz olun. Sessiz olun dedim.
1: Arkadaşın?

0: Vay canına. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Sam! Sam!
0: O para çantasını tefecilere ödeme yapmak için ben aldım. Ama beni buldular. Onlara planlarını anlattım. O ekibin ölümünden ben sorumluyum. Çok üzgünüm Vin. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Vin, beni affet. Lütfen beni affet dostum. Beni affet. Lütfen affet. Çok özür dilerim. Lütfen.

0: Hey, olduğunuz yerde kalın. Kımıldamayın, durun. Kımıldamayın. Durun. Durun. Frank! Frank! Frank!
1: Adamsın!
2: Müfettiş dayı!
3: Merhaba. Yarattığın sorunlar karşısında önünde eğiliyorum. Diğer hükümet birimlerinden ve vatandaşlardan tam 72 tane şikayet aldım. Onlara ne diyeceğim sen söyle. Hadi söyle de bileyim. Bakalım bunlar için ne diyeceksin. Hadi konuş bakalım. Seni dinliyorum. Söyle hadi. Konuşsana.
4: Affedersiniz efendim. Asya Bankası'nı soyan çeteyi bulduk.
3: Bekle. Sen ne zaman döndün?
4: Beni siz çağırmışsınız.
3: Ben mi çağırdım?
4: PC-1667'ye söylemişsiniz.
5: Herkese noodle yapar mısın?
6: Hayır. Noodle'lar teselli edicidir. Ama avunmak istediğimde seni düşünüyorum.
5: Bu kadar basit mi yani?
6: Daha ne istersin? Müfettiş Chen. Biz de tam senden söz ediyorduk.
5: Benim işim vardı.
4: Neden polisçilik oynuyorsun?
6: Bundan 10 yıl önce bir adam oğlu için yiyecek çaldı. Dükkandan çıktığında onu bir kamyon ezdi. O kibar bir polisti.
4: Sana açıklaman için bir şans verdim. Neden hala yalan söylüyorsun?
6: Gerçeği söylüyorum.
4: Sen Kwong'un kardeşi falan değilsin. Kimsin sen?
6: Her zaman polis olmak istedim ama asla...
4: Neden işime burnunu soktun? Bunu neden yaptın? Amacın neydi? Söyle hadi!
6: Doğru. Ben polis değilim. Ama hiç zarar verdim mi?
5: Yok, hayır. Ben de vermedim. O da vermeyecektir.
6: Sasa'nın arkadaşlarına oyunu kazanmaları gerektiğini söyledim. Böylece sonraki hamlelerini anlayabiliriz. İnan bana.

0: Şüphelileri ayıkladık. Hepsi burada. Sasan?
1: Su Shao, bir nakliyat patronunun kızı. Ortadan kayboldu. Fire bir mücevher imparatorunun oğlu. Eski Amerikan denizcisi. Bu sahibi Tintin Lau. Babası Kanfuk Güvenliğin Başkanı. Max Long dahi bir oyun yaratıcısı ve onun babası da uluslararası iş adamı Wing Yung. Annesi Japon. Joe Kwan annesi için çalışıyor. Amerika'da okumuş. Başarısız biri. En önemlisi ise sıkı durun. Baba polis. Kuzey bölgesi şef amiri.
0: Hepsi zengin aile çocukları. Anlayacağınız hayatta hiçbir amaçları yok.
2: Beni izle.
3: Chan Kou Wing, baş müfettiş. Bizim olayımızdan sonra bir yıl uzaklaştırma almış. Kız arkadaşı onunla evlenmeyecek.

0: Polis olmak istiyorsan neden akademiye girmiyorsun?
1: Çünkü babam bir hırsızdı.
0: Bir daha sakın bana yalan söylemeye kalkma, tamam mı?
1: Adam seninle oynuyor.

0: Kız arkadaşındayım. Oyunlarda en iyisinden iyiyim. Benimle oyna, kaybedeceksin.
1: Bana bak, onu rahat bırak.
2: Üzgünüm. Ben
0: ne dersem o olur.
2: Oyun polis karakolunda başlıyor. Hoşça kal.
1: Geliyorum.

Hoşça kal.

0: Hoi, seni buraya getiren nedir?
1: Müfettiş Chen'in başının dertli olduğunu ve gelip onu görmem gerektiğini söylediler.
0: Burada hiçbir şey olmadı. Sen toplantı odasında bekle, ben onu çağırayım.
1: Peki.
2: Görüşürüz.
3: Tamam, görüşürüz.

0: Hoi?
1: Evet.
0: Seni ben aradım.
1: Ona ne oldu?
0: O geliyor. Ben sadece onun yakın bir arkadaşıyım. Lütfen geldiğinde bunu ona ver. Bu bomba kesinlikle sabit durmalı. Eğer toplar ortalanmazsa bomba patlayacaktır. O yüzden kıpırdama. 10 dakikan var. Bunu ona kendim vermek isterdim ama eminim bunu sen de yapabilirsin. Çok teşekkür ederim.
2: Hoi seni odada bekliyor. Hadi git.
3: Sağ ol.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Herkesi dışarı çıkarın. Bu bir bomba. Çabuk. Hemen bomba ekibini arayın. Çabuk olun.
2: Korkma. Sakın korkma. Sakin. Onu güvenlik odasına taşımama yardım et. Unutma. Topların merkezde kalması gerekiyor.
3: Anladım.
4: Bacağım uyuştu.
2: Bir. İki. Üç.
4: Yok bir şey.
2: Tamam tamam tamam.
4: Çabuk olun, çıkışa doğru ilerleyin. Bu tarafta.
2: Hemen oturtalım.

0: Bekleyin. Genellikle kırmızı kablo olur. Ya da mavi ya da sarı. O zaman şey...
1: Çık dışarı. Müfettişen! Çektim.
2: Müfettişen! Hoye!
1: Sakın korkma.
3: Korkmuyorum. Sen yanımda olduğun sürece ben hiçbir şeyden korkmuyorum.
1: Üzgünüm.
3: Kardeşim de senin gibi polisti. Ona bir şey olacağını biliyordum. Birini suçlayacak olsaydım, katilleri suçlardım. Kardeşimin ölümü için seni suçlamadım. Geçen seneden beri seni öyle görmek beni ne kadar üzdü biliyor musun?
4: Güvenli odaya ekrana verin. Hadi.
2: Ben bomba ekiminden müfettiş Çik. Durum nedir?
5: Evet, sanırım bombayı sabitlemeyi başardım. Burada farklı katmanlarda devre tahtaları var.
2: Herhangi bir kablo olabilir. Sakın hiçbirini kesme.
1: Hengi kurtaramadım. Ama seni kurtarmalıyım.
3: Aptal olduğumu düşünebilirsin ama... Beni seviyor musun?
1: Bu hayatta... Ve sonrakinde. Seni hep seveceğim.

0: Hey, bu numara olabilir. Oradan hemen çıkın.
1: Hey, bekle. Oy. Kımıldama. Sakın kımıldama. Hayır. Hayır. Hayır.

Oye! Oye! Oye! Oye! Oye! Oye, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Benimle kal, oye. Uyan, lütfen. Lütfen.

0: polis kılığına girip bir polis birimini bombalayan birine yardım etmekle suçlanıyorsun. Tutuklusun.
1: Hey dostum, var mı?
2: Bırak, kanser olacaksın.
3: Merak etme. Gitmene izin verirler. Gözlerinden anladım.
4: Bunu kendine sen yaptın.
5: Ah evet, zor bir dava bizi bekliyor.
6: Ağır bir ceza alabilir.
1: Bu dava çok zor olacak.
6: Evet biliyorum, çalışacağız.
7: Polis tacizinden korkuyoruz. Ve onu tespit için buradayız işte.
6: Ha, bu arada SP bunu onayladı. Müfettişcan, kız arkadaşınız nasıl? Onu ziyaret etmek isteriz.
4: Hastaneye yaklaşırsanız sizi öldürürüm.
8: Hey, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Acaba onu bizi tehdit etmekle de suçlamalı mıyız? Dürüst olmam gerekirse pis polislerden iğreniyoruz. Bu gece başka bir banka daha soyacağız. Oyun devam ediyor.
4: Jokvan, seni kendi ellerimle yakalayacağım.
8: Her zaman. Tabii buradan çıktıktan sonra.

0: Bankanın en üst katında 100 milyon dolar nakit var.
1: Gösteri zamanı.
2: İzin ver bir telefon edeyim ha. Kefareti ödemek istiyorum da.
3: Üzgünüm, sana yardım edemem. Onları ben de yakalamak istiyorum.
2: Sasa! Ne oldu?
4: Yapamadım. Yapamadım işte.
3: Kalpsiz. Kalpsiz.
4: Evet, aynen.
2: Sasa, beni çıkarmaya çalış. Yoksa bu gece bir sürü insan ölecek.
4: Söylesene nasıl? Seni çıkarmak için onu öldürmeliyim. Nasıl yapacağım?
1: Bir şey düşünün.
4: Olamaz. Babam bana adil olduklarını düşündüğü için polise katılmamı söyledi. Yarın ayrılıyorum. Babamı bir daha görmek istemiyorum. Onu asla görmek istemiyorum.
3: Ben tuvalete gidiyorum.
4: Baba dur. Çok sık tuvalete gidiyorsun. Yoksa hasta mısın?
5: Bu dosyaları tekrar gözden geçirmem gerekecek.
6: Pekala, ben müdürle konuşurum.

Beni göremiyorlar.

0: Teşekkür ederim.
1: Aman tanrım! Öldüm ve cennetteyim herhalde.
2: Oyunda her seviyede yeni talimatlar veriliyor.
3: Bana kalırsa adamlar deli. Eğer oyunu kazanırsak bir sonraki hedefi bulacağız.

0: Başardım. Evet. İşte bu. Sonunda. Evet.
1: Hong Kong Bankası'nı korumak için.
2: Hong Kong Bankası mı?
3: Banka alışveriş merkezinde. Sasa, ne yaparsan yap, adamlarımızı uzak tut.
2: Peki.
4: Polis ara. Korkma, sadece polis ara.
5: Ben mi? Affedersiniz.
6: Ne var?
5: Şey, biz Hong Kong polisindeniz. Gelin. Teleskobunuza ihtiyacımız var.
3: Evet, oradalar.
5: Telefonunuz var mı? İzin verin, kullanın. Sağ olun.
2: Alo, acilatı buyurun.
7: Sasa, benim için birkaç arama yapalım.
2: Acele et, onları fazla oyalayamam. Hattımı izleyeceklerdir.
5: Sadece bunları ara. Müfettişen.
3: Durduralım onları.
4: Bahisleri artırıyoruz. Vurulan her polise tam iki kat daha fazla puan.
8: Joe, aşağıda çok fazla insan var. Yine de ateş edecek miyiz?
3: Kalabalığı panikletmeyin. İnsanlara birer birer çıkarın.
5: Tamam, bu taraftan çıkaralım.
3: Baksana, baksana.
5: Hanımefendi, hanımefendi. Lütfen buraya gelin.
8: Ters giden bir şeyler var Joe. En iyisi gidelim.
4: Kapat çeneni. Fire, oraya. Anne, baba. Neden buradalar? Neden buraya geldiler?
2: Neden bu kadar polis var?
9: Neler oluyor?
2: Oğlumuz nerede? Gördünüz mü?
5: Yukarıda bankayı soyuyorlar.
2: Ha? Ha?
9: Soygun mu?
2: Bu imkansız.
10: Babamı öldürmen için sana 1 milyon.
11: Ben benimki için 2 milyon veririm.
12: İşte alışveriş merkezi. İçeri teker teker girin.
10: İşte orada.
11: Max, geri gel. Gel Max.
10: Max. Max, geri gel. Max, nereye gidiyorsun?
4: Lanet olsun. Sakin olun.
13: Max. İyi misin? Bir yardım etsin. Bir yardım çağırsın. Gerçekten kötü görünüyor.
14: Bir ambulans çağırsın. Düştü.
10: Hey Açıl.
13: Açıl. Açıl.
10: Açıl. Açıl.
4: Müfettiş!

0: Yo! Vuruldum! Yardım et!
1: Lanet olsun, hayır bu olamaz.
2: Kaçın! Kaçın!

0: Anne babaların görmesini istemiyorum. Son kez beraber kalmıştık. Bir daha dinleyelim.
1: Tamam.
0: Koşun, koşun hadi.
2: Kaybettin.

Lanet olsun!

0: Çıkartın silahlarınızı! Ellerinizi başınızın üzerine koyun!
1: Ben de polisim!
0: Yere yatın! Sen kimsin?
1: Ben baş müfettiş Chen. Biri vuruldu. Ambulans çağırın. Çabuk olun. Hadi arayın şu ambulansı.
0: Peki o kim?
1: Kanaması çok fazla. Kurtarın onu. Ölüyor. Lütfen. Adam ölüyor. Acele edin. Lütfen acele edin.
0: Bu gerçekten Chen. Çabuk olun.

0: Dur! At silahını. Bırak o silahı.
1: Joe, vazgeç artık. Etrafımız polislerle çevrili.
0: Öyle mi? Hiç korkmuyorum. Hatta ikinizi de buradan benimle birlikte götüreceğim.
2: Hey! Ama ben polis değilim. Beni öldürürsen kaybedersin.
1: Joe, sen polisten nefret etmiyorsun. Babandan ve kendinden nefret ediyorsun.
0: Kapa şu lanet çeneni!
1: Arkadaşların öldü. Başka kimse ölmemeli. Oyun bitti artık. Kaybettin! Kaybettin!
0: Ben kaybetmem, ben asla kaybetmem. Son bir oyun daha oynamak istiyorum.
1: Ayağını kaldırma. Hayır, dur, dur. Tamam, peki, kurallar.
0: Yine aynı oyun. Bu sefer de onun hayatı için.
1: Kabul ediyorum. Sen söyle.

0: Joe! Joe! Ne yapıyorsun sen? Joe! Kendine gel! Vazgeç! Bırak! Vazgeç!
1: Joe! Bırak artık!
0: Joe! Bırak artık! Bu şekilde nasıl yaşarım ben? Seni çöplük!

0: Silahı boş!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz.

0: Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.

0: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağa, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: beni. Ne yaptığımı biliyorum ben.
1: Sıkı tutun.
0: Beni bırak ki kurtulasın.
1: Seni bırakmayacağım.

0: Hani bana sıkı tutun demiştin, ne oldu?
1: Sen de denesene. Ben daha çok acı çekiyorum bir kere.
2: Ne oluyor?
0: Müfettişçen.
1: Sağ olun.
0: Hey.
1: Herkese teşekkürler.
0: En azından
1: teşekkürler.
0: Çöz beni.
1: Sağ olun.
3: Gerçekten kötü görünüyor.
0: Hadi çöz beni lütfen. Müfettiş.
4: Hoi, iyi görünüyorsun. Artık taburcu oldun.
5: Hoşça kalın. İyi günler.
4: İyice dinlen.
5: Güle güle. Hoşça kalın.
1: Selam dur.

0: hadi gidelim.
1: Nereye peki?
0: Ne bileyim, ifademi al.
1: Şu anda daha çok polis olmak istiyorum, tamam mı?
0: Sahtekarlardan ne haber?
1: Bunlar olur.

0: Nasılsın sen? Bir aydır buradayım. Karım benden haber bekliyor. İflas ettim. Borç almalıyım. Söz vermiştim. Lütfen. Lütfen. Yalvarıyorum. Lütfen.
1: Baba, çok acıktım ben.
0: Tamam. Burada bekle Frank.
2: Dur! Hırsız var! Hırsız var! Polisi arayın! Hırsız var!
3: Koş Frank!
2: Polisi arayın! Polisi arayın!
4: Hey, bu tarafta!
5: Tamam, geliyorum.
3: Koş!
1: Baba!
6: Kılın ama! Senin lanet hırsız!
7: Bekle!
6: Siz kimsiniz?
7: Müfettiş Şen. Hemen ambulans çağır.
6: Hemen.
7: Evlat. Dünya işte böyle bir yerdir. Adaletsizliklerle dolu. Birçok şey seni üzebilir. Ama geçmişi unutman lazım. Büyüdüğünde iyi bir adam. Söylesene, senin adın ne?
8: Ben Frank Chang.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

1 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bilinen 129 terör saldırısı girişimi bulunmakta. 8 pilot tren ve metro istasyonlarını hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 35 bin kilometreyi aşkın tren hattı bulunmakta. Her mesai gününde 15 milyon yolcu bu hatları kullanmakta. Denetlenmeden. Ülkenin tren hatlarına karşı düzenlenecek terör saldırılarını engellemenin anahtarı saldırıyı önleyebilecek zekada gizlidir. Bunu başaramadığınızda en büyük savunma silahımız yolcuların kendileridir. Ulusal Güvenlik Departmanı.

0: Evdeyim bak. Evet. Haklısın. Bilmiyorum ama inan bana, anlamaya çalışıyorum. Baba, birazdan metroya bineceğim. Telefon kesilebilir, tamam mı?
1: Vakit kaybetmiyoruz. Sadece biraz...
2: Bunu planlamıştım.
1: Şu an hiçbir şey yapmadan dikiliyoruz.
2: Harita bu. Tek yapmamız gereken trene binmek. Buna eminim.
1: Tamam.
2: Birine sormak ister misin?
1: Kimseye yol sormak istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum.
2: Bak, eğer istemiyorsan...
1: Hayır, yolu bulabiliriz. Tamam.
2: Tamam.
3: Detroit'te bombalı saldırı. Los Angeles Şerif Departmanı.
4: Lütfen konuşur musun benimle?
5: Burada olmaz.
6: Bir sonraki

0: Adam. Adam.
1: Özür dilerim.

0: Özür dilerim. Özür dilerim.
1: Hayır, hayır, hayır. Hayır, beni yardım etsin. Beni yardım etsin.
2: Dilim. Ya dilim. Hayır, hayır bebeğim. Hayır, Kristin. Kristin.

0: Yaralı mısın?
1: Ben iyiyim.
2: İyi misiniz? Arkada kurtulan var mı?
1: Hayır. O öldü mü?
2: Öldü. Dikkat et.
3: Hey, ne yapıyorsun?
2: Telsizini arıyorum.
3: Boşuna uğraşma. Burada sinyal alamazsın.
2: Evet ama telsizini bulursak sinyal alabiliriz. Arka tarafı kontrol edeceğim.
1: Haydi, insanların yardıma ihtiyacı var.
4: Hadi. Hadi bebeğim. Hey kız. Geri çekildi lan. Bebeğim.
1: Ceren. Çok kötüyüm.
4: Ne?
5: Baba, ne oluyor? Leyla'm,
4: geri çekil. Hayatım hala duvara bağlı gibi görünüyor. Seni buradan çıkaracağım. Nefes al. Bana bak. Bana bak, seni buradan çıkaracağım.
1: Bebeğim.
4: Tatlım, annen yaralandı ama o iyileşecek, tamam mı? Bana bak, bana bak. Annen için cesur, tamam mı?
1: Ne yapabilirim?
6: Ella me estaba hablando, pero no la entendía.
1: Ama ben...
6: Yo creo que quería que le diera el mensaje a la hija, pero no sé.
3: Hey, dostum. İyi misin?
7: Senaryomu bulamıyorum.
3: Onu sonra arayabiliriz. Sen...
5: O ses neydi?
4: Sesler. Sesler duyuyorum. Bak tatlım, sen annenle kal. Ben sizi buradan çıkaracağım, tamam mı? Biri bizi buradan çıkaracak.
3: Bu tünel her an çökebilir.
4: Şükürler olsun. Aranızda doktor var mı?
1: O olabilir ama İspanyolca konuşuyor.
4: Önemli değil. Eşimle çocuğum çevirebilir. Hadi. Acele edin. Bu tarafta.
1: Dur. O doktor mu?
4: Hemen gelecek.
1: Hayır, o bekleyemez.
4: Durumu, durumu dar. Hemen geri dönecek.
1: O bekleyemez dedim sana. Bekleyemez. Lütfen.
4: Doktor olduğundan bile emin değiliz. Dilimizi konuşamıyor. Beni dinlemelisin. Karım söylediklerini çevirebilir ama önce yardıma ihtiyacı var.
5: Pero no puedo ayudar.
1: Anlamıyorum. O iyileşecek değil mi? İyileşecek.
4: Üzgünüm. Hadi. Hadi çabuk.
1: Bayım. Yaşıyor.
3: Lanet olsun.
1: Hayır hayır, geçecek, kımıldamayın.
3: Dayanın, sizi oradan kurtaracağız. Gel gel, bana yardım et. Bana yardım et hadi.
4: Ne oldu?
1: Hayatım, ben iyileşeceğim, tamam mı? Bu hanımefendi bana yardım edecek.
8: Parece peor de lo que es.
5: Yo voy a ayudar a tu mamá.
1: Tamam.
4: Ne söyledi tatlım?
5: Yardım edebileceğini söylüyor. Pero vas a necesitar un doctor pronto. Senin doktor olduğunu sanıyordum.
4: Ne demek istiyorsun? O doktor değil mi?
5: Yo fui una enfermera.
1: O bir hemşire, tamam mı? O bir hemşire.
5: Eskiden hemşireymiş.
4: Şimdi ne yapıyorsun? Bu nasıl söyleniyor? Tatlım, şimdi ne yapıyorsun? Nasıl söyleniyor?
5: Ama de llaves.
4: Ne?
1: Ev temizliyormuş. Teşekkür ederim.
9: Hepsi geçti. Bir kaza oldu. Kırmızı hattasınız, tamam mı?
7: Bu tamam kaza mı? Değildi. Bir depremdi. Titreşimi

0: hissetmediniz mi?
1: Bu tünellerin 7.5 şiddetine dayanması gerekiyor. Eğer bu bir depremse çok büyük olmalı.
2: Durun, ben deneyeceğim.
1: Tamam. 1, 2, 3, itip.
2: Bu bir deprem değildi.
3: Nereden biliyorsun?
2: Kokudan. Havai fişek gibiydi.
4: Bu trenler barutla çalışmıyorsa bir bomba patladığını söyleyebiliriz.
3: Ne?
0: Terörist bombası gibi.
1: Hayır hayır. Bundan emin olamayız. İnsanları korkutmayı bırak.
2: 3 kere Irak'a gittim. O kokuyu tanıyorum.
1: Neyse onu kurtaralım.
2: Bu işe yaramayacak. Daha güçlü bir şey bulmalıyız.
3: Seni kurtaracağız, tamam mı?
2: Teşekkür ederim.
3: Geçecek. Geçecek, tamam mı? Ben buradayım. Lütfen iyi olacaksın.
5: İyileşeceğini söyle, tamam mı? Söyle, iyi olacağım.
3: İyi olacağım. İyi olacağım.
1: Bir tür anahtarımız olsaydı koltuğu tamamıyla sökebilirdik.
2: Lanet olası şeyi kıralım derim.
1: Ha, omurgasını da mı kıralım?
2: Sizin için fark etmeyecekse omurgamı kırmayın lütfen.
4: Arka tarafta yardımınıza ihtiyacımız var.
3: Her şey yolunda mı?
4: Yaraların temizlenmesi için daha fazla malzeme gerekiyor. Sargı bezi gibi şeyler
0: benim
4: lazım.
0: Benim alkolüm var.
4: Harika, bak onu karıma götürebilir misin? Ben yardım çağıracağım.
1: Dostum dışarıda beton yağmuru var.
2: Dur, ben de seninle geleceğim.
5: Durun. Önce beni buradan
4: karımın
5: kurtarın.
4: Karımın bekleyecek vakti yok.
2: Siz onu çıkarmaya çalışın. Ben hemen geri döneceğim.
4: Geliyor musun?
2: Evet, evet. Biraz ışığa ihtiyacımız var.
4: Sıkışmış. Üçleyince. 1, 2, 3.
6: Biz orta vagondaydık. Trenin geri kalanına ne oldu?
2: Bir dakika. Pekala, beni izle.

0: Aman tanrım.
1: Görünüşe bakılırsa tren bodoslama çarpmış. Bu taraftan çıkmamız mümkün değil.
2: Hey, hey! Bu taraftan.

0: Bak, babam bu malzemeleri size getirmemi söyledi. O yardım çağırmaya gitti, tamam mı? Merhaba, ben Tori.
1: Teşekkür ederiz. Adım Kristin. Bu da kızım Dylan. Sanırım Yolanda mıydı? Onu tanıyorsun.
2: Yere bakın.
0: Dışarıdan geliyor.
2: Buradayız.
0: Buradayız.
2: Yardım edin.
3: Dylan.
2: Yardım edin.
3: Dylan.
2: Baba.
3: Bizi sattın. Bu işi görebiliyor musun? Dylan. Dylan, beni duyabiliyor musun?
2: Evet.
4: Tamam.
5: Sağ olun, iyi oldu. Daha iyi. Basınç azalmaya başladı.
0: Hey, bakın. Dışarıdakiler bir çıkış yolu bulmuş olabilir ama size ihtiyaçları var.
4: Bana da mı?
0: Evet, hadi.
4: Dur. Dışarı mı çıkacaksın?
0: Buna mecburuz.
4: Hemen geri döneceğim dostum, yemin ederim.
5: Dur. Hepinize ihtiyaçlar olamaz.
0: Tamam, bu tarafta.

0: Ayaklarına dikkat et.
1: Buradayız. Ne yapıyorsunuz? Tek ihtiyacımız olan küçük adam.
2: Buradan nasıl çıkacağız?
1: O taraftan. Diğer tarafa kadar uzandığından emin olmamız imkansız.
3: Biz buradan geçemeyiz ama... Belki de sen...
4: Oraya girmememi istiyorsunuz?
2: Bunun bir yere çıktığını nereden çıkardınız?
1: Baksana.
0: Tünelin sonundaki ışık. Hey, bakın hareket ediyor.
1: Evet. Sürünerek gidebildiğim kadar ileri gidip bağırdım ama kimse cevap vermedi.
3: Bakın, belki de sen daha ileri gidebilirsin. Aslında bunu istemezdim ama...
0: Deneyebilirim.
4: Hayır. Ben giderim. Ben gitmeliyim.
2: Hayır, hiçbiriniz gitmemelisiniz. Bu bir ölüm kapanı.
0: Buradan daha mı kötü?
4: Hayır, ben yapabilirim. Önemli değil. Yani... muhtemelen günün birinde bunun filmini çekecekler. Öyle değil mi? Hep kahramanı oynamak istemişimdir.
3: Tamam. Bol şans.
0: Hey, bunu yanına al.
1: Adımına dikkat et.
0: Söylesene, senin adın ne?
4: Boyd. Boyd Milliken.
0: Sen oyuncusun, öyle değil mi?
4: Evet. Beni tanıdın mı?
0: Senaryo okuduğunu görmüştüm.
4: Evet.
0: Ama seni bir yerlerden hatırladığıma eminim. Bir reklam olabilir mi mesela?
4: Evet, güneş sistemi gibi giyinmiş adamlardan biriydim. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, sen gezegenlerden biriydin, öyle değil mi?
4: Evet, öyleydim. O reklamı hala yayınlıyorlar mı?
2: Sen hangi gezegendin, Boyd?
4: Uranüs. Burası çok daralmaya başladı.
2: Bu iyi değil. Onu oradan çıkarmamız gerek.
0: Boy!
4: Sanırım bir örümcek gördüm.
1: Boy, iyi misin?
4: Evet, ben iyiyim. Sadece biraz bacağım kanadı.
5: Hadi devam et Boy. Biraz daha ilerle.
4: Sanırım bir çıkış yolu buldum. Hadi Boy karakterini sakın bozma. Kahraman ol. Korkmuyormuş gibi davran. Işık güçleniyor.
1: Güzel.
4: Yaklaşmış olmalıyım. Benimle dalga mı geçiyoruz?
0: Neymiş?
4: Lanet olası bir bilgisayar. Hiçbir şey yok. Gidecek hiçbir yer yok. Geri dönebileceğimi bile sanmıyorum.
1: Tamam.
5: Durun,
1: geri çekil.
5: Boy, beni duyabiliyor musun? Hadi dostum, orada mısın?
1: Cevap ver.
2: Hadi Boy, bir şey söyle.
0: Hadi Boy.
5: Boy
6: da öldü.
7: Çıkış yolunu buldunuz mu?
1: Hayır, bulamadık. Tünel çöktü, oyuncu çocuk öldü ve biri bizi çıkarana kadar mahsur durumdayız. O benim çantam.
7: Bu benim suçum. Çantaları bir araya toplamasını istedim. Burada mahsur kalacaksak kaynakları değerlendirmeliyiz diye düşündüm.
1: Bu iyi bir fikir.
3: Erkek arkadaşın mıydı?

Evet işte öyle. Oluyor, oluyor, oluyor, oluyor. Evet, daha hızlı çevir. Teşekkür ederim. Sağ olun.

0: O seninle miydi?
1: Evet. O benim karım. Trende olduğunu bile hatırlamıyordum. O klostrofobiktir, trene binmezdi. Lütfen acele edin, acele edin.
2: Hadi. Hadi.
1: Bebeğim. Bebeğim. Tanrım.
3: Prima, firmemente, no, él no está oprimiendo.
4: Baba, daha sıkı bastır.
2: Hiç önemi yok.
5: Hey, bir şey buldum. Buraya gelin.
0: Aman tanrım. Bu koca bir hastane gibi.
2: İlk yardım çantasına neden kilit takılır ki?
0: Önemli değil. Kilitlerle aram iyidir.

0: Ne buldunuz?
1: Başka bir bomba.
0: El yapımı bir bomba. Hem de çok büyük. Etkisiz hale getirmek için 12 dakikamız var.
2: Çok kötü bir ilk yardım çantası. Daha sert.
3: Hey! Bayım!
4: Bu iyi bir zaman değil.
3: Size ihtiyacımız var.
4: Bu iyi bir zaman değil dedim.
3: Biliyorum ama ölüm kalım meselesi. Acele edin.
5: Baba. Bana bırak.
2: Ya daha fazlası varsa?
0: Hayır. Birden fazla olduğunda genelde iki olur. Ben tarih öğretmeniyim. Bu bilindik bir yöntemdir. İlk bomba insanları bir araya getirir. İkinci bomba patlar.
6: Tamam, emin olalım. Her şeyi kontrol edin. Dikkatli bir şekilde.
4: Ne oluyor burada? Aman Tanrım.
1: Lütfen bu durumlarda ne yapacağını bildiğini söyle.
6: En azından bu şeyle uğraşmamamız gerektiğini biliyorum.
0: Bir noktada ona müdahale etmemiz gerekecek. Öyle değil mi? Yani bilemiyorum ama telefonu kapatma düğmesine bassak?
6: Ya kapatma düğmesi sahte bir tetikse?
0: Bilmiyorum.
1: Peki ya iki kabloyu da aynı anda çekersek?
6: Hayır, hayır. Treni boşaltalım derim. Buradan uzaklaşalım.
1: Patlamasına izin mi verelim? Bu tünel bir patlamayı daha kaldıramaz. Ben burada balon bile patlatmazdım.
2: Ya onu küçük tünele koyarsak? Boyd'un olduğu yeri.
6: Evet, evet. Bu iyi bir fikir. Yeterince derine ittirebilirsek şokun büyük kısmını ortadan kaldırabilir.
4: Hayır, hayır. İmkansız. Karım o tünelin hemen yanında.
6: O zaman onu oradan çıkarırız.
4: Ama bu da onu öldürür.
1: Ayrıca yine de kapalı bir alanda olacak. Basıncın gidebileceği hiçbir yer yok.
0: Ben etkisiz hale getirmekten yanayım. Bir zeki insan.

0: Tanırız buluruz yolunu.
1: Hayır.
2: Bu neden ilk yardım çantasında?
1: Çünkü mükemmel bir kamuflaj. İstersen duvara bile asabilirsin.
2: Evet ama duvarda asılı değildi. Bir çantaydı. Ya bunu yapan kişi hala aramızdaysa?
3: Nasıl yani, intihar bombacısı gibi.
0: Bu çok saçma, bakın. Gördünüz mü, bir geri sayım var. Yani saldırgan patlamadan önce buradan kilometrelerce öteye kaçmayı planlıyordu.
2: Evet, planlıyordu. Peki ya ilk bomba erken patladıysa?
1: Evet. Evet, eş zamanlı bir patlama çok daha mantıklı olurdu.
4: Hani ilk bomba kalabalığı bir araya getirmek için.
1: Evet ama insanları çökmüş bir tünele nasıl toplayabilirsin ki?
3: Bir dakika. Bombacının hala bu trende olabileceğini mi söylüyorsun?
5: Yani ya öldü ya da içimizden biri. Peki şimdi ne yapacağız?
2: Hayattaysa ve yaşamak istiyorsa konuşsa iyi olur.
3: Bu harika. Seri katil lütfen öne çıksın.
1: Ya bize etkisiz hale getirmeyi çoktan söylediyse?
6: Ne, ben mi?
1: Az önce kabloları aynı anda çekmemizi söyledin.
6: Dalga geçiyor olmalısın.
2: O sadece fikir yürütüyordu, senin de yaptığın gibi.
1: Evet. Ama ben teröriste benzemiyorum.
6: Ne o, Müslüman mı olduğumu düşünüyorsun? Dostum saçmalıyorsun.
3: Bakın kendimizi öfkeye kaptırmayalım.
0: 9 dakika.
1: Bak, eğer yanılıyorsam üzgünüm. Ama çoğu terörist sana benziyor, unutma.
4: Ben Müslümanım. Nişanlım da Müslüman. Müslümandı.
1: Bakın kesinlikle o olduğunu söylemiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Burada hepimiz birer şüpheliyiz. Ben de dahil olmak üzere. Ama zamanımız azalıyor ve bir karar vermeliyiz. Ve gerçek şu ki çoğu terörist Orta Doğu kökenli genç adamlardan oluşuyor.
6: Ya da soluk suratlı ucube askerlerden. Aramızda onlardan var mı?
1: Senin adın ne?
6: Dostum vaktimizi harcıyorsun.
1: O zaman adını söyle hemen.
6: El.
1: El ne?
6: Kaide. Hernandez. Brezilyalıyım.
1: Ama İspanyolca bilmiyorsun.
6: Brezilyalar Portekizce konuşur senin. Benim adım Brezilya'dan geliyor. Ben Michiganlıyım bak. Bana inanmıyor musun? Al. Alberto Hernandez. Büyük vadide doğdum. Kar küreme aracım var ve pistonları tutuyorum. Şimdi bombayı ihmal edebilir miyiz?
3: Beyler bu hiçbir yere varmayacak. Hadi ama.
0: 8 dakikamız var.
4: Bir şey buldum. Mühendislik kitapları, çoğu metrolar ve trenler üzerine.
2: Belki de çantada kimlik vardır. Bakın. Evet bakın, fotoğraflar var. Tüneller ve istasyonlar var. Bunların hepsi Los Angeles'ın metrolarıyla ilgili. Bu bombacının olmalı.
1: O senin mi?
5: Hayır.
1: Ne? Ne oldu?
2: O sensin.
6: Ben bombacı değilim, yemin ederim, tamam mı? Yemin ederim bombacı değilim, anlıyor musun?
2: Onu nereden buldun?
1: Ölen polisten.
6: Bak hayır lütfen. Aradığın adam ben değilim. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum, tamam mı? Ulaşım mühendisliği üzerine. Tez konum yeni Lviv-Sever hattı. Yemin ederim ben bu trenlerde yaşıyorum diyebilirim. Yalan söylememeliydim ben.
1: Kabloları aynı anda çekmemizi söylemiştim. Bu işe yarar mı? Söyle.
6: Tabii yürütmüştüm.
1: Söyle.
6: Gerçekten.
1: Bu doğru mu?
6: Bilmiyorum. Bak o ben değilim. Onu durdurun, tamam mı? Silah olan ben değilim.
2: Kesin şunu.
1: Bombayı nasıl etkisizleştireceğim?
2: Kes şunu dedim. Kes şunu.
1: Tamam dur yeter. Tamam, ellerimle öldürürüm.
2: Ne yapıyorsun?
3: Dilim dur tatlım. Dur dilim dur tatlım. Tatlım.
5: Sen iyi misin?
2: Ona ne yapıyorsun?
5: Gidip annenin yanında durman gerekiyor, tamam mı? Hayır. Bana bak tatlım. Lütfen beni. Ve annenin yanına git, tamam mı? Hadi. Hadi hemen git.
1: 6,5 dakika.
2: Dur, ne yapıyorsun?
1: Yaralı kolunu yana çek.
2: Lütfen.
1: Yaralı kolunu yana çek.
2: Bunu yapamazsın, hayır.
6: Hayır, lütfen, hayır.
1: Bu sadece acı. Doğruyu söylediğin anda hepsi geçecek.
6: Hiçbir şey bilmiyorum.

0: Emine mi durdurmak istiyorsun?
1: Sana bir şey söylersem sadece durmanı istediğim için söyleyeceğim. Bunu uydurmuş olacağım. Ben bombacı değilim.
0: Hayır, dur. Bombacı ben değilim.
2: Yeter. Şimdi beni dinleyin. Gerçeği söylese bile ne söylediğini nasıl anlayacağız ha? Söylesene, bundan sonra ne olacağını nereden bileceğiz? Bize verdiği bilgiye güvende olduğunu düşündüğünde güvenmek zorundayız.
3: Ne? İki kabloyu aynı anda mı çekeceğiz?
2: Evet. Çünkü yaşamak istediğine inanıyorum. Yaşamak istiyorsun, öyle değil mi? Söyle. Şu an aksini söylemezsen o bombayı dışarı çıkarıp iki kabloyu da çekeceğim.
1: Tamam, yap. Ne yaparsan yap. Sadece yap.
2: Benim için yeterince iyi.
4: Hayır, dur. Durun. Peki ya bombacı o değilse?
5: Neden böyle söyledin?
4: Çünkü az önce bir şey hatırladım. O çanta onunsa diğeri ona ait olamaz.
3: Neden?
4: Çünkü iki çanta taşımıyordu.
3: Bunu nereden biliyorsun? Fotoğrafik hafızan mı varsın?
4: Hayır.
3: Tam karşında oturuyordum. Benim elimde ne vardı?
4: Onun elinde iki çanta yoktu. Tamam mı? Bunu fark ederdim.
3: Bunu tünele götürüp etkisiz hale getireceğim. Yanılıyor olabiliriz.
6: Hayır. Bunu yapamazsın. Karım hala o tünelde.
3: Bu en fazla insan için en iyi şans. Dört dakikan var.
2: Bunu başkası yapmalı.
3: Benimle bir sorunun mu var senin?
2: Hayır, seninle ilgili bir sorunum yok. Ama bu bomba patlarsa ne yapılacağını bilen tek kişi sensin. Geri kalanımızdan biri olmalı. Hemen karar vermeliyiz. Hemen şimdi. Kim?
4: Ben en küçüğüm. Ben en uzak.
3: Hayır, bunu ben yapacağım. Konu kapanmıştır.
2: Hayır, ben yapacağım. En yaşlınız benim. Uzun bir hayat yaşadım. Karım da öldü. Ben yapacağım. Konu kapanmıştır.

0: Seni tünele ben götüreceğim.
1: Dört dakika sonra döneceğim.
2: Arka tarafa gitmesi gerektiğini söyle.
3: Arka tarafta sana ihtiyaçlarım var.
2: Acele etmesi gerek.
3: Hadi acele et.
4: Ne oluyor?
2: Bir bomba bulduk. Merak etme. Etkisiz hale getirmeyi biliyoruz. Ama şimdi bombayı en az hasar vereceği bir yere götürecekler.
3: Babanla git.
4: Hayır, burada kalacağım.
3: Babanla git.
2: Burası güvenli değil bebeğim.
4: Peki anne?
2: Hey, dalga mı geçiyorsun? Annenin bugün neler atlattığını gördün. Ha? Annen her şeyi atlatabilir.

0: Söylediklerini birebir uygula.
1: Tamam. Peki. Işık.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
2: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué te hicieron esto? ¿Dónde están los demás?
0: Hayır, bak arka tarafa gitmen gerekiyor. Bir bomba daha var.
2: Bom!
3: Evet,
0: onu
3: hadi.
0: Onu götür. Arka tarafa gidin.
3: Hadi. Hemen döneceğim.
0: Hayır, orada kal, tamam mı?

0: yapıyorsun?
1: Anahtarı alıyorum.
0: Anahtarı boş ver. Sadece orada kal, tamam mı? Bir çaresini bulurum. Beni merak etme. Hadi. Ne yapıyorsun?
1: Kaçmana yardım edeceğim.
0: Beni dinle. Arka tarafa gitmeni istiyorum, tamam mı? Sadece birkaç dakika kaldı. Beni merak etme. Lütfen.
1: Konuşarak vakit kaybediyoruz. Sadece yardım et.
0: Evet, evet, evet, hadi. Gerçekten de katil olduğuma inanmıyor musun?
1: %90 eminim.
0: Senin adın ne?
1: Chori.
0: Bundan sonra bana numaranı vermeyi unut.
1: Ne?
0: Kendine bakınca yakışıklı görünüyorum.
2: Ne kadar zamanımız kaldı?
3: 45, 44.
2: Pekala. Bundan daha ileri gidemem, mümkün değil.
3: Daha ileri ittirebilir misin?
2: Daha fazla ileri gidemeyeceğim dedim. El fenerini bırakıp geri dön. El fenerini bırakıp geri dön. Bomba patlarsa sana ihtiyaçları olacak. Git.
4: Hadi bebeğim, gidelim.
5: Gidin.
4: Burada kal.
5: Seni seviyorum.
4: Lütfen kalmamı iste.
5: Gitmen gerek. Git.
0: Sadece git. Hadi git.
3: Chori!
0: Hadi!
3: Hadi!

Seni seviyorum. Annen de seni seviyor.

0: Ne oldu?
1: Bilmiyorum, patlaması gerekirdi.
2: Söylediği şeyi mi yaptın?
3: İki kabloyu da çektim. Tıpkı söylediği gibi. Hadi.
4: Dios lo bendiga.
3: Gracias.
4: Sen. Eşin seninle gurur duyardı.
3: Katie. Onun adı Katie'ydi.
4: Merhaba bebeğim.
0: İşte yine buradayız. Nasılsın bebeğim?
4: Tatile hayır diyemem.
0: Ciddiyim.
4: İyiyim. Daha iyiyim.
0: Gördün mü?
4: Artık acı bile hissetmiyorum diyebilirim.
1: Evet. Çantalarda bir şey bulabildiniz mi? Ben isimlerinizi bile bilmiyorum.
4: Ben Tori. Rubina.
3: Ben Sam.
5: Al. Evet. Onu beni tavladığında öğrenmiştin.
1: Ben Mason. Evet, dinleyin. Bomba beni hala tedirgin ediyor. Onu daha derine ittirip tüneli bloke etmeye çalışacağım.
4: Onu en uzağa ben götürebilirim. En küçüğünüz...
3: Hayır, buna gerek yok. Olduğu yerden daha derine gidemez. Onu en uzağa ittim.
1: Pekala, ama yine de tüneli bloke etmem gerek.
4: Hayır.
6: Sorun nedir? Bombacının kim olduğunu biliyoruz, öyle değil mi?
4: Hiç kimsenin bombayla yalnız kalmaması gerektiğini düşünüyorum, tamam mı?
1: Tamam. Sen de benimle geleceksin. Bu zaten iki kişilik bir iş. Geçen sefer şansı yaver gitmişti.
4: Evet.
1: Hadi, işe başlayalım.

0: Ne yapıyorsun?
1: Bak, bunu senin yapmadığını biliyorum, tamam mı? Cesetlerin üzerinde bunu kanıtlayacak bir şey bulacağım.
0: Hayır hayır hayır, dur. Dur, bunun bir faydası yok. Bombacı muhtemelen kaçmıştır.
1: Ya da ölenlerden biriydi. Bunu öğrenmemiz gerek.
0: O benim. Bombacı benim.
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Geri kalan herkes bunu düşünüyor ve bu muhtemelen herkes için en iyisi.
1: Yani bu onun yanına mı kalacak?
0: Eğer hayattaysa, bizi hayatta tutan tek şey bu işten kurtulacağını düşünmesi. Bırak beni bombacı sansınlar. Kurtarma ekibi gelene kadar suçu üstlenmeyi kabul ediyorum. Polisler gerçeği ortaya çıkarır. Tabii biz burada olduğumuz sürece. Tori. Unut gitsin.
2: Ne yapıyorsun?
3: Biraz daha ileri ittirmeyi deneyeceğim.
2: Gidebileceği en uç noktada Mason.
3: Sorun ne sen? Benim terörist olduğumu mu düşünüyorsun?
2: Terörist olduğunu düşünmüyorum. Elin terörist olduğunu düşünüyorum. Metro ile ilgili kitapları bulduk. Bomba etkisiz hale getirmeyi biliyordu. Vakit kaybediyoruz.
3: Siper almak için kolunu bile koparırdı. Bombanın patlayıp patlamayacağını bildiğini hiç sanmıyorum.
4: Kabloları sökmemiş.
2: Ne?
3: Ulaşamıyorum. Sopa gibi bir şey bulmaya çalış. Onu daha uzağa ittirmek istiyorum.
2: Olur. Tamam.

Sam! Sam! Sopayı buldun mu? Sam! Sam!

0: Hala ipucumu arıyorsun.
1: Merak etme, hiçbir şey bulamadım.
0: Muhtemelen çoktan kaçmıştır.
1: Affedersin.
0: Hey, dur. Öncesinde neden ağlıyordun?
1: Ne zaman?
0: Trene bindiğin zaman. Bir adam için ağlıyordun.
1: Evet. Babam.
0: Baban mı?
1: Aslında o... O gerçekten harika bir baba. Bu sabah ben... Onu bir daha görmek istemiyordum.

0: Yaralanmışlar. İyi misiniz? Acele et.
1: Neredesin?
0: Aa, bu taraftan, bu taraftan.
1: Sen iyi misin? Hadi benimle kal dostum.
0: Mason. Yolanda'yı çağıracağım.
2: Onu ben taşırım. Sen Mason'a yardım et. Hadi.
1: Mason.
2: Buraya otur.
1: Mason. Hayır. Mason.

0: Está muerto.
1: Ben bir ses duydum. Kafamı çevirip baktığımda kendimi havada uçarken buldum. O beni kenara ittirdi.
0: Baba.
1: Mason hayatımı kurtardı. Benim için kendini feda etti. Hayatını benim için feda etti. Onun hikayesini herkese anlatmalıyız.

0: Rubina?
1: Bu taraftaki kabloda kaçak var. Aküyü bitirecek. Daha karanlık olacak ama zemin ışıkları iki katı dayanacak. Adam elektrikçiydi.
0: Özür dilerim.
1: Kaza olduğunda tartışıyorduk. Bana nişan yüzüğü vermişti. Ben de yüzüğü geri vermek istemiştim. Bu yüzük bizim adetimiz değil. Paraya ihtiyacımız vardı. Adam yüzüğe daha fazla ihtiyacım olduğunu söylemişti. Hayır, lütfen.

0: kendini kaybetmeye başladı.
1: Nişanlısını kaybetti. Bu kadar üzülmeseydi daha çok endişelenirdim. Örneğin Sam gibi.
0: Ne?
1: Bir gariplik var. Sanki o...
0: Herkes kendince yas tutar Tori. Belki de karısını o kadar sevmiyordu, bilmiyorum. Ama bu onu bir katil yapmaz.
1: Onun parmağında yüzük yok. İçinde bomba olan çantaya bakıyordu. Çanta kadının önündeki koltuktaydı.
0: Tori, beni dinle, unut bunu.
1: Hayır El, Mason çantayı sarsıyordu.
0: Mason'ın bombaya ulaşmak istemediğini nereden biliyorsun? Silahı alan da oydu.
1: El, silah kimdi?
2: Teşekkür ederim, sorun değil.

0: Kendini üzerine örtmenin sakıncası var mı?
1: Hayır yok, çok düşüncelisin. Teşekkür ederim. Kat. Onun adı Kat'iydi.
0: Ah evet. Kat. Özür dilerim.

0: Nereye gidiyorsunuz?
1: O çok üzgün. Konuşmak için dışarı çıkacağız.
0: Tamam, dikkatli olun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ne oldu? Kes şunu, ne yapıyorsun? Dur!
1: Silah burada değil. Onu birinin aldığını düşünüyorum. Beni dinle. Kimin yaptığını biliyorum. Ve gerçekten yardımına ihtiyacım var. Lütfen.
0: Neden bahsediyordunuz?
3: Rubina.
0: Sana bunu yaptıkları için çok üzgünüm.
3: Onları suçlayamam.
0: Kimi suçluyorsun? İlginç bir soru, değil mi?

0: eşin hakkında konuşmak istemiştim. Sen de Rubina ile benzer bir durumdasın. Ve buna ne kadar dayanabileceğini bilmiyorum. Rica etsem acaba onunla belki konuşursan biraz daha rahatlar.
1: Olur tabii. Elimden geleni yaparım.
0: Teşekkür ederim.
1: Nasılsın? İyi misin?
2: Evet. Ben iyiyim. Gerçekten. Ben sadece eşinin yüzüğünün ne kadar güzel olduğuna bakıyordum. Düşecek gibi görünüyordu. Onu saklamak isteyeceğini düşündüm. Çok güzelmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.

0: Dylan tatlım, burada ne işin var?
1: Annem su istemişti.
0: Tamam, al.
1: Neden yüzüğünü ona verdin?
0: Tamam Dylan.
2: Pekala sen. Buraya geç. Geç şuraya. Çabuk. Çabuk.
0: Tamam tamam.
3: Tatlım, annen suyunu bekliyor.
1: Baba.
3: Ne yapıyorsun? Sam, neden elinde silah var? Ne yapman?
2: Dur! Olsun? Sakın kımıldama, yoksa onu öldürürüm. Şimdi beni dinle. Onu dışarı çıkaracağım. Ve kurtarılmayı bekleyeceğiz. Sonra serbest bırakacağım. Kızına bir şey olmayacak, tamam mı? Sakın kımıldama. Kımıldama, konuşma. Hadi gidelim.
0: Sam, lütfen. Lütfen onu değil, beni al. Lütfen.
2: Bunu yapamam. Bunu yapamam çünkü... Sen onu feda edersin, değil mi? Hadi gidelim, çok yavaş. Çok yavaş.
0: Lütfen, dikkatli ol. Dikkatli olmamız gerek.
2: Pekala, oradan çok yavaşça geçmeni istiyorum.
3: Buna izin veremem.
0: Hayır, Jared. Hayır. Jared, ona bir şey olmayacak.
3: Tanrım.
0: Hayır, ona bir şey olmayacak.
3: Götürmesine izin veremem. Ama Tanrım. Christine'e söyleyeceğim. Christine'e söyleyeceğim.

0: Dylan'dı değil mi? Adın Dylan'dı. Pekala Dylan. Çok korkutucu olduğunu biliyorum. Ama ben de korkuyorum. Neden biliyor musun? Çünkü babam bana çok kızgın. Çok kızgın. O adama ne yaptığını gördün mü? Bunu gördüğünü biliyorum. O adamı çok incitti. Hem de çok. Aynı şeyi bana yapmasını istemiyorum. Ne yapabiliriz ki? Bak bir fikrim var. O mağaranın içinde bir ilaç çantası var. İçinde çok güzel ilaçlar var. Bu ilaçlar anneni iyileştirebilir. Oraya girer ve çantayı getirip anneni iyileştirirsen baban beni affedebilir değil mi? Ama delik çok dar. Oraya sığamam. Sen sığabilirsin.
1: Hayır yapamam.
0: Evet yapabilirsin. Ne olacağını düşünsene. Anneni iyileştirirsen baban bana kızgın olmaz. Öyle değil mi? Evet şimdi sen içeri gireceksin ve içinde güzel ilaçların olduğu doktor çantasını dışarı çıkaracaksın. Buraya getireceksin. Ben de arkanda olacağım. Önünü görmen için sana ışık getireceğim. Sen o doktor çantasını getir hadi. Hadi diyelim git getir.
2: Jared. Oy gritos. ¿Dónde está Dylan? ¿Dónde está Dylan?
3: Sam. Sam Dylan'ı götürdü.
4: Bir şey yapmamız gerek. Onu hemen geri almalıyız.
5: El, o ne derse aynısını yapmamız gerek, tamam mı?
6: Hiçbir şey yapmayacak mısın ha? Başından beri mücadele eden sensin.
5: Ben ne olduğuna bak. El haklıydı. Onu dinlemeliydik. Bütün bunlar benim suçum.
3: Nasıl bunlar benim suçum da ne demek?
5: Katil Sam zannetmiştim. Karısı hakkında yalan söylediğini fark ettik. Ona tuzak kurduk ve Jared çok, çok üzgünüm.
4: Bak o yalan ne yaparsanız yapın eninde sonunda ortaya çıkacaktı. En azından artık karşı koyma şansımız var.
3: Hayır karşı koymayacağız. Küçük kızımın başına bir şey gelirse.
4: Hey. Sen de iyilik meleği sayılmazsın. O adamın ağzından çıkan hiçbir şeye inanmıyorum ve ona plan yapacak vakit vermek istemiyorum.
5: Ne yapmak için plan? Hiçbir yere gidemez. Hepimizi öldürmek için şansı vardı ve bunu yapmadı.
6: Öyle mi? Benim nişanlımı öldürdü. Ve ben hiçbir şey yapmadan burada duramam.
0: Hadi Dylan. Aferin sana. Devam et. Hadi Dylan. O çantanın içinde annenin ihtiyacı olan ilaçlar var Dylan. Acele et, aferin sana. Peki hala işte bu. Şimdi onu bana getir. Kapağı açma. Dylan, kötü kız, ışıklar söndü. Dylan, orası korkutucu değil mi? Ha? Işığı yeniden açacağım ama sadece çantayı buraya getirirsen. Getirmezsen orada öleceksin Dylan. Ve ben de metro vagonuna geri döneceğim. İnsanları vurmaya başlayacağım. Tabii annenden başlayacağım. Sonra babanı. Tamam mı? Dylan ışığı yakıyorum. Aferin sana. Hadi. Dylan.
6: Dylan.
0: Yavaşça. Şimdi çantayı açacaksın. Çantayı yere koy. Pekala ışığı içeri tut. İçeri. Bunu sen mi yaptın? Sen mi
5: hayır,
0: kırdın?
5: Hayır.

0: Polisin telsizi.
1: Şşş, durun durun dinleyin. Nerede?
2: Yerinizi bildirin.
0: Buradan görün.
1: Bakın bakın.
2: Tekrar ediyorum.
1: Galiba bunun altı. Ona ulaşamıyorum.
2: Tek yapmanız gereken düğmeye basmak.
0: Onu görüyorum.
2: Anlaşıldı mı? Sadece düğmeye basın lütfen. Tekrar ediyorum.
0: Aa, yakaladım. Yakaladım.
2: Sıkıca yakaladım. Tutun.
0: Düğmeye bas.
2: Tekrar
0: düğmeye
2: ediyorum.
0: Bas.
2: Sesimi duyan var mı? Yerinizi bildirin lütfen. Eğer sesimi duyuyorsanız düğmeye basın lütfen. Tekrar ediyorum lütfen düğmeye basın.
3: Yapma.
2: Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum lütfen düğmeye basın.
3: Parmaklarını aç.
2: Sesimi duyuyorsanız düğmeye basın lütfen.
4: Buraya getir.
2: Sesimi duyan var mı? Lütfen düğmeye basın. Tekrar ediyorum düğmeye basın lütfen.
3: Buraya.
2: Anlaşıldı mı? Tek yapmanız gereken düğmeye basmak. Düğmeye basın.
4: At onu buraya.
2: Yerinizi bildirin lütfen. Tekrar ediyorum yerinizi bildirin.
3: Bunu mu istiyorsun? O zaman trenden ayrılmayacaksın ve hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Hadi.

0: Onu kırdı. Telsizi kırdı. Bunu neden yaptı? Kurtarılmak istemiyor mu?
1: Size söylemiştim. Ona güvenmeyin. Bu kurtarılmakla ilgili değil.
2: Anlamıyorum. Neden bizi vurmadı?
0: Mermiler. Cesetlerde mermi olmasını istemiyor. Kurtulabileceğini düşünüyor.
2: Bunu nasıl başaracak?
3: Yes, bomb.
2: Ne?
1: Bomba. Bombayı yeniden etkinleştirirse hepimize kazada ölmüş süsü verebilir.
0: Kendisini öldürmeden bunu nasıl yapacak?
3: Bilmiyorum ve öğrenmek istemiyorum.
2: Ama Tanrım.
4: Bunu neden yapıyorsun?
5: Köpeğin var mı Dylan? Onun adı ne?
4: Daisy.
5: Daisy, pekala. Daisy arada yaramazlık yapar, öyle değil mi? Belki de caddenin karşı tarafına koşar. Bir arabanın altında kalıp ezilip ölebilir. Ha? Öyle değil mi? O zaman Daisy'yi cezalandırman gerekir. Kötü Daisy. Öyle değil mi? Çünkü o bir hayvan, içgüdüsüyle hareket eder. Biz de birer hayvanız. Sen, ben, bütün insanlar ve bizim içgüdülerimiz iyi değildir. İçgüdülerimiz hayatta kalmakla ilgilidir. Yani yalnızca kendimizi önemseriz. Diğer insanları önemsediğimizden daha fazla. Acı çekmenin ne demek olduğunu anlamamız gerekir. Sonra durup kendimize bu neden oluyor diye sorarsak bundan bir ders alabiliriz. Biz rahat yaşadığımız sürece başkalarının ölümüne seyirci kalabiliriz ama daha iyisini yapmalıyız. Bundan daha iyi olmalıyız. Yoksa yaşayacak bir dünyamız kalmaz ki. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm Dylan. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Işığı tut.
0: Dylan.
2: Fazla uzakta değil. Chris, kurtarma ekibi yolda. Benimle kalman gerek. Dylan'ın sana ihtiyacı var tatlım. Tamam. Herkes yerini alsın. Bu adamı buraya çekmemiz gerek. Ses çıkaralım.
0: Belki de yukarı tırmanabilirim.
1: Tamam. Ne yapacağız?
2: Neden yukarı çıkmıyorsun? Senin gelmeni beklemez.
1: Daha iyi bir fikrim var. Ama önden başlamam gerek. Tamam.
3: O ses de ne?

0: Tamam, üç deyince. Bir, iki, üç.
1: Hey, bir ışık görüyorum.
2: Feneri bana ver.
1: Biri geliyor.
0: Bebeğim.
1: Ben kaçtım. Onu göremedim.
0: Hiçbir şey öğrendin mi? Sana bir şey söyledi mi?
3: İki bomba yapıyor.
1: Ne?
3: Biri büyük, diğeri küçük.
1: Küçük bombayla hem bizi hem de tüneli havaya uçurabilir.

0: Hey! Az önce bunu trenin altına bırak.
1: Sadece 66 saniye var.
2: Dura bas.
0: Hayır, saçmalama.
1: Evet, farklı bir telefon, sadece sayaç olarak kullanıyor.
0: Hayır, buna inanmıyorum. Bunu geri atalım ve trende kalalım derim.
3: Hayır. Kristin arkada, o öyle bilir. Lütfen.
1: Tamam, tamam. Durduracağız.
0: Dur!
3: Şükürler olsun.
1: Tamam, tamam. Bu şey patlamadığında bunu anlayacak. İkinci bir bomba daha var.
3: Onu durduracağım.
1: Nasıl?
3: Ona saldıracağım.
1: Hayır, hayır, silahı var.
3: Umurumda değil, ben...
0: Bir taraf açık. Nereye ateş edeceğini biliyor.
3: Lütfen, bunu yapmam gerek.
4: Baba.
3: Hayatım, beni dinle, güven bana.
1: Jared, ben de seninle geleceğim.
2: Ben de geleceğim.
4: Ben de sizinle gelecek.
0: Ona birden saldırırsak bizi teker teker vuracaktır.
3: O zaman önce ben gideceğim.
1: Hayır. Ya başka bir yolu varsa?

0: şimdi.
1: Pekala. Hepiniz çok cesursunuz. Aferin size. Evet, bunu takdir ediyorum ama hemen şu an trene geri dönmezseniz sırayla hepinizi teker teker yakalayacağım. Hemen trene dönmezsen önce karını sonra kızını öldür. Hadi!
2: Fazla mermi harcadı ve bunu biliyor.
3: Hey, hepimizi vuramazsın.
1: Tek kurşunum kaldığını mı umacaksın? He? Tek kurşunum kaldığını şansa bırakamazsın. Hemen trene geri dönün dedim.
4: Bunu yapmayacaksın. Yapacak olsan çoktan yapardın. Sen bir korkaksın.
1: Hayır. Detroit, Atlanta, Los Angeles. Ben çok anlamlı işler yaptım. Buradaki işim tamamlandı. Ölmeye hazırım, şansını zorlama. Sana son bir şans veriyorum. Hemen o trene geri dön.
4: Hayır!
1: Hayır! Özür dilerim.

0: Dylan. Hayır, yapma. Dylan.
1: Geri çekil.
2: Silahı bırak. Hadi bebeğim. Bunu yapma.
1: Buna mecburum.
2: Lütfen bebeğim, silahı bırak.
0: Dylan. Babanı dinle.
2: Dylan, silahı bırak. Lütfen silahı bırak.
0: Hadi babanı dinle.
1: Hayır.
0: Hayır, yapma.
1: Çekil.
0: Hayır.
1: O ölmeyi hak ediyor.
0: Evet. Hak ediyor. Ama bu yine de yanlış. Silahı bana ver. Bunu yapma. Hepsi geçecek.

0: Ve bugün başınıza gelen onca şeyin ardından erdemi seçiyorsunuz. Ne kadar erdemliysen o kadar zorlanırsın. Aferin sana. Ben iyi bir öğretmenim.
1: Kim olduğumun seninle hiçbir ilgisi yok.
0: Artık var.